0: sonra hemen başlayalım efendim. Konuklarımıza merhaba demeye. Efendim ilk konuğumuz GİAD, yani Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Dijital Çalışma Grubu Eş Başkanı Melis Topal. Merhabalar Melis Hanım.
1: Merhabalar Serhat Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun programımıza katıldığınız için. Enteresan çalışmalar içindesiniz GİAD olarak. Tebrik ediyorum sizleri. Biraz hani bu çalışmaların doğasıyla başlayalım. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben sizin çalışmalarınızı konuk oldum. Gerçekten de enteresan da buldum bunu. Bir yapay zeka girişimcilik asistanı hayata geçirdiniz ama bence asistandan biraz daha fazlası bu.
1: Çok teşekkürler. Evet, aslında biz bu projeye aslında biraz şöyle karar verdik. Dünyadaki girişimcilik ekosistemiyle aslında Türkiye'deki ekosistem biraz farklı ilerliyor. Dolayısıyla evet. Türkiye'deki girişimcilik, üniversitelerde öğretilen girişimcilik dersleri de birazcık Amerikan ekolüne göre uyarlanmış durumda. Evet. Ve biz de aslında kendi içimizde şunu konuştuk. Biz kendi GİAD üyelerimiz de dahil olmak üzere Türkiye'de birçok başarılı girişim var. Ve biz kendi üyelerimizin deneyimlerinden faydalanarak aslında bir girişimcilik asistanı, mentörü oluşturamaz mıyız diye aslında ortaya böyle bir fikir attık ve bunun sonucunda da aslında çalışmaya başladık. Şu anda da ChatGPT'nin GPT'ler sayfasından GİAD girişimcilik asistanı olarak erişilebilir durumda. Tamamen kendi üyelerimizin geçmiş hem aile şirketi temsilcilerinin, üçüncü nesil, ikinci evet. nesil temsilcilerinin deneyimlerinden hem de kurum içi girişimcilik deneyimlerinden veya bağımsız olarak girişimcilik deneyimlerinden faydalanan bir asistan modeli şu anda.
0: Süper bir şey bu, çünkü şimdi herkes ChatGPT bir yapay zeka olarak görüyor ama altındaki o GPT kavramının ne olduğunu tam kavrayamamış durumda. Orada gerçekten de bayağı maden var. Yani ben yapacağım bir sürü dikey işte orayı kullanıyorum. Resim yaptırmak istesem de orayı kullanıyorum. Müzik için de orayı kullanıyorum. Ama mesela böyle derinlemesine araştırmalar için de onu kullanıyorum. Hatta haberler için ben kendime özel bir GPT yaptım. Hiç dünyaya açmadım. Onları kullanıyorum. Yani sizin bir girişim adına böyle bir şey yapmış olmanız bence çok güzel olmuş. İncelemelerimden de bunu söyleyebilirim. Hatta ben biraz onu ChatGPT'nin kendisine sordum. Ne diyorsun bu GPT için dedim. Çok pozitif konuştu.
1: Öyle mi? Çok iyi. Çok sevindim.
0: Kesinlikle. Yani bir tablo yaptı mesela. Tabloyu ben size isterseniz söyleyeyim. Ben dedim ki yani hani benim böyle bir GPT'm olmasaydı, GİAD'ın yaptığı bir GPT'm olmasaydı aynı soruları ben sana sorsaydım bana ne cevap verirdin dedim. Dedi ki yani yine şey yapardım ama bunun dedi olmuş olması farklı yönlerden çok şeyler katıyor dedi. Mesela genel bilgi için, yani genel girişimcilik bilgisi için evet az çok %5 ile 10 arası bir fark yaratır hayatınızda dedi. Ama mesela iş kurmak için orta, yatırım hazırlığı için orta yüksek, Türkiye'de girişimcilik için aile şirketleri, kurumsallaşma ve nakit akışı ve büyüme kararları için yüksek katma değer sağlar bu GPT dedi. Yani bunu evet, onların ChatGPT'nin kendi yorumları.
1: Evet, çünkü Türkiye'de en önemli aslında girişimcilikte bu zorlu koşullar dediğimiz en önemli konu nakit akışı tabii ki. Ve de aynı zamanda evet. sermaye erişimin tabii ki bir Amerika kadar yüksek olmaması ya da evet. belki bazı global ülkeleri de bu konuya dahil edebiliriz. Dolayısıyla aslında burada en önemlisi yani bootstrapping dediğimiz aslında kendi imkanlarıyla nereye kadar gidebilir? Veya aslında bu ürüne dönüşmeden önce belki müşterilere önceden belirlenebilir mi? Türk ekolü biraz daha buna dayanıyor aslında başarılı olabilmesi için girişimin ve bizde mesela işte Amerika'daki klasik girişimler gibi hani dene yanıl işte pivota tekrar dene gibi bir metot belki biraz maliyet açısından girişimcilikte yorucu olabilir. Dolayısıyla burada geçmişteki başarılı deneyimlerin bu anlamda da çok faydası var. Bizde denemelerde hani bu tabii eğittikten sonra denemelerimizde mesela ben de şunu da sordum. İşte mesela Türkiye'de bir girişim kurmak istiyorum. En iyi olduğum alan yazılım ama ne yapacağımı bilmiyorum mesela. Hani girişimci olmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum örneğin. Burada aslında bana mesela şunu aslında tavsiye etti daha çok. Yani öncelikle bir network'ü kur, pazarı doğrula. Yani aslında ürün o kadar sonra geldi ki adımlarda. İşte evet. müşterilerle konuş, müşterilerin buna gerçekten para ödemeye niyeti var mı? Hani evet çok güzel girişim ama hani sizde kalsın mı diyorlar, yoksa evet böyle bir şey olsaydı beni hayatımı kolaylaştırır mıydı şeklinde mi cevap veriyor? Nakit akışını ve iş modelini kur. Yani dolayısıyla riski minimize etmek için birçok adım söyledi ürünü oluşturmadan önce. Hatta ben olsaydım

0: dedi, ürünü çıkartmadan Figma'da bir prototip yayınlardım ve o prototiple müşterilere gitmeye başlardım şeklinde.
1: Çok enteresan.
0: Bir öneride bulundu ve bence bu Türkiye için de çok doğru bir strateji olur.
1: Ya evet, şimdi hani yapay zeka bizim hayatımızı mucizevi bir şekilde kurtarmıyor ama sizin gibi doğru verilerle besleyen uygulamaların ardından bayağı bir katkı sağlayabilir, değil mi efendim? Yani siz bunu bizzat deneyimlediniz.
0: Tabii. Yani şöyle, aslında yapay zeka şu anda erişebildiğimiz tüm veri kaynaklarından eğitilmiş bir model durumunda. Yani dolayısıyla
1: Evet.
0: Web'de erişebildiğimiz her türlü bilgiyle eğitilmiş bir model. Bir de bizim aslında Web'de paylaşmadığımız, örneğin bizim bir üyemizin 40 yıllık aile şirketinin içerisinden doğan bir girişim. Bu bir yerlerde paylaşılmadıysa bu eğitim verisi bu sete dahil değil. Biz de aslında bundan yola çıkarak birazcık daha özelleştirilmiş bir şey, yani iyi olan bir şeyin üzerine biraz daha özelleştirilmiş hale getirmek aslında buradaki amacımızdı. Dolayısıyla girişimcilik tarafında oldukça faydalı olacağını düşünüyorum ki biz bunu özellikle de üniversiteler ve teknokentlerle iletişimde kalarak onlara kullanmalarına teşvik edecek şekilde paylaşıyoruz ve basın lansmanımız da bu şekilde gerçekleşti. Yani daha çok hani GİAD bu projeyi yaptıktan ziyade gerçekten birilerine dokunması, bir girişimcinin hani bir soru sorarak bir ışık bile yakması bizim için aslında çok başarılı bir proje kapsamına geçebilmesinin aslında en önemli donelerinden biri diyebilirim. Biz o yüzden de şu anda sadece en çok üniversitelerle, teknokentlerle, profesör hocalarımızla iletişime geçip kendi öğrencilerinde veya işte kurumlarda, yine özel sektör veri havuzumuzdan da kurumlarla iletişime geçerek kurum içi girişimciliklerin oluşmasıyla ilgili lansmanları gerçekleştiriyoruz.
1: Valla süper bir şey bu. Mesela ben sıradan bir girişimci olarak buradan bilgi almaya çalıştım ve dedim ki şimdi şeyin içine geçiyorum, GİAD'ın GPT'sinin içine geçiyorum. Oradan bana daha fazla neler verebilirsin dedim. Bana şunu söyledi: enflasyon, kur riski, nakit akışı, finansmana erişim, bürokrasi regülasyon değişkenliği, aile baskısı, ortaklık sorunları, kurumsallaşma eksikliği ve network etkisi dedi. Gerçekten de bunlar Türkiye'ye özel sorunlar. Amerika'dakilerin bunların çoğundan haberi olduğunu düşünmüyorum.
0: Tabii ki, yani mesela aile şirketleri her ülkede farklı, yani farklı problemleri içinde barındıran bir konu. Dolayısıyla
1: evet,
0: Türkiye'de çözüm stratejisi biraz daha hani belki geçmiş nesillerden gelen, hani mevcut nakiti koruma, yeni risk almama ya da tam emin olmadan bir şeye adım atmama üzerine olduğu için, dolayısıyla mesela o alanda olduk, yani normal bir GPT'nin vereceği bir cevaptan çok daha verimli olacaktır o taraftaki.
1: Vallahi süper bir şey bu.
0: Yaklaşımı.
1: Peki
0: evet.
1: Bunun kodlanması sizi çok yordu mu? Yani ben şunu söyleyerek başlamak istiyorum soruma tekrardan. Yani sizin gibi dikey bilgi sahibi olan kurumların bu bilgileri paylaşıyor olması büyük bir incelik. Gerçekten de piyasaya çok şey katar mı? Yani çünkü sizin verdiğiniz bilgilerin toplanması için dediğim gibi 30 sene genç yatırımcı iş adamlarını bir şeyde toplamış olmak gerekiyor. Şimdi bu bilgilere sahip olduktan sonra bunları buraya aktarmak zor oldu mu efendim? Sizin için nasıl bir süreçti?
0: Şöyle, aslında yani kodlanması tarafında tabii ki bir vakit ve emek harcandı. Ama asıl evet, daha kritik olan, bu genellikle yazılım projelerinde de en kritik alan olarak gördüğümüz temiz bir veriye ulaşmak. Dolayısıyla burada bu sistemin anlayabileceği dilden temiz bir veri şeklinde üyelerimizle birebir röportajlar yaparak onları aslında veri setlerine dönüştürmek kısmı bize en çok yoran kısım diye belirtebilirim. Bu konuda genel sekreterlik ekibimiz de çok yoğun çalıştı. Dolayısıyla öncelikle veriyi bir hem sonrasında anonimleştirmek de bu arada aynı şekilde.
1: Tabii.
0: Hem bir temiz bir veriye ulaşmak, sonrası anonimleştirmek ve sonrasında bunu özelleştirmek şeklinde fazlandırdık diye özetleyebilirim.
1: Ne kadar sürdü efendim ve kaç kişi çalıştı? Yani böyle adam ay olarak baktığımızda böyle bir tablomuz var mı?
0: Şöyle, bizim
1: zor sordum
0: anda...
1: biliyorum ama
0: evet, bizim aslında bu tarafta yaklaşık 30 üyemizden bilgileri alma kısmında çalıştık. Onun evet, dışında genel sekreterlik ekibimizden 5 kişi bu alanda bir veriyi dönüştürme ve aynı zamanda röportaj veriye dönüştürme, anonimleştirme tarafında destek verdiler. Bir de aynı zamanda biz çalışma grubu, dijital çalışma grubumuz ve eş başkanları Profesör Doktor Şadi Evren Şeker ve ben Melis Topal birlikte bunu aslında sisteme dönüştürdük şeklinde özetleyebilirim.
1: Harikasınız ya. Yani dediğim gibi keşke sizin gibi böylesine veriye sahip, temiz veriye sahip ve bunları temizleme gücüne sahip bütün sivil toplum kuruluşlarımız bu şekilde dikey katkılar verebilseler. Yani çünkü gerçekten çok önemli bir katkı. Şimdi ben sizin paketlerinize de bakıyorum bir yandan da. İşte katılımcıların sentezleri var içinde. Katılımcıların işte pazarlama, etkinlik, reklam, bilişim, emlak, bilgi hizmetleri, üretim gibi şeyleri var. İşte üretimden, gıdadan, sağlıktan, yönetim danışmanlığına kadar yaptıklarınız var. İnanılmaz tabii. Şeyler bunlar. Bunları gerçekten de internet aramasıyla falan bulmaya imkan ve ihtimal yok.
0: Tabii aslında zaten bunu birazcık da şöyle de düşünerek ilerledik. Biz yaklaşık 15 yıldır GİAD'da, GİAD Akademi altında bir çalışma grubumuz var ve bu projeyi yürütüyoruz. Burada da anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle girişimcilik derslerinde her bir derste bir GİAD üyemizi ders vermesini sağlayarak, yani konuk ederek aslında öğrencilere pratikte nasıl olduğunu aktarmak üzerine 15 yıldır çalışıyoruz. Dolayısıyla biz sadece hani doğal olarak hani hem bizim üyelerimizin de program yoğunluğundan dolayı hem de hani kısıtlı bir üniversiteye erişebilmemizden dolayı sadece hani gittiğimiz üniversitelerde bu deneyimleri aktarabiliyorduk. Biz de bunu hani bir yerlerde yazılı olarak anlatmak yerine şu an günümüz yapay zeka dünyası olduğu için de aslında dedik ki bunu daha fazla kişiye ulaştırmak bizim için aslında bir yapay zeka asistanına dönüştürmek de mümkün olabilir diye karar verdik. Evet. Ve aslında birazcık buradan da doğan bir girişim oldu. Dileriz bütün hem girişimci olmak isteyen kişilere hem öğrencilere, üniversite öğrencilerine faydalı olur.
1: Valla hani sizin söylediklerinizden yola çıkarak ben şunu görüyorum. Hani bunu bir ayda yapmış olsanız bile siz bunu aslında 15 yıl artı bir ayda yaptınız.
0: Tabii tabii bir ay değil. Zaten bizim aslında...
1: Abartarak söylüyorum.
0: Evet evet aynen çok kesinlikle. Bizim zaten dönemimizin en başında belirlenen projelerden biriydi. Dolayısıyla hazırlık sürecimiz daha uzun süren taraf oldu. Geliştirme süreci de ama dediğiniz gibi geliştirme süreci yaklaşık bir ay diyebiliriz.
1: Harikasınız. Bundan sonra bunun gibi projeleri görecek miyiz sizden efendim?
0: Tabii bunun gibi veya daha farklı, belki bunu daha geliştirerek daha öteye taşımak gibi planlarımız da gelecekte olacaktır.
1: Melis Hanım, var tebrik ediyorum sizi gerçekten de ve şahsınızda bütün İş İnsanları Derneği'ndeki paylaşlarınızı da tebrik ediyorum. Dört gözle bekliyoruz. Ne zaman böyle bir proje yaparsanız bizim kapılarımız sonuna kadar açık. Burada mutlaka tanıtalım sizinle beraber.
0: Çok teşekkür ederim Serhat Bey. Sizin de bu duyurularınız ve destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için de.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun.
0: Saygılar, keyifli yayınlar olsun. Hoşçakalın.
1: Sağ olun efendim. Evet, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği GİAD'ın Dijital Çalışma Grubu Eş Başkanı Melis Topal'la konuştuk efendim. ChatGPT'ye girdiğiniz zaman GPT'ler kısmına girin ve oradan bu yapay zeka asistanını bulabilirsiniz. GİAD yapay zeka girişimcilik asistanı diye arattığınızda karşınıza çıkıyor. Çok öneririm. Keyifle konuşmak için bile, sohbet etmek için bile çok başarılı bir asistan olmuş. Şimdi efendim hemen diğer konumuza ve konuğumuza geçelim. Attığımızda Lean Wiser'ın kurucusu, yalın dönüşüm ve operasyonel mükemmellik uzmanı Can Yükselen var. Merhabalar Can Bey.
2: Merhabalar.
1: Vallahi efendim böyle sizi şey yaparken, anons ederken bile insanın içi bir tuhaf oluyor. O operasyonel mükemmellik uzmanı deyince böylesi bir insanla konuşmuş olmak çok iyi geliyor.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Can Bey, hemen sizi ve Lean Wiser'ı tanıyarak başlayalım ki konumuz ışık tutsun. Çok fazla konuşacak şeyimiz var çünkü.
2: Tabii ki. Can Yükselen ben. Lean Wiser'ın kurucusuyum. Makine mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği master'ım var. Doktoramı da yine İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde sürdürüyorum. Bütün alanım sizin bahsettiğiniz gibi operasyonel mühendislik, mikrobik değiştirme, ürünlerimizin artımı,
1: Can Bey, telefonunuzda sanırım bir sorun var. Böyle sizi arkadaşlarımız tekrar arasınlar isterseniz. Biz sizinle hemen bir dakika sonra tekrar birlikte olalım. Bir minik aksaklığı gidermiş olalım. Sizi de bekletelim. Bu arada dediğim gibi Can Bey de kendini bize tanıtırken böyle teknik olaylar zaman zaman başımıza gelebiliyor. Bir dakikasını istedik Can Bey'den. LeanWiser'ın kurucusu kendisi, yalın dönüşüm ve operasyonel mükemmellik uzmanı. Birazdan onunla tekrar konuşacağız. Özellikle de Türkiye'de o dijital dönüşümün, şirketlerin dönüşümünü vesaireleri konuşacağız. Çünkü gerçekten bu alanda bizim konuşmaya ihtiyacımız var. Hep birlikte aslında tartışmaya ihtiyacımız var. Evet, Can Bey tekrar hattaymış. Can Bey sesim geliyor değil mi?
2: Geliyor. Buyurun.
1: Süper, süper. Şimdi isterseniz konularımıza geçelim, böyle bir geçiş yapalım. Şimdi şunu sorarak başlamak istiyorum efendim ben sizinle. Şimdi Türkiye'de şirketler dijital dönüşüm derken gerçekten iş yapış biçimleri değil mi değiştiriyor? Yoksa mevcut dağınıklığı yeni yazılımlarla telafi etmeye mi çalışıyor? Burayı anlayabilmeyi çok isterim.
2: Öncelikle tabii çok önemli bir soru bu sorduğunuz. Sesim şu an iyi geliyor değil mi bu arada? Bir problem.
1: Geliyor evet efendim, geliyor.
2: Ha, tamam.
1: Kesinlikle geliyor.
2: Dijital dönüşüm konusu gerçekten kritik ve kıymetli bir konu ve yapay zeka ile beraber tabii ki yazılım geliştirme, kod geliştirme süreçleri de tabii ki çok hızlandı. Ama bir yandan da ki bu süreçlerin içerisinde yazılımların geliştirilmesi esnasında süreci hızlandırdığı gibi bir yandan da tabii ki çok hızlı olması her şeyin biraz kafa karışıklıkları da yapabiliyor süreçlerde, firmalarda.
1: Evet.
2: Yakın zamanda birçok işletmede yazılım işinin artık neredeyse ortadan kalkacağı, hatta telefonlarında bile uygulamaların artık ortadan kalkacağı anlaşılıyor. İstediğimiz yazılımı yapay zekayla hızlıca yazabileceğimizi söylüyorlar. Ama tabii ki şu an bir yandan o kadar hızlı bir üretim süreci yaşıyoruz ki yapay zeka ile beraber ciddi de bir kafa
1: Evet.
2: karışıklığı yaratıyor bu durum.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki yine şimdi yapay zekaya geçmeden önce ben hemen şunu sorayım size. Mesela şey vardı, biz bir aralar 2000'lerin başından itibaren, hatta 90'ların sonundan itibaren ERP'yi anlatmaya çalışıyorduk insanlara. CRM'i anlatmaya çalışıyorduk. Yani kaynak kullanımı için, işte müşteri ilişkileri yönetimi için uygulamalar anlatmaya çalışıyorduk. Ama insanlar sanki buna geçince kendilerini dijital olarak dönüşmüş saymaya başladılar. Bana biraz
2: Evet.
1: ters geliyordu ama bilmiyorum doğru mu düşünüyorum, yanlış mı düşünüyorum efendim?
2: Yani bu tarz yazılımlar aslında bir yanılsama yaratabiliyor. İşte CRM
1: Değil mi?
2: yazılımları, ERP yazılımları kesinlikle çok kıymetli yazılımlar. İşleri de kolaylaştırıyorlar. Ama dijital dönüşüm için yeterli değiller ne yazık ki. Çünkü
1: Evet.
2: doğru bir dijital dönüşüm için ve bu tarz yazılımların kullanımı için süreçlerin doğru tasarlanmaya ihtiyacı var. Genellikle bu tarz yazılımlar çoğu zaman verimlilik vaadi ya da operasyonu geliştirme vaadiyle sürece giriyorlar. Ancak süreçler doğru tanımlanmadan bu yazılımlar kullanıldığında tam tersi daha büyük karmaşa yaratma riskiyle karşı karşıyayız. O yüzden biz öncelikli olarak operasyonun analiz edilmesini ve operasyon analizinden sonra buradaki sürecin tasarlanması, kavramsal tasarımı bunu veriyoruz biz buna. Bundan sonra doğru bir yazılım altyapısının oluşturulmasını gerek CRM, gerek ERP, gerek başka yazılımlar için aynı şey geçerli tavsiye ediyoruz.
1: Evet. Yani insanlar internetten bir yazılım indirip ona lisans parası verince dijital olarak dönüşmüş olmuyorlar diye anlıyorum, değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Yani bu bir furya sizin de aslında ifade ettiğiniz şekilde yani bir dijital dönüşüm şu anın moda kavramı, günümüzün en güncel kavramlarından biri ve çoğu firma, çoğu yönetici, çoğu kişi bu konuyu kaçırmamak adına ve bu konuyla alakalı bir şeyleri kaybetmemek adına işte FOMO diyoruz buna, Fear of Missing
1: Evet.
2: Out, yani kaçırmamak
1: Evet.
2: korkusuyla bir şeyler
1: Evet.
2: yapma kaygısına giriyorlar. Ve bu bir şeyler yapma kaygısıyla bazen yanlış kararlar alınabiliyor. Çoğu yazılım satın alımı ve yazılım kararı da bu tarz aslında FOMO'nun bir sonucu. Bazen gereksiz birçok yazılımla karşı karşıya kalabiliyoruz ya da aynı işlevi özeten
1: Ah,
2: birçok
1: evet.
2: yazılımı firmada görme ile karşı karşıya kalabiliyoruz.
1: Peki yani bu ERP ve CRM'in yerine biz yapay zeka koyduk deyince de yapay zeka kullanmış olmaya başlamıyorlar. Yine aynı mantıkla yani.
2: Kesinlikle. Yapay zeka tabii ki veriyi işlemeyi daha hızlı ve daha etkin hale getirecek. Bu anlamda yapay zeka işlerimizi büyük ölçüde kolaylaştıracak ama yine de ön şart olarak her zaman prosesin tasarımı, sürecin tasarımı ve süreçteki anormalliklerin, gereksizliklerin önce tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmasını öneriyoruz. Aksi halde yazılımınız doğru bile olsa, süreciniz yanlışsa israf üretmeye, hata üretmeye açık bir sistem oluşturmuş oluyorsunuz. Bu da sizin proseslerinizi daha hızlı değil, daha hızlı israf verimsizlik üreten yapılara dönüştürüyor.
1: Evet, israfa zaten ihtiyacımız yok. Bir de bunu hızlıca yapmaya hiç ihtiyacımız yok gerçekten. Şimdi genellikle bu kavramları, dijital dönüşüm kavramlarını büyük şirketler, kocaman kocaman global şirketler anlatırken ben onları biraz yarım kulak dinliyorum efendim. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü sahayı bilmiyorlar. En azından Türkiye'de sahayı bilmiyorlar. Çoğunluğu bilmiyor. Şimdi sizin gibi şirketlerle konuşurken de büyük mutluluk duyuyorum. Bizzat o insanlarla konuşma, diyalog halindesiniz. Şimdi bu anlamda ben size şunu sorsam, yani sahada gördüğünüz en önemli eksiklik nedir? Teknoloji eksikliği mi? Yönetim kültürü eksikliği mi? Buna direnç gösteren işte ne bileyim patronaj yapısı mı? Nedir efendim?
2: Yani burada aslında bir kompleks bir yapı var. Tek başına şu eksiklikten bahsetmek bazen tek başına yeterli olmayabiliyor. Bazı yerlerde yönetim kararlılığı eksikliği olabiliyor. Bazı yerlerde altyapı eksikliği olabiliyor. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi global firmalarda ya da büyük firmaların çoğunda tabii dijital dönüşüm konusu belli bir olgunluğa erişmiş prosesler için doğru bir gereklilik, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama Türkiye'de %98 civarı KOBİ'nin olduğu bir işletme ortamında, Türkiye'deki işletmelerin %98 KOBİ statüsünde, dışarıdaki global firmaların içinde bulunduğu durumu gözeterek biz de dijitalleşmeliyiz kaygısıyla az evvel bahsettiğim yanlış kararlar verilebiliyor. Aslında büyük hatalardan biri burada anı yakalama korkusu, az evvel de söylediğim, ve bu korkuyla hızlıca zamanı yakalama hareketliliğiyle modele uyma kaygısıyla bazen yönetsel kararlar almak. Birinci aslında eksiklik bu diyebiliriz. İkinci eksiklik süreçleri ve bütününü görememe eksikliği. Yani firmalar şu an için daha kısa vadeli kararlarla, yani çoğu firma, KOBİ statüsünde olan firmalar için de söylüyoruz bunu, kısa vadeli kararlarla ve bir an evvel hızlı bir şekilde kar etme üzerine prosesleri çok düşünmeden sonuç odaklı yönetimle yönetilen firmaların bir aslında problemleriyle karşılaşıyoruz. Yani kısa vadeli kararlar verip karlılığa, salt karlılığa odaklandığınız zaman, uzun vadeyi düşünmediğiniz zaman, derece odaklanmadığınız zaman yine aslında yanlış bir noktaya doğru savrulabiliyor. Üçüncü konu ise gerek tüm dönüş faaliyetlerinde gerek dijital dönüşümde eksikliğini hissettiğimiz konu yönetim kararlılığı konusu. Yönetimin daha uzun vadeli, mantıklı ve süreç odaklı kararlar vererek bu dönüşüm faaliyetlerinin arkasında durması gerekiyor. Gerek operasyonel dönüşüm, gerek dijital dönüşüm faaliyetleri. Çünkü bu tür faaliyetler bazen günün etkisiyle beraber moda olabiliyor. Ama yönetim ilgisini başka bir şeye kaydırdığı zaman alt kademelerde otomatikman yönetim ilgisini kaybettiği için gündelik işlerine ya da günü kurtarma aktivitelerine dönebiliyorlar. Yani dönemsel kararlarla hareket etmek yerine daha uzun vadeli, kararlı ve stratejik bir bakış açısıyla ilerlenmesi gerekiyor bu tür faaliyetlerde.
1: Efendim, o moda kavramı zaten sizin de çok güzel işaretlediğiniz o moda kavramını ben 35 yıldır teknoloji basınının içindeyim ve hani çıkmış bir sürü gelişmeleri şimdi burada sayınca insanları taş devrine dönmüş gibi olacaklar ama internet sitesi açmaktan, mobil ofise geçmekten, ERP'lerden, bulutlardan işte şeylere kadar bir sürü şeyin ilkini gördüm ve insanlara bunları anlatmaya çalıştım. Çoğu zaman birçok şirket buraya ihtiyacı olduğu için değil, moda olduğu için geldi. Hatta yapay zekada şu anda bu bunu bangır bangır yaşıyoruz. Sadece Türkiye'de değil bu arada. Yurt dışında da bu aynı şey söz konusu. Yapay zeka çok konuşuluyor. Haydi yapay zeka yapalım filan. Ya tamam da gerçekten işimizi verimli hale getirecek miyi çok az insan konuşuyor. Yani sırf mod olduğu için bu işin içine giren çok fazla kavram gördüm ben şu 35 yıl içinde geçtiğimiz.
2: Kesinlikle, yani biraz modalarla fazla hareket ediyoruz. Yani operasyonel mükemmel sürecin içerisinde işte 17 yıldır ben de danışmanlık yapan biri olarak ifade edeyim. Evet. Benzer şeyle aynı zamanda ben dijital dönüşüm de danışmanıyım. TÜBİTAK tarafından akredite. Dijital dönüşüm danışmanlığı da yaptığımız için operasyonel mükemmellik, dijital dönüşüm iç içe konular. Ama zaman içerisinde her 10 yılda bir bu kavramlar şekilleniyor ve değişiyor, dönüşüyor. İşte 10 yıl önce yapay zeka kavramı çok popüler değildi ama Endüstri 4.0 kavramı çok ön planda.
1: Aynen.
2: Bunu bilmeden biz Endüstri 4.0'a gitmeliyiz diyorlardı ama henüz 2.0'da bile olmayıp 4.0'a hayal eden firmalarla çok karşılaştım. O yüzden 3.0'la 4.0'ı karıştıran firmalarla da çok karıştırdık. Yani otomasyonun 4.0 olduğunu sananlar veyahut da seri imalata henüz geçmeden 4.0'a geçmek konusunda istekli olanlar. Şimdi de yapay zeka konusunda aynı durumla karşı karşıyayız. Tabii bu durumu şöyle de ifade etmek lazım. Yani bu konuları eleştiriyor olmak aslında onlara karşı olduğumuz anlamına kesinlikle gelmiyor. Operasyonel mükemmellik aslında çok iyi bir çatı kavram. Gerek 4.0 için, gerek yapay zeka için, gerek doğru yazılım kullanımı için. Çünkü operasyonel mükemmelliğin amacı adı üzerinde süreçlerin mükemmelleştirilmesi üzerinde çalışan bir sistem. Ve zamana bağlı modası olan bir kavramın ötesinde bir girdinin, bir prosesin ve bu prosese bağlı çıktının olduğu her yerde zamansız bir şekilde faaliyet gösteren bir kavram bu kavram. Dolayısıyla operasyonu doğru şekilde mükemmelleştirmeden yapılacak her türlü dijital yatırım, yapay zeka yatırımı, yazılım hamlesi ne yazık ki hüsranla sonuçlanıyor ve az evvel ifade ettiğim gibi katma değersiz olarak bizim israf olarak ifade ettiğimiz faaliyet hızını artırabiliyor. Yani burada söylediğimiz şey dijitalizasyona karşı olduğumuz ya da yapay zekaya düşman olduğumuz değil. Aksine doğru süreçler tasarlandığında yapay zeka, dijitalizasyon ve yazılım yatırımlarının çok yerinde olacağı. Ancak az evvel söylediğim ön şartı sağlamak koşuluyla.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Zaten efendim sizin ve benim gibi insanların dijitalizasyona karşı olması gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani biz insanları dijitalleşmeyi anlatırken buna karşı olarak anlatmamız zaten şey değil. Ama mesela şunu da sormak isterim size. Yani mesela yapay zekayı getirdik, bir şirkete getirdik ve tüm yönleri de kurduk. Buradaki bizim başarı kriterimiz, verimlilik kriterimiz ne olmalı? Zaman mı kazanmalıyız? Karlılık mı artmalı? Hatalar mı azalmalı? Ne olmalı efendim?
2: Yani şöyle, bizim yine operasyonel mükemmellik bakış açısıyla tabii ki ifade edeceğim. Bizim baktığımız aslında 3 ana unsur var işletmelerde başarının anahtarı olarak ifade ettiğimiz QDC diyoruz. Yani kalite, kalitenin Q'su, delivery, teslimatın D'si ve cost, maliyetin İngilizce C'si. Bu üç kavrama pozitif katkı sağlayabiliyorsa eğer yapmış olduğunuz çalışmalar o anlamda yatırımınız da doğru olduğu anlamına gelir. Yani siz daha önce yapmakta olduğunuz bir işi daha kaliteli yapmanızı sağlıyorsa ya da daha iyi bir şekilde müşteriye ulaştırmanızı, daha az bekleterek müşteriye ulaştırmanızı ya da müşteri beklentileriyle uyumlu şekilde teslimatı gerçekleştirmenizi sağlıyorsa bu doğru bir yatırımdır. Yine cost tarafına baktığınız zaman da maliyet itibariyle size daha düşük maliyetle bunları yaptırmayı başarıyorsa doğru bir yatırım olduğundan bahsedebiliriz. Yapay zeka için de bu 3 metrik geçer yine.
1: Peki şimdi Türkiye'nin %98 evet o pazarı oluşturanların %98'i KOBİ'ler dediniz. Harika bir gözlem bu. Evet yani biz yıllardır KOBİ'ler için konuşuyoruz, KOBİ'lere yöneliyoruz. Ya sizce ideal bir dijitalizasyon süreci nasıl olur? Son olarak size bunu sormak istiyorum. Yani böyle insan kaynağı mıdır, veri altyapısı mıdır, ne bileyim bütçe ve şey midir? Neleri düzelterek insanlar mesela yapay zekaya doğru ya da dijitalizasyona doğru adımlar atmalılar efendim? Bunu sizden alabilir miyiz?
2: Evet, yani burada operasyonel mükemmellikte ve yalın dönüşümde de bizim en sık ifade ettiğimiz ilk kavramı aslında demek lazım. Değer kavramına, yani değeri tanımlayan da müşteri. Dolayısıyla müşterinin gözünden aslında olayları irdeleyebiliyor muyuz, inceleyebiliyor muyuz, buna bakmak lazım. Eğer üretim yapan bir tesisseniz, ürününüz, hizmet veren bir tesisseniz, hizmetiniz müşteri beklentilerini de karşılıyor mu? Yine bu bağlamda baktığınız zaman yatırım anlamında da yapmış olduğunuz yatırımlar sizin beklentilerinizi karşılıyor mu? Müşteri beklentilerini karşılamaya dönük sonuçlar elde etmenizi sağlıyor mu? Buna bakmak
1: Evet.
2: gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'deki KOBİ seviyesindeki firmaların en büyük ulaşması gereken konu işletmeyi bir şekilde ayakta tutabilmek ve büyümek. Sürdürülebilir bir büyüme için işletmenin karlılığını koruması lazım. Öncelikli olarak bu tarz yapay zeka ya da dijitalizasyon yatırımlarının da işletmenin karlılığını korumak için de ilk bakması gereken şey, gerçekten ben son kullanıcı olarak, yani müşteri olarak baktığınızda son kullanıcının beklentilerine uygun şekilde proseslerimi tasarladım mı? Önce buna bakmalı. Aynı
1: Doğru.
2: zamanda bir de iç müşteri bağlamında tabii durumu değerlendiriyor olması lazım. Eğer bir üretim tesisi ise bu üretim tesisindeki beklentilere uyumlu bir yazılım geliştirebiliyor muyum ben bu yapay zekayla? Ya da dijital dönüşüm bağlamında üretim tesisinin beklentilerine uyumlu bir yazılım ürettim mi? Buna bakıyor olması lazım. Eğer bunlar doğru ve yeterli şekilde sağlanmadığında gerek iç müşteri beklentileri sağlanmadığı için dolayısıyla da dış müşteri beklentileriyle uyumlu bir yapı ortaya konmadığı için ne yazık ki hüsran oluşabiliyor. O yüzden bir sıralama yapmak gerekirse her zaman önceliğimiz bir kavramsal tasarım olmalı bu tür yazılım çalışmalarında. Ve kavramsal tasarımın ön şartı da değer gözüyle, müşteri gözüyle veyahut da kullanıcı gözüyle bakmak. Bu kullanıcı sizin ürününüzün kullanıcısı olabilir dışarıda, tüketici veya da sizin ürün ya da hizmetlerinizin iç müşterisi olan kullanıcı. İşte bu bir üretim bu yazılımı bu çalışmalı. Onların beklentileri anlayabilmek, onların beklentileri bu tarz yazılımları geliştirebilir olmak gerekir.
1: Can Bey gerçekten çok teşekkür ederim verdiğiniz bu bilgiler için. Ben sizi takibe devam edeceğim. Lütfen böylesi konularda hani ileriye doğru atılmış her adımda bizi uyarın ve yine biz bunları sizinle konuşalım efendim.
2: Memnuniyetle her zaman seve seve keyifle katılmak isterim ben de. Çok sağ olun. Umarım cevaplayabildim cevaplarınızı.
1: Saygılar efendim, harikasınız. Çok
2: Sağ olun.
1: teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
2: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Evet, Leanwiser'ın kurucusu, yalın dönüşüm ve operasyonel mükemmellik uzmanı Can Yükselen'le konuştuk bu konuları. Şimdi minicik bir müzik arasına gidelim, ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Efendim, you're just too good to be true, can't get my eyes off you şarkısını sizler için böyle bir coverladım. Yapay zeka ile birlikte elden geçirdik ve sizler için benim YouTube kanalımda koydum. Serhat Ayan ismini aratırsanız orada göreceksiniz bu şarkıları. Gerçekten de hoş şarkılar oldu. Ben biraz kendim için çalışıyorum. Bunları yaparken de böyle spy cover diye bir kavram yarattım. Böyle casusluk film müzikleri gibi hale dönüştürdüm hepsini. Bunları yani siz de yapın lütfen. Çok keyifli oluyor. İnsan sevdiği şarkıları böyle elden geçirince. Şimdi isterseniz haberlere geçelim. Kaç çok önemli haber var. Yani hafta sonu karşımıza çıkan ve gerçekten de üstünde uzun uzadıya konuşmamız gereken haberlerden bir tanesi. Beyaz Saray Anthropic firmasına, yapay zeka firmasına bir el freni çekti. Şöyle bir sert bir el freni çekti. Fab 5 ve Mythos 5 modelleri vardı. Onları kapattı. Ne oldu? Olayı biraz ben size anlatayım. Şimdi bu şey Fab 5 ve Mythos 5 modellerine yabancı uyruklu kişilerin erişimini durdurma talimatı verdi. Karar yalnızca Amerika dışındaki kullanıcıları değil, Amerika içinde bulunan yabancı uyrukluları ve Anthropic'in yabancı uyruklu çalışanlarını da kapsıyor. Yani bu nedenle kararın etkisi ilk başında görüldüğünden, yani yabancılara dokunmasınca nedir yani'den çok daha büyük. Ya çünkü Anthropic bu ayrımı teknik ve hukuki olarak risksiz bir şekilde yapamayınca modelleri tüm kullanıcılar için kapatmak zorunda kaldı. Yani sadece yabancılar kullanmasın, ötekiler kullanabilsin, böyle bir şey yapamadığı için total olarak kapattı. Böylece hedeflenen şey yabancı erişimi sınırlamak iken ortaya çıkan sonuç şirketin en gelişmiş iki modelinin fiilen küresel ölçekte devreden çıkartılması oldu. Peki niye Beyaz Saray böyle bir şey yapsın? Şimdi Amerikan yönetiminin temel iddiası Fab 5'in güvenlik önlemlerini aşabildiği ve modelin yazılım ama açıklarını bulmak için kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceği yönünde. Buradaki mesele aslında sıradan bir sohbet botu meselesi değil. Ya endişe şu, modelin siber güvenlik alanında savunma amacıyla kullanılabilecek yeteneklerinin aslında saldırı amacıyla da kullanılabilmesi. Şimdi bir başka deyişle, model iyi niyetli bir güvenlik uzmanına sistem açığı bulmakta yardım edebiliyorsa kötü niyetli bir aktörü de benzer şekilde yardım edebilir. Yani mesela bu şuna benziyor. Biz bundan sonra bıçak satmayı yasaklıyoruz. Çünkü bıçakla insanlar birbirlerini öldürebilirler. Abi tamam da ben bıçakla ekmeğin üstüne tereyağı sürüyorum. Ne bileyim et kesiyorum filan yani. Yok olsun diyor. Olsun. Adamlar birbirlerini kesebilir, o yüzden bıçak satmayı yasaklıyoruz biz diyor. Yani yapay zeka o tartışmanın, güvenlik tartışmanın tam ortasındaki ikilem bu işte. Savunma için geliştirilen bir araç saldırının hızlandırıcısına dönüşebiliyor. Şimdi Anthropic hükümetin kendisine yeterince somut teknik kanıt sunamadığını savunuyor bu arada. Şirket diyor ki eğer ortada dar kapsamlı, her kullanıcıda çalışmayan, evrensel olmayan bir jailbreak, yani o programı kırıp başka şeylerde kullanma ihtimali varsa, yüz milyonlarca kullanıcıya açılmış bir modelin bir gecede kapatılması için yeterli gerekçe bu değil diyor. Yani 3-5 kişi bunu kırıp da bilmem nerelerde kullanabiliyorsa, arkadaş biz nasıl oluyor da bunu bir sürü insana kullanıyoruz diye. Yani şöyle düşünün, mesela Microsoft işletim sistemi kullanıyorsunuz. Hacker Microsoft işletim sisteminin üstüne kurduğu bir yazılımda dünyayı hackliyor mesela. Ne oldu şimdi, bunun suçlusu Microsoft mu? Yani tuhaf bir yere gidiyoruz. Şimdi bu hikayenin içinde aslında çok daha çarpıcı bir kavram var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hakikaten çok çarpıcı bir taraf bu. Amazon efendim. Şimdi Amazon yalnızca dışarıdan güvenlik uyarısı yapan bir şirket değil. Aynı zamanda Anthropic'in en büyük yatırımcılarından biri. Habere göre Amazon'un CEO'su Andy Jassy ve Amazon kaynaklı güvenlik araştırmaları Beyaz Saray'daki alarmın büyümesinde etkili olmuş. Yani Amazon diyor ki arkadaş burada bir sıkıntı çıkabilir diyor. Onun o sıkıntı çıkabilir demesinden sonra devlet şeyin üstüne, Anthropic'in üstüne çöküyor Amerika'da. Ama Amazon da bu arada Anthropic'in en önemli yatırımcısı. En çok parasını veren şirketlerden bir tanesi. Yani Amazon kendi yatırım yaptığı şirkete bunu yaparak kendini vurmadı mı diye sorduğumuzda cevap, kısa cevap aynen şu: evet vurdu. Yani çünkü Anthropic'in en gelişmiş modellerinin kapatılması şirketin ticari güvenilirliğine, kurumsal müşteri ilişkilerine, muhtemelen de halka arz var bu aralarda,
halkı arz süreçleri ve rekabet gücüne zarar verebilir duruma geldi. Amazon'un antropiklikteki yatırımının değeri de bundan olumsuz olarak etkilenecek tabii ki. Yani yatırımcı gözüyle bakınca bu hamle insanın kendi tuttuğu bindiği dalı kesmesine benziyor. Tam Nasrettin Hoca hikayesi oldu. Ama tabii olayı da sadece yatırımcı gözüyle okumamak lazım. Amazon aynı anda bir bulut sağlayıcısı. Yani Amazon'un aslında antropike yaptığı yatırımların dışında buluttan deli deli hizmetler satıyor. Ve orada siber güvenlik riski yaratacak bir şey Amazon'u farklı alanlardan da vurabilir. Yani Amazon için aslında iki ucu pis bir değnekten bahsediyoruz. Oradan tutsa kötü, buradan tutsa kötü, Amazon en az kendini vuracak olan yerden girmiş gibi geldi bana. En az pis olan tarafını tuttu gibi geldi bana değneğin. İşte Amazon gerçekten ciddi bir güvenlik riski gördüyse ve bunu hükümete bildirmese, daha sonra çıkacak bir sürü krizde çok daha ağır bir sorumlulukla karşı karşıya kalabilir diyor analistler. Yani burada kendi kendine gol attı demek kolay ama diğer taraftan da Amazon yatırımcı ayağına zarar verme pahasına bulut sağlayıcısı ve güvenlik aktörü kimliğini korumayı da seçti diyebiliriz. Aslında güzel davrandı demek mümkün olabilir bir başka açıdan. Şimdi yani peki niye yapıldı ki bu testler? Yani gerçekten de antropike şu andan teste girdiler ya. Arkadaş neyin testi bu? Gelin ona bakalım biraz. Şimdi 2 Haziran 2026'da burada programımızda da günü gününe duyurduğumuz bir anlaşma vardı. Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security diye bir başkanlık kararnamesi çıktı. Bu kararnamede Amerikan hükümetine en gelişmiş yapay zeka modellerinin siber kabiliyetlerini değerlendirmek için bir kıyaslama süreci geliştirme görevi verildi bir kuruma. Ayrıca şirketlerin bazı ileri modelleri genel erişimi açmadan 30 güne kadar hükümetle gönüllü bir biçimde paylaşacakları bir çerçeve kurulması öngörüldü. Yani testlerin aslında bu yapılan antropikin kapatılmasının da siyasi ve idari zemini burada güçleniyor. Yani aslında bunu yaparken Amerikan hükümeti, ben size burada haberlerde vermiştim, şunu söylemişti. Ya biz ona öylesine bakıyoruz ya. Öyle bir çok bir şeyimiz yok yani filan demişti. Daha yaptığı ilk testten kapattılar adamlar. Hani öylesine yaptıklarında böylesine sonuçlar doğurdu. Yani Amerikan yönetimi frontier model denilen, hani uç modeller denen en ileri modeller piyasaya çıkmadan önce görmek, ölçmek ve siber güvenlik açısından de bir şekilde bunun zorunlu bir lisanslama rejimi olmadığını söylese de 5'i kapattılar arkadaş. Bir şekilde bunun zorunlu bir lisanslama rejimi olmadığını söylese de işte Fab 5 ile Mitos 5'i kapattılar arkadaş. Daha ne yapsınlar yani? Yani Amerika yanlış bir yere doğru koşarak gidiyor. Koşar adımlarla gidiyor. Bakalım. Neyse. Şimdi bundan peki yani Anthropic'in başına böyle bir şey geldi ama bu sadece Anthropic'in başına mı gelir? Yani bu işin içinde işte Google var, OpenAI var, xAI var, Meta var filan. Bunlar etkilenmeyecek mi? Kesinlikle etkilenecek. Yani etki daha dolaylı olacak ama yine derin olacak. Hiç bundan eksik olmayacak yani. Birincisi, şimdi bu bir emsal karar oluşturdu. Şu anda ortada bir emsal karar var. Biliyorsunuz Amerika emsal kararlarla yönetiliyor. Amerikan yönetimi çok güçlü model kategorisine giren sistemleri yalnızca ticari ürün olarak değil, ulusal güvenlik varlığı olarak görüyor. Bu da bütün büyük yapay zeka şirketlerinin ürün çıkarma takvimlerini, güvenlik testlerini, yabancı çalışan erişimleri ve kurumsal müşteri sözleşmelerini doğal olarak etkileyecek. İkinci planda şirketlerin iç yapısı zorlanmaya başlayacak. Bütün büyük yapay zeka laboratuvarları yabancı uyruklu araştırmacılar çalıştırıyor. Hiçbirinde öyle full Amerikalı yok. Zaten Amerikalı dediğiniz kaç kuşak geriden Amerikalıdır. Yani en ileri modellerde yabancı çalışan erişimi sınırlanırsa bu da şirketlerin kendi modellerini geliştirme süreçlerini bile aksatabilir. Şimdi mesela Anthropic örneğine bakalım. En çarpıcı noktalardan biri bu. Yasak yalnızca Çin, Rusya ya da işte ne bileyim düşman ülke aktörlerine değil, Amerika'da çalışan yabancı uyruklu araştırmacıları da kapsadı. Bunu unutmayalım. Üçüncü planda şimdi burası da çok önemli. Şirketler artık modeli piyasaya çıkartmadan önce yalnız teknik test yapmayacak. Washington'ın reflekslerini de hesaplamaya çalışacak. Ya biz bunu çıkartıyoruz ama Trump buna ne der? Saçlarını böyle attırır mı ya, böyle bir konuşur mu bizim için diyecek.
lisanslama yok bilmem ne filan deseler de evet burada bir gölge lisanslama rejimi var. Yani hukuken ön izin yok, istediğiniz gibi çıkartabilirsiniz diyorlar ama işte o Trump'ın saçının gazabına uğramamak için modeli çıkartmadan önce kendilerini denetlettirmek zorundalar. Bu da işte bir yere gitmez. Böyle gitmez yani. Peki yapay zeka yarışını bu iş nasıl değiştirir? Sorumuz bu. Önemli soru bu. Şimdi bence 3 alanda değiştirir. Ben birazcık çalıştım bunun üstüne. Benim öngörülerim şöyle. 3 alanda değiştirir. Mesela birincisi Amerikan şirketlerinin global müşterilerine erişimi tartışmalı hale gelir. Eğer bir model ulusal güvenlik gerekçesiyle bir gecede kapatılabiliyorsa Avrupa'da, Hindistan'da, Orta Doğu'da ya da mesela Türkiye'deki büyük şirketler yalnızca Amerikan modellerine bağlı kalmanın riskini yeniden hesaplamaya başlar. Abi alıyoruz ama bu erişimi yarın bir gün kapatır bunu. Gel biz bu işe girmeyelim diyebilirler mesela bu şirketler. Demeliler de bence. Türkiye'de her şirket bunu tekrar tekrar düşünmeli. Yani ben olsam şimdi Amerika'dan ne bileyim Google'dan ya da işte Meta'dan ya da Microsoft'tan, Anthropic'ten bir şey alırken 3 kere düşünürdüm Türkiye'de bir patron olsam. Abi dijital dönüşüyoruz ama adamlar şimdi yarın öbür gün kapatmasınlar, maymun gibi ortada kalmayalım. Gel biz bunu bir İngiliz şirketten alalım, Fransız şirketten alalım derim yani. İkincisi açık kaynak ve yerel model arayışları hızlanabilir tabii ki. Yani Amerika'nın kapatma yetkisi güçlendikçe diğer ülkeler kendi modelimi, kendi altyapımı, kendi veri merkezimi kurmalıyım sonucuna daha hızlı gider. Aynı Çin'e yaptıkları gibi. Çin'e ne yapmışlardı? Sana artık çip yok demişlerdi. Çin ne yaptı? 6 ay sonra kendi çipini hazırlamaya başladı gibi. Yani bu karar Amerikan yapay zeka üstünlüğünü korumak için alınmış olabilir ama uzun, orta ve uzun vadede Amerikan teknolojisine bağımlılığı azaltma refleksini de tetikleyebilir ki tetiklemeli. Yani buna rağmen ben yok Amerika'ya çok para vereceğim de bunları kullanacağım diyen artık aptal olmayı hak ediyordur. Üçüncüsü, yapay zeka şirketleriyle devlet arasındaki çizgi daha da bulanıklaşacak. Şimdi mesela bir şirketin modeli artık yalnızca ürün değil, siber savunma aracı, saldırı riski, istihbarat meselesi, ihracat kalemi, diplomatik baskı unsuru haline gelecek. İşte. Peki neden antropik ya? Ne oldu da antropiyi böyle aradan cımbızlayıp tekmek tokat daldılar? Şimdi bunun da birkaç maddesi var. Yani birincisi o Mitos 5'in o siber güvenlik kabiliyetleri uzun süredir çok dikkat çekiyordu gerçekten de. Şirket bu modeli zaten sınırlı erişimde çalıştırtıyordu insanlara. Daha geniş kitleye ise güvenlik korumaları artırılmış PAM-5 sürümünü çıkartmıştı. Şimdi ikincisi Anthropic'le Trump arasında bir gerilim var biliyorsunuz. Daha önce bir gerilim yaşandı. Şirketin bazı askeri ve gözetim amaçlı kullanımlara mesafeli durduğunu şirket söyledi. Trump buna çok sinirlendi. Saçlarını attırarak sinirlendi. Hatta siz kimsiniz? Sen kimsin ya dedi. Hatırlıyor musunuz bu lafı? Bize de söyleniyor ya zaman zaman. Sen kimsin ya Anthropic dedi. Ondan sonra böyle bir sorun çıktı arada. Bu siyasi arka plan teknik güvenlik tartışmalarının tamamen bir laboratuvar meselesi olmadığını da bize anlatıyor aslında. Şimdi bir de üçüncü tarafı var işin. Güvenlik yani Anthropic'in o güvenlik merkezli marka kimliği bu olayda tersine tepti. Yani yapay zeka güvenliği konusunda en çok konuşan şirketlerden biriydi Anthropic. Şimdi devletin güvenlik gerekçesiyle en sert müdahalelerine maruz kaldı. Yani güvenliği en çok biz koruyoruz derken güvenliğe en çok zarar verecek şirket konumuna getirdiler onu iletişimsel olarak. Bu da işte sektör için ironik, çok ironik bir durum ama herkesin buradan alması gereken bir ders var. Yani fazla sivrilirseniz adamlar çekici vuruyorlar kafanıza. Çok net. Yani devlet güvenlik masasına çağrıldığınızda devlete bazen sandalyeye oturmuyor, bazen sandalyeyle beraber sizin önünüzden masayı alıp gidiyor. Yani bunların biraz güçlerine baktığımızda, hani engellenen şeylerin güçlerine baktığımızda gerçekten de aslında bu bir reklam gibi de oldu. Yani Anthropic istese bu kadar güçlü bir yapay zekasının olduğunu anlatamazdı kimseye. Ama evet Anthropic şu anda bütün dünyaya Trump kanalıyla çok güçlü bir yazılımının olduğunu söyledi. Yani burada skorlarına ben bakıyorum. Gerçekten de Gemini'nin şimdi filan ChatGPT'nin çok çok üstünde puanlar alıyor. Yani Fabl mesela %80,3 puan almış Bench Pro testlerinde işte Gemini mesela %58.
Hani öyle söyleyeyim size. Neredeyse yarı yarıya fark var. Efendim bunları söyledikten sonra programın da sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından efendim. Bu hafta yıllık iznimin bir bölümünü kullanacağım. O yüzden bu hafta sonuna kadar sizlerle pek fazla birlikte olamayacağız. Ama gelecek hafta yine kaldığımız yerden devam edeceğiz diyeyim. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hafta diliyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
2: Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
1: Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan.
3: Brezilya kalecisi Barbosa. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
1: 1930'dan bugüne tüm sırlarını bu programda bulacaksınız.
2: FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi, Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupa'nın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanlarıyla şimdikiler çok farklı. Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan yani?
0: Orası
1: o eskideki
0: öyle.
1: İlginçlikler çok
0: kesinlikle,
1: daha fazla.
0: Kesinlikle o futbolun hani hep siz diyorsunuz ya eti kemiğe bürünmüş haline biz canlı tanıklık
1: aynen
0: ettik.
1: Öyle.
0: Hani o kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor hani ben bunu hatırlıyorum bunun böyle bir şeyi var diyor. Hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde her

0: dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve dördüncü kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece. Toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı. Evet. Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
1: E tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği Hı-hı. için. Hı-hı. Çok durağan hani evet. pas atılıyor, koca bir saha falan hani basketbolu o Amerikan Hı-hı. sporlarını düşününce Hı-hı. daha nasıl diyeyim daha tempolu.
0: Evet onlardan sonra daha
1: ya da böyle daha
0: geliyor.
1: İşte golfüdür ya da o Amerikan futbolu dedikleri Hı-hı. insanların birbirini sürekli ittirmesi. yani şey ergenlerin böyle ya hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemiyorum ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı öyle diyeyim. Ama şey Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama hala 94 öyle Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
0: 96 yılından itibaren de işte MLS Major Futbol Ligi yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğini ardından aa futbol varmış biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim. Çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
1: öyle sadece kural
0: desem.
1: Anlamında kural anlamında kurallar mesela hala 94'e geldiğimizde ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30-40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını hı hı. Amerika'daki ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya evet. Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Evet. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecekler ya da 35 yaşında olanlar çünkü 94 aradan evet. 32 yıl geçmiş. Selim biz mi yaşlandık diyeyim. Ben yaşlandım. Sen sende hiç bir problem yok. Ben yaşlandım tamam.
0: Peki tamam kabul ediyorum.
1: yani tabii sadece bu da değil.
0: Bir de meşhur geri pas olayı var.
1: Evet. Neydi o?
0: Kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası bu.
1: Bak yani ne kadar bugün baktığında futbolda
0: hep varmış gibi
1: geliyor ama işte Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki hı-hı. kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
0: Evet,
1: İlklerden biri bu şaşırtmış ama en ilginç en şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan hı-hı. silinmeyecek acı olay budur. Yani hı-hı. futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar evet. bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu hı-hı. unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
0: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona'da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan Tanrı'nın eli muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping evet. durumu ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
1: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın değil mi? O maç sonrasında hı-hı, zaten oluyor. Hı-hı. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Hı-hı. Aynı maçta işte evet. bir hemşire hemen sen gel bakayım bir doping testi yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda

0: Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
1: Sona eriyor. Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlanamıyor.
0: Tabii. Yani kariyer anlamında boyunca, 8 yıl önceki Maradona artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarihi yazan Maradona.
1: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğeri ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor. Gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta ve hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol kralı olarak kalıyor.
0: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı, evet, bu anlamda bakıldığında. Kesinlikle. Tabii bazı gol krallığı da işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani. Ona yapacak bir şey yok. Gol başına şey yapamayız. Brezilya-İtalya finali ilginç. Evet. 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio. Yani İtalya'nın yıldızı, efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın. Son anda maç penaltılara kalıyor. Ve bayağı böyle onu görüntüleri de var, böyle bayağı göklere dikiyor topu, avuta atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya, futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
1: Evet,
0: yani finale kadar çıkıyor. Aynen kesinlikle. Finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı avuta atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünya, bu 94'ten sonraki dünya kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
1: Evet.
0: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller işte konuşuyorduk. Evet. Bu o anlamda da bir kırılma.
1: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
0: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor ve hani futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona eriyor.
1: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
0: Aynı maçta 42 yaşında Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı,
1: evet,
0: futbolcusu, golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
1: Egale ediyor, doğru. Hem 42 oynuyordu yaşında. Bir de gol attı, golcüsü, evet, de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında, ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
0: Ve kaçan penaltı açılış töreninde gibiymiş. Aynen ünlü şarkıcı Diana Ross. Ya bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak ve öyle ayarlanmış
1: aslında
0: yani.
1: Aslında güzel bir koreografi. Tabii.
0: Aynen öyle.
1: Şey,
0: ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu. Güzel bir özet olmuş. Hani
1: doğru.
0: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu kaleye atamıyoruz, boş kaleye diyelim ve

0: 1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz
1: gerçekten
0: herhalde.
1: Öyle.
0: Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil, aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi, şarkısı gibi popüler oldu mu? Hemen onları da aktaralım. Finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yendi ve tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu da almış oldu. Gerçekten bu da büyük bir başarıydı. Ev sahibi olup son şampiyonu yenmek hem de, evet, 3-0 yenerek dünya şampiyonluğunu almak gerçekten Fransa için çok iyi bir kariyer.
1: Tabii artık Dünya Kupası da ilk kez 32 takımla düzenleniyor. Yani ve bu 32 takımlı format bayağı devam ediyor. Hı hı. 24 takımdan 32 takımı çıkıyor. Ricky Martin deyince yani bence, bilmiyorum, belki benim en net hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hı hı. Yani en net hatırladığım derken bundan sonrakileri hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in bu şarkısı kadar muhakkak popüler olanlar vardır. Hı hı. 2002'de Türkiye için, Türkiye özelinde konuşursak, hı hı, Tarkan zaten. Hı hı. Ama dünya anlamında Ricky Martin'in şarkısı kadar daha sonraki şarkılar bu kadar popüler olmadı. Çünkü
0: bir tek Shakira birazcık.
1: Öyle ama ikisi. Mesela bu şarkıyı duyunca akla direkt 98 Dünya Kesinlikle. Kupası geliyor. Kesinlikle. Ki daha sonra Ricky Martin buraya da geldi, biliyorsun. Hülya Avşar'ın ilginç dokunuşları oldu kendisine. bütün kızların rüyası dedi hatta bu dokunuşlardan sonra. Şimdi yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya, bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin, Hülya Avşar diye
0: yazın çıkacak efendim.
1: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
0: Çıkacak efendim. Peki ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti, evet, bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
1: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor. Yani
0: evet, bağımsız bir devlet olarak.
1: Bağımsız bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
0: Şuker var, 6 golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
1: İşte Michael Owen var, o bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla, hı hı, tanınıyor. Zaten, evet, ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle bu yıldızların da böyle bir şeyi var.
0: Var.
1: Yani anlatacağız. David Beckham'da kırmızı kart Zanetti, bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum, Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin İngiltere maçında erken eliniyor, kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi,
0: evet,
1: de ilan ediliyor.
0: Evet, evet.
1: Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
0: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor. Ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.
1: Tabii kendisini affettiriyor bayağı bir. Yani az buzda iş yapmayın için, hı hı, son şampiyonu 3-0 yenmek, Brezilya 3-0 yenmek ki Brezilya da Brezilya yani. Hani
0: evet.
1: Böyle şey değil. Orada tabii Ronaldo'nun da, hı hı, en yıldız olduğu. Tabii Ronaldo deyince Brezilyalı Ronaldo.
0: Gerçek Ronaldo. Aslında gerçek
1: aynen
0: Ronaldo.
1: Aynen öyle.
0: Yani.
1: İlk Ronaldo. Hani birinci Ronaldo.
0: Birinci Ronaldo.
1: Birinci
0: doğru.
1: Ronaldo diyebiliriz. O dönemde çünkü bayağı bir skandalları var. Sakatlıklar falan filan,
0: evet,
1: da yaşadı Ronaldo. Birinci Ronaldo.
0: 94'te o final maçında hala bilinmeyen bir durumu var Ronaldo'nun.
1: Tabii.
0: Maçın başlamasına 45 dakika kala
1: 98'de.
0: Kaldırılıyor.
1: Evet.
0: Yok şeyde, ilk 11'de yok, yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
1: İşte hastalık mı? Hastalık mı?
0: Bir kriz
1: ne
0: mi?
1: Oldu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun, birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak, top oynadığı, tabii, yıllara, kilosu falan, başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair,
0: evet,
1: çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene, Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın, hı hı, kadroda yoksun ve Ronaldo hani Yani Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi 4 kişi sayacaksan kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
0: Kesinlikle.
1: Herkes onu izlemek istiyordu. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu. Ve sen Dünya Kupası'nda final maçında yoksun.
0: Evet.
1: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan, tekrardan şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
0: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
1: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı, Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama hani o gerçekten o futbolun yarattığı futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolculara çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak güzel bir güzel bir başlangıç yapıyor bir bakıldığında.
0: Peki o halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberlikleri getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor, maç tekrar oynanıyor, öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı bir yıl oldu. Nitekim altın gol de ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
1: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere-Arjantin maçında biraz önce bahsettim. Genç yıldız. Genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham... Bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
0: Ay, çok kötü ya.
1: İngilizler de bu konuda çok acımasızlar çok. Yani. Beckham bayağı hatta aylarca sokağa falan çıkamamış yani. Hani bundan dolayı. İşte futbolun böyle bir böyle tarafları da var. Ama tabii futbolcular da artık daha belki şimdi hala o şey ruhu var. Ben şimdi şu anki futbolcularda biraz daha parasal yaptırım falan da olduğu için daha dikkat etmek zorunda kalıyorlar efendim.
0: Peki o halde bu turnuvada fizik kurallarını zorlayan bir gol de tarihe geçti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı 90. dakikada atılan gol hala da tarihin en iyi gollerinden biri kabul ediliyor. Bergkamp 50 metreden gelen topu havada kontrol ediyor. Rakibini öyle bir ekarte ediyor ki Hollandalı spikerin hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
1: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire bunları engellemek için.
0: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası için de hala işte bekleniyor, Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten.
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbir.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılındaki, onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı Turay'la gittiğimiz. Tabii tek başına Yazı Tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede Yazı Tura'yla evet, gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma, Brezilya'ya evet, yenildik. Ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi. Turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo, 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani o işte o dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani. Çünkü hatalı gol yedi Oliver Kahn finalde. Ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho, tabii işte
0: yani,
1: Robinho,
0: efsane, hani Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Ya ne ararsan var. Ne ararsan var gerçekten.
0: Bizim şansımızla.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali, Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar
0: evet,
1: mısın? Evet, ayağının evet, burnuyla vurdu ya.
0: Evet, vücudunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi. Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan, hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır. Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Portekiz'i.
1: Polonya Portekiz. Daha sonra
0: İtalya, İspanya. Daha ne?
1: Daha hani geldi, daha ne yapsın? Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey,
0: hakem
1: hala
0: kararları,
1: tartışma hala var. Ama işte FIFA başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde biz bunlardan bahsettik, gördük. Güney Kore zaten hep ülke olarak da hep böyle kollanan bir ülke. Hadi o tarafa çok girmeyeyim yani. Yoksa o bazı markaları falan nasıl meşhur oldu, nasıl satıldı, perde arkasında bambaşka denklem var ama milli takımın hakkı bir kenara, Türk milli takımı yani hak edilen bir başarıydı. Onun yanında ben Oliver Kahn deyip Rüştü'nün hakkını, çünkü tarihi metinlerde hep Oliver Kahn, Oliver Kahn diye geçiyor. O altın eldiveni Rüştü sonuna kadar hak etti
0: evet,
1: o turnuvada.
0: Şimdi şöyle, Oliver Kahn altın topu kazanan tek kaleci oldu.
1: Ha, doğru.
0: Bir de onun öyle evet, bir durum var. Yani kaleci olarak hani altın eldiven ama tamam, altın topu kazanan tek kaleci olduğu için de Oliver Kahn'a yazıyor bu turnuva diyebiliriz. Brezilya'da işte az önce bahsettiniz, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo yani geç ol oraya gerçekten geçebilirsen. Yani kim geçebilecek oraya gerçekten?
1: Ve çok zorlandılar bizim karşımıza.
0: Evet ya, gerçekten.
1: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. ilk maçta, grup maçında. Grup maçında Asaşaş 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
0: Tabii tabii.
1: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızlı da İlhan Mansız.
0: İlhan Mansız çok iyiydi ya.
1: Ya saç tasarımı bir ara Kore'de falan biliyorsun tabii, çocuklar tabii, bayağı bir.
0: Tabii.
1: Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı falan diye. Ve başka bir önemi de şey, şimdi biz Senegal'de çeyrek finale kalmıştı.
0: Evet.
1: Yani bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye Senegal maçı, İlhan Mansız o altın golü attı ve Türkiye yarı finale çıktı ve son altın golü de attı. Yani 2002'deki aynen öyle. 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii en hızlı gol yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede atıyor. FETÖ firarisi şu an ama tarihte bunu, dünya tarihinde bunu yazıyor efendim. Böyle 11. saniyede İlhan'ın kaptığı
0: İlhan'ın
1: golle.
0: İlhan'ın kaptığı, şey golle. İlhan'ın attığı asist diyelim.
1: Yani
0: sonra.
1: Ama Hakan Şükür ismidir. O da FIFA tarihinde, dünya tarihinde yazıyor efendim.
0: Şimdi efendim 2002'ye baktığınız zaman son şampiyon Fransa diyorsunuz ki gol atamıyor. Grup aşamasında eleniyor. Arjantin erkenden gidiyor. Senegal çeyrek finale kalıyor. Güney Kore yarı finale kalıyor. Türkiye üçüncülüğü alıyor. Hani gerçekten bir futbol hiyerarşisi varsa hiyerarşinin hiç olmadığı yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Brezilya'nın kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar. Futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
1: aslında
0: geçiyor.
1: Aslında onu şöyle Senegal maçında değil Brezilya maçında Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
0: Yerle bir ediyor. Evet gerçekten öyle.
1: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
0: Ders niteliğinde.
1: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos da ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
0: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarında ne geçti bilmiyorum ama.
1: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor yani. Hani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
0: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
1: Evet.
0: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdüğü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
1: Tabii 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletinin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor. Ve 1. Ronaldo bizim aslında gerçek Ronaldo 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
0: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün gerçekten, değil diye düşünüyorum.
1: O saç.
0: Ya korkunç bir saçtı aslında yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
1: daha kalın bırakılan
0: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra evet. Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo, herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor. Bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu aklı gerçekten çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda
1: evet.
0: Çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
1: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde.
0: Aa,
1: böyle önden
0: var,
1: fırça gibi. Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin
0: evet
1: konuşulduğu
0: ya.
1: Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle. Gidiyor, hani hala evet. da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Bu da takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız liginde oynuyor. Hani tablo böyle, Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız liginde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası böyle. İstersen benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
0: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
1: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan, hani
0: coşkusu olmayan.
1: Coşkusu olmayan ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok evet. da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor evet. gibi. Şimdi doğru. Meksika mesela, hep biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası bakalım. Özellikle öğlen oynanacak maçlar.
0: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek dördüncü kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
1: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın tabii adını Klose, turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane. Altın topu Buffon kaleci, en iyi kaleci ödülünü. Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
0: Buradan Podolski'nin sonra fıkra gibi geliyor.
1: Tabii.
0: En iyi golcü Alman.
1: En iyi golcü Alman. En iyi oyuncu Fransız. En iyi kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin. Gene de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
0: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıkıyor. Bu yarı final maçı turnuvanın en iyi karşılaşmalarından biri olarak da yine hafızalarda kalmış efendim. Onu da aktaralım ve finale gelelim.
1: Finalde
0: Dünya Kupası'nın en unutulmaz finallerinden biri oldu. Evet. Zidane Buffon'a karşı penaltıyla Fransa'yı öne geçiriyor.
1: Evet.
0: Materazzi bir kafa atıyor, eşitliği sağlıyor. Uzatmalarda Zidane'la Materazzi arasında yaşanan bir sözlü gerilim var. Ve buradan sonra bunu herkes hatırlayacak. Fransız Yıldız'ın rakibine attığı kafa.
1: Gözümüzün rakibine kafa geliyor, atıyor değil topa değil. Evet,
0: rakibine
1: Zidane.
0: Attık.
1: O şöyle kafayı eğerek.
0: Hatırlıyorsunuz aynen. değil mi
1: çok
0: onu?
1: İyi hatırlıyorum.
0: Ve kırmızı kart görüyor.
1: Ama öyle bir tablo oldu ki işte. Mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı. Ama hafızalarda Zidane kaldı. Yani.
0: Tabii o kafa. Ama İtalya'da dördüncü yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananın değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan evet. bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. Hem tabii başyapıt ki. Hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim. Ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç. Ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü. Ve Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın bu bir Dünya Kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart nasıl bir maç olmuş?
1: 4 kırmızı 16 sarı gerçekten efsane.
0: Tekrardan.
1: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pol matematiği diye Hırvatistan Avusturya maçında İngiliz akan Grand Pol. Oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Üçüncü sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
0: Oyuncu da uyandırmıyor.
1: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
0: yani,
1: ya?
0: Yani
1: oyuncu
0: fark hani etmemişler.
1: Yani kimse uyandırmıyor ve üçüncü sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Grand Pol 3 sarı kartla bir kırmızı gösterip yeni kural eklemek istemiş aslında ama
0: olabilir.
1: Olmamış.
0: Tarihin tozlu sayfalarında.
1: Aynen.
0: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyon da oluyorlar.
1: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
0: Tabii.
1: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Öyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. Teslim edelim haklarını.
0: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hani saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gerd Müller'in 32 yıllık en çok gol atan oyuncu rekorunu kırıyor. Bu daha sonra 2014'te başka bir Alman tarafından kırılacak ama şu yılda bu rekoru kırıyor kendisi.
1: Şimdi artık Brezilyalı Ronaldo neden diyoruz bu turnuvada artık? Çünkü ilk kez Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Messi bu Dünya Kupası'nda ilk gollerini atıyorlar. Messi Sırbistan maçında oyuna girip hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ben geliyorum falan diyor ama tabii Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama işte sonda o...
0: Ronaldo'nun kariyerini kabul etmiyor musunuz?
1: Yok, Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz. Ben onu da yani ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hani ben şucuyum, ben bucuyum
0: değil.
1: Ben
0: öyleyim.
1: Gerçekten iki...
0: Ben Ronaldo'cuyum. Tamam. Direkt.
1: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
0: Tamam, o zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
1: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor. Lehmann iki penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. Her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı 8'ini sola vurdu falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Bu yöntemle iki penaltı kullanıyor, kurtarıyor ve tura gidiyor ama.
0: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe baktığımızda yani İspanya'nın adı çok duyulmuyor. Ama son dönemde evet hep iyi oynayan, iyi karması. İspanya belki hafızamızda şundan dolayı da olabilir.
0: Avrupa
1: senin
0: şampiyonalarında falan hep başarılıydı
1: Avrupa, İspanya ligi o kadar dünyanın önünde ki yani en önemli liglerden biri, hatta en önemlilerden. El Clasico'yu milyarlarca insan istiyor.
0: Hem de nasıl?
1: Hani belki dünyadaki
0: tarafınız
1: bir numaralı.
0: Orada?
1: Oradaki tarafım.
0: Real Madrid,
1: oradaki
0: Barcelona.
1: Tarafı, ikisine de şeye göre değişebilir yani. Senin mesela bir tarafın
0: Real
1: var ama.
0: Real Madrid. Ben
1: Real
0: direkt.
1: Madrid. Yani işte orada ben biraz daha çıkamıyorum. Keşke ben de arada, ama futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Aha. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımını Yamal'ı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin.
0: Tahmin ediyorum ne diyeceğinizi.
1: Vuvuzela yani.
0: Korkunçtu yani, o neydi
1: korkunç,
0: öyle?
1: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttüdü.
0: Korkunçtu.
1: Çıldırıyordum yani. Hani,
0: Türkiye'de çok satıldı ama pazarlarda falan
1: maalesef,
0: çok vardı.
1: Maalesef.
0: Çok
1: maalesef
0: vardı.
1: Kimse de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın yani.
0: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim vuvuzela Güney Afrika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen
1: yani.
0: İşte böyle plastik uzun, bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten vuvuzela kelime anlamına da ben baktım, kelime anlamında gürültü demek. Yani kelime
1: ya şöyle,
0: anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
1: Selin şimdi bunu böyle eleştirir. Ay efendim etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
0: Tabii ki.
1: Bunu sevmiyorum. Ha, yani değil mi yani hani bu ne sanki bir halka hakaret edermiş gibi.
0: Yok
1: hakaret etmiyor. Sesi iğrençti ve
0: evet,
1: kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür sen seviyor muydun vuvuzelayı? Sen
0: yok.
1: Sevmi. Kemal sen?
0: Yok seven
1: Caner?
0: Bence...
1: Bence üçü de seviyormuş, gördün mü?
0: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum. Yani korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
1: Tabii.
0: Jabulani topu.
1: Jabulani,
0: bu
1: evet.
0: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
1: Böyle sentetik panelden aha, falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün
0: tabii,
1: dünyaya
0: tabii
1: satıyorlardı. Ama
0: 11
1: onunla ilgili...
0: tane renk var bu topun üzerinde.
1: Evet.
0: 11 tane renk var ve 11 dili, Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor.
1: Biraz
0: aslında
1: o
0: hani
1: renkliliği
0: böyle,
1: temsil ediyor.
0: Öyle bir güzel anlamı var ama tek bir iyi şeyi şu var mesela, ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top hani bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
1: Ama Julius Caesar şey diyor ya hani süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlara futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin
0: evet,
1: futbol topu olmazdı. Plastik top böyle
0: evet,
1: alınırdı. O plastik topa da bir vururdu. Böyle plastik topa sen vururdun, o bambaşka havada böyle farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. Hafifliğinden dolayı Julius Caesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
0: Şimdi efendim bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya-İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
2: Evet.
0: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
2: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana-Uruguay çeyrek finaline. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
0: Yok, hayır.
2: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi işte bu. Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Ha, bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendimi eksiltirim. Şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor kesinlikle bana. Yani tamam bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu kural önerisinde bulunalım mı? Yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki. Çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde düzeltiyorum.
0: Ama gol sayılmaz yani.
2: Ama çizgiyi geçecek zaten. Çizgi
0: i̇şte
2: bu ahlak
0: var falan şimdi artık bu varla falan artık var
2: hayır hayır çizgiyi
0: artık
2: geçeceğinden emin zaten yani ben bu şeyi hatırlıyorum yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor uyanık Uruguay tabi bunlar ta eski şeyler bunlar yani eliyle çeviriyor kendi atılmasını zaten göze alıyor orada ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
0: Öyle ama bir ihtimal. Işte. Yani bunun biraz düşünelim biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
2: Belki bilerek Gana gene böldüm de belki Gana'ya hani yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani bin bir emekle gene şey yapıyorlar ya gelişleri biraz daha zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
0: o zaman
2: sıkıldım
0: haydi.
2: Özellikle Almanya'dan yani. Gerçekten Allah esirgesin yani. Ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş. Yani
0: hala,
2: Allah korusun.
0: 2000 küsürlerde.
2: Yani vermeyin yani. Hani
0: istiyor.
2: Daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin. İstemiyoruz yani.
0: 2038'de mi istiyordu hatta?
2: Evet.
0: 2038 için i̇stemiyoruz, hala adı
2: geçiyormuş. İstemiyoruz yani. Almanya'da olmasın lütfen ya. Yeter.
0: Peki o halde finalin de çok sert olduğunu hemen aktaralım. Howard Webb kendisi efendim bir hakem. 14 sarı kart gösteriyor o da. Son sözü Iniesta söylüyor ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazanıyor deyip haydi ekstra bilgilerimize geçelim. Az önce sizin uzun uzadıya anlattığınız Lampard'ın şutu üst direğe çarpıp kale çizgisinin yarım metre içine düştü ve geri çıktı. Almanya-İngiltere maçında. Almanya bu maçı 4-1 kazandı ama FIFA'nın yıllardır direndiği gol çizgisi teknolojisi ve sonrasında VAR sistemini kabul etmesinin de kırılma noktası bu maçlardan. Yani bu direkt bu pozisyon diyebiliriz aslında.
2: Tabii tabii işte programın başında söyledik ya yani Dünya Kupası'ndaki maçlar aslında oradaki olaylar daha sonra ulusal liglerdeki kuralların nasıl kural işleyeceği, hangi teknolojinin kullanılacağına dair de veri oluyor aslında. Evet. Ondan sonra FIFA ve ulusal ligler almaya başlıyor işte VAR ve daha önceki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman 2010'da çok meşhurdu hatırlarsın.
0: Ahtapot.
2: Aynen Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan Ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
0: Evet ya. Nasıl
2: gerçekten 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti hangi kim
0: onu
2: yenecek
0: oynayacağız
2: diye. Aynen. Ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
0: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
2: Gizemli takım 44 yıl sonra Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti Kuzey Kore, çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili bir yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf yok. İşte herkes ağladı, şöyle olmuyor, yok köpeklere bile. Ya, o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Yok Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar, sığınma. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık, yani o adını da söylüyor, Batı basını hangisiyse, hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya. Vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
0: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen, bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torununu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı o sahneler, onun o stattaki görüntüsü.
2: Evet.
0: Diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor ama devam edeceğiz efendim. Yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kupanın izinden hoşça kalın.

0: Yalçıncı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi sona erdi. Bir turnuva, bir kupa.
1: O halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. Yine Brezilya. Finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor.
2: FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor.
0: Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane.
1: Meksika 1970 finalleri dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle.
2: Rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor. Evet. Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar.
0: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
2: Futbolcular kavruluyorlar.
0: Kupa'nın izi Radyo Sputnik'te.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara.
2: Yani forvete benzeyen bir Deniz var. Biraz Can var, biraz Kenan var. Forvet yok, forvetsiz gideriz buraya.
3: Öyle mi?
2: Hani forvetimiz sakatlanırsa ne yapacağız diye bir polemimiz yok mesela. Ne güzel.
4: Gerçekten acımasız yani, bir şekilde eleştirmiş yalnız Serhat.
2: Ne diyeyim, futbol takımı nasıl oynuyor? Şuna bir şeyini eleştirir misin? Deyip demeyecekleri akıllarına gelmemiş.
3: Ama bunu söyleriz biz ya. Hani tam günündeydi, bugün de oynadı falan deriz ya.
1: Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası Özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
5: Türkiye Dünya Kupası'na gayri resmi dünya şampiyonu olarak gidiyor. Dünya Kupası'na dünya şampiyonu olarak gittiğimizi biliyor muydunuz?
6: Unofficial World Championship, yani Türkçesiyle gayri resmi dünya şampiyonası, bildiğimiz futbol tarihine alternatif bir evren çıkartan, eğlence amacı güden taraftarların kendi arasında oluşturduğu bir gayri resmi organizasyon.
5: Bu organizasyonu FIFA'da, UEFA'da tanımıyor ama futbol tarihçileri, futbol emekçileri, hatta futbol meraklıları bile oyuna biraz daha mizahi yönden bakmayı seviyorsa bu organizasyon hakkında birazcık fikir sahibi olabilir.
6: Gayri resmi dünya şampiyonası, futbolun özellikle son zamanda geldiği karışık formatlardan farklı kurallarla dolu statüsünü bambaşka bir forma sokuyor.
5: Eğer ki şampiyon takımı yenersen sen de şampiyon olabilirsin. Aslında çok basit, etkili ve birazcık da absürt bir mantık.
6: Ancak bu pek de yeni bir şey değil. Gayri resmi Dünya Kupası'nın hikayesi 1870'lere kadar uzanıyor.
5: O dönem henüz dünya futbolu tam olarak şekillenmemişken ülkeler milli takımlarını yeni yeni kurmaya başlamıştı.
6: 30 Kasım 1872'de İskoçya ile İngiltere arasında oynanan ve futbol tarihinin ilk resmi milli maçı kabul edilen karşılaşma, bu gayri resmi kupanın doğum anı olarak kabul ediliyor.
5: Bu maç 0-0 bitince ilk dünya şampiyonu kim sorusu akıllara gelmişti. O yüzden de başlangıç noktası için aslında bir sonraki maça bakmak gerekiyor.
6: Yani ilk kazanan kimse ilk şampiyon da aslında o.
5: Daha sonra 8 Mart 1873'te İskoçya'ya 4-2 mağlup eden İngiltere'nin galibiyetiyle bir şampiyon belirleniyor ve asıl hikaye burada başlıyor.
6: Esas konunun ortaya çıkması 1960'ları buluyor.
5: İlk olarak 1967'de bir hazırlık maçında 1966 dünya şampiyonu olan İngiltere'yi yenen İskoçya'nın taraftarları alaycı bir dille "son dünya şampiyonunu yendik, şampiyon biz olmalıyız" söylemleriyle gündeme gelmeye başlamıştı.
6: Yaklaşık 30 yıl boyunca 2000'lere kadar bu gayri resmi dünya kupası insanların dilinde dolaşıyordu. Ancak bu işin bir geyik muhabbetinden daha ciddi bir konuya geçtiği bir tarih var.
5: 2002'de bu işe meraklanan James Alnett, Paul Krashkov, Joe Steinniger ve Roberto Di Macho isimli 4 futbol analisti organizasyonu ilk kez kurallarıyla birlikte tüm dünyaya duyurdu.
6: Ardından kendi açtıkları web sitesinde eski yılların şampiyonalarında oynanan maçları, gol kralları gibi istatistikleri içeren devasa bir arşiv oluşturdu.
5: Ertesi yıl Paul Brown isimli gazeteci bu organizasyonun

0: Dünya futboluna uyarlandığını düşünün.
1: Şampiyon kimse, onun oynadığı her maç, dostluk ya da elemeler ya da turnuva maçı önemli olmaksızın otomatik olarak bir ünvan maçı oluyor.
0: İlk bakışta bu sistem biraz çocukça gelebilir. Hatta çok saçma da diyebilirsiniz. Ama futbolun güzelliği de zaten burada.
1: Çünkü bu sayede dünya futbolunun en zayıf ülkeleri bile tarihinin bir döneminde dünya şampiyonu olarak gözükebiliyor.
0: Üstelik bu sadece teoride değil, gerçekte de yaşanmış bir durum.
1: Zaman içinde Kuzey Kore, Zimbabwe, Curaçao bile burada şampiyonluk yaşadı.
0: Futbolun devleri olan Arjantin, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra hiç akla gelmeyecek takımlarında şampiyonlar listesinde yer alması bu sistemi hem komik hem de inanılmaz derecede dikkat çekici kılıyor.
1: Peki gayri resmi dünya şampiyonluğunda 1873'ten beri neler yaşandı?
0: 1873 yılında İngiltere'nin İskoçya'yı yenmesiyle birlikte bu gayri resmi dünya şampiyonası başlıyor.
1: O dönem uluslararası futbol henüz Britanya adalarının dışına pek taşmadığı için ünvan uzun yıllar İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda arasında gidip geldi.
0: Galler 1876'da, İrlanda ise 1882'de bu döngüye dahil oldu. Adanın dışına çıkış ancak 1909'da İngiltere'nin Budapeşte'de Macaristan'ı yenmesiyle gerçekleşti.
1: Böylece turnuva ilk kez Britanya dışına taşınmış olsa da maçı İngilizlerin kazanmasıyla yine şampiyonluk Britanya'da kaldı.
0: Futbolun lügatında İngiltere, İskoçya, Galler gibi Britanya ülkelerinde home nations yani ev sahibi uluslar deniyor.
1: Daha Türkçeleştirdiğimizde belki futbolun evi olarak da tanımlayabiliriz.
0: İngilizlerin meşhur "Football is coming home" deyimi de aslında buradan geliyor. Yani futbol eve geliyor diyorlar.
1: 1930'lu yıllar düzenlenen Dünya Kupalarına futbolun evi olarak nitelendirilen ülkeler katılmadığı için ünvanın Britanya'nın dışına çıkışı çok gecikti.
0: Bu süreçte 1931'de Avusturya'nın İskoçya'yı 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmesi ünvanın ilk defa kıta Avrupa'sına geçmesini sağlasa da kısa süre sonra ünvan yine Britanya'ya döndü.
1: İkinci Dünya Savaşı yüzünden yine ünvanın Britanya'dan çıkışı biraz zorlandı ancak 1950 Dünya Kupası gayri resmi şampiyonluk açısından tarihte bir kırılma noktası oldu.
0: İngiltere şampiyonluk apoletiyle turnuvaya geldi fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı tarihi 1-0'lık galibiyet ünvanı bir anda Amerika kıtasına taşıdı.
1: Bunun üzerine Şili'nin Amerika'yı grupta mağlup etmesinin ardından gruptan çıkamayarak şampiyonluğu Amerika'ya taşıması şampiyonluk tarihinin önemli anlarından biri oldu.
0: Aslına bakarsanız burada gerçekten sürükleyici ve ilginç bir drama yaşanıyor.
1: Eğer Şili gruptan çıksaydı muhtemelen bir Avrupa ülkesine elenecekti ve ünvan Amerika kıtasına hiç gidemeyecekti.
0: Şampiyonun el değiştirmesi ve 16 yıla yakın süre boyunca Amerika kıtasında kalması bu dönemin ne kadar sıra dışı olduğunu ortaya koydu.
1: Bu süreçte Curaçao bile 4 günlük kısa bir süreyle bile olsa ünvanı elinde tutarak ilginç bir sayfa açtı.
0: 1966 Dünya Kupası'nda ise ünvan yarı finalde Batı Almanya'ya geçti.
1: Finalde İngiltere kupayı alınca hem resmi hem gayri resmi anlamda dünya şampiyonluğu prestijini tekrardan aldı.
0: Aslında bizim futbol gerçekliğimizde de bu hikaye tam olarak burada başladı.
1: Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere'yi 1967'de mağlup eden İskoçlar aslında dünya şampiyonu biz olmalıyız diyerek organizasyonun fitilini ateşlemişti.
0: Ancak 1974 Dünya Kupası ise bambaşka bir tarih yazdı. Batı Almanya aynı anda Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası'nı ve gayri resmi dünya şampiyonunu elinde bulunduran ilk takım oldu.
1: Bu benzersiz başarı o dönemde Almanların futbol gücünü de açıkça gösterdi.
0: 1978'de Arjantin tacı aldı, ardından ünvan 1982'de Polonya üzerinden yeniden Avrupa'ya döndü.
1: Bu yıllarda tacın kıtalar arasında sık sık el değiştirmesi futbolun artık iyice küreselleşmeye başladığının bir başka göstergesi oldu. Aslında

0: Da bu organizasyon bir anlamda geriye dönük araştırmalar yapan futbolun ekonomiyle, küreselleşmeyle bağlantısını inceleyen istatistikçiler için yararlı bir kaynak da oldu.
1: 1990'lı yıllarsa gayri resmi dünya şampiyonunun aslında bütün dünyayı turladığı yıllar oldu.
0: Amerika, Avustralya, Güney Kore gibi kıtasal devlerin yanında o kıtalarda bazı daha ufak ülkelerinde şampiyonluklarını gördük.
1: Özellikle Güney Kore'nin 1995 yılında bu ünvanı aldıktan sonra Asya Kupası'na da ulaşması bu ünvanın Asya futboluyla tanışmasını sağladı.
0: 1998 Dünya Kupası'na Fransa'nın Brezilya'yı yenerek hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı alması bu tarihin önemli dönüm noktalarından biri oldu.
1: 2000'li yıllarda ise artık bu organizasyonun şampiyonu sürekli değişmeye başladı.
0: İngiltere Euro 2000'de kısa bir süre unvanı elinde tuttu. Ardından Hollanda uzun bir seriye imza attı.
1: Ancak Hollanda 2003'te Çekya'ya kaybetti.
0: Ardından Robbie Keane'in son dakika golü şampiyonluğu İrlanda'ya taşıdı.
1: Bu maçtan sonra tarihte ilk kez bir Afrika takımı ünvanı alacaktı. Nijerya kıtanın gururu oldu.
0: Ardından Angola ve Zimbabwe gibi farklı Afrika ülkeleri de şampiyonluk deneyimi yaşarken 2006'da Gürcistan tacı Avrupa'ya geri getirdi.
1: Fakat kısa süre sonra İtalya'yı kaybederek elinde tutamadı. Yunanistan, İsveç gibi birçok takım kısa sürelerle şampiyon oldu.
0: Bu süreçte Türkiye'de dünya şampiyonluğu yaşadık.
1: 12 Eylül 2007'de şampiyon Macaristan'ı 3-0 devirerek aldığımız şampiyonluğu yaklaşık bir ay boyunca 17 Ekim'e kadar koruyabildik.
0: 17 Ekim'de bizi yenen Yunanistan kısa süre sonra unvanı yine Macaristan'a verdi.
1: 19 Kasım 2008'de Hollanda yeniden şampiyon oldu. Portakallar 21 maçlık rekor bir seri oluşturdu.
0: Ancak 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'yı yenilerek bu destansı dönemleri noktalandı.
1: 2010 sonrasında bu kez sahneye Japonya, Kuzey Kore gibi beklenmedik ülkeler çıktı.
0: Japonya uzun süre tacı kaybetmedi. Ardından Kuzey Kore şaşırtıcı bir şampiyonluğa imza attı.
1: Kuzey Kore FIFA sıralamasının en alt basamaklarındaki Filipinler, Hindistan, Tacikistan, Filistin ve Türkmenistan gibi ülkelere karşı oynadığı maçlarla ünvanı elinde tutarak ilginç bir dönem yarattı.
0: 2013'te ise İsveç tacı tekrardan alarak yeniden Avrupa'ya taşıdı. Ancak kısa süre sonra Güney Amerika'ya geçiş yaşandı.
1: Uruguay tacı 2014 Dünya Kupası'na kadar muhafaza etti. Fakat şampiyonluk grup aşamasında Costa Rica'nın eline geçti.
0: Turnuva sonunda Almanya hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı kazandı.
1: Fakat bu hakimiyet kısa sürdü.
0: Ünvan turnuvanın ardından bir dostluk maçında son şampiyon Almanya'yı yenen Arjantin'e geçti.
1: Sonraki birkaç yıl boyunca Brezilya, Şili ve Peru gibi Güney Amerika ülkeleri arasında taç dolaştı.
0: Ve 2018 Dünya Kupası'nın sonunda Fransa tacın sahibi oldu.
1: 2018'den itibaren 4 yıl boyunca bu ünvan Avrupa içerisinde dolaştı.
0: Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Danimarka tacı sırasıyla elinde tuttu.
1: İtalya 2020-2021 arasında müthiş bir seriyi yakalayarak dünya tarihinin en uzun savunma rekorlarından birine imza attı.
0: 2022 Dünya Kupası'na şampiyon giren Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e kaybedince Arjantin bir kez daha hem resmi hem gayri resmi dünya şampiyonu oldu.
1: Bir yıl boyunca tacı kaybetmeyen Arjantin sonunda Uruguay'a mağlup oldu.
0: Ardından fil dişi sahili Uruguay'ı mağlup etti ve ünvan yeniden Afrika'ya taşındı.
1: Fil dişi sahili Sierra Leone ve FIFA sıralamasında 149. sıradaki Liberya gibi takımlar kısa süreli ama dikkat çekici şampiyonluklar yaşadı.
0: 2024'te ise Cezayir 7 ay boyunca şampiyonluğu elinde tutan ülkeydi. Ardından ünvan yeniden İsveç'e geçti.
1: Ve 8 Eylül 2025'te Kosova İsveç'i 2-0 mağlup edince tarihinde ilk kez gayri resmi dünya şampiyonu oldu.
0: son olarak Dünya Kupası Playoff kura çekimlerinden sonra Türkiye A Milli Futbol takımımız da bu yarışın içine yeniden dahil oldu.
1: Dünya Kupası Playoff finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova ile karşılaştık. Kosova Playoff finaline gayri resmi dünya şampiyonu olarak geldi.
0: Kosova'yı eleyerek Dünya Kupası'na kaldık ve gayri resmi dünya şampiyonluğu tacını Dünya Kupası'na taşıyan takım unvanını kazandık.
1: Dünya Kupası'nda hangi karşılaşmada yenilirsek o zamana kadar bu unvan bizde kalacak.
0: Bu uzun yolculuk gayri resmi dünya şampiyonu yalnızca dev takımların değil, bazen dünya sıralamasının en altındaki ülkelerin bile zirveye çıkabildiği, futbola özgü eşsiz ve masalsı bir hikaye sunduğunu gösterdi.
1: Futbol dünyasının en ilginç hikayelerinden biri olan gayri resmi dünya şampiyonluğunda Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası'na unvan sahibi olarak gitmeye hak kazandı.
0: Resmi kurumlar tarafından tanınmayan ancak futbol tarihçileri ve taraftarlar arasında ilgi gören sistemde mevcut şampiyonu yenen takım unvanın yeni sahibi oluyor.
1: YouTube akıl oyunu kanalında yer alan bilgilere göre kökeni 1873 yılına kadar uzanan bu alternatif şampiyonlukta İngiltere, Arjantin, Almanya ve Brezilya gibi devlerin yanı sıra Kuzey Kore, Zimbabwe ve Curaçao gibi sürpriz ülkelerde zirveye çıktı.
0: Türkiye daha önce 2007 yılında bu unvanı kısa süreliğinde elinde bulundurmuştu. Son olarak Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası bileti alan A Milli takım gayri resmi dünya şampiyonu apoletiyle turnuvaya katılma hakkı kazandı.
1: Böylece Türkiye futbolun en sıra dışı ve eğlenceli geleneklerinden birinin son halkası oldu.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber. Yapay zeka sesli haber.
1: Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi. Dünya Kupası tarihindeki baba-oğul hikayeleri arasında en dikkat çeken ailelerden biri Maldiniler oldu. İtalya milli takımının eski kaptanlarından Cesare Maldini'nin ardından oğlu Paolo Maldini de 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Üstelik Paolo Maldini, 1998 Dünya Kupası'nda milli takımın başında bulunan babasının teknik direktörlüğünde de sahaya çıktı. Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Angel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da Dünya Şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernandez'e ait. Chicharito lakaplı golcü, 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernandez'den önce büyük babası Tomas Balcazar 1954'te, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernandez ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber.
2: Uruguay'da başlayan o ilk heyecandan yeşil sahada yazılan efsanevi destanlara. Unutulmaz goller, geri dönüşler ve kupayı kaldıran devler. Futbolun kalbi Dünya Kupası heyecanıyla yeniden atıyor. Efsanelerin hikayeleri, unutulmaz anlar ve turnuvanın tüm şifreleri bu programda çözülüyor. Dünya Kupası'nın tüm büyüsü bu programda. Selim Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Beyaz et sektörüne atanan kayyumu değerlendiren Yıldırım şunları söyledi.
2: Özellikle biliyorsunuz ilk açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı ve onun yaptığı açıklamaya baktığımızda fiyat odaklı bir operasyon olduğu orada belirtiliyor. Yani diyor ki piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışları ile tüketiciyi mağdur ettiği, serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı ve 13 şirkete de denetim kayyımı atandı. Yani bu şu demek, normal kayyım değil bu. Bir denetim kayyımı, yönetim kurulunun işlemlerini denetleyen, bir ön denetim yapan ve o konuda bir anlamda karar veren, yönlendiren. Yani diyelim ki firma yönetim kurulu karar aldı, biz tavuk etine zam yapacağız. Bu kayyım diyecek, hayır zam yapamazsın, maliyet arttı, şu oldu, ona çok fazla dikkate almayacak. Öyle görünüyor. Şu rekabet kurumu 2024'te bir soruşturma açtı. Ve bu soruşturma 27 Eylül 2025'te sonuçlandı. Bu 14 firma hakkında soruşturma açılmıştı. Bu 14 firmadan bir tanesi aklanmış oldu. Yani denildi ki onun rekabeti bozucu bir faaliyeti yok. Diğer 13 firmadan da 5 tanesi uzlaşmaya gitti. Rekabet kurumuna dedi ki evet ben rekabeti ihlal ettim, uzlaşmak istiyorum. Uzlaşmaya gidince de verilen ceza %25 indirimli olarak uygulanıyor. 8 firma da ceza aldı. Şimdi bu 13 firma, kayyım atanan 13 firmaya baktığımızda bunun 11 tanesi işte o firmalar. Yani aynı oradan geliyor. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki bir ürünün fiyatı bazen bir kafaya takılıyor. Sanki bütün enflasyonun sorumlusu oymuş gibi onun üzerinde duruluyor. Beyaz et de öyle oldu. Sonra bu geçtiğimiz Ramazan ayı öncesinde 3 tane firma zam yaptı diye önce onlara denildi ki bu zamları geri alın. Ramazan'da zam mı olur? Ramazan öncesi zam mı olur diye. Bunlar geri almayınca ihracat tamamen yasaklandı. Yani artık öyle bir noktaya gelmiştik ve sonunda baktığımızda işte 13 firmaya kayyım ve 32 kişiye de gözaltı kararı. Şimdi burada baktığımız zaman bu firmaların beyaz et sektöründeki etkinliği %80, yani beyaz etin %80'ini bu firmalar üretiyor, bunlar dağıtıyor, bunlar kontrol ediyor. Ve bu firmalardan 7 tanesi İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük şirketi arasında yer alıyor. Aralarında uluslararası sermayenin de olduğu şirketler var. Yani baktığınız zaman gerçekten hani bununla operasyon yaptık, tamam bundan sonra tavuk eti düşecek diye bu şekilde bakanlar da var ama geçmişte hatırlarsınız işte kuru soğan, patates depoları basıldı. Onlar terörist ilan edildi. Ama fiyatların düşmediğini, çünkü fiyatın nedeni bu baskınlarla şeyle ortadan kaldırılamıyor. En önemli neden maliyetlerin yüksek olması. Baktığımızda yani uzun bir süredir beyaz et üzerinde bu baskı, bu şey var. Bu ilk kez benim gördüğüm kadarıyla normalde rekabet kurumu birçok konuda işte soruşturma açar, ceza verir. O cezalar ödenir. Ama burada bu ceza ilk kez ceza hukuku konusuna girdi. Yani insanlar gözaltına alınıp bir başka boyuta taşınmış oldu. İlk kez görüyorum ben bunu. Rekabet kurulunun kararlarını takip ediyorum. Genelde dediğim gibi cezalar, ki birçok sektöre ceza kesildi. Hatta 7,5 milyar lirayı falan bulduk diye rekabet kurumu başkanı biraz da övünerek anlatmıştı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, beyaz et sektörüne atanan kayyumu değerlendirdi. Denetim kayyumu atanan firmalar sektörün yaklaşık %80'ini kontrol ediyor diyen Yıldırım, denetim kayyumu şirketin yönetimlerinin aldığı kararları inceleyebilecek dedi. Patates ve kuru soğan depolarına yapılan operasyonları da hatırlatan Yıldırım, yapılan operasyonlar fiyatları düşürmemişti. Sorunun temelinde yüksek maliyetler yatıyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler yalnızca turnuvada yer alacak yıldızları değil... ...dev organizasyonda boy göstermeyecek isimleri de konuşuyor. Kimi ülkesiyle finallere kalamadı, kimi teknik direktör tercihi nedeniyle kadro dışı kaldı... ...kimi ise sakatlığı nedeniyle hayallerine veda etti. Radyo Sputnik editörleri Dünya Kupası'nın en dikkat çeken eksiklerini derledi.
2: ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla tarihin en geniş organizasyonu olacak. Ancak genişleyen kontenjana rağmen birçok yıldız futbolcu turnuvada yer alamayacak. Gürcistan, Nijerya ve Slovenya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle bazı yıldızlar Dünya Kupası hayalini ertelemek zorunda kalırken bazı futbolcular teknik direktörlerinin tercihleri veya yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadroların dışında kaldı.
1: Avrupa futbolunun en önemli kanat oyuncularından biri olarak gösterilen Kvaratskhelia, Gürcistan'ın Dünya Kupası bileti alamaması nedeniyle turnuvayı televizyondan izleyecek. Gürcistan'ın gol yükünü çeken Mikao Tatse ve Mamardashvili de ülkesinin elenmesi nedeniyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak.
2: Afrika futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Galatasaray'ın süper yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya'nın finallere kalamaması nedeniyle Dünya Kupası sahnesinde yer alamayacak. Atalanta'daki performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden olan Lukman da Osimhen gibi Nijerya engeline takıldı. Turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Atletico Madrid'in yıldızı Jan Oblak, Slovenya'nın Dünya Kupası vizesi alamaması nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Fenerbahçeli Slovak defans Milan Škriniar da Slovakya'nın Dünya Kupası'na katılamamasından dolayı ABD'ye gidemeyecek.
2: Dünya Kupası'na katılamayan bir diğer sürpriz ülke de Macaristan oldu. Macaristan'ın 2026 Dünya Kupası vizesi alamamasıyla Dominik Szoboszlai ve Milos Kerkez turnuvayı evlerinden takip edecek. Avrupa elemelerinden Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden Polonya'da ise Robert Lewandowski belki de son Dünya Kupası hayalini de kaybetti. Lewandowski de turnuvayı evinden izleyecek.
1: Dünya Kupası elemelerine damga vuran en büyük ülke ise İtalya oldu. İtalya Avrupa elemelerinde grubunu Norveç'in ardından ikinci sırada bitirdi. Playoff'larda Bosna Hersek'le eşleşen İtalya karşılaşmayı penaltılar sonucunda 4-1 kaybetti. Bosna Hersek Dünya Kupası'na katılırken İtalya 2026'da Amerika'daki turnuvaya gitme şansını yitirdi. İtalya 2018'de Rusya ve 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupalarının ardından ABD'de düzenlenen turnuvaya da gidemeyecek.
2: Böylece 4 kez dünya şampiyonu olan İtalya, tarihine ilk kez üst üste 3 Dünya Kupası'nı kaçıran ilk eski dünya şampiyonu oldu. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasıyla birlikte Donnarumma, Tonali, Bastoni, Federico Di Marco ve Barella gibi süper yıldız futbolcular da turnuvayı ellerinden takip etmek zorunda kalacak.
1: Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte bazı sürpriz tercihler de gündeme geldi. Form durumları ve kulüp performansları tartışma yaratan bazı yıldız isimler teknik heyetlerin kararlarıyla kadro dışında kaldı.
2: Dünya Kupası'nın gediklisi Brezilya'da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. João Pedro, Richarlison, Anthony, Savinho, Andri Santos, Thiago Silva, Gabriel Jesus ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Gabriel Sara da kadroda kendisine yer bulamadı.
1: Futbolun beşi olarak kabul edilen İngiltere'de de çok sayıda oyuncu kadroya alınmadı. 2026 Dünya Kupası'nda futbol severler Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White ve Jack Grealish'i izleyemeyecek.
2: Galatasaray'ın yıldız orta sahası Torreira ile yıldız futbolcu Luis Suarez'in Uruguay kadrosunda yer bulamaması sürpriz olarak değerlendirildi.
1: 2018 ve 2022'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarının ardından 2026 Dünya Kupası'na da katılmaya hak kazanan Fas'ta tanıdık iki isim forma şansı bulamadı. 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ta Fenerbahçe'den tanınan Yusuf En-Nesyri ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakim Ziyech kadroda kendisine yer bulamadı.
2: Dünya Kupası organizasyonlarının gediklilerinden olan Arjantin, İspanya ve Fransa'da da çok sayıda isim kadro dışı bırakıldı. Arjantin'de Garnacho ve Paulo Dybala, İspanya'da Dani Carvajal, Marco Asensio ve Alvaro Morata, Fransa'da ise Matteo Guendouzi, Christopher Nkunku ve Eduardo Camavinga kendilerine forma şansı bulamadı.
1: Futbolun en acı gerçeği yine Dünya Kupası öncesinde kendisini gösterdi. Bazı yıldızlar sakatlıkları nedeniyle kariyerlerinin en önemli organizasyonlarından birini kaçıracak.
2: Fransız golcü Hugo Ekitike yaşadığı ciddi aşil tendonu sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Ekitike'nin yokluğu Fransa'nın hücum planlarını da etkiledi. Real Madrid'in yıldızı Rodrigo diz sakatlığı nedeniyle turnuvada forma giyemeyecek. Brezilya'nın hücum hattındaki en önemli eksiklerinden biri olarak görülüyor. Bayern Münih forması giyen Gnabry de adalesindeki sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı. ACL yırtığı yaşayan genç yıldız Xavi Simons'ın da Dünya Kupası'nı kaçırması Hollanda adına büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.
1: 2026 Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatıyla tarihe geçmeye hazırlanırken turnuvada yer alamayacak yıldız futbolcular da gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
2: Gürcistan, Nijerya, Slovenya, Macaristan ve İtalya gibi ülkelerin finallere kalamaması nedeniyle Kvaratskhelia, Osimhen, Lukman, Jan Oblak, Szoboszlai ve Donnarumma gibi birçok yıldız Dünya Kupası hayaline veda etti.
1: Kadroların açıklanmasıyla birlikte İngiltere, Brezilya, Arjantin, Fransa ve İspanya'dan bazı önemli isimlerin teknik heyet tercihleri nedeniyle dışarıda kalması da tartışma yarattı.
2: Uruguay'da Torreira ve Luis Suarez, Fars'ta ise Hakim Ziyech ile Yusuf En-Nesyri kadroda yer bulamadı.
1: Öte yandan Rodrigo, Hugo Ekitike, Sergei Gnabry ve Xavi Simons gibi yıldızlar da sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kaçıracak.
2: Böylece tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası birçok önemli futbolcunun yokluğunda oynanacak.
1: Başlamadan oluşan bu yıldız eksikliği futbol severlerin ya olsalardı sorusunu uzun süre tartışmasına neden olacak.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are

0: Radyo Sputnik.
1: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
2: 1966 İngiltere. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
3: Futbolun doğduğu yer veya futbolun beşiği olarak adlandırılan İngiltere, dünya futboluna çok sayıda yıldız kazandırsa da futbol oyun kurallarını belirlese de ya da bunlar gibi çok sayıda dünya futboluna katkısı olsa da Dünya Kupası'nı sadece ve sadece bir kez müzesine götürebildi. Kupanın izinde bugünkü durağımız 1966 Dünya Kupası.
2: İngiltere'de 11-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonu, ev sahibi İngiltere'nin tarihi boyunca tek kazandığı kupa olarak hafızalarda kaldı. Bu kupa hem ev sahibinin zaferi hem de saha dışındaki tuhaflıkları nedeniyle hala Dünya Kupası tarihinin en mitolojik turnuvalarından biri sayılıyor.
3: 1966 yılında yapılan Dünya Kupası'nın ilklerinden birisi maskot oldu. Dünya Kupası'na maskot geleneğinin başladığı 1966'da World Cup Willy isimli maskot FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk resmi maskotu oldu.
2: Turnuvanın en meşhur hikayelerinden biri daha maçlar başlamadan yaşandı. Jules Rimet Kupası çalındı. FIFA'da yer alan anlatımına göre kupa Mart 1966'da Londra'daki bir sergiden çalındı. Olay dünya çapında paniğe yol açtı. Polis soruşturması ve fidye notu geldi. Kupa sonunda Pickles adlı bir köpek tarafından bulundu. Yani Dünya Kupası bir köpek tarafından kurtarılmış olundu.
3: Turnuvanın hatırlarda yer alan en büyük anısı da kupaya Afrika'dan hiçbir katılım olmamasıydı. FIFA 1966 Dünya Kupası'nda Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan verdi. Afrikalılar da kendi kıtamızdan direkt katılım hakkı yoksa biz de yokuz diyerek turnuvayı boykot etti.
2: Dünya Kupası'nın yeşil çimlerine geçecek olursak en büyük sürpriz Kuzey Kore'den geldi. FIFA'nın özel anlatımına göre turnuvanın yeni takımlarından Kuzey Kore, İtalya'yı 1-0 yenerek dünya futbolunun en büyük şoklarından birini üretti ve çeyrek finale çıktı. Bu sonuç iki kez dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin turnuva cemisi bir takıma yenilerek elenmesi anlamına geliyordu. Kuzey Kore iki dünya kupasına sahip İtalya'yı yenerek hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez tezini ilk doğrulayan futbol takımı oldu.
3: Kuzey Kore'nin hikayesi İtalya'yı yenerek çeyrek finale çıkmakla bitmedi ve daha da çılgınlaştı. Portekiz'e karşı 3-0 öne geçen Kuzey Kore'yi büyük bir sürpriz bekliyordu. Portekiz'e Özöpio 3-0 gerideyken takımı adına 4 gol attı. Portekiz maçı 5-3 çevirmeyi başardı. Ve böylece Kuzey Kore'nin masalı da bitmiş oldu.
2: Bu turnuva aynı zamanda Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki ilk büyük çıkışıydı. FIFA'nın takım tarihine göre Portekiz 1966'da turnuvaya ilk kez katıldı ve üçüncü oldu. Yani 1966 sadece İngiltere Kupası değildir. Aynı zamanda Özöbio'nun kupasıdır. Nitekim Özöbio turnuvayı 9 golle gol kralı olarak bitirdi.
3: 1966'nın en zehirli maçlarından biri de İngiltere-Arjantin çeyrek finaliydi. Arjantin kaptanı Antonio Ratin, Alman hakem Rudolf Kreitling tarafından oyundan atıldı ama iki tarafın birbirinin dilini anlamaması büyük kaos yarattı ve Ratin uzun süre çıkmayı reddetti. Maçın gerginliği yalnızca sonuca değil, futbol tarihine de etki etti. Bu tür iletişim karmaşaları yüzünden sarı ve kırmızı kart fikrini olgunlaştırdı. Bu sistem 1970'te uygulanmaya başladı. Yani 1966 yalnızca tartışmalı maçların turnuvası değil, modern hakim iletişiminin de laboratuvarı oldu.
2: Finale gelindiğinde sahnede İngiltere ile Batı Almanya vardı. Wembley'de oynanan maç 90 dakikanın sonunda 2-2 bitti. Uzatmada Jeff Hurst'un şutu üst yüreğe çarpıp çizgiye düştü ve gol verildi. FIFA'nın final yazıları da bu pozisyonun bugün bile tartışıldığını açıkça söylüyor. Hurst daha sonra bir gol daha attı ve Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İngiltere 4-2 kazandı ama kupanın hafızasında şampiyonluk kadar o çizgiyi geçti mi geçmedi mi sorusu kaldı. Futbol bazen kendi efsanesini böyle yaratır. Herkes maçı bilir, kimse pozisyonda tam anlaşamaz.
3: 1966'nın enteresan futbolcuları arasında önce Eusebio'yu yazmak gerekir. 9 golle turnuvanın en parlak bireysel performansını verdi. Jeff Hurst final hat-trick ile tarihe geçti. Bobby Charlton İngiltere'nin yarı final zaferinde başrol oynadı. Genç Franz Beckenbauer ise Batı Almanya'nın yükselen yüzlerinden biriydi ve final yolunda takımın en önemli figürleri arasındaydı. Bu yüzden 1966 yalnızca bir ev sahibi zaferi değil, birkaç farklı futbol soyunun aynı anda sahneye çıktığı kupa haline geldi.
2: 1966 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak, Kuzey Kore'ye sürpriz bir şekilde kaybederek turnuvadan elenen İtalya'yı ülkesine dönüşte büyük bir sürpriz bekliyordu. Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüğünde öfkeli taraftarlar havalimanında futbolcuları çürük domates yağmuruna tuttu.
3: İngiltere Batı Almanya finalinde maç 2-2 iken Jeff Hurst'un şutu üst yüreğe çarpıp çizgiye düştü. Hakem golü verdi ama topun çizgiyi geçip geçmediği bugün bile tartışılır. Bugün Azerbaycan'da gol kararını veren yan hakem Azerbaycanlı Tofik Bahramov'un adını taşıyan bir stadyumda bulunuyor.
2: 1958 ve 1962'nin şampiyonu Brezilya bu turnuvada resmen dövüldü. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denedi. Hakemlerin bu sertliğe göz yumması üzerine Pele, bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyerek futbolu bırakma noktasına geldi. Bu olaylar FIFA'nın sarı ve kırmızı kart uygulamasını resmileştirmesine ön ayak oldu.
3: Kupanın izi köşemizin bugünkü konuğu 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası oldu. 1966 Dünya Kupası, ev sahibi İngiltere'nin tarihindeki tek şampiyonluğa uzandığı, saha içi kadar saha dışı olaylarıyla da hafızalara kazınan bir turnuva oldu. Turnuva öncesi Joyce Rivet Kupası'nın çalınıp bir köpek tarafından bulunması, organizasyonun en sıra dışı anlarından biri olarak tarihe geçti. Sahadaysa Kuzey Kore'nin İtalya'yı eleyerek yarattığı büyük sürpriz ve Özgür'ün yıldızlaştığı performans öne çıktı. Turnuva aynı zamanda Jeff Hurst'un finalde yaptığı hat-trick ve tartışmalı çizgi golüyle futbol tarihinin en çok konuşulan finallerinden birine sahne oldu.
2: Modern futbolun önemli unsurlarından biri olan sarı ve kırmızı kart fikrinin de bu turnuvada yaşanan kaoslar sonrası olgunlaşması, 1966'yı yalnızca bir şampiyonluk hikayesi değil, futbolun evriminde kritik bir dönüm noktası haline getirdi. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
3: Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
2: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğumuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeniden bir Ankara'dan haber var programında karşınızdayım. Ankara'da siyaset ve ekonominin tansiyonu bir türlü düşmüyor. Özellikle ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler gündemin ilk sıralarında ve herkes tarafından yakından izleniyor. Yarın salı Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantı günüydü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Geçen hafta ciddi bir kriz yaşanmıştı. Gerek Özgür Özel grubu gerekse Kemal Kılıçdaroğlu grubu meclis grubunu kendilerinin toplayacaklarını ve kürsüde kendilerinin olacaklarını ifade etmişlerdi. Kriz son anda Kılıçdaroğlu ekibinin geri adım atmasıyla ve grup toplantısını genel merkeze taşımasıyla çözülebildi. Bu defa acaba yarın salı günü grup toplantısını kim yapacak tartışmaları vardı. Bunun öncesinde İstinaf Mahkemesi tarafından butlan kararıyla genel başkanlığa tayin edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki grup başkan vekilini görevden aldığını meclis başkanlığına bildirmişti. Şimdi buralara atama yapılacak, böyle bir beklenti var. Diğer taraftan Özgür Özel cephesi ise diyorlar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetmeliği ve meclis iç tüzüğüne göre grup başkan vekilleri için seçim yapmak zorundasınız. Eğer atamayla grup başkan vekili belirlerseniz güvensizlik oyuyla bu isimler grupta düşürülür ve ondan sonra seçim yapılması zorunlu hale gelir tezini savunuyorlar. Böyle bir çekişme gidiyor fakat son anda bir gelişme yaşandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısı yapmak ve kürsüde konuşmak için herhangi bir başvurusunun olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine Meclis Grup Başkan Vekili seçilmiş olan Özgür Özel de herhangi bir başvuru yapmadı. Dolayısıyla yarın Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu toplanmayacak. En azından bu belki iki taraf arasındaki diyalog ve uzlaşı girişimlerinin bir ilk adımı olabilir diye siyasi kulislerde değerlendiriliyor. Diğer taraftan bir başka gelişmede Özgür Özel ve arkadaşları mahkeme kararıyla görevden alındıktan sonra, genel merkezden uzaklaştırdıktan sonra partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için bazı hamlelerde bulunmuşlardı. Bunlardan bir tanesi delegelerden imza toplama kampanyasıydı. Ve süratle gerekli ve yeterli imza sayısına ulaşıldı. 900 dolayında delegenin noter onaylı imzası toplandı. Ancak bunların ne zaman genel merkeze, Kılıçdaroğlu yönetimine ulaştırılacağı tartışılıyordu. Bugün bu başvurunun yapılacağına yönelik söylentiler siyasi kulislere yayılmasına karşın bugün Murat Emir, Özgür Özel grubundan Murat Emir, delegelerin ve 71 il başkanının olağanüstü kurultay çağrısını içeren noter onaylı imzalarının çarşamba günü genel merkeze ulaştırılacağını, tüzük gereği genel merkezin olağanüstü kurultay kararını en geç 20 Temmuz'a kadar alması gerektiğini söyledi. Fakat bildiğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi en baştan itibaren Yargıtay'da temyiz edilen İstinaf Mahkemesi kararındaki tedbir düzenlemesi, tedbir hükmü nedeniyle olağanüstü ya da olağan bir kurultayın yapılamayacağını, Yargıtay'ın kararı kesinleşmeden bu yönde bir adım atlamayacağını savunuyor ve bu doğrultuda da olağan kurultay sürecini başlatmayı

çıktı. Önce Kılıçdaroğlu'na feragatte bulunması gerektiğini söyledi. Daha sonra Özgür Özel bu kadar germesin bu süreci dedi. Bir takım telkin ve tavsiyelerde bulundu. En son yaptığı açıklamada ise oturun, uzlaşın, anlaşın. Cumhuriyet Halk Partisi bölünürse çok kötü olur. Türkiye'de demokrasi ve çok partili siyasal yaşam zarar görür dedi. Ancak bütün bunları söyleyen MHP lideri kendi partisinde parti içi demokrasi konusunda hangi adımlar atıyor? Baktığımız zaman sadece son birkaç hafta içerisinde 19 il ve ilçe yönü, 19 il yönetimi ve bunlara bağlı ilçelerin yönetimleri görevden alındı. Yerlerine genel merkez tarafından atamalar yapıldı ve görevden alınan il başkanlarının hemen hemen tamamı Devlet Bahçeli'ye bağlılık bildirerek bu kararları kabul ettiler. Dolayısıyla MHP lideri CHP'nin ne yapması gerektiği konusunda sık sık fikir beyan ederken kendi partisinde gerek siyasi partiler yasasına gerekse parti içi demokrasiyle ilgili yaklaşımlara yönelik farklı farklı adımlar atıyor. Dolayısıyla da bir anlamda herkes kendi partisinin içine baksın demek daha doğru bir yaklaşım olacak gibi geliyor. Siyasi gelişmelerde ana muhalefet partisinde yaşananlar bunlar ama diğer taraftan yeni anayasa ve seçim tartışmaları da devam ediyor. Bugün kritik bir açıklama. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı ve hukuk politikaları kurulu başkanı Mehmet Uçum'dan geldi. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha görev yapmasına Türkiye'nin ihtiyacının olduğunu söyledi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı konusunda herhangi bir talebi ya da ihtiyacı olmadığını ama Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu öne sürdü. Ve bunun için de en uygun zamanın 16 Nisan 2028'de erken seçim yapılması. Yani seçimlerin 14 Mayıs yerine 2 hafta öne çekilerek erken şekilde yapılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha adaylık yolunun açılması gerektiğini savunuyor Mehmet Uçum. Bunu söylerken de özellikle 16 Nisan 2028 tarihi aynı zamanda 16 Nisan 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle ilgili referandumun da yıl dönümü, bu açıdan da yeni siyasi yönetim modeliyle ilgili sağlam bir mesaj, sağlam bir siyasi mesaj kamuoyuna verilmiş olur diyor. Dolayısıyla Mehmet Uçum'un bugüne kadar AK Parti yöneticilerinin, sözcülerinin, muhalefetten çeşitli siyasetçilerin dile getirdiği 2027 Kasım'ında erken seçim tezinin aksine Mehmet Uçum'un tezi seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapılmasının Türkiye'ye siyasi ve ekonomik açıdan çok ciddi getirisi olacağı yönünde. Tabii bu görüş ne kadar taraftar bulur? Çünkü 16 Nisan 2028'de yapılacak bir erken seçim, yani normal zamanından 15-20 gün önce yapılacak bir erken seçim doğal olarak mevcut anayasal düzenlemeler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha Cumhurbaşkanlığına aday olma yolunu açıyor. 5 yıl süreyle görevini sürdürme imkanını, ihtimalini getiriyor. Tabii karşısına muhalefetin çıkartacağı adayın kim olacağı ve bu seçimde gerçekten bu adayın, muhalefetin adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenip yenemeyeceği de ayrı bir soru işareti. Bunu da bir kenarda tutmak gerekiyor. Ekonomiye dönüyoruz. Ekonomide de dediğim gibi siyasetin yanı sıra sıcak gelişmeler söz konusu. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. %37'de sabit tuttu. Ancak asıl uluslararası piyasaların gözlerini diktiği, merakla bekledikleri faiz kararları iki merkez bankasından gelecek. Küresel finans sistemini doğrudan etkileyen iki merkez bankası, bunlardan bir tanesi Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve Fed, 17 Haziran'da toplanacak. Yeni başkan Kevin Warsh başkanlığında Trump tarafından göreve getirilmişti Kevin Warsh ve yeni başkanın faiz konusundaki İlk yaklaşımı merakla bekleniyor. Acaba faiz artışı yönünde mi bir karar alınacak? Faizlerin düşürülmesine yönelik bir adım mı atılacak? Dolayısıyla 17 Haziran'daki Federal Reserve toplantısı küresel finans çevrelerinin dikkatinde. Ancak beklentiler ağırlıkla halen yıllık %3,75 olan Amerikan Merkez Bankası

0: faizinin sabit tutulacağı yönünde. Bunun dışında yeni başkanın ne tür mesajlar vereceği ana merak konularından bir tanesi. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası, Bank of England da bu hafta politika faiziyle ilgili aylık toplantısını yapacak. Orada da halen uygulanmakta olan yıllık %3,75'lik politika faizinin sabit tutulacağı, aynı faizle bir ay daha devam edileceği beklentisi ağırlıkta. Tabii şimdi %3,75'lik yıllık Merkez Bankası politika faizlerini duyunca Türkiye'de faizin %37 olduğunu, Merkez Bankası politika faizinin %37 olduğunu ve Amerikan ve İngiliz merkez bankalarının 10 katı düzeyinde bir politika faizinin Türkiye'de uygulandığını dikkate almak gerekiyor. Böyle bir faizle, dünyada da ilk sıralarda gelen böyle bir faizle bir ekonominin çarkları nasıl döndürülür, yatırım ortamı nasıl sağlanır, bunu da değerlendirmek gerekiyor sevgili dinleyiciler. Çünkü dediğim gibi 10 kat daha fazla bir faiz uyguluyor Merkez Bankası. Bankalar ise politika faizinin 10-15 puan üzerinde mevduat ve kredi faizleriyle çarkı döndürüyorlar. Bu da ekonomide ciddi tıkanıklıkları beraberinde getiriyor. Özellikle reel sektör ve sanayiciler açısından, ihtiyaç sahibi tüketici kredisi kullananlar açısından ve kamuya borcu olan kişiler açısından bu yüksek faizler hem borçları ödenemez bir noktaya taşıyor, hem de Türkiye'deki yatırım ortamını yatırım yapılamaz bir hale getiriyor. Bu açıdan mevcut ekonomik koşullarda faiz indirimi politikalarına da belirli bir süreyle ara verildiğini söylemek gerekiyor. Merkez Bankası acaba ne yapacak faiz ve enflasyon konusunda? İşte bu noktada piyasaların önünü görmesini sağlayan, bizlerin de yorum ve değerlendirme yapmamıza olanak sağlayan bir anket var. Her ay Merkez Bankası tarafından yapılan bir anket. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileriyle gerçekleştiriliyor bu anket. Piyasa katılımcıları anketi ve bu anket bir anlamda önümüzdeki aylara ve gelecek 12 aya ilişkin gerek yatırımcıların gerekse para sahiplerinin karar vermelerine sinyal sağlıyor. Haziran ayı piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi Mayıs ayında %28,9 iken 29,1'e yükseldi. Yani enflasyon beklentisi artıyor. Merkez Bankası Başkanı'nın ve ekonomi yönetiminin dezenflasyon programının devam edeceği, enflasyonun düşeceği yönündeki tezlerine karşılık Merkez Bankası'nın yapmış olduğu kendi anketinde enflasyon beklentisi yükselmeye devam ediyor. 12 ay sonrası içinse %23,8'lik bir enflasyon beklentisi söz konusu. Bu da yakın dönemde kimsenin enflasyonun %20'nin veya %10'un altına inmesini, tek haneli rakamlara gelmesi yönündeki beklentisini negatif düzeyde tuttuğunu gösteriyor. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki birkaç yıl için daha tek haneli enflasyonun hayal olarak kalacağını, bu yöndeki söylemlerinde pek gerçekçi karşılanmadığını ortaya koyan sonuçlar, Merkez Bankası'nın anket sonuçları. Tabii yüksek faiz politikası bu şekilde devam ettiği müddetçe yatırım, istihdam, üretim de geriliyor. Nitekim ankette büyümeyle ilgili beklentiler de düştü. Daha önce Mayıs ayında %3,3 olan 2026 için büyüme beklentisi 3,2'ye indi. Şöyle bir anımsatmada bulunmak gerekirse, Merkez Bankası ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon hedefini %16'dan 24'e çıkartmıştı. Şu anda kendi yapmış olduğu Haziran ayı anketinde enflasyon yıl sonu için %29 olarak öngörülüyor ki Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda revize ettiği %24'lük hedefte anlaşıldığı kadarıyla piyasa katılımcıları tarafından gerçekçi ve inandırıcı bulunmamış. Bu tablo bize önümüzdeki süreçte enflasyon artışının devam edeceğini gösteriyor. Çünkü %24'lük yıl sonu hedefinin tutturulabilmesi için kalan 7 ayda toplam enflasyonun %6,3 olması gerekiyor. Yani aylık %1'in de altında bir enflasyon gerçekleşmesi gerekiyor ki bu olanaksız. Dolayısıyla bugünden yıl sonunda %30'lar seviyesinde, hatta belki %35'lere varacak bir enflasyonla 2026'yı kapatacağımızı söylemek pek de kahinlik olmaz. Sayın Mehmet Şimşek'in %20'lerde bir enflasyon bekliyoruz ifadesi de %20 ile 30 arası olarak anlaşılabilir. Bunu da bu şekilde vurgulayalım. Evet, gelişmelerden bir tanesi de şu son birkaç gün içerisinde hep sizlere programımızda da dile getiriyoruz. Türkiye'de gerek bireylerin gerek şirketlerin gerekse devletin olağanüstü boyutlara varan borçları. Özellikle bireysel kredi kartlarında çarkların dönmesi giderek zorlaşıyor. Trilyonlarca liraya ulaşan kredi kartı borcu ve yasal takibe intikal eden kredi borçları milyonlarca haneyi ve milyonlarca bireyi zorluyor. Peki Türkiye'deki bu tablo dünyaya nasıl yansımış? İşte Sayın Cumhurbaşkanı az önce Etimesgut'ta inşa edilen 8 ayda tamamlanan ve gerçekten Ankara'da ve Türkiye'de yeni bir havaalanı için açılışı yapılan Ankara Havaalanı'nın açılış töreninde 2026 yılı zirveler yılı oldu dedi. Yeni zirvelere çıkmaya devam ediyoruz. Türkiye'yi yeni zirvelere taşıyacağız dedi. Gerçekten de bu zirvelerden bir tanesi de uluslararası kredi kart borç sıralamasındaki zirve. Türkiye uluslararası değerlendirmelerde kredi kartı borçlarında kişi başına düşen kredi kartı borcu tutarlarında sıralamanın ilk sıralarına doğru gidiyor. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Kişi başına 6.580 dolar kredi kartı borcuyla. Kanada 4.210 dolarla ikinci sırada, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve altıncı sırada Türkiye. Kişi başına düşen kredi kartı borcu 3.240 dolar, yani 149.000 TL. Dolayısıyla şöyle bir baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve hemen arkasından Türkiye geliyor kişi başına düşen kredi kartı borcu sıralamasında. Her ne kadar Amerika'nın yarısı kadar diyebiliriz Türkiye'deki kredi kartı borcu kişi başına düşen borçları, ama asıl burada önemli olan ödeme gücü hangi noktada? Neden Türkiye'de milyonlarca insan yasal takibe düşüyor kredi kartı borcunu ödeyemediği için? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına 6.580 dolar kredi kartı borcu var. Fakat kişi başına düşen milli gelir 94.000 dolar. Aynı şekilde Kanada'da kişi başına düşen milli gelir 60.000 dolar. Avustralya'da 75.000 dolar. Güney Kore'de 37.000 dolar, Türkiye'de ise 18.000 dolar, ama kredi kartı borcu neredeyse insanların kişi başına düşen milli gelir tutarının iki katına yaklaşmış vaziyette, hatta aşmış durumda. Böyle bir tabloda doğal olarak insanlar kullandıkları geleceğe dönük elde edecekleri gelirleri bugünden kredi kartlarıyla tüketerek, borçlanarak yaşamlarını sürdürürken bu borçları ödemekte de zorlanıyorlar ve Türkiye'de sıralamada giderek yükselmeye devam ediyor. Kısa kısa sizlere haftanın ve son birkaç günün ekonomik gelişmelerini ve göstergelerini yansıtmaya çalıştım. Şimdi Türkiye'de enflasyon ve yüksek faizle ve kredi kartı borçlarıyla insanlar boğuşurken bir taraftan da yaklaşan Temmuz ayı öncesinde işte maaş zamları ne olacak, maaş artışları ne olacak beklentisi var. %16,67'lik bir enflasyon 5 ayda gerçekleşti. İşte Haziran ayı enflasyonu da açıklandığında Temmuz'da %18 civarında, %17-18 civarında maaşlarda bir artış bekleniyor. İlave bir artış için bütçede kaynak olmadığı, asgari ücrette Temmuz'da ikinci bir artış yapılmayacağı sık sık dile getiriliyor. Peki ilave artış yapılmayacak, enflasyon farkı telafi edilecek, geçmiş enflasyon farkı zam olarak maaşlara yansıtılacak, ama bu insanların yaşam koşullarında, refahında bir iyileşmeye neden olmayacak. Bu şimdiden görünen bir tablo, çünkü bugüne kadar yapılan düzenlemeler, uygulanan politikalarda hep insanlardan kemer sıkması, işte kaynak olmadığı için fedakarlıkta bulunması istendi. Peki bu politikaların başka türlü uygulanması mümkün mü? İşte bu konuda çok somut bir örnek yaşandı son birkaç gün içerisinde. Macaristan'da biliyorsunuz 16 yıllık bir aradan sonra Viktor Orban yönetimi değişti ve Peter Magyar başbakan oldu. Peter Magyar göreve geldikten sonra ilk yaptığı işlerden bir tanesi Orban döneminde kamu kaynaklarıyla iktidara yakın şirketleri sağlanan, aktarılan kamu kaynaklarıyla zenginleşen kesimler başta olmak üzere ülkenin zengin kesimlerine, servet sahiplerine ek bir servet vergisi getirme uygulaması, bununla ilgili bir yasal düzenlemeye gidilmesi çalışmalarını başlattı. Arkasından da ekonomiyi istikrara kavuşturmak, kamu kaynaklarını güçlendirmek ve halkın refahını daha çok artırabilmek için en azından belirli bir süre bir kemer sıkma politikası uygulayacağını duyurdu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan kemer sıkma politikalarında hep fedakarlık, çalışanlardan, emeklilerden, dar gelirlerden, memurlardan, küçük esnaftan istendi. Devlet kendisi neredeyse hiç kemer sıkmadı. Fakat Peter Magyar, Macaristan'ın yeni başbakanı, dedi ki biz önce eğer halktan kemer sıkmasını istiyorsak biz siyasetçiler ve milletvekilleri olarak önce kendimiz kemer sıkacağız dedi. Ve parlamentoya sunduğu yasa değişikliğiyle milletvekillerinin maaşlarının %40 oranında düşürülmesini önerdi. Ve gerçekten çok pozitif ve şaşırtıcı bir gelişme bu. Yasa parlamentoda oy birliğiyle kabul edildi. Bütün milletvekilleri maaşlarının 6.150 eurodan 3.690 euroya düşürülmesine olumlu oy verdiler. 325 bin liradan, Türk parasıyla kıyasladığımızda, milletvekili maaşları Macaristan'da 325 bin liradan 195 bin liraya düşürüldü. Başbakan Magyar ise kendi maaşını %40 da değil %50 oranında düşürdü. %50 oranında indirim yaptı kendi maaşında ve böylece Macaristan'da milletvekillerinin aldıkları maaş ortalama ücretin, vatandaşın, çalışanların aldığı ortalama ücretin 3 katı düzeyine, yani 3 katı idi, 1,5 katı düzeyine indirildi. Şimdi Türkiye'de tabloya baktığımız zaman hep kemer sıkma politikaları, tasarruf tedbirleri halka uygulanıyor, ücretlilere, çalışanlara uygulanıyor. Türkiye'de biliyorsunuz asgari ücret 28 bin lira, milletvekili maaşı 273 bin lira. Az önce söylediğim gibi Macaristan'da milletvekili maaşları Türk parası karşılığı olarak 195 bin liraya düşürüldü. Şu anda Türkiye'de milletvekili maaşı 273 bin lira. İki yıl, bir dönemde iki yıl görev yaparsa bir milletvekili otomatik olarak emeklilik hakkı kazanıyor. Dolayısıyla bir sonraki seçimde tekrar seçildiğinde Türkiye'de bir milletvekili hem milletvekili maaşı alıyor hem de emekli maaşı alıyor. Milletvekillerin emekli maaşıyla birlikte emekli olan vekillerin aldığı toplam aylık ise 450 bin liraya aşıyor. Yani 500 bin liraya yaklaşıyor. Az önce söyledim, Macaristan'da parlamentodan oy birliğiyle geçen yasayla milletvekilleri kendi maaşlarını 195 bin liraya düşürürken Türkiye'deki milletvekili maaşı 273 bin, hem emekli hem de şu anda mecliste görev yapan bir vekilin maaşı ise yaklaşık 500 bin lira. Dolayısıyla orada ortalama ücretin 1,5 katına düşürülmüştü milletvekili maaşları Macaristan'da. Türkiye'de şu anda 28 bin liralık asgari ücretin yaklaşık 10 katı, 273 bin liralık milletvekili maaşı 28 bin liralık asgari ücretin 10 katı. İşte tablo böyle. Yani eğer gerçekten bir iktidar, bir siyasetçi halkının lehine politikalar, halkının refahını artıracak yönde politikalar izlemek istiyorsa, adımlar atmak istiyorsa, önce hani iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım misali, önce kendisi bu adımları atacak, kemer sıkacak. Ondan sonra halka dönüp diyecek ki işte bakın sayın vatandaşlar, siz bizi seçtiniz ama biz önce kendi gelirlerimizi yarı yarıya düşürdük, kendi alacaklarımızdan feragat ettik. Şimdi sizler de lütfen en azından belirli bir süre için bu fedakarlığı birlikte sürdürmemiz için bize destek verin, katkı verin ve el birliğiyle ülkemizi düzlüğe çıkartalım. Yoksa meclisten hemen yasaları çıkartalım, torba yasaları çıkartalım, herkese vergi bindirelim, herkese ek külfetler yükleyelim, ondan sonra da dönüp o insanlardan fedakarlık isteyelim ama bizlerden kimse fedakarlık istemesin yaklaşımı maalesef doğru bir yaklaşım değil. Nitekim Macaristan'daki uygulamada bunu bize gösteriyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Burada kısaca bir soluklanalım ve Mısır doğumlu Yunan sanatçı Demis Roussos'un şarkısını sizlere sunalım. Demis Roussos önce Aphrodite's Child isimli bir toplulukla müzik piyasasına girdi. Arkasından bu topluluktan ayrıldı anlaşmazlık nedeniyle ve kendisi solist olarak devam etti. Gerçekten şarkılarıyla, albümleriyle müzikseverleri etkiledi ve 2015 yılında da aramızdan ayrıldı. Goodbye my love, goodbye elveda aşkım şarkısıyla Demis Roussos karşınızda.

0: 2015'te aramızdan ayrılan Demis Roussos söylediği elveda aşkım, rüzgarın söylediği hüzünlü şarkıyı dinle. Bugün senden ayrıldığımı biliyor. Lütfen ağlama, yoksa kalbim kırılacak. Beni hatırladığın sürece asla uzakta olmayacağım. Evet, Demis Roussos güzel şarkılarıyla uzun yıllar müzik sahnesinde hepimizi mutlu etmişti. Sonrasında özellikle obezite rahatsızlığından çok çekti ve yıllarca sahnelerden uzak kaldı. Ciddi sağlık sorunları yaşadı, albümler yapamadı ama işte anılarda bu şarkıları kaldı. 14 Haziran Toprak Günü'ydü sevgili dinleyiciler. Toprak Günü Birleşmiş Milletler'in ve Dünya Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın kabul ettiği, tüm üye ülkelerde de kutlanan bir gün. 11 Haziran'dan sonraki ilk pazar günü bütün dünya ülkelerinde kutlanıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da bu gün nedeniyle yazılı bir açıklama yayınlamıştı dün. Türkiye'de tarım arazilerinin ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayan bir açıklamaydı bu ve Sayın Başkan, Türkiye'deki tarım arazilerinin hızla yok olduğunu, imar planları, kentsel dönüşümler, plansız yapılaşmalar ve özellikle de erozyon nedeniyle tarım arazilerinin 27 milyon hektardan 24 milyon hektara kadar gerilediğini ve 3 milyon hektarlık bir tarım arazisinin son 25-30 yılda kaybedildiğini vurguladı. Türkiye topraklarını, verimli tarım topraklarını kaybediyor. Şimdi 3 milyon hektar alan Avrupa'da örneğin bir Belçika'nın yüz ölçümü kadar bir alan, Moldova'nın, Arnavutluğun, Slovenya'nın, Lüksemburg'un yüz ölçümünden daha geniş bir alan. Yani Türkiye'nin kaybettiği tarım arazisi, 3 milyon hektarlık tarım arazisi, milyonlarca insanın yaşadığı pek çok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha fazla. Peki biz bu arazileri neden kaybediyoruz? Neden arazilerimizi koruyamıyoruz ve tarımsal üretimimiz geriliyor? İşte burada tarım politikalarının kanımca tekrar gözden geçirilmesini, hem de radikal bir şekilde hem tarımda hem toprakta reform yapılmasını gerektiren bir ihtimal karşımıza çıkıyor. Geçmiş hükümetler döneminde özellikle rahmetli Bülent Ecevit Köykent projesiyle toprak ve tarım reformu genel müdürlüğünü kurarak kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Ondan önce de pek çok deneme oldu Türkiye'de, fakat büyük toprak sahipleri, toprak ağası olarak adlandırılan kesimler hemen hemen her iktidar döneminde bu atılımları engellediler. Giderek miras yoluyla, veraset yoluyla Türkiye'deki tarım arazileri daha küçük parçalara bölündü ama büyük arazi sahipleri her zaman Türkiye'de bir toprak ve tarım reformu yapılmasını siyasi güçlerini ve ekonomik güçlerini de kullanarak engellediler. Ama bunun da ötesinde ülkeyi yöneten hükümetler de gerek uluslararası kuruluşlarla yapmış oldukları anlaşmalarda, gerekse uyguladıkları politikalarda tarımın hızla irtifa kaybetmesine bir anlamda zemin hazırladılar. Örneğin 1985 yılında Anavatan Partisi iktidarında Dünya Bankası ile bir tarımsal kredi anlaşması imzalanmıştı. O dönemde bu anlaşma köylünün yeni ağası Dünya Bankası başlığıyla gazetelere manşet olmuştu. Bu anlaşmada neler vardı? Dünya Bankası Türkiye'ye 300 milyon dolar kredi vermek için tarımla ilgili kamu iktisadi teşebbüslerinin, kuruluşlarının kapatılmasını istiyordu. Devlet su işlerinin sulama ücretlerine yüksek oranlı zamlar yapılmasını şart koşuyordu. Bir başka şart, tarıma uygulanan sübvansiyonların, desteklemelerin gübrede, tohumda, mazotta, akaryakıtta, elektrikte, sulamada kullanılan desteklemelerin, sübvansiyonların kademeli bir şekilde azaltılmasını ve destekleme fiyatlarının, taban fiyatlarının düşük tutulmasını istiyordu Dünya Bankası ve o dönemde ANAP hükümeti bu koşulların hemen hemen hepsini kabul etti bu kredi karşılığında ve ondan sonra Türkiye'de bir tarımsal çöküş süreci başladı. Şimdi bazı kararlar alındığı zaman belki sonuçlarını 2-3 yıl içerisinde göremeyebiliyorsunuz ama işte 1985 yılında imzalanan bu anlaşmayla başlayan süreç sonraki hükümetler dönemlerinde de devam ettirildi ve bugün Türkiye tarımı 3 milyon hektar arazisini kaybeden, kendi kendine yeterli olmaktan hızla uzaklaşan, dünyanın dört bir yanından tarımsal ürün, gıda maddesi, canlı hayvan, kırmızı et ithal eden bir konuma geldi. Buraya gelinmesinde bazı köşe taşları vardı. Örneğin 1985 yılındaki bu anlaşma imzalandığında o dönemin Toprak Mahsulleri Ofisi Halil Çeken bu anlaşmaya karşı çıkmıştı. Bu anlaşma Türk tarımını bitirir. Türk tarım ve hayvancılığı hızla yok olur demişti. Kendisine sessiz kalındı. Önce anlaşmanın imza töreninin sırasında tarıma karşı, tarım politikalarına yaptığı katkılardan ve hizmetlerden ötürü üstün hizmet ödülü verildi. Ve ertesi günde o dönemin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Halil Çeken emekli edildi ve görevden alındı. Şimdi tablo böyle ve ondan sonra işte süreç hızlandı. Ne oldu? Tarımsal kitler hızla özelleştirilme kapsamına alındı. Yol su, elektrik, toprak su, köy hizmetleri genel müdürlüğü, gübre fabrikaları, yem sanayi, et ve balık kurumu, süt endüstrisi kurumu gibi tarıma hizmet eden, çiftçiye, üreticiye hizmet eden pek çok tarımsal kit kapatıldı ya da özelleştirildi. Şeker fabrikaları satıldı. Daha sonra et ve sütte açıklar büyüyünce et ve balık kurumunun yerine et ve süt kurumu diye Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yeni bir kurum oluşturuldu. Ancak bu kurum şu anda piyasayı regüle etmekten çok uzak. Tek yaptığı iş sadece her yıl milyonlarca canlı hayvan ithal etmek ya da milyonlarca ton kırmızı et ithal etmek. Türkiye şu anda az önce söylediğim gibi kaybedilen tarım arazilerinin neredeyse yarısı kadar olan Makedonya'dan, Kosova'dan, Bosna Hersek'ten ayçiçek yağı ithal ediyor. Atatürk döneminde kurulan üretici birlikleri, tarım kredi kooperatifleri gibi kurumlar işlevsiz hale getirildi. Tariş, Çiko Birlik, Panko Birlik, Marmara Birlik, Trakya Birlik gibi bu kurumlar, Fisko Birlik gibi bu kurumlar Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuştu ve köylüyü, çiftçiyi hem desteklemek hem kooperatifleşmesine ön ayak olmak hem de ürününün değerinde satılmasını, üreticinin refahının yükseltilmesini öngörüyordu. Daha sonra bu politikalar tam tersine döndü. Özellikle son 20-25 yılda da daha da hızlandı. Tek elin özelleştirilmesiyle bir anlamda tütün üreticisi sahipsiz kaldı ve yabancı sigara ithalatının Anavatan Partisi iktidar döneminde serbest bırakılmasıyla da Türkiye'de neredeyse yerli tütünden imal edilen sigaralar, diğer tütün mamulleri piyasadan ufak ufak yok oldu ve şu anda Türkiye piyasası uluslararası tütün tekellerinin bir anlamda kontrolü altına girmiş vaziyette ve tabii bunu şunun için vurguluyorum, özellikle tarımda Türkiye'de milyonlarca aile tütün üretimiyle uğraşırken bugün bu sayı yüz binlere düşmüş durumda. Tabii ki burada sigaranın sağlığa zararlı olduğunu, tütün tüketiminin yarattığı sağlık sorunlarını göz ardı etmek için bunun bir ekonomi politikası anlamında dile getirmek istiyorum. Diğer taraftan et, hayvancılık, besicilik, bütün bunlarda gübrede, tohumda gerçekten Türkiye giderek daha fazla ve hızla dışa bağımlı hale geldi. Bugün neredeyse ithal edilmeyen tarım ürünü yok gibi. İşte bu anlaşma Dünya Bankası ile imzalandıktan sonra Türk tüketicisi ilk kez o yıllarda Çikita Muz'la tanışmıştı. Herkes o zaman çok hevesle Çikita Muz tüketiyordu. Anamur Muz'u üvey evlat muamelesi görmeye başladı ve bunun üzerine Anamur'daki muz bahçeleri söküldü. Yazlık siteler kuruldu yerlerine ve Türkiye bugün Ekvador'dan Guatemala'ya kadar Latin Amerika ülkelerinden her yıl milyonlarca ton Çikita Muz'u ithal ediyor. Fakat ilginç olan şu, Türkiye'de ithal edilen 15 bin 20 bin kilometrelik mesafeden bir buçuk aylık gemi yolculuğuyla taşınan Çikita Muz'lar neredeyse Türkiye'de yerli muzla başa baş fiyattan satılıyor. Amasya'dan 200-300 kilometre mesafeden gelen yerli Amasya elması Ekvador'dan gelen Çikita Muz'dan daha pahalıya Türk tüketicisine satılıyor. Yani bugün marketlerde elma 120-150 lirayken Ekvador'dan gelen Çikita Muz 90 lira 100 liradan satılıyor. Peki bu nasıl oluyor? İşte burada üreticinin desteklenmesi politikalarından yavaş yavaş vazgeçilince, desteklemeler azaltılınca, taban fiyat politikasında enflasyonun altında ürün fiyatları, taban fiyatlar belirlenince maalesef üretici üretimden uzaklaşıyor. Tarım arazileri ekilmiyor. Ekilmeyen tarım arazileri hızla yok oluyor. İmara açılıyor, ranta açılıyor. Erozyonla veya diğer doğal tahribatlarla bu araziler, bu alanlar yok oluyor ve Türkiye tarımı, Türkiye hayvancılığı her geçen gün irtifa kaybederek Türkiye daha fazla dışa bağımlı hale geliyor ve milyarlarca dolar Türk üreticisine, yerli üreticiye verilecek desteklemeler ithalata ödeniyor. Başka ülkelerin üreticileri, besicileri ihya edilirken bizim üreticimiz tarlasını, toprağını bırakıp kente göç etmek, kentlerin kenar mahallelerinde asgari ücretli işçi olmayı tercih etmek zorunda kalıyor ve maalesef bu tablo giderek daha da vahim bir hale geliyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: İşte bu noktada sizleri yine uluslararası alanda üreticinin, dar gelirlinin, yoksulların sözcülüğünü yapmış ve bunun mücadelesini yıllarca yürütmüş. 14 Haziran'da da doğum günü olan bir uluslararası kahramanın adına yakılan şarkıyla baş başa bırakmak istiyorum. Ernesto Che Guevara adına yakılan bu şarkı, Hasta Siempre, Son Ana Kadar başlıklı bu şarkı. Birlikte dinleyelim ve sonrasında birkaç cümle daha edeceğim sizlere.

0: Arjantinli doktor Ernesto Guevara Arjantin'de dünyaya geldikten sonra hayatını bir anlamda yoksul ve dar gelirli insanların, tarım işçilerinin, topraksız köylülerin hayatlarını iyileştirmeye adadı. Bunun için ömrü boyunca mücadele etti. Latin Amerika'da özellikle American Fruits Company tarafından Latin Amerika ülkelerini bir muz cumhuriyetine dönüştüren politikalara karşı direndi. Köylüleri uyandırmaya çalıştı. Onları ürettiklerine sahip çıkmaya çalıştı. 13 yıl boyunca motosikletle bütün Güney Amerika'yı dolaştı. Her gittiği ülkede kimsesizlerin, çocukların, yoksulların yanında oldu. Onları tedavi etmeye çalıştı. Hatta dedi ki aç insanları doyurduğum zaman bana kahraman diyorlar. Bu insanların neden aç olduğunu sorduğumuzda ise bana komünist diyorlar. Bütün çabam çocuklara daha güzel ve daha ışıklı bir dünya bırakmak içindi. Hem doktor hem şairdi. Daha sonra Küba'da gerçekleşen devrime katkıda bulundu. Ve Küba'da yeni yönetim göreve geldikten sonra Merkez Bankası Başkanlığı yaptı, Sanayi Bakanlığı yaptı. Küba'da kapsamlı bir eğitim reformu gerçekleştirdi ve halkın okuma oranını %99'a kadar yükselten politikaları hayata geçirdi. Gerçekten tüm Güney Amerika ülkelerinin, Latin ülkelerinin sevgilisi olmuştu. Che ise Arjantin dilinde hey dostum anlamına gelen bir ifadeydi ve kendisine bunu lakap olarak seçmişti. Aslında isminde Che takısı yoktu. O yüzden de Küba'da Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemde imzaladığı banknotlarda Che imzasını kullandı. Küba banknotlarında ve hey dostum diye her gittiği yerde yoksullara, kimsesizlere seslendi. Ancak bu mücadele her zaman olduğu gibi bazı güçlerin tepkisini çekti ve 1967'de Bolivya'da oradaki köylüleri, topraksız köylüleri örgütlemeye çalışırken yapılan müdahalede, çatışmada öldürüldü ve bugün dünyada hala Che Guevara olarak anılıyor ve tüm yoksulların, kimsesizlerin, çocukların umudu olarak şarkılarda dilden dile dolaşıyor. Biz de 14 Haziran'da Che Guevara'nın doğum gününde kendisini bu şarkıyla anmış olalım istedik. Buyurun. Şimdi sevgili dinleyiciler, yoksulluk, kimsesizlik, topraksızlık, işte az önce toprak günü nedeniyle Türkiye'deki tarımın, köylünün, üreticinin durumunu sizlere aktarmaya çalıştım ve bu politikaların 30-40 yılda aşama aşama uygulanarak bugünkü noktaya geldiğini vurgulamaya çabaladım. Çünkü Türkiye'de köylülerin gerçekten hizmet aldığı pek çok kamu kurumu bugün artık ortada yok. O yıllarda bir toprak su köylülerin toprak analizlerini yapıyordu. Yol su elektrik sadece kırsal alana yol ve su götürmek için, elektrik götürmek için vardı. Bunun gibi pek çok kuruluş, Türkiye Zirai Donatım Kurumu üreticilerin daha düşük fiyattan tarım aletlerine edinmesini sağlıyordu. Gübre fabrikaları, yem sanayi, bütün bunlar şu anda yok. Ve üretici sadece belirlenecek taban fiyata, yılda bir kez açıklanacak destekleme alımlarına mahkum edilmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'de üretim ve tarımın tablosu, hayvancılığın tablosu buyken, ekonominin içinde bulunduğu koşullarda özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir kesim daha var ki hepimizin bildiği gibi 17 milyona ulaşan sayılarıyla emekliler, dul ve yetimler. Aslında bir siyasi parti kursalar belki örgütlenseler, örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırılsa Türkiye'de tüm siyasi tabloyu değiştirebilecek bir güç emekliler. Ancak ne yazık ki yıllardır her 6 ayda bir sadece iktidarların vereceği enflasyon farkı ve zam oranına endeksli bir şekilde beklenti içerisindeler. İşte Türkiye'de emekli yoksulluğunun ne kadar derinleştiğini ortaya koyan bir araştırma geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Forum Toplum Araştırmaları Enstitüsü Türkiye'de emekli yoksulluğunu araştırdı. Bütün siyasetçilerin dilinde emekliler, en düşük emekli aylığı, emekli evine ekmek götüremiyor, kirasını ödeyemiyor, işte barınmasını sağlayamıyor. Bunun gibi sorunlar, sıkıntılar var. Fakat tablonun gerçekliği bambaşka. Araştırma oldukça vahim sonuçları bize gösteriyor. Özellikle Türkiye'de emeklilerin %89,4'ü yani neredeyse %90'ı çalışmaya devam etmek zorunda mevcut ekonomik koşullarda. Bu da onları araştırmadaki tanımlamasıyla yaşlı işçiler haline getiriyor. Emeklilerin %66'sı borçlu, %76'sı parasızlık nedeniyle sosyal etkinliklere katılamıyor. %56'sı sağlık harcamalarını kısmak zorunda olduğunu, hastaneye gidemediğini, bu nedenle sağlık konusundaki sıkıntılarını ertelemek zorunda kalıyor ve psikolojik olarak da çok ciddi bir çöküş içerisinde bu araştırmanın sonuçlarına göre emekliler. Neden çalıştıkları sorulduğunda ise emeklilerin neredeyse büyük bölümü diyorlar ki çocuklarımız için, çünkü biz artık geriye sayan insanlarız. Gelirimiz bize yetmiyor, ancak emekli evlerinde veya emekli olan ailelerde aynı zamanda işsiz gençler var. Geliri yetmeyen evli çocuklar var, torunlar var ve emeklilerin %80'i aşkın kısmı neden çalıştığı sorusuna çocuklarım için, torunlarım için onlara daha iyi bir gelecek, en azından şu anki hayatlarını daha anlamlı kılabilmek ve onlara katkı verebilmek için diyor. Emekliler sosyal hayattan vazgeçiyor, sağlık harcamalarını erteliyor, kirasını ödeyemiyor, evini ısıtamıyor, borç içinde yaşamaya çalışıyor. Ve en büyük endişeleri de çocuklarına muhtaç olmak, birisine muhtaç bir şekilde yaşamlarını tamamlamak zorunda kalmak. Türkiye'deki emekli yoksulluğuna ilişkin bu araştırma çok kapsamlı ve eminim gerek iktidar gerekse muhalefet partileri için çok önemli mesajlar veriyor. Yani 17 milyon emekli, dul ve yetimin hayatı, beklentileri sadece %16-17'lik bir maaş zammına, 6 ayda bir verilen bir maaş zammına endeksli olarak görüldüğü zaman tablo gerçeklikten kopuyor. Oysa bu insanlar en az hayatlarının 30-40 yılını üreterek geçirmiş insanlar ve kalan bölümünde, hayatlarının kalan bölümünde toplumda yaşlı işçiler olarak görülüyorlar. Milyonlarca emekli Sosyal Sigortalar Kurumu'nun verilerine göre her yıl artan şekilde çalışma hayatına yeniden dönmek zorunda kalıyor. Buradan elde ettiği ek gelirle de işsiz çocuğuna, evli ama kirasını ödeyemeyen kızına, oğluna ya da özellikle onların geleceğine yönelik bir katkı verme çabasıyla kendilerini çalışmak zorunda hissediyorlar ki dediğim gibi sözlerimin başında da %90'a varıyor çalışmak zorunda olduğunu düşünen ve bunu ifade eden, iş arayan emeklilerin oranı. Bu da gerçekten çok acı ve vahim bir tablo. Türkiye gibi anayasasında Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir yazan bir ülke açısından bu milyonlarca insanı görmemek, onları yok saymak, sadece 6 ayda bir maaş zamları döneminde hatırlamak siyasi partiler ve iktidarlar açısından da kabul edilmesi mümkün olmayan bir yaklaşım. Dolayısıyla eğer emeklilerin sorunlarına bu araştırmanın sonuçlarında ortaya çıkan tabloyu ve verileri değerlendirerek emeklilerin sorunlarına çözüm üretecek bir parti, bir siyasi iktidar, eminim önümüzdeki dönemde gerçekten oylarını milyonlarca arttırabileceği gibi Türkiye'nin refah devleti olması yolunda da bu insanların hayatına ve ailelerinin hayatına çok ciddi katkılar sağladığı için destek görecektir, kabul görecektir. O nedenle emekliler neden tekrar çalışıyor? Gençlerin zaten zor iş bulduğu bir ortamda istihdama ortak olan emekliler, daha düşük ücretlerle çalışmaya razı emekliler bir anlamda Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin toplumsal ve sosyal hayatının da acı gerçeği olarak bu araştırmanın sonunda karşımıza çıkıyor. Ankara'dan haber var programının bir kez daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Çarşamba günü saat 15'te sizlerin tekrar bu programda karşınızda olacağım. Bunun öncesinde şu ana kadar sizlerle paylaştığım göstergeleri, görüş ve değerlendirmeleri eğer yorumlamak, siz de görüşünüzü iletmek isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Radyo Sputnik WhatsApp hattımız 0505 171 66 56. Çarşamba günü Bir başka Ankara'dan haber var programında karşınızda olmak üzere. Ben Zülfikar Doğan, hepinize hoşça kalın diyorum, iyi günler.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Trump, ticari petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026'nın Türkiye için zirveler yılı olarak devam ettiğini söyledi. CHP'de bugün grup toplantısı yapılmayacak, ayrıntılar haberimizde olacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la varılan mutabakatın ardından ticari petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladığını açıkladı. Trump, çoğu petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı, tamamen güvenli Güney Koridoru'nu kullanıyorlar dedi. Trump ve İranlı yetkililer dün yaptıkları açıklamalarda iki ülke arasında mutabakata varıldığını ve zaptın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını duyurmuştu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD-İran anlaşmasının dijital ortamda imzalandığını söyledi. ABD basınında yer alan haberlere göre J.D. Vance, yaptırımların kaldırılmasının İran'ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti. ABD Başkan Yardımcısı, anlaşmanın performansa dayalı bir çerçevede uygulanacağını ve yaptırımların kaldırılmasının İran'ın anlaşmada belirtilen somut eylemlerine bağlı olacağını vurguladı. İç gündemle devam edelim. Etimesgut Havalimanı'nın modernizasyonun ardından hizmete giren Ankara Havalimanı dün açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu. Erdoğan 2026'nın Türkiye için zirveler yılı olarak devam ettiğini söyledi.
2: 2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla, tüm kadrolarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz.
1: CHP'de bugün grup toplantısı yapılmayacak. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Özgür Özel Başkanlığında yapılması beklenen grup toplantısının bugün yapılmaması yönünde karar aldıklarını açıkladı. Özgür Özel de yaptığı açıklamada grubumuzun ortak kararı ifadesini kullandı. Ve öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu da bugün grup toplantısı yapmayacak. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısı yapmayacağını açıkladı. CHP'li Murat Emir, kurultay çağrısına ilişkin 900 CHP delegesinin toplanan imzalarının 17 Haziran çarşamba günü CHP Genel Merkezi'ne götürüleceğini duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu da çarşamba günü A takımını toplayacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısının saat 14'te Genel Merkez'de toplanacağı kaydedildi. CHP MYK'da yeni atamaların gündeme gelebileceği belirtiliyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İzmir ve Antalya az bulutlu, Ankara 29, İzmir 34, Antalya 29 derece, İstanbul, Trabzon, Gaziantep ve Van parçalı bulutlu, İstanbul 30, Trabzon 25, Gaziantep 35 ve Van 24 derece, Diyarbakır ise sıcak 35 derece.
3: Kupanın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam ve bu sabaha karşı oynanan tüm maçlar beraberlikle sonuçlandı. Önce dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlara bakalım. H grubu mücadelesinde turnuvanın favorilerinden İspanya, Yeşil Burun Adaları ile karşılaştı. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. G grubunda oynanan Belçika-Mısır maçı da 1-1 beraberlikle bitti. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanında bu sabaha karşı oynanan G ve H grubu maçlarında da galibiyet çıkmadı. Türkiye saatiyle 01'de başlayan H grubunda Suudi Arabistan Uruguay ile 1-1 berabere kalırken Türkiye saatiyle 04'te başlayan G grubu mücadelesinde ise İran Yeni Zelanda maçı da 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

0: 19.30'da Kupa'nın günlüğünde aktarmaya devam edeceğiz.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %36'lık bir yoğunluk bekliyor. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda TEM'de İstoç Mahmut Bey gişeler yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk var. D100'de ise Haramilere Ambarlı yönünde orta şeritte bir trafik kazası var. Burada da bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karam, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
5: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
4: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
6: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Paolo Conte'den size şarkılar dinletiyoruz. Paolo Conte, İtalyan bir sanatçı. Kendine özgü, pürüzlü ve yankılı bir sesi var. Üçüncü şarkıda bunu çok daha iyi göreceksiniz. Birinci şarkıda bunu çok belirgin biçimde öne çıkarmıyor ama üçüncü şarkıda gerçekten nasıl bir ses olduğunu anlama imkanınız olacak. Piyanist, söz yazarı ve avukat. Besteleri İtalyan ve Akdeniz ezgilerini barındırıyor. Caz söylüyor, bagi söylüyor ve Fransız şansonları okuyor. Latin Amerika ritimlerinin hemen hemen tamamına hakim. Parma Üniversitesi'nde hukuk diploması aldı. Arkasından babasıyla birlikte avukatlık ofisinde çalıştı. Bu arada müzik eğitimine de devam etti. Trombon çalıyor, vibrafon çalıyor, piyano çalıyor ayrıca. Şu anda dinlediğiniz parça, şarkı It's Wonderful. Üçüncü şarkıda Paolo Conte'nin nasıl bir ses olduğunu anlama imkanınız olacak. Başlıyoruz. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Evet, bir anketimiz var. Anketimizi arkadaşlarımız ekrana getiriyor. Son derece önemli. Hani böyle dam üstünde saksağın bir anket değil, böyle alakaya çay demle kabilinden bir anket de değil, gerçekten bir tartışma gündemi var. Bu tartışma gündeminin içinden çıkardık. Anketimizin konusu şöyle: Erdoğan'ın halefi kim olabilir diye soruyoruz. 3 seçeneğimiz var: A. Bilal Erdoğan, B. Berat Albayrak, C. Selçuk Bayraktar. 3 seçenekten birini işaretlemenizi rica ediyoruz. Anketi düzenlememizin temel sebeplerinden bir tanesi, dün ve önceki gün başlayan bir tartışma var. Şamil Tayyar, Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili, gazeteci Şamil Tayyar, Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı, baş danışmanı olması gerektiğini ve ortadaki büyük boşluğu doldurabileceğini yazdı, söyledi. Buna da Mücahit Birinci'den farklı bir yaklaşım geldi. Mücahit Birinci de bildiğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi ve Adalet ve Kalkınma Partisi cephesinde de iyi tanınan kişilerden biri. Kendisi bir avukat. O da Bilal Erdoğan'ın halef olabileceğini öne sürdü. Üçüncü seçenekteki Selçuk Bayraktar zaten doğal halef ve dolayısıyla biz üçünü bir arada mütalaa ediyoruz. Ankete nasıl katılabileceksiniz? Ankete 3 yoldan katılabilirsiniz. Anketi herhangi bir sosyal mecrada yayımlamıyoruz. Yani bir yerde anketi aramayınız. Yalnız ve yalnız bizi dinliyorsanız, bizi radyodan dinleyenler, ses olarak bu anketi size anons edeceğiz. Ya da Twitter'dan ya da Telegram'dan canlı olarak izliyorsanız buradan görme imkanınız olabilir. Yani bizim anketimizi ancak ve ancak bizim ekranımızdan görme şansına sahip olabilirsiniz. WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum: 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum: 0505 171 66 56. Bu numaradan anketi yanıtlayabilirsiniz. 3 seçeneğimiz var. Erdoğan'ın halefi kim olabilir? A. Bilal Erdoğan, B. Berat Albayrak, C. Selçuk Bayraktar. Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter canlı yayın adresimiz Seyir Hali TV. Küçük harflerle bileşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Bu Twitter adresinin altına da, canlı yayının altına da anketle ilişkin görüşlerinizi ve seçenekleri yazabilirsiniz. Telegram'da Sputnik Türkiye adresinden yayın yapıyoruz. Yine bu adresin altına da yapabilirsiniz, yanıtınızı verebilirsiniz. Saat 8.30'da bir telefon konuğumuz olacak. Profesör Doktor Onur Candan yayınımıza katılacak. Kendisi Ekolojik Araştırmalar Derneği, kısa adıyla EKAD'ın başkanı. Caretta Caretta kaplumbağaları ile ilgili içinde bulunduğumuz durumu anlatacak. Caretta Caretta'ların hayata döndürülmesi, neslinin korunması konusunda, biliyorsunuz bu Birleşmiş Milletler çerçevesinde yürütülen bir proje ve Caretta Caretta'ların ana yumurtlama orijin mekanlarından bir tanesi de bizim sahillerimiz, güney sahillerimiz. Bu güney sahillerinde karette karettaları daha fazla nasıl koruyabiliriz, bunun peşindeyiz. İçinde bulunduğumuz çağın ve günün ve dünyanın ve kozmosun koşulları bize şunu söylüyor: birlikte yaşadığımız bütün canlılara özen göstermeliyiz. Kurbağalara, kaplumbağalara, kertenkelelere, yılanlara, kuşlara, böceklere, her şeye özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü bizim varlık sebebimiz onlar, onların varlık sebebi de biziz. Yani doğada bir simbiyozis var. Bu simbiyozis nedeniyle hepimiz birbirimize muhtaçız. Yani onların olmadığı yerde bizim yaşamımızı sürdürebilmemiz mümkün değil. Bizim olmadığımız yerde de onların yaşamlarını sürdürmesi mümkün değil. Bu bakımdan bütün canlılara, hayvanlara ve bitkilere sahip çıkmak durumundayız. Bu çerçevede bir yayınımız olacak saat 8.30'da. Ama ankete geniş bir katılım rica ediyoruz. Çünkü son derece önemli. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili önemli bir anket bu. Tekrarlıyorum. Akif Bey ne durumda? Ankete katılım iyi mi? Vallahi inci... Şaka yapıyorsunuz. Şu an yine maşallah... Bütün maşallahlar ve bütün inşallahlar Akif'e geliyor. Gerisi bize tabii, bize ne söylerseniz bizim başımızla beraber iyi geldiğini söylüyor Akif. Dolayısıyla ne kadar yazarsanız o kadar iyi. 8.30'da kabaca sonuçlarını açıklayacağız. Tekrarlıyorum son kez anketi. Erdoğan'ın halefi kim olabilir? A. Bilal Erdoğan, B. Berat Albayrak, C. Selçuk Bayraktar. Lütfen işaret ediniz. Şimdi futbolda Dünya Kupası, tabii Dünya Kupası bitinceye kadar her gün küçük de olsa bazı haberleri vermeye çalışacağız. Programın oylumunu ve kapsamını da çok fazla bozmadan. Fakat bugünkü vereceğimiz haber muhtemelen herkesin çok ilgilendiği bir haber. Yeşilburun Adaları diye bir devlet var. Yeşilburun Adaları'nın nerede olduğunu İrem Hanım şu anda bir harita getirecek. Bu haritadan takip edebilirsin. Yeşilburun Adaları Afrika boynuzunun batısında, İspanya ve Portekiz yani İber Yarımadası'yla komşu, ikisinin ortasında bir yerde. Yeşilburun Adaları'nın dünyada Hristiyanlık tarihinde ve dünyadaki paylaşım tarihi bakımından çok önemli bir yeri var. Bildiğiniz gibi İspanyollar ve Portekizler, Vasco de Gama'lar, Magellanlar dünyayı paylaşmak üzere gemilerle seyahatlere çıkar çıkmaz İspanyol gemicilerle Portekizli gemiciler dünya denizlerinde savaşmaya başladılar. Çünkü orası benim, burası senin, oraya sen girme, buraya ben gireceğim gibi büyük savaşlar oldu denizciler arasında. Bunun üzerine Papa, Katolik dünyasının lideri, devreye girdi. Dedi ki, bir dakika çocuklar, siz kardeşsiniz, ikiniz de Katoliksiniz. Ben dünyayı bölüyorum, dünyanın bu bölümüne göre hareket edeceksiniz dedi. İşte Papa Hazretleri'nin dünyayı böldüğü yer Yeşilburun Adaları'nın batısıdır. Önüne haritayı alıyor Papa Hazretleri. Bir tarafında İspanya Kralı, öbür tarafında Portekiz Kralı ya da Kraliçesi. Birbirlerine bakarken diyor ki, şöyle bir çizgi çiziyorum. Yeşilburun Adaları'nın batısı İspanyollara aittir. Yeşilburun Adaları'nın doğusu Portekizlere aittir. Nitekim bugün mesela İspanya'daki, Latin Amerika'daki ve Afrika'daki sömürge ülkelere, eski sömürge ülkelere ya da bugünü yansıtmak yani kolonyal ülkelere baktığınızda Afrika'da önemli ölçüde Portekiz sömürgesi vardır. Yani Afrika'nın batısından başlayarak yine bir sağ aşağı doğru iniyoruz. Mozambik, Angola gidiyoruz, sağa doğru Madagaskar, Macao, Çin'in ortası, oradan Doğu Timor'a kadar giden bölge Portekiz sömürgesidir. Tarihte 1400'lü yılların sonundan 1700'lü yılların sonuna kadar bu bölgelerin tamamında Portekiz bayrağı dalgalanmıştır. Batıda Papa Hazretleri'nin çizgiyi çektiği batı sınırında ise İspanyollar vardır. Orada bir tek istisna vardır. Çünkü Portekizler bu anlaşmaya karşı çıktılar ve Papa'nın çizdiği haritadaki sınırları batıya doğru biraz ötelediler. Batıya doğru öteleyince Portekiz de Brezilya'yı kendi sınırları içinde mütalaa etti. Bugün Latin Amerika'da Portekizce konuşan tek ulus vardır, Brezilyalılardır. O Brezilyalıların Portekizce konuşmasının sebebi de bu harita değişikliğiyle ilgilidir. Neyse, şimdi dönelim Yeşilburun Adaları'na. Yeşilburun Adaları ile ilgili bizim ayrıca başka bir tespitimiz de var, onu da söyleyelim. ünlü çıplak ayaklı kontes Cesaria Evora'nın memleketidir. Aynı zamanda büyük bir sanatçıdır. Cesaria Evora'yı birkaç kez dinlettik. Arzu ederseniz şimdi Akif ve İrem Hanım bir küçük Cesaria Evora bulurlar. Kisas bulabilirseniz bir tane onu dinleyelim. Böyle arada bir küçük bir name olarak geçecek. Yeşilburun Adaları deyince ondan bahsetmek gerekiyor. Çok paniğe kapılmanıza gerek yok. Olsa da olur, olmasa da olur. Bu hani böyle son dakika siparişi gibi düşünmeyin. Orada bir panik görüyorum. Eyvah ya, nereden bulacağız diye. Şimdi sporla ilgili, futbolla ilgili dün Yeşilburun Adaları İspanya ile karşılaştı. Ve İspanya'ya deyim yerindeyse kök söktürdü. Beraberlikle sonuçlandı karşılaşma ve Yeşilburun Adaları'nın bir kalecisi vardı. Kalecinin maç başlamadan önce takipçi sayısı 54 bin idi. Maç bittikten sonra kalecinin takipçi sayısı 1,5 milyona çıktı. Müthiş bir şey. İşte futbolun gücü budur. Albert Camus, biliyorsunuz, bir Fransız yazar, Cezayir doğumlu. Veba adlı kitabını paylaştık, hatırlarsanız Veba adı da bundan bahsediyor. Veba'nın ön sözünde de var. Der ki Albert Camus, ben hayatta mertliğe, dürüstlüğe, fedakarlığa, feragata ve ahlaka dair her ne öğrendiysem bütün bunların tamamını futbola borçluyum der. Albert Camus Cezayir'de yaşarken ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi Cezayir'de bitirdi ve Cezayir'de üniversite takımında kaleci olarak görev yapıyordu. Bir süre futbol oynadı, sonra verem hastalığına yakalandı ve futbolu bırakmak zorunda kaldı. Futbolun ne kadar büyük bir ders verici uğraş olduğunu Albert Camus'dan yola çıkarak bile söyleyebiliriz. Dolayısıyla futbolu hafife almamak lazım. Canım alt tarafı futbol, 22 tane insan koşuyor, bunun peşinden gitmek gerekmez gibi bir zehaba kapılmayınız, olur mu? Yeşilburun Adaları 90 dakika boyunca İspanya'ya kök söktürdü ve kupaya ilk kez katıldı Yeşilburun Adaları. Ve bu ilk kez katıldığı grupta İspanya ile ciddi bir mücadele verdi ve gerçekten maç bittiğinde kimse gözlerine inanamadı. Yeşilburun Adaları'nın bir başka adı da Cape Verde ya da Cape Verde diye de geçiyor. Nasıl telaffuz edersiniz ama biz Yeşilburun Adaları diyoruz. Maçla ilgili olarak beraberlik tahminleri ya da bahisler artı 1200 ila 1400 veriyordu. Yani 1 liraya 12 lira ile 14 lira veriyordu. Dolayısıyla çok büyük bir para değildi. Herkes İspanya'nın galibiyetine oynadığı için beraberlik primi çok şey değildi. Şimdi kaleci... Burada tabii maçla ilgili bir videomuz var değil mi? Var mı? Sen Cesaria Evora'ya mı vermek istiyorsun? Ha, onunla uğraşıyorsun. Tamam, yok. Yok, hayır, şimdi değil. Biraz sonra Cesaria Evora. Önce şu maçla ilgili son 5-6 dakikanın bir küçük özeti var. O özeti bir izletelim size. İspanya'nın böyle çimleri yolduğu bir maç oldu.
3: Arcanjo. Orta geldi, arka direğe doğru kafa, Simon. Simon. Artı 5, eliyle gönderdi Unai Simon. Şimdi Nico Williams. Williams attı topu ama kalecide kalıyor. 40 yaşındaki Vozinha özellikle ilk yarıda müthiş kurtarışlar yaptı. İşte Borges'in kafa vuruşu. Tarihi bir fırsat önündeydi. Vurdu kafayı. Simon'un üzerine gitti.
0: Evet, maçtaki o heyecan verici, heyecan dolu anlar bunlardı. Kaleci Vozinha 40 yaşının üzerinde net 7 gol pozisyonunu önledi. 8. bir pozisyon daha var. Onu tam böyle kurtarış gibi düşünmemek lazım ama toplamda 8 pozisyonu önledi. Dediğimiz gibi biraz önce de ifade ettim. Vozinha'nın maçtan önceki takipçi sayısı 54 bindi. Maç bitti 15-20 dakika sonra 1,5 milyona yakın takipçi geldi. Şu anda ikinci baharını yaşıyor Yeşilburun Adaları'nın bu kalecisi. Takım da tabii çok olağanüstü oynuyor. Bir başka takım daha var. Curaçao diye bir takım var biliyorsun. Curaçao da Dünya Kupası'na ilk kez katıldı. Curaçao'nun yerini şimdi İrem Hanım getirecek haritada. Biz her şeyi harita, yer, zaman ve grafik bilgisiyle paylaşıyoruz. Hani ne olur ne olmaz. Tabii bizi daha çok çocuklar izliyor. Dolayısıyla çocukların aslında görmemiş olabileceğini varsayarak. Curaçao Adası Latin Amerika ile Orta Amerika'da Antiller, Karayipler bölgesinde küçük bir ada ve Curaçao takımında ve aynı zamanda Yeşilburun Adaları takımında oynayan oyunculardan iki tanesi Türkiye'de oynuyor. Bu oyuncuların her ikisi de Iğdır Futbol Kulübü'nün oyuncuları. Bunlardan bir tanesi Curaçao'nun oyuncusu 34 yaşındaki Leandro Bacuna. Çok deneyimli, çok yönlü bir oyuncu biri bu. Bir başka oyuncusu var Iğdır'da yine Aaron Suarez 23 yaşında Costa Ricalı. Marius Trezor diye bir oyuncu var Fildişi sahilinden. Müthiş bir kadro toplamışlar. Iğdır Spor'u da böylece fark etmiş olduk. Rian Mendes var işte dünkü maçta Yeşilburun Adaları'ndan takım kaptanı, o da Iğdır Spor Kulübü'nde. Gianni Bruno var 34 yaşında Belçikalı. Morike Fofana var Fildişi sahilinden. Bir de Fode Koita var yine bu takımdan. Dolayısıyla Yeşilburun Adaları ve Curaçao takımlarında oynayan oyuncuların birer oyuncusu şu anda Türkiye liglerinde top koşturuyor. Bu maçlardan sonra, kupadan sonra muhtemelen bu oyuncuların, bu bütün oyuncuların değerleri 2'ye, 3'e, 5'e katlanacak. Curaçao Karayip Denizi'nde Venezuela'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunan bir ada. Karayipler bölgesinde yer alıyor. Hollanda Krallığı'na ait özerk bir ülke, bu arada onu söyleyelim. İç işlerinde bağımsız, dış işlerinde, savunma ve dış politikada Hollanda Krallığı'na bağlı. 444 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip, 155 bin nüfusu var. Tropikal bir iklime sahip, turkuaz plajları ve ölümsüz bir denizi var. Yani gidip de böyle doyamayacağınız bir denizden bahsediyoruz. Şimdi kupayla ilgili son bir şey söyleyeyim, öylece futboldan çıkacağız yavaş yavaş. Biraz yavaş çıkıyoruz futboldan çünkü futbol üzerinde çok konuşulması gereken bir uğraşı alanı, bunu söylüyoruz. Yani Albert Camus'dan yola çıkarak söyledik. Ama bu kupada çok üzerinde duracağımız pek çok hadise yaşanacak. Pek çok sürpriz var. Bu arada Türk milli takımı, A milli takımı bildiğiniz gibi yenildi Avustralya'ya. Bu tabii bizim açımızdan büyük bir şok idi biliyorsunuz. Ve bu şoku birazdan Cesaria Evora'yı hazırlayın. Yani futboldan çıktıktan sonra biraz Cesaria Evora'ya bir kulak verelim. Yeşilburun Adaları'nın çıplak ayaklı kontesi. Tabii bu kupada şöylesi şeyler oldu. Mesela İsviçre Katar'ı yenemedi. Biz Avustralya'yı yenemedik. Brezilya Fas'ı yenemedi. İspanya Yeşilburun Adaları'nı yenemedi. Dolayısıyla Türk milli takımının yenememesi, Avustralya'yı yenememesi böyle büyük bir başarısızlık gibi düşünülmemeli. Bu kupada pek çok sürprize gebe bazı maçlar olacak diye gözüküyor. Türk milli takımının gruptan çıkabileceğini düşünüyoruz. Umudumuz, temennimiz bu yönde. Çıkamasa da canları sağ olsun, ama burada bir küçük notu aktarmak istiyorum. Mesela Türk milli takımı için tanıtımlarda bizim çocuklar deniyor. Hatırlayacaksınız, voleybol milli takımı içinde filenin sultanları deniyor değil mi? Voleybol erkek milli takımı için filenin efeleri deniyor. Basketbol milli takımı için potanın perileri falan deniyor. Bunlar böyle uyduruk uyduruk şeyler. Türk milli takımı dememek için bulunmuş bir kılıftır bu. Yani Türk milli takımı demek dümdüz ifadeyle ifade etmek varken bu tür yakıştırmalar, bu tür metaforlar, bu tür mecazlar kullanılması kasıtlı demiyorum ama dile hoş geliyor, kulağa hoş geliyor. Bunun bir örneği var, onu da söyleyeyim içimde kalmasın. Mesela 1960'lı yıllarda Almanya Türkiye'den işçi istiyordu biliyorsunuz. Alman ekonomisinin çarklarını çeviren işçiler Türklerdir, Yugoslavlardır o dönemde. Çünkü Avrupa'nın en yoksul iki ülkesi bizdik. Ve Almanya'nın da büyük bir iş gücüne ihtiyacı vardı. Çok sayıda Türk işçi Almanya'da, Berlin'de, Münih'te, Hannover'de, şurada burada çalışmaya gitti ve ağır işlerde çalıştılar. Almanların yapmadığı her türlü işte, yani bütün berbat işler dediğimiz bütün işlerde Türkler çalışıyordu. İşte yeraltı, madencilikte onlar vardı, temizlik işlerinde onlar vardı. Kanalizasyonu bizimkiler temizliyordu vesaire. Ama çok elbette mutluydular çünkü Türkiye'de kazanamayacakları bir parayı kazandılar. Çok sayıda Almanya'da çalışan Türk işçi döndüğünde burada şirketler kurdu. Çocuklarına iyi bir eğitim verdiler. Almanya'nın Türkiye'ye kattıkları bu bakımdan emsalsizdir ve ölçülemez bir değere sahiptir. Şimdi Almanya'ya giden işçiler için o yıllarda şöylesi nitelemeler yapıldı. Denildi ki gurbetçiler. Şimdi bugün nasıl böyle işte bizim çocuklar diyoruz ya, Türk milli takımı dememek için. Halbuki o yıllarda giden işçiler Türk işçisi, Almanya'daki Türk işçiler dememek için. Çünkü işçi dediğiniz zaman işçi sınıfı akla geliyor. İşçi sınıfı akla gelince Marksizm akla geliyor. Marksizm akla gelince komünizm geliyor. Komünizm gelince Rusya, Sovyetler Birliği geliyor vesaire. Buradan kaçınmak için geliştirilmiş bir dildir. Siz siz olun, aklınızda bulunsun. Almanya'daki işçilerle ilgili gurbetçiler deyimini kesin olarak reddedin. Bunu çocuklara söylüyorum özellikle, çünkü bu bir bilinç meselesi. İşçi dememek için gurbetçi dedik, onlar işçidir. Adlı adınca mavi yakalıdır. Adlı adınca bilekleriyle, kas gücüyle hayatlarını kazanan insanlardır. Peki, hazırsanız şimdi size şöyle Yeşilburun Adaları'nın şerefine bir Cesarea Evora dinletelim.

Evet, Yeşilburun adalarının şerefine Cesarea Evora'dan küçük bir şarkı dinledik ve tekrar gündemimize dönüyoruz. Şöyle anketimiz var, anketimizi ekrana getiriyor arkadaşlarımız. Erdoğan'ın halefi kim olabilir diye soruyoruz. A. Bilal Erdoğan, B. Berat Albayrak, C. Selçuk Bayraktar. Anketi neden yaptığımıza gelince, anketi sebepsiz böyle dam üstünde saksağın bir yaklaşım ile yapmadık. Çünkü bugünlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde tartışılıyor. Pek çok kanat şu anda parti üçe bölünmüş durumda. Normalde partinin karpuz gibi ikiye bölünmesi lazım CHP'de olduğu gibi. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda üçe, hatta dörde bile bölünebilir. Çünkü başka adaylar da var. Bu saydığımız, ankete konu ettiğimiz üç kişinin dışında. Ankette şöyle yanıtlar: A. Bilal Erdoğan, B. Berat Albayrak, C. Selçuk Bayraktar. Üç yanıttan birini seçmenizi rica ediyoruz. Ankete nereden katılacaksınız? Ya WhatsApp'tan katılabilirsiniz. 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum. 0505 171 66 56. Buradan yazabilirsiniz. Sadece ABC demeniz bile yeterli. Ya da ABC'yi karıştırırsanız eğer, hani okurken Bilal Erdoğan, Berat Albayrak ya da Selçuk Bayraktar diye seçenek belirtmeniz de yine aynı şekilde kabulümüz. Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Twitter canlı yayının altına da yazabilirsiniz. Seyir Hali TV. Buradan canlı yayının altına yazabilecek durumdasınız. Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinden yine canlı yayın yapıyoruz. Bunun da altına yazabilirsiniz. Ankete yüksek bir katılım olduğu konusunda Akif Bey'den bana ulaşan bir ihbar var. Benim istihbar ediyor şu anda. Yüksek bir katılım olması tabii memnuniyet verici. Vallahi artı iki. Yani vites artıyor şu anda. Peki. Şimdi dönelim, bugün sabah saat 7'ye 5 kala ajanslara düşen bir son dakika haberi. Futbol haberlerinden daha önemli olduğunu biliyoruz ama yine de yerinde ve zamanında anlatabilmek bakımından haberi buraya kadar sakladık. Sabah saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir B-52 bombardıman uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. B-52 bombardıman uçağı Kaliforniya'da düştü. Uçağın düştüğü yer ve uçağın yanma görüntüleri var. Bunları getirmemize gerek yok. Fake değil. Dolayısıyla fake olduğunu düşünmediğimiz için ve uçağın da yandığını herkes kabul ettiği için bütün Amerikan televizyonları ve medya kuruluşları şu anda cayır cayır bu uçağın yanma görüntülerini veriyorlar. Uçak, özellikle bir uçak, B-52 bombardıman uçağı, nükleer başlık taşıyabiliyor ayrıca. Uçak düşünce Türk medyasında ve sosyal medyada şöyle haberler yayıldı. İnşallah içindeki atom bombaları patlamaz. Atom bombası falan. Atom bombası uçak düşünce patlamaz. Atom bombasının patlayabilmesi için tetiklenmesi lazım. Dolayısıyla nükleer bomba yüklü bir uçak ya da bir gemi patladığı zaman ya da sulara gömüldüğü zaman, imha olduğu zaman nükleer bombanın patlaması söz konusu olamayabilir. Sadece bombanın içindeki radyoaktif elementlerin saçılması ile ilgili bir süreç vardır. O da bombanın patlama etkisine göre nispeten daha kabul edilebilir bir şeydir. Nükleer bir bomba taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz. Yani nükleer başlık olup olmadığını bilmiyoruz. Uçağı kimin düşürdüğünü bilmiyoruz. Uçağı İsrail'in düşürmüş olma ihtimali var mıdır? Evet, vardır. Amerika'ya bir tehdit mesajı göndermiş olabilir mi? Çünkü Amerika dün İsrail'in bütün olmazlarına rağmen, bütün karşı çıkışlarına rağmen barış anlaşması konusunda bir mutabakat metni imzalamak üzere İran'da masaya oturmaya karar verdi. Bu cuma günü biliyorsunuz anlaşma Zürih'te imzalanacak, İsviçre'de. İsrail bu durumdan hiç memnun değil, hiç hoşnut olmadığını biliyoruz. Uçağın düşüşüyle İsrail arasında bir bağıntı olabileceğini sadece bir varsayım olarak söylüyoruz. Biliyorsunuz M.Ö. 100. yıl Romalı büyük senatör, büyük hatip Marcus Tillus Cicero der ki sui bono, yani buradan kim yararlanır, cinayetten kim yararlanır. Şimdi uçağın düşmesi, kendiliğinden de düşmüş olabilir. Böyle büyük bir komplo senaryosu yazmak doğru değil elbette. Uçak bu, düşer de uçardı. Uçakların düşmesi ve düşmesiyle ilgili hadise
Uçaklar ya kalkışta ya da inişte düşerler genellikle. Havalanıp da böyle 10 bin metreye çıkan bir uçağın düşmesine imkan yoktur. İyi bir pilot 10 bin metrede iki motoru da duran ya da dört motoru da duran bir uçağı salimen bir denize, bir nehire, bir boşluğa, bir tarlaya indirebilir, süzülerek inebilir. Çünkü planör etkisiyle inebiliyorlar ama kalkışta ve inişte bu planör etkisini kullanamıyor. Çünkü yere olan mesafesi nedeniyle uçak kendi ağırlığını taşıyamıyor. Ve bu olaydan da yola çıkarsak herhalde İsrail'in bu işte parmağı olabileceğini Marcus Tillus Cicero'nun sorusuyla sorarsak olabilir diye düşünüyoruz. Başka bir şey olabilir mi? O da olabilir, bilemeyiz ama Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj veriliyor olabilir şayet bir sabotajsa. Ancak teknik bir arıza sebebiyle düşmüşse bu da açıklanacak önümüzdeki günlerde. Tabii Amerikan kamuoyu muhtemelen çok merak ediyor. Uçak kendiliğinden mi düştü, bir kazayla mı düştü, bir pilotaj hatası mıdır diye düşünenler olabilir. Amerika Birleşik Devletleri bunu böyle çok şeffaf bir devlet gibi açıklamaz. Bunu biliyorsunuz. Her şeyi gizli saklı ve perde arkasından yaparlar. Ve biz bu uçağın bir sabotaj sonucu düştüğünü mesela 50 yıl sonra öğrenebiliriz. Ama bugün öğrenebilme imkanımız yok. Fars Ajansı, İran'ın resmi Fars Ajansı. Şimdi ateşkes görüşmelerine geçiyoruz bölgedeki. Hürmüz Boğazı geçişleri 60 gün boyunca ücretsiz olacak. 60 günden sonra İran ücret talep etmeye başlayacak diyor. Şimdi İran kartları masaya otururken bir bir koyuyor. Şimdi tek tek koydu. 60 günlük bir süre için size ücretsiz geçiş veriyoruz dedi. Fakat İran işin tadını aldı. Hani derler ya, kurdun dişine kan değdi. O kadar büyük bir gelir elde edebileceğini gördü ki bu savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nın parasız olarak geçişe açılmasına İran müsaade etmeyecek. Ama bu tabii pazarlıklara bağlı. Pazarlıklar sırasında İran'a öyle tavizler verilebilir ki onlar da tamam peki bundan böyle de eskiden olduğu gibi ücretsiz geçiş olsun diyebilirler. İran basını Amerika Birleşik Devletleri ile varılan uzlaşı metnine son dakikada Hürmüz Boğazı'nda denizcilik hizmet bedeli maddesinin eklendiğini duyurdu. Donald Trump yönetiminin kabul ettiği bu yeni maddeye göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler yalnızca 60 gün boyunca ücretsiz geçiş yapabilecek. Bu sürenin ardından İran güvenlik, seyri sefer ve çevre hizmetleri adı altında gemilerden resmen ücret talep etmeye başlayacak. 60 gün sayın, 60 gün içinde Hürmüz Boğazı'ndan her ne geçirecekseniz geçirin, ondan sonra ücretli dönem başlıyor. Fakat bunu yeri gelmişken ifade edelim. Hürmüz Boğazı'nın, Hürmüz doğal bir boğazdır biliyorsunuz. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde doğal boğazlar parasız geçişe tabidir. Yani Cebeli Tarık Boğazı öyle, İstanbul Boğazı öyle, Çanakkale Boğazı öyle. Ha bu arada küçük çaplı ücretler alınıyor. Cebeli Tarık'ta da İspanyollar ve Fas ülkesi küçük bir ücret talep ediyor. Bu işte kılavuz hizmetleri ve yedekleme hizmetleri gibi hizmetler nedeniyle onlara sunulan bir servis ücretidir. Ancak reel mesela bir Panama kanalı gibi ücret talep edemezler bu tür boğazlardan. Ancak İran oyunda o kadar hakim duruma geldi ki Hürmüz'ü bundan böyle paralı hale getirebileceğini düşünüyor. Bunu 60 gün sonra birlikte göreceğiz. Olup olmayacağını anlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın 300 milyar dolarlık savaş tazminatı alacağını doğruladı. Şimdi savaş tazminatı kime ödenir? Galip devlete ödenir. Demek ki Amerika ve İsrail, İsrail kabul etmemekle birlikte Amerika İran'ın galip geldiğini kabul etti. Bu yüzden de 300 milyar dolarlık tazminatı ödemeye karar verdi. Ama ve lakin tazminatı kim ödeyecek? Tazminatı Körfez ülkelerine ödetiyor Amerika Birleşik Devletleri. Diyor ki Kuveyt'e, Katar'a, Bahreyn'e, Suudi Arabistan'a, Umman'a pamuk eller cebe. Savaşı biz başlattık, ölüyü siz gömeceksiniz diyor. Şu anda Körfez ülkeleri 300 milyar doları temin etmek üzere fatura önlerine geldi. Yani yemeği yemeyene faturayı ödeten ve üstelik de bulaşıkları yıkatan bir süreç başlıyor. Körfez ülkeleri bu durumun muhasebesini yapabilecek durumda değiller. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çıkabilecek durumda değiller. Ama galiba bir pazarlıkla 300 milyar dolar, tabii Amerika Birleşik Devletleri böylesi bir meblağ telaffuz etti diye 300 milyar dolar mutlaka olacak değildir.
Ancak İran'ın öncelikle Batı bankalarında mahsur tutulan bazı varlıkları var. Öncelikle bunlar yaklaşık 30 milyar dolar civarında, önce onları alacak. Zaten bu 30 milyar doların 3 milyar doları çanta içinde Tahran yönetimine bir rüşvet olarak teslim edildi bundan birkaç gün önce Birleşik Arap Emirlikleri 3 şeyhi tarafından. Geri kalan 27 milyar doların da İran'a teslim edilmesi söz konusu. İran'ın bu bölgede uğradığı hasar, yıkım ve tahribatı tazmin edebilmek için de geri kalan miktarı alabileceği anlaşma metninde, ateşkes anlaşma metnine girecek gibi gözüküyor. İran'la Amerika arasındaki uzlaşı 14 maddeden oluşuyor. Şimdi bu 14 maddenin bazılarına değineceğim. Bu değindiğim maddeleri duyduğunuz zaman diyeceksiniz ki mesele çok başka bir boyutta gidiyor. Yani İran vites artırmış durumda. İran'ın bundan sonra talep edebilecekleri sınırsız. Şöyle diyor: Amerika ve ortakları tarafından sağlanan 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma taahhüdü geri ödeme mekanizması olmaksızın İran ekonomisine yapılacak doğrudan yatırımlardan bahsediliyor. İran'a yatırımı yapacaklar ve geri ödeme koşulu olmayacak. Faiz ve geri ödeme koşulu olmayan bir 300 milyar dolardan bahsediyoruz. Ha bu arada Amerika Birleşik Devletleri genellikle tekeden süt sağmayı, sinekten yağ çıkarmayı bilir. Bu yüzden de yatırımları Amerika yapacaktır. Parayı Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar verecektir. Amerika Birleşik Devletleri hem İran'a yatırım yapmış olacak, yani yatırım hevesini tatmin etmiş olacak, hem de bedava herhangi bir mali yükümlülük almadan bunu yerine getirecek. Şimdi 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılması ile ilgili bir süreç var. Yine uzlaşı metnine yansıyan deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılması ve Amerikan askerlerinin İran çevresindeki çeperden çıkması yine uzlaşı metninde yer alıyor. Bir dokuzuncu madde var. Dokuzuncu madde yükümlülük içermeyen bir formalite. İran nükleer silah üretmeme taahhüdünü yineliyor. Uranyum zenginleştirme tavanı yok. Santrifüjlerin sökülmesine dair bir talep yok. Yeni denetim rejimleri yok. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na erişim, genişletme olmaksızın mevcut anlaşmalar çerçevesinde kalıyor ve İran nükleer alanda yeni hiçbir taviz vermedi. Belge sadece Tahran'ın son 20 yıldır zaten beyan ettiği unsurlardan oluşuyor. İran o kadar büyük bir zafere imza attı ki, yani bir yandan 300 milyar dolarlık bir geri ödeme koşulu olmayan yardım var, beri yanda da nükleer programını kaldığı yerden sürdürebilecek gibi gözüküyor. Ancak İsrail bu duruma şiddetle karşı ve İran'ın elindeki nükleer kozu alınmadan savaşın bitmeyeceği konusunda İran yönetimine yönelik bazı şantajlar gelmeye devam ediyor. 14. madde şöyle. 14. madde tüm temel yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor. Bu belki de anlaşma metninin en önemli maddesi. Hizbullah, Husiler, Irak ve Suriye'deki İran yanlısı gruplar müzakere gündeminden sonsuza dek çıkarılıyor. Bu Amerika'nın bu konulara bir daha asla dönmemeyi hukuken kabul ettiği anlamına geliyor. Burada da İran'ın bir galibiyeti var. Diyor ki ben masaya tek başıma gelmedim. Benim yanımda arkadaşlarım var. Yemenli Husiler var, Hizbullah var ve Haçlı Şabi milisleri var. Bunlar adına da aynı zamanda konuşuyorum diyor. Ve büyük patron Washington 15 yıldır yaptırım uyguladı. İran'a artık yaptırımları sonlandıracak gibi gözüküyor. Bu arada İsrail Lübnan'dan çekilmeyi anlaşma kapsamının dışında gördüğünü açıkladı. İsrail resmi haber ajansının yaptığı açıklama: anlaşma bir ateşkestir. Tek taraflı bir ateşkes olmayacaktır. Yani İsrail şunu diyor: ben İran'a diz çöktürünceye kadar bu anlaşmaya istediğiniz gibi yanıt vermeyeceğim diyor. Yani Hizbullah'ı kontrol edemeyeceksem, Husileri kontrol edemeyeceksem, Haçlı Şabi milislerini kontrol edemeyeceksem ben bu işin içinde yokum diyor. Şimdiden anlaşma aslında patlamış durumda, patlak bir lastik gibi. İsrail dün bütün bunlar olurken, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tamam anlaşmayı imzaladık, cuma günü gidiyoruz İsviçre'de paraf edeceğiz dediği saatlerde,
İsrail Lübnan'a bir İHA saldırısında bulundu ve bu saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Güney Lübnan'ın Kfar Ternit beldesinde bir araç İsrail'e ait bir insansız hava aracının saldırısına uğradı. Ölü sayısı bir kişi. Sebepsiz bir saldırı değil, bir hedef gözeterek yapılan bir saldırı olduğunu düşünebiliriz. Şimdi dün biliyorsunuz Hazreti Davut'un ve karısı Betşeba'nın anılarını paylaştık. Bu bir roman tabii ama çok iyi yazılmış bir roman. Orada böyle küçük bazı noktaları es geçtim, yani ıskalamadım ama çok fazla uzatmamak için geçtiğim noktalar vardı. Mesela bu kitap o kadar erotik ve ezoterik bir yaklaşımla yazılmış ki tabii o kitaptaki bütün anlatıları olduğu gibi paylaşmış olsaydık muhtemelen hem pedagojik formasyona uygun olmayacaktı hem deontolojik formasyona uygun olmayacaktı. Bir de tabii işin içinde RTÜK var. Yani RTÜK bizi bu konuda sınırlıyor. RTÜK'ün sınırlamasından ziyade biz de kendimizi ahlaki olarak bu konuda sınırlıyoruz. Çünkü biz daha çok çocuklara yönelik yapıyoruz bu yayını. Bunu daha önce de söyledim, bugün de söylüyorum. Mesela bizi Beşiktaş stadını dolduracak kadar yetişkinin izlemesi yerine iki tane çocuğun izlemesini tercih ederiz. O kadar net. Bir Beşiktaş stadı iki tane çocuk, o kadar, bedeli budur. Diğer kesimlerle ilgili değiliz demiyorum ama çocuklarla ilgili bu bakımdan da dilimizi kullanırken ya da bir şeyi anlatırken bu tür hassasiyetlere çok özen gösteriyoruz. Yoksa hani kitabı aldığınız zaman böyle kitap sizi buradan oraya doğru savuruyor okuduğunuz zaman. Bambaşka bir dil var. Elbette kitabı bulmakta biraz müşkül, o bakımdan bulabilenler okuyabilirler. Şimdi orada Hazreti Davut'un bir sözü vardı. O söze geleceğim. O sözü bu savaşa uyarlayacağım. İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşa. Der ki Hazreti Davut bir yerde çok böyle uzun tiratları var. Güzel konuşuyor tabii. Çok olağanüstü bir sesi var. Olağanüstü heybetli bir adam. Çok yakışıklı bir adam. İşte Michelangelo'nun heykellerine konu olmuş bir adam. Ve der ki bir yerde Hazreti Davut, mutlaka iktidar için bir düşmana ihtiyacınız var der. Nasıl? İktidar olmak istiyorsanız mutlaka bir düşmanınızın olması lazım. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi geldiği günden bu yana işte önce ihtilalci subaylar, cuntacı askerler dedi. Onları bir düşman haline getirdi. Sonra onları ortadan kaldırdı. İşte askeri vesayeti sonlandırdık dedi. Bu defa FETÖ gibi bir düşman çıktı ortaya. FETÖ düşmanının yani yaratılmış bir düşman olduğunu düşünmüyorum. Orada gerçek bir düşman vardı. Fakat Ergenekon, Balyoz, İrtica Eylem Planı, Ayşe Eldiven, Yakamoz, Atabeyler, Beykoz davası gibi davalarda yargılanan subayların çoğunun suçsuz olduğunu düşünüyorum. Ama o zaman düşman yaratmak gerekiyordu. İşte o düşmanı yarattı. Şimdi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin düşmanı kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir düşman olarak karşınıza aldığınız zaman siz büyüyorsunuz. Her şekilde büyüyorsunuz. Der ki Hazreti Davut, eğer düşmanınız varsa iktidarda kalabilme konusunda iradeniz de vardır. İktidarda kalabilmek için her şeyi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu bakımdan son derece önemli. İşte Amerika burada İran'ı bir kaldıraç olarak kullanıyor. Şimdilik İran'ı düşman statüsünden çıkarıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yeni bir düşmanı olacak. Bu yeni düşmanın kim olduğunu sizin yüce takdirlerinize sunuyorum. Anket nasıl gidiyor Akif Bey? Ne durumda? Çok iyi. Peki. Çok güzel. Goy goy yapmıyorsunuz değil mi? Ha? Vallahi. Vallahi tamamen konu bu. Hayat bunun üzerinden yürüyor. Müthiş müthiş. Peki çok teşekkürler. Ankete katılımınızın çok iyi olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Tekrarlıyorum. Hatırlatalım. Evet aynen. Ekrana geliyor anketimiz. Erdoğan'ın halefi kim olabilir? Soruyoruz. A. Bilal Erdoğan. B. Berat Albayrak. C. Selçuk Bayraktar. Üç seçenekten birini yazmanızı rica ediyoruz. A, B, C diye yazabilirsiniz. İsimlerini yazabilirsiniz. Ankete 3 ayrı yerden katılabilirsiniz. 1. Twitter'da Seyir Hali TV'nin altına yazabilirsiniz. Telegram'da Sputnik Türkiye canlı yayının altına yazabilirsiniz. Ya da WhatsApp'ta 0505 171 66 56 numaraya yazabilirsiniz. Cumhurbaşkanının baş danışmanlarından, baş hukuk danışmanlarından eski bir Marksisttir, eski kulağı kesiklerden biridir. Avukat Mehmet Uçum,
seçimle ilgili bir tarih verdi. Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı vardır dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi gerektiğini söyledi. Seçim tarihi şöyle. Şimdi ben size altındaki Çapanoğlu'nu işaret edeceğim. O bakımdan seçim tarihini veriyorum Mehmet Uçum'un. Diyor ki Mehmet Uçum, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2028'de 9 Şubat'la 15 Şubat'a gelen günlerden herhangi birinde seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa seçim kanun gereği 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılır diyor. Yani genel seçimlerin süresinin dolmasına birkaç hafta kala bir erken seçim planlıyor. Ben Mehmet Uçum'un bu mesajının tamamen cambaza bak anlamına geldiğini söyleyebilirim. Seçimleri 2028'e bırakmayacaklar. Seçimler bu yılın sonuna kadar yapılacaktır. Bunu buraya yazalım. Yıl sonuna doğru gelince konuşuruz. Çünkü şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içinden çıkılamaz bir girdaba kapılmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda iki parça. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir parti, bir parti, bir parti daha çıkabilir. Mayoz bölünmeye uğrayabilir. Düşmanını parça parça yenebilmesi daha kolay. Dolayısıyla bu ortamda seçime gitmeyecekse 2028'de her şeyin düzeldiği, normale döndüğü bir aşamada seçime gitmez. Ve ben Mehmet Uçum'un aslında hedef şaşırttığını düşünüyorum. Seçimlerin, erken seçimlerin 2028'e kalmayabileceğini düşünüyorum. Ha şöyle kalabilir, şöyle Adalet ve Kalkınma Partisi der ki her şeye rağmen, bütün çabamıza rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ni böldük. Fakat ana gövde %95'i Özgür Özel'in elinde kaldı. Dolayısıyla bugün Özgür Özel seçime giderse bizi ters yüz edebilir deyip seçimleri uzatabilir. Yani 2028'e uzatabilir. Ama bugün bence 2027 içinde, 2026, 2027 içinde seçimleri yapabilir. 2028'e bırakabileceğini zannetmiyorum. Bu arada tabii Cumhuriyet Halk Partisi dağılıyor parça parça. Seçim, erken seçimlere gidildiğini kanıtlayan bir örnek vereceğim şimdi size. Bir tasarı hazırlandı. Bazı ilçelerin il haline getirilmesiyle ilgili. Mesela Alanya'nın Antalya, Tarsus, Çorlu, illerini saymıyorum, bilenler vardır muhtemelen, dolayısıyla uzatmamak için. İnegöl, Siverek, Manavgat, İskenderun, Fethiye, Akhisar, Edremit, Ereğli, Erciş, Cizre, Nazilli, Ereğli, Lüleburgaz, Ergani, Kahta, Ünye, Kozan, Elbistan, Polatlı, Midyat, Yüksekova'nın il olması planlanıyor. 25 ilden bahsediyoruz. 81+25. Hoş, gerçi biz bu İran Suriye Savaşı sırasında biliyorsunuz biz Halep ve Şam'a ve elbette Kahire'ye plaka dağıtmıştık. Dolayısıyla onlara ilaveten 25 geliyor. Bunun bir seçim yatırımı olduğunu herhalde tahmin edebiliyorsunuz. Tamam, peki. Akif böyle tedirgin ve şey bakıyor. Acaba yanlış mı yapıyorum? Yok, yanlış yapmıyorsunuz. Gayet iyi gidiyorsunuz. Bomba gibisiniz. Valla. Evet. Paolo Conte'den şarkılar dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakattan tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Rusya ve Türkiye güvenlik gündemiyle yarın Moskova'da buluşacak. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı konuşmasında ABD ve İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi.
2: Aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serin kanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.
1: Rusya ve Türkiye güvenlik gündemiyle yarın Moskova'da buluşacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Shoigu ile 17 Haziran'da Moskova'da bir araya gelecek. Görüşmede Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak. Tarafların stratejik ortaklığının geliştirilmesi ve güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi bekleniyor. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Bu arada bir son dakika gelişmesinde yine sizlere aktaralım. Bir operasyon daha düzenleniyor. Şu sıralarda Beylikdüzü Belediyesi'ne bir operasyon düzenleniyor. Bu operasyon kapsamında da 27 şüphelinin gözaltına alındığını aktaralım.
3: Ekonomi.
1: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde kurasız satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar dün itibariyle başladı. Satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütüyor. Bu bankalara giden vatandaşlar başvuru önceliğine göre ve bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayacaklar. Satışlarsa 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
3: Spor.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu mazbata sonrası ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı yapıldı. Buna göre Sarı Lacivertler'de Barış Göktürk Başkan Vekili, Mahmut Uslu Genel Sekreter olurken Ferud'un Geçgel ve Cihan Kamer'de futbol şubelerinden sorumlu yöneticiler olarak görev aldı. Fenerbahçe Beko seriyi eşitledi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Playoff final serisi ikinci maçında sahasında Beşiktaş Gain ile karşılaştı. Mücadeleden 93-68 galip ayrılan Sarı Lacivertler seride durumu 1-1'e getirdi. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin 3. müsabakası yarın Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Basketboldan bir haberimiz daha var. Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti. Yunan ekibi Panathinaikos baş antrenör Ergin Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı. 2023 yılında göreve başlayan ve aynı zamanda amile erkek basketbol takımının da baş antrenörlüğünü yapan Ataman bu sezon Atina'da düzenlenen Final Four'a katılamadı ve Yunanistan Ligi'nde de şampiyonluğu ezeli rakibi Olympiakos'a kaptırdı. Ataman için kulübün sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaşıldı.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara, İzmir ve Antalya az bulutlu. Ankara 29, İzmir 34, Antalya 29 derece. İstanbul, Trabzon, Gaziantep ve Van parçalı bulutlu. İstanbul 30, Trabzon 25, Gaziantep 35, Van 24 ve Diyarbakır sıcak 35 derece.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %58'e varmış durumda. Şişhane Tepebaşı mevkiinde her iki yönde de sol şeritler trafik kazası nedeniyle trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor ve burada ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Şirinevler yan yol İncirli yönünde sol şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Gün içerisinde de burada da yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
5: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda.

Evet, yeniden birlikteyiz. Dolayısıyla Dünya Kupası'nı konuştuk, Hazreti Davut'u konuştuk, Hazreti Süleyman'ı konuştuk. Her şeyi konuştuk, erken seçimi konuştuk, erken seçimin ne zaman olacağını konuştuk. Ve anketimize katılmanızı istirham ediyoruz. Anketimiz ekranda, arkadaşlarımız getiriyor. Erdoğan'ın halefi kim olabilir diye soruyoruz. A. Bilal Erdoğan, B. Berat Albayrak, C. Selçuk Bayraktar. Üç seçenekten birini işaretlemenizi rica ederiz. Ankete nereden katılacaksınız? WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 0505 171 66 56 bu numaradan. Ya da Twitter'dan canlı yayın adresimizin altına yazabilirsiniz. Seyir Hali TV. Küçük harflerle bileşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Bunun altına yazabilirsiniz. Telegram'da Sputnik Türkiye adresine yine aynı şekilde canlı yayının altına yazabilirsiniz. Seçenekleri A, B, C diye yazmanız da yeterli. İsim belirterek yazmanız da yeterli. Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Selçuk Bayraktar'dan birini yazmanız yeterli. Ankete yüksek bir katılım istiyoruz. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda anketi tartışıyor. Yani bizim anketi düzenlemekteki amacımız böyle herhangi bir şekilde ortamı kızıştırmak ya da birilerini tahrik etmek için değil. Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda konuşuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki konuşmaları biz ete kemiğe büründürmeye çalışıyoruz. Elbette bizim izleyici kitlemizin Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilintili olanları var, ilintili olmayanları var, seveni var, sevmeyeni var, beğeneni var, beğenmeyeni var. Geçmişte beğenip bugün beğenmeyenler var. Geçmişte çok beğenmeyi bugün beğenmeye başlayanlar olabilir. Böylesi bir amorf ya da bir destabilize bir kitleden bahsediyoruz. Bu kitlenin vereceği yanıtların Türkiye için elbette bir ölçek olmayacağını biliyoruz. Ama biz kendi izleyicimizin ne düşündüğünü bu konuda merak ediyoruz. Şimdi yavaş yavaş isterseniz Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesine bakalım. Biliyorsunuz salı günleri Cumhuriyet Halk Partisi, siyasi partilerin hepsi hemen hemen salı günü yaparlar. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu haftada 3 gün çalışır. Salı, çarşamba, perşembe. Diğer günler komisyonlar çalışır. Genel kurul çalışmaz. Pazartesi ve cuma milletvekilleri, yani işte cumadan çıkarlar. Cuma sabahtan, perşembe akşamdan çıkarlar. Pazartesi günü akşam dönecek şekilde giderler. Uzun tatil yaparlar. Şimdi cumadan salı akşamına kadar düşündüğünüz zaman ciddi bir tatil olabilir. Bugün milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün grup toplantısı yapılması bekleniyordu. Fakat ne Özgür Özel ne de Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapmaya karar verdi. İkisi de grup toplantısı yapmayacağını belirtti. Bu tamamen, hani derler ya, deli deliyi görünce ne yaparmış? Akif ne yapar deli deliyi görünce? Var mı bir şeyiniz? Bilmiyor musun atasözün devamını? Çomağını saklarmış. Şimdi Özgür Özel grup toplantısı yaparsa, ola ki Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları meclise hücum ederler. Ya da ola ki Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı salonunu işgal ederse Özgür Özel taraftarları gelir diye. İki taraf da birbirinden çekiniyor. Bu yüzden de grup toplantısı yapmamaya karar verdiler. Sonunda Cumhuriyet Halk Partisi kendi kendini imha etmeye karar verdi bence. Zaman ayarlı bir bomba gibi. Özgür Özel kavgayı göze alamıyor. Kılıçdaroğlu ise ringin dışında diyor ki gelsene, gel de ağzını burnunu kırayım diyor. Dışarıdan çarpışıyor öylesine. Tam durum budur bence. Komik belki. Hani bunu böyle bir şey gibi, bir ironik biçimde ele aldığıma bakmayınız. Bu acınacak bir durum. Yani ülkede muhalefet yok. Ne diyor? Gerçek iyi bir muhalefet olmuş olsaydı belki bugün yaşadıklarımızı yaşamayabilirdik. Macaristan'da hükümet değişiminin ardından uzun yıllar başbakanlık yapan Viktor Orban, MediaWorks, medya grubu mali krize girdi Macaristan'da. Macaristan'daki MediaWorks, medya grubu Türkiye'deki havuz medyasının mukabilidir, karşılığıdır. İşte Demirören medyası, Turkuaz medyası, Albayrak medyası ve Türk medya grubu vesaire medya grupları şu anda havuz medyası. Havuz medyası başbakan gitti ve dağıldı. Yarın öbür gün Türkiye'de de havuz medyasının böyle darmadağın olabileceği bir süreç gelebilir mi bilmiyoruz ama gelir. Bugünkü yönetim sona erdiği gün havuz medyasından eser.

0: kalmayacaktır. Bunu net biçimde söyleyebiliriz. Bence bugünkü Macaristan'daki durum ileride Türkiye için bir simülasyondur. Bu simülasyonu dikkate alarak hareket ediniz. Şimdi bir video getireceğim size. Bu biraz sonra, şimdi değil Akif Bey, videonun zamanı daha gelmedi. Bir şeyler anlatayım önce, ondan sonra geçeceğiz. Eğer bugünlerde pazara gidiyorsanız, pazarda her şey ateş pahası. Mesela limon, bazı yerlerde tezgahta limonun tanesi 24 lira. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde manavda, Osmaniye'den bahsediyoruz. Hani bu şey değil, Tokat'tan, Amasya'dan, Çorum'dan falan bahsetmiyoruz. Hani limon yetişmeyen, tek bir limonun yetişmediği yerlerden bahsetmiyoruz. Kadirli'de limonun tanesi 24 liraya satılıyor. Vatandaş şu anda isyan halinde. Tabii artık Türkiye'de ucuz hiçbir şey yok, bunu biliyoruz. Narenciye ülkesinde narenciye yiyemiyoruz. Mesela muz ve ananasın çok bol olduğu tropik kuşakta, işte Tanzanya'da, Etiyopya'da, şurada, burada falan, Endonezya'da insanların muz ve ananas yemediklerini düşünür müsünüz? Yani düşünebiliriz. Çünkü Türkiye'de narenciye ülkesinde narenciye yemiyor. Ya limonun tanesi 24 lira. 24 liraya verdiğiniz limonu sıkamazsınız. Yani limonu alırsınız, böyle güzelce temizlersiniz, üzerine şekil yaparsınız, aman canım limon, güzel, bir tanecik canım limon diye ona türküler dizersiniz. Vallahi öyle. 24 liraya limon mu olur? Başka bir şey söyleyeyim size. Yani bir Afrika ülkesinde, hani Mozambik'te, Angola'da, Togo'da, Kongo'da, şurada, burada, ya muz yiyemiyoruz birader falan diye birbirine böyle dert yanan insanların olduğunu düşünün. Ya limon yiyemiyoruz. Limon alamıyoruz. Ha mevsimi değil. E tamam, mevsiminde de yiyemiyoruz. Yani kiraz geldi değil mi? Mevsim geldi geçiyor. Kiraz mevsimi geçiyor. Evine kiraz alan var mı? Biz alamadık. Yani bilmiyorum. Hani bunu şey, böyle bir fakirlik edebiyatı yapmak için söylemiyorum ama alamadık. Çünkü anlamsız. Yani kilosu 600 liradan, 700 liradan, 1000 liradan kiraz alıp yesem başım göğe mi erer? Yani yemesem de olur. Kaldı ki kiraz böyle çok besleyici bir meyve de değil. İşte kiraz sadece kanı sulandırıyor, bilmem ne falan. Elbette bir besin değeri var ama diğer meyvelerle kıyasladığımızda sıralamada çok önemli bir yeri yok. Bir değer vereceğim, bir parametre vereceğim. Bu parametreyi verdiğim zaman anlayacaksınız ki Türkiye'de işler ne durumda. Türkiye dünyada üretilen her 6 limondan birini üretmektedir, biliyor musunuz? Her 6 limondan biri. Ya her 6 limondan biri bu vatandaşımıza düşmüyor. 25 liraya limon satıyorsunuz. Karpuz yiyemiyoruz, şeftali yiyemiyoruz, kiraz yiyemiyoruz, şunu yiyemiyoruz, kahve içemiyoruz falan. Yani aklınıza gelebilecek her şey böyle bir şey masalı gibi karşımızda. Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 ihalesinde 1 milyar liralık kamu zararı oluştuğunu belirledi. Bu tespiti yapıp ilgili yerlere bildirdi. Halkın hakkını koruyan denetmenler, Sayıştay Başkan Yardımcısı Ahmet Tezcan tarafından bunlar FETÖ'cü diye itham edildi. Nasıl? Ahmet Tezcan'ın bir fotoğrafını bulabilirsek verelim. Çünkü Türk halkının Ahmet Tezcan'la tanışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Sayıştay denetmenleri gidiyor, denetimi yapıyor, diyor ki arkadaş ihalede büyük bir vurgun var. 1 milyar liralık. Diyor ki siz FETÖ'cüsünüz, devleti çökertmek istiyorsunuz. Ahmet Tezcan Bey, Sayıştay Başkan Yardımcısı. Bu tür insanların bu tür görevlere nasıl geldiklerini bilmiyoruz, tahmin edemiyoruz. Şimdi size memleketin içinde bulunduğu durumu çok iyi yansıtacak bir video getireceğim. Evet, Ahmet, bu değil, bu Ahmet Tezcan değil. Aman aman al, aman aman gözünü seveyim. O Ahmet Tezcan, bu Ahmet Tezcan değil. Aman, sonra Ahmet Tezcan arar vallahi bizi, Ahmet abimiz. Yani bir eşek sudan gelinceye kadar dayak yeriz. O gazeteci Ahmet Tezcan. Tamam, gerek yok, gerek yok. Yani yanlış Ahmet Tezcan'ı vermektense hiç Ahmet Tezcan vermemek evladır, eftaldir. Peki, geçiyorum. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands resmi ziyarette bulundu. Şimdi video izleteceğim size. Hazırsanız lütfen Twitter'dan ve Telegram'dan izleyin. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'la makam odasında futbol oynadı. Şimdi diyeceksiniz ki bunda orijinal ne var? Orijinal şu: Çorum Belediye Başkanı'nın makam odası bir futbol sahası büyüklüğünde. Yani bir futbol sahasından daha geniş bir odaya sahip ki burada futbol oynuyor. Tabii işin bu şey kısmı, bir de tabii absürt kısmı var. Yani Kafka romanlarına konu olabilecek bir kısmı var. O kısmına değinmiyorum. Hollanda Büyükelçisi'nin de mesela şöyle demesi lazım. Ya Allah'ını seversen ya nereden çıktı futbol falan deme. O da böyle. Ama Hollanda Büyükelçisi bu arada döktürüyor, söyleyeyim size. Yani böyle adam ayakta böyle üç sektiriyor falan. Futbolu biliyor. Bizimki de işte hani poposunu kaldırabilirse bir tane vuruyor futbola, topa. Yani bir tekme, bir futbola şaplak indiriyor. Ayağıyla şaplak vuruyor. Lütfen bu videoyu dikkatle izleyiniz. Ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu bu videoyu izledikten sonra daha iyi yorumlayacaksınız. Eğer bu görüntüler olmasa biz limonu 25 liraya yemeyiz. Yani bu görüntüler yüzünden limonu 25 liraya yiyoruz. Çünkü memleketi yönetenlerin dertleri budur. Memleketi yönetenler işte şu anda vallahi akıl hastanesine kapatılması gereken bir adam. Buradan söylüyorum. Evet, izleyebilir miyiz?
1: Okay, you have enough space.

0: Evet tabii müzik bize ait değil. Biz biliyorsunuz videoların altına, üstüne, sağına, soluna böyle şeyler koymuyoruz. Bunlar popülize edilmiş şeyler. İşte Reha Muhtar döneminden kalma alışkanlıklar olduğu için medyada böyle haberlerin yapılması ile ilgili bir süreç vardı. Abicim şöyle bir müziği bas alttan. Biraz da efekt ver, üstüne konuşalım, insanlar otursunlar, ağlasınlar falan diye haberler yapılıyordu. Dolayısıyla biz o tür habercilikten yana değiliz. Yani haberlerin popülize edilmesine karşıyız. Şimdi size bir muhterem hanımefendinin eski ve yeni halini getireceğim. Kendisi Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan, daha önce Keban Cumhuriyet Savcısı olan Gülhan Gül Akdeniz. O tarafı başörtülü fotoğrafıyla görüyoruz. Tesettürlü bir hanımefendi. Elazığ'da uzun yıllar görev yaptı ve çok başarılı bulunduğu için daha iyi bir ilçeye, işte Mudanya'ya atandı ve başsavcı olarak şu anda görev yapıyor. Fotoğrafa dikkatle baktıysanız, şimdi ben size söz konusu hanımefendinin, Gülhan Gül hanımefendinin bundan yıllar önce 2013 yılında bu meşhur bir yarışma programı var ya, işte Kim Milyoner Olmak İster diye bir program. O programdaki halini göstereceğim. 2013'ten 2026'ya Gülhan Gül Hanım'ın değişimini birlikte görelim. Gülhan Gül 19 yaşındayken Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi iken bir yarışmaya katılıyor. İşte 60 bin lira ödüllü bir yarışma. Kazanıp kazanmadığını bilmiyorum. Yarışmanın sonucuna da bakmadım. Şimdi oradaki halini, ikisini yan yana verebilir miyiz? Bir kolaj yapabilirsek böyle çok hızlı biçimde. İki fotoğrafı yan yana gördüğünüz zaman Türkiye'de insanların çıkar için her yola başvurduklarını görebilirsiniz. Mesela bu 2013'teki fotoğrafına baktığınızda 2026'daki kadınla ya da kişiyle aynı kişi olmadığını düşünüyorsunuz. Ama aynı kişi, o zaman şartlar öyleydi. Başında böyle şahane, çok modernist bir şapka var. Şöyle kenarlı fötr bir şapka, bir borsalino. Üzerinde çok şık bir gömlek var, upuzun, böyle kıvır kıvır sarı saçlarıyla ve mavi gözleriyle bize bakıyor. Fakat aynı Gülhan Gül hanımefendi şimdi şu anda tesettürlü, çünkü çağın gereklerine göre hareket ediyor. Şimdi buradan şöyle bir eleştiri yapmıyorum, sakın öyle düşünmeyin. Tabii istediği gibi giyinebilir ama mesela 2013'ten 2026'ya Gülhan Gül hanımefendinin bu değişimini, kılık kıyafet değişimini neye borçlu olduğunu soruyorum. Herhalde savcı olmamış olsaydı ya da mülkiye kadrolarına girmemiş olsaydı muhtemelen yine eskiden olduğu gibi bu şapkayla dolaşacaktı. Bugün de parlamentoya bakın. Mesela parlamentoda 6 milletvekili, böyle bir fotoğraf vardı geçtiğimiz günlerde, göstermeyi gereksiz buluyorum. Seçilmeden önce hepsi açık, böyle baş açık gezen kadınlar. Normal giyimli kadınlar. Seçildikten sonra hepsi tesettüre girmiş kadınlar var. Gazetecilerde de var bu mesela. Benim bildiğim, yani çok özür dileyerek söylüyorum, Allah kitap tanımaz bir gazeteci arkadaşım var. Bildiğin yani, adını söyleyebilirim ama kişilik haklarına girmesin diye. Sonra birdenbire bir tesettüre girdi. Böyle bir şey bağladı başını. Aman da aman, işte dualar, şeyler, umreler, hacılar, şunlar bunlar falan. Geçmişte inanmadığı için eleştirmiyorum. Bugün inandığı için de eleştirmiyorum. Ama yani ya doğru olun, bir göründüğünüz gibi olun. Neyseniz olsunuz. Aa, bravo, çok güzel, İrem Hanım getirdi. Her ikisini şu anda savcı hanımı, geçmişteki ve bugünkü haliyle görüyorsunuz. Oradan buraya evrilmesinin bir eleştiri konusu yapmıyorum. Sadece bir insan oradan buraya nasıl gelebilir? Yani bir insanın haleti ruhiyesi bu değişimi geçirirken acaba kendisini nerelere doğru sürüklüyor diye sormak gerekiyor. Şimdi yurt dışında, bugüne kadar yurt dışına çıkmadığı halde yurt dışından mezun olmuş gibi sahte lise diploması alıp önemli üniversitelere yerleşen 419 kişinin diploması Danıştay tarafından iptal edildi. Ve bunların içinde tıp mezunları var, hukuk mezunları var, eczacılık mezunları var, hemşirelik mezunları var, fizyoterapi mezunları var. Hani hepsini kenara itiyorum. Ya diploması olmayan doktor mu olur? Diplomasız doktorlar var. 419 kişiden bahsediyoruz. Ülkenin her tarafından sahtekarlık irin gibi akıyor. ülkenin her tarafından sahtekarlık yayılıyor maalesef. Ve bu sahtekarlığa alet olanlar var. E sonra tabii Sayıştay Başkan Yardımcısı diyor ki bunlar FETÖ'cü. Şimdi mesela bu sahte diploma sahibi olanlarla ilgili ifşaatı yapanları, bunlar zaten FETÖ'cü, onu bunu karalamaya çalışıyorlar diyebilirler, işin içinden çıkabilirler. Şimdi anket konusuyla ilgili anketimiz ekranda, arkadaşlarımız getirecekler, biraz sonra sonuçlarını da açıklayacağız. Anketimiz şu: Erdoğan'ın halefi kim olabilir? Net. A. Bilal Erdoğan, B. Berat Albayrak, C. Selçuk Bayraktar. Twitter'dan ya da Telegram'dan yanıt verebilirsiniz. Ayrıca WhatsApp'tan yanıt verebilirsiniz. A, B, C demeniz yeterli ya da ismini yazmanız yeterli. WhatsApp numaramız şöyle: 0505 171 66 56. Peki biz bu anketi niye yaptık? Biz bu anketi şunun için yaptık: Adalet ve Kalkınma Partisi içinde şu anda harıl harıl, cayır cayır bir tartışma var. Bir yangın yeri var. Şamil Tayyar, eski milletvekili ve eski gazeteci, halen gazetecilik yapıyor tabii, gazetecilik faaliyetini yapmasına engel değil, milletvekilliği süresince yapamazlar. Ama yapanlar da var bu arada, onu da söyleyelim. Hala kendini gazeteci gibi görenler var. Milletvekili seçildiğiniz andan itibaren şirketlerinizle ve mesleğinizle olan bağınızın ortadan kalkması gerekiyor. Çünkü o başka bir görev. Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanımızın yükünü alacak, siyaset ve bürokrasi ilişkisini rayına sokacak, gelecek kaygısı taşımayacak, toplumda yeni bir ahit yapacak, güçlü ve güvenilir bir isme ihtiyaç var diyor, noktayı koyuyor. Herkes alternatif sunabilir. Kişisel kanaatim Berat Albayrak bu role en iyi ve en uyan kişidir. Cumhurbaşkanlığı makamıyla siyaset ve bürokrasi arasında güvenli bir köprü inşasını sağlayacak görev tarifi budur. Misal güçlü bir baş danışmanlık olabilir diyor. Yani Şamil Tayyar, Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından biri olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü bir boşluk olduğunu söylüyor. Bu boşluğun kapatılmasının Berat Albayrak'la mümkün olabileceğini ifade ediyor. Ama ve lakin Adalet ve Kalkınma Partisi içinde böyle düşünmeyenler de var Şamil Tayyar'la. Şimdi Berat Albayrak'la ilgili biliyorsunuz dün bir Anayasa Mahkemesi kararı paylaştık. Cumhuriyet Halk Partisi Berat Albayrak'ın görev yaptığı dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemde 128 milyar dolarlık devlet parasını ya da Merkez Bankası rezervini boşa harcadığı iddiasıyla bir şeyde bulundu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu davası Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Ve Anayasa Mahkemesi de Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu iddiasından ötürü 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Dün biliyorsunuz bir avukatın mülahazasından yola çıkarak bu meseleyi tartıştık. Şimdi 128 milyar doları Berat Albayrak aldı, havaya saçmadı. Yani 128 milyar doları piyasaya sattığınız zaman karşında ne alıyorsunuz? TL alıyorsunuz ya da altın alıyorsunuz. Ve Berat Albayrak'ın bakanlık yaptığı dönemde Merkez Bankası'nın rezervlerinde, altın rezervlerinde inanılmaz bir artış olmuştur. Yani bugün mesela şu içinde bulunduğumuz savaş döneminde diğer ülke merkez bankaları yana döne dolar ararken biz altın biriktirdiğimiz için, o dönemdeki altın alımları nedeniyle altın biriktirdiğimiz için şu dönemi, savaş dönemini nispeten diğer ülkelere göre, eşdeğer saydığımız ülkelere göre daha iyi geçiriyoruz. Burada Berat Albayrak'ın büyük bir katkısı olduğunu söyleyebilirim. Yani o dönemde eğer rezervi dengelemek için, kuru dengelemek için döviz satmamış olsaydı ve yerine de altın almamış olsaydı, o dönemde biriktirilen altınlar olmamış olsaydı bugün daha dayanıksız ve daha hassas, daha kırılgan bir ülke olabilirdik. Bunu belli ölçüde, belli ölçüde diyorum, Berat Albayrak'a borçluyuz. Şimdi Mücahit Birinci, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinden biri, kendisi avukat. Mücahit Birinci de şöyle diyor: Şamil abiyi tanırım. Mücahit Birinci Şamil Tayyar'a cevap veriyor. Aynı dönemde MKYK'da vazife de yaptık. Hasbi adamdır. İşte güzel adamdır anlamına geliyor. İçinde kötülük olmaz. Düşündüğünü perdesiz söyler. Öncelikle bunu ifade edeyim. Ancak Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza 10 sene daha ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu vazifeyi 10 sene daha kesintisiz, nizatsız sürdürebilecek enerjiye ve kabiliyete sahiptir. Bundan en ufak kuşkum yoktur. Bugün televizyonda da bunu arz ve izah ettim. Herhangi bir sebeple Sayın Cumhurbaşkanımız bu yönetme iradesini serdetmez ise, ki bu kendi kararı olacaktır, kişisel kanaatime göre ardından gelecek kişi de Sayın Bilal Erdoğan olmalıdır. Demek ki Şamil Tayyar oyunu Berat Albayrak'tan yana kullanıyor. Mücahit Birinci ise Bilal Erdoğan'dan yana kullanıyor. Bilal Bey'in Cumhurbaşkanımızın evladı olmasının ötesinde birçok üstün vasfı vardır diyor Mücahit Birinci. En önemlisi, Bilal Erdoğan denenmiş bir siyasi figür değildir. Bilal Bey ülkeye vizyonuyla yeni bir dinamizm katar diyor. Tartışma bu. Biz tartışmayı iki tarafı da aktarıyoruz, kenara çekiliyoruz ve anketi de koyuyoruz. Anket de bununla ilgili. Anketin kabaca sonuçlarını yaklaşık 1-2 dakika içinde açıklayacağım. Şimdi İrem Hanım bana kaba taslak sonuçları getirecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılbaşına kadar sokak köpeklerinin tamamını barınaklarda toplatacağım dedi. Ve GÜSODER üyelerinin, Yaşam Hakkını Savunma Derneği diye bir dernek var, bu derneğin üyeleriyle bir araya geldi ve sokak köpeklerinin toplanabileceğini, hepsinin zaman içinde toplanabileceğini söyledi. İngiltere'de Temiz Mahkemesi, Palestine Action adında bir grup vardı, Filistin haklarını savunan bir grup. Palestine Action grubunun yasa dışı bir örgüt olduğuna karar verdi. İşte demokrasi ülkesi İngiltere'den manzaralar. Şimdi size ülkenin içinde bulunduğu çürümüşlüğü göstermek için bir haber daha takdim edeceğim. Akdeniz Üniversitesi intihal yaptığı ve olmayan yayınları varmış gibi gösterip profesörlük kadrosuna atandığı tespit edilen eski rektör yardımcısı ve uzun yıllar dekanlık da yapan Mehmet Altunkaya'nın profesörlük unvanını iptal etti. Karar onaylanması için YÖK'e gönderdi. Sahte profesör. Sahte profesör yıllarca dekanlık yapıyor. Profesör, rektör yardımcılığı yapıyor. Şimdi Türkiye'de diplomanın ne kadar geçersiz ve diplomanın ne kadar yersiz biçimde kullanıldığını kanıtlayan örneklerden bir tanesidir. Ne durumdayız Akif Bey? Acaba açıklayalım mı anket sonuçlarını? İstirham ederim tabii. Telefon bağlantısı için daha sonra mı? Bravo, tebrik ederim. O zaman girebiliriz. Yani bir jingle arasına gidebiliriz. Şimdi çok iyi anladım ki zübük bir tane değil. Biz hepimiz birer zübüyüz. Bizim hepimizin içinde zübüklük olmasa, bizler de birer zübük olmasak aramızdan böyle zübükler çıkmazdı. Hepimizde birer parça olan zübüklük birleşip işte başımıza böyle zübükleri yaratıyor. Oysa zübüklük bizde, bizim içimizde. Onları biz kendi zübüklüğümüzden yaratıyoruz. Sonra kendi zübüklüklerimizin bir tek zübükle birleştiğini görünce ona kızıyoruz. Benim için şimdilik tek amaç buradan kurtulmak. Ama gerçekten zübüklerden, kendi zübüklüğümüzden kurtulabilecek miyiz? İşte bu soruya cevap veremediğim için nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Yeni gideceğim yerden sana mektup yazar, önce kendi zübüklüğümden kurtulup kurtulamadığımı anlatırım.
1: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Evet, anketin sonuçları elime ulaştı. Kabaca sonuçlar, bu arada ankete katılımın çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Anketimiz şuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halefi kim olabilir diye sorduk. A. Bilal Erdoğan, B. Berat Albayrak, C. Selçuk Bayraktar. Anketi düzenlememizin temel sebebi, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bu konu hararetli biçimde tartışılıyor. Bir yandan Şamil Tayyar, öbür taraftan Mücahit Birinci oylarını ihsas ettiler, eylediler. Anketin sonucu ekranda İrem Hanım getiriyor. Bilal Erdoğan %40, Berat Albayrak %40, Selçuk Bayraktar %20. Anketin şu andaki sonuçları böyledir. Demek ki Türk halkı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak'a şans tanıyor, eşit şans tanıyor. Selçuk Bayraktar'ın şansı daha az, %20'ler nispetinde. Bu arada onlar olmasın, dördüncü bir aday, beşinci bir aday, hiçbiri olmasın gibi seçenekler var. Biz tabii onları ekrana vermiyoruz ya da onlar üzerinde konuşmuyoruz. Çünkü anketten biz sarih, belirgin sonuçlar çıkması gerektiğini düşündüğümüz için verdik. Anketimizin sonucu ekranda. Merak edenler bakabilirler. Twitter'dan ya da Telegram'dan izleyenler için görebilmek bakımından. Tekrarlıyorum sonucu son kez. Erdoğan'ın halefi kim olabilir? A. Bilal Erdoğan diye sorduk, %40. B. Berat Albayrak diye sorduk, %40. Selçuk Bayraktar, %20. Bilal Erdoğan'la Berat Albayrak at başı yarışıyorlar. Elbette bu bir reel anket değil. Bu bir vatandaş anketi değil, bu bir genel anket değil. Ancak görünen şu ki Berat Albayrak'la Bilal Erdoğan şu anda eşit şansa sahip gibi görünüyorlar. Ha, bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Hani mesela tüm bunları tartışıyoruz. Telefonumuz hazır mı acaba? Telefonumuz ne durumda Akif Bey? 30 saniye, peki tamam. peki. Anketimizi şunun için düzenledik. Bir parti içinde bir tartışma var. Bu tartışmaya biz de ayna tutalım istedik. Elbette bizim izleyicilerimizin yaklaşımlarıyla hareket ediyoruz. İzleyicimizin beğenileri doğrultusunda bir anket sonucu çıktığını, bunun bir genel anket olmadığını belirtmiş olalım. Peki. Şimdi hazırsak bir telefon bağlantımız olacak. Telefon bağlantımız kaplumbağalarla ilgili, meşhur deniz kaplumbağalarla ilgili, karetta karettalarla ilgili. Karetta karettaların yaşama alanları biliyorsunuz bizim topraklarımız, pek çok yerde varlar ama özel olarak Akdeniz sahillerinde yerleşik durumdalar ve korunma altında olması gereken bir nesildir. Ve deniz kaplumbağalarla ilgili olarak Ekolojik Araştırmalar Derneği, kısa adıyla EKAT ve TÜPRAK'la işbirliğiyle 2024'ten bu yana yürütülen Minor Turtle adlı kaplumbağa, yani söz konusu kaplumbağaların popülasyonlarının araştırılması ve korunması ile ilgili bir çalışma var. Bu çalışmanın sonuçlarını kendileriyle paylaşacağız ve şu anda telefon attığımızda Profesör Doktor Onur Candan var. Onur Candan, Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin başkanı. Onur Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Ali Bey.
0: Nasılsınız? Keyfiniz nasıl?
2: İyiyim. Hemen ufak bir düzeltme yapayım. Yönetim Kurulu Üyesi Başkanımız Ali Fuat Canbolat.
0: Hiç sorun değil. Biz sizi gönlümüzün başkanı olarak seçtik. Öyle konuşuyoruz. Önemli değil. Yani bu başkanlık gelip geçicidir. Bütün ünvanlar, bütün title'lar gelip geçicidir. Önemli değil. Yani bana öyle iletildiği için dolayısıyla öyle anons etmek durumunda kaldım. Şimdi önce nerede bulunuyorsunuz hocam? Onu bize bir anlatırsanız.
2: Çalışmalarımız Kızılos sahilinde, Antalya Kızılos sahilinde sürüyor. TÜPRAK'ta ortaklığımızda yürüyen Minor Turtle projesinin.
0: Kızılot neresi hocam?
2: Kızılot Manavgat, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı. Hı hı. Yaklaşık 16 kilometrelik bir kumsal.
0: Evet. Peki neler yapıyorsunuz? Şimdi tabii kaplumbağa neslini koruyabilmek ve sürdürebilmek bakımından pek çok sivil toplum örgütü bu konuda çalışıyor. Yani gönüllülük çerçevesinde. Sizin yürüttüğünüz çalışmalardan, TÜPRAK'la birlikte yürüttüğünüz çalışmalardan bize bahseder misiniz? En başından bugüne kadar neler yaptığınızı anlatmanızı rica ediyorum.
2: Aslında olayın temeli bu sürdürülebilir bir koruma çalışması yürütebilmek. Bunun için öncelikle bir kamp alanına, araştırma kamp alanına ihtiyaç duyuyorsunuz.
0: Evet.
2: İşte TÜPRAK'la olan ortaklığımızda yaklaşık 20-25 kişilik kapasitesi olan bir araştırma kampı oluşturuldu. Daimi bir kampı. Neler yapıyoruz? Öncelikle deniz kaplumbağalarıyla ilgili temel biyolojik verileri topluyoruz. Nedir bunlar? Karadaki yuva sayıları, yuva içerisindeki kaç yumurta olduğu, bunların kaçından yavruların çıkabildiği. Daha sonra erginlerin göç yollarının araştırılması, ki bu oldukça önemli bir çalışma. Özellikle küresel ısınmanın etkilerini ortaya koyabilmek açısından. Yavrularda cinsiyet oranlarına bakıyoruz. Çünkü deniz kaplumbağalarında kuluçkadaki sıcaklık yavruların cinsiyetini belirleyen temel faktör. Dolayısıyla havalar ısındıkça yuvalardan daha fazla dişi çıkması, bu da popülasyonun geleceğini tehlikeye sokabilecek durumlardan biri. Bunların araştırmalarını yapıyoruz. Koruma uygulamaları yapıyoruz. Predasyon, yani çakal, tilki, porsuk gibi yaban hayvanlarının yuvalara zarar verme durumuna bağlı olarak yuvaların kafeslenme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ve projemizin aslında sürdürülebilirliğini en değerli kılan şey eğitim çalışmaları. Özellikle çocukların eğitimine çok büyük önem veriyoruz. Projemiz kapsamında 2500'ün üzerinde yereldeki ilk öğretim okulları olsun, ortaokulları olsun, bunlardaki çocuklara eğitimler veriyoruz. Bölgedeki, yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada, turizm özellikle deniz kaplumbağalarıyla çok çatışma yaşayan bir meslek kolu.
0: Evet.
2: Dolayısıyla turizm çalışanlarına, turizm sektöründeki personellerin bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Buna ek olarak bölgeyi ziyaret eden turistlere de bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Ancak bu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları içerisinde en önemli olanı çocuklara verdiğimiz eğitimler. Çünkü bu çok uzun vadeli ve gerçekten sürdürülebilir ve kalıcı korumayı sağlayacak temel uygulama olduğunu düşünüyoruz.
0: Şimdi tabii bu çalışma, yani ilk bakışta sadece bir gözetim gibi gözükmekle birlikte işin bir teknik kısmı var. Bir defa kaplumbağaları uydularla izliyorsunuz, işte GPS'lerle izliyorsunuz, arazi araçlarıyla takip ediyorsunuz. Gece görüş dürbünleriyle takiplerini yapıyorsunuz. İşte ve takip için olabildiğince titiz ve teknoloji kullanarak yürütüyorsunuz. Mesela bunların tabii finansmanı söz konusu. Bu finansmanla ilgili sorunları nasıl çözüyorsunuz? Yani paydaşınız ya da çözüm ortağınız TÜPRAK mı sadece yardımcı oluyor, yoksa bunun dışında kaynakları da bulabiliyor musunuz?
2: Kızılot projemizde destekçimiz TÜPRAK. Hatta bunun gelişimi de kısaca bir değinmek isterim. Biz normalde 2008 yılında TÜPRAK gönüllü Kızılot sahiline düzenli olarak çalışmaya başlamıştık, ama dediğiniz gibi maddi imkansızlıklar, bu sadece kumsalda yürüyüp yuvaları bulmaktan ibaret bir iş değil. Oldukça teknik cihazlar kullanmamız gerekiyor. Ve biz kampı kendi imkanlarımızda sürdüremeyecek noktaya geldiğimizde TÜPRAK'ın desteğini aldık. Onlar da sağ olsunlar oldukça güzel bir kamp alanı ve malzeme ihtiyaçlarımızın tamamını karşıladılar. Beraber projeler geliştirdik. Diğer bölgelerde de farklı kurumlarla işbirliklerimiz sürüyor.
0: Evet. Peki şimdi bu bir ekosistem. Dolayısıyla biz burada karettaları korurken aynı zamanda bilmem dünyanın bir başka yerinde fokları koruyanlar var, balinaları koruyanlar var. Oradaki iletişim nasıl oluyor? Siz onlara ne tür destek veriyorsunuz? Onlar size ne tür destekler sağlıyorlar? Bu sadece finansal, parasal destekten bahsetmiyorum. Aynı zamanda işte bilgi değişimi, moral motivasyonu da dahil olmak üzere. O da işin bir parçası. Ne tür bir iletişim içindesiniz diğer örgüt ve kuruluşlarla?
2: Zaten ülkemiz içerisinde deniz kaplumbağası çalışan ekipler oldukça yakın bir şekilde birbirlerini tanıyorlar. Çünkü akademik ortamda bu çalışmaları yaptığınız zaman zaten temas kuruyorsunuz diğer ekiplerle birlikte. Ve ülkemizde aynı zamanda bakanlıkların kurmuş olduğu iletişim ağları var. Örneğin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir bilim komisyonumuz var. Deniz Kaplumbağası Bilim Komisyonumuz var. Hemen hemen her yıl toplanıyoruz ve elde ettiğimiz bulguları, yeni uygulamalarımızı, uygulamalardan aldığımız sonuçları paylaşıyoruz. Yasal düzenlemelerde de genel müdürlüğümüz gerekli desteği veriyor. Uluslararası gruplarla da temas halindeyiz. Ancak farklı türlerle çalışan gruplardan ziyade genelde deniz kaplumbağası çalışan gruplarla daha sık iletişim halindeyiz. Onların yayınlarını da takip ediyoruz. Aynı zamanda uluslararası kongrelerde elde ettiğimiz sonuçları birbirimizle paylaşıyoruz. Hatta içinde bulunduğumuz yıl Kasım ayında Atina'da 8. Akdeniz Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu yapılacak. Bu dünyada deniz kaplumbağaları ile ilgili yapılan en büyük ikinci organizasyondur. Çünkü Akdeniz alt popülasyonu oldukça önemli. Deniz kaplumbağalarının ekvatoral hattan ılıman kuşağa kadar birçok alanda yayılıyorlar, ama Akdeniz'deki kaplumbağalar üzerinde bu kadar durmamızın sebebi Akdeniz'in türleri buradan dışarı çıkmıyorlar. Dolayısıyla Akdeniz'de bu hayvanların nesli tükenirse okyanustan kaplumbağa girişi olmadığını biliyoruz. Popülasyon, yani buradaki bireylerle okyanustaki bireyler bariz şekilde birbirlerinden izole olmuş durumdalar. Türkiye'de bu noktada çok önemli bir ülke konumunda. Çünkü Akdeniz'de yuvalamaların hem caretta hem de ülkemizde daha az bilinen diğer türümüz olan Chelonia midas, yani yeşil deniz kaplumbağası popülasyonunun büyük bir kısmına Türkiye ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla Akdeniz'de bu canlının hayatını sürdürmesi, neslinin devam edebilmesi için Türkiye'nin alacağı kararlar, Türkiye'nin de yapılacak uygulamalar oldukça önemli.
0: Peki sizin yürüttüğünüz çalışmalar kapsamında kaplumbağalar dışında, caretta dışında başka canlılarla ilgili de koruma projeleri yürütüyor musunuz ya da bu tür projelerin içinde yer alıyor musunuz?
2: Derneğimiz ağırlıklı olarak deniz kaplumbağaları üzerine çalışıyor ama bunun dışındaki türlerle de çalışıyoruz. Bulunduğumuz alanda da büyük oranda caretta yuvalaması olsa da kısıtlı miktarda yeşil kaplumbağası yuvalaması da gerçekleşiyor. Aynı zamanda bölgede özellikle nehirlerin denizle karıştığı alanlar acı su özelliğindedir. Burada da Trionix dediğimiz ayrıca bir tür var. Onun da nesli kritik derecede tehlike altında. Bu türlerle de çalışıyoruz. Zaten dünyada tür koruma olarak başlayan koruma biyolojisi artık habitat koruma ya da ekosistem korumaya dönmüş durumda. Dolayısıyla kaplumbağalar artık bayrak tür ya da şemsiye tür diyebileceğimiz türler. Kaplumbağaları koruduğunuz zaman kumsalı koruyorsunuz. Kumsal üzerinde yaşayan diğer canlılar da buradaki koruma uygulamalarından faydalanmış oluyorlar. Denizel alanlarda da koruma uygulamaları yaptığınızda aslında büyük bir habitatı korumuş oluyorsunuz. Ve bu habitatın bütün gerçek sahibi olan canlıların tamamını korumuş oluyorsunuz aslında.
0: En çok kimden destek alıyorsunuz? Yani TÜPRAK dışındaki sizi doğrudan destekleyen kuruluşlar dışında, örneğin belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da diğer ilgili kurumlar, işte UNESCO ya da işte Birleşmiş Milletler örgütleri gibi yerlerden destek alabiliyor musunuz? Maddi destekten bahsetmiyorum. Sadece gelip projenizi yerinde görüp sizi en azından onurlandıran ya da yaptığınız çalışmalara ilişkin görüşlerini beyan eden kuruluşlardan bahsediyorum. Bir çoklu iletişim yöntemi olarak.
2: Aslında bu konuyla ilişkili iki bakanlığımız var. Biri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, diğeri de Tarım Orman Bakanlığı'nın özellikle Doğa Koruma ve İnlik Parklar Genel Müdürlüğü birimi. Doğrudan deniz kaplumbağası ile ilişkili kurumlar ve hani hep eleştiririz ya ülkemizi daha iyi olma adına, işte çok çalışmıyoruz, bir noktada Avrupa'nın ya da Amerika'nın gerisinde kalıyoruz gibi söylemlerimiz vardır. Ben ne zaman bu deniz kaplumbağasına verilen desteklerle ilgili ya da yapılan çalışmalarla ilgili bir soru gelse hep aynı şeyi söylüyorum. Ülkemiz deniz kaplumbağaları konusunda gerçekten dünyanın en iyi ve en detaylı çalışmaları yapan ülkelerinin başında geliyor. Özellikle Akdeniz'de hem yaptığımız uygulamalar hem de elde ettiğimiz sonuçlar ve yayınlar bakımından Akdeniz'in şampiyonu gibi bir konumumuz var. Bakanlığımızda, her iki bakanlığımızda daimi temas halindeyiz. Her yaşadığımız her türlü problemi ya da yasalaştırılması gereken durumlar konusunda sonsuz bir destek alıyoruz. Bu konu gerçekten ülkemiz adına ve dünya adına çok sevindirici bir olay. Aynı zamanda yerel yönetimlerle, belediyelerle, kaymakamlıklarla, valiliklerle de devamlı temas halindeyiz. Doğa koruma dediğimizde bence ülkemiz bu konuda oldukça bilinçli ülkeler arasında yer alan bir konuma sahip.
0: Peki son bir şey soracağım. Şimdi bu çalışmalar sayesinde caretta neslini yıllar içinde ne kadar çoğaltabildik ve olağan, normal, kendi döngüsüne bırakılmış olsaydı, yani bir tahribat ya da bir yok etme durumu da olmamış olsaydı, kendi halinde ne kadar üreyebilirdi, çoğalabilirdi yıllık bazda? Sizin çalışmalarınız sayesinde ne kadarlık bir popülasyon artışı sağlandı?
2: Şimdi bununla ilgili net sayısal verileri söylemek çok zor. Çünkü denizel çalışmalarının hem alan genişliği düşünüldüğünde neredeyse imkansıza yakın bir şey. Buradan veri toplayabilmeniz, yani kesin bir veri toplayabilmeniz çok zor. Ancak uluslararası değerlendirmeler var. Örneğin IUCN dediğimiz Dünya Yaban Hayatını Koruma Birliği'ni bu konuda dünyanın otoritedir. Türlerin neslinin tehlike durumunu ortaya koyma açısından elde ettiğimiz veriler şunu gösteriyor. Ülkemiz 40 yıldır bu hayvanların korunmasına katkı sağlayan ülkeler arasında ve neredeyse iki basamak daha az tehlikede konumuna yükselmiş durumda hayvanlar. Örneğin şöyle söyleyeyim, ben öğrenciliğimde katılmaya başlamıştım çalışmalara. O zamanlar örneğin Belek bölgesinde 700'e yakın yuvamız varken günümüzde bu sayı 3500-4000'lere yaklaştı. Yaklaşık 4-5 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Güzel. Ancak geldiğimiz noktada koruma önlemlerinin sürmesi gerekiyor. Hani bu hayvanların sayısını arttırdık, tamam bırakalım diyebileceğiniz bir durum yok. Çünkü popülasyona zarar veren birçok faktör var. Bu canlılara zarar veren işte kumsal alanlarının tahribatı, doğal olarak meydana gelen erozyon, işte sadece kaplumbağalar için değil, tüm canlıların hayatını çok ciddi derecede tehdit eden küresel ısınma durumu, balıkçılık faaliyetleri, özellikle olumsuz balıkçılık faaliyetleri gibi etmenler popülasyonu ciddi şekilde düşürebilir ve bunu düşürdüğünüz zaman tekrar toparlamanız uzun sürüyor. Çünkü deniz kaplumbağaları nesil uzunluğu oldukça uzun canlılar. Zaten 60 ila 80 yıl yaşıyorlar ve 20 yılda yumurtlayabilecek yaşa ulaşıyorlar. Dolayısıyla ülkemiz şu ana kadar 2 nesil kadar bir koruma sağladı. Evet. Bunun ne kadar iyi yaptığımızda açıkçası ortada, koruma statülerinin daha düşük seviyeye çıkarılmasıyla bunu görüyoruz.
0: Peki, çok teşekkürler, başarılar diliyorum size. EKAT Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Onur Candan'la Caretta Caretta kaplumbağaları ilgili koruma projesini konuştuk.
3: Günün sözü George Orwell'den. Zeki bir insan için en büyük işkence cahillerin egemen olduğu düzende yaşamaktır. Maalesef insanların işte çoğunluğu sürüye dahildir ve çok az bir kısmı da sürünün dışında hareket etmek isteyen insanlardır. Onlar o toplumları çekip çevirirler, yönetmeye çalışırlar. Ancak o insanlar bir süre sonra bu işten elini eteğini çekerler.
1: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Peki, anketin bir de iç anketini yapalım isterseniz Akif ve İrem Hanım'la birlikte. Ben izleyiciyle paylaşmayacağım, sadece merak ediyorum. Mesela siz ankette Bilal Erdoğan'ı mı, Berat Albayrak'ı mı, Selçuk Bayraktar'ı mı tercih ediyorsunuz Akif Bey? Böyle çok şey bakıyorsunuz, böyle bir olsun matematik sorusu gibi böyle gözleri kıstı bekliyor. Diyor ki acaba nereden soru bekle, çalışmadığım yerden mi gelecek? Hangisi sizin tercihiniz Akif Bey? Senin kişisel, evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Düşünüyor bak, yarım saat. Öyle mi? Peki İrem Hanım siz? Peki. Peki. Çok zor, evet, evet. Öyle mi? Peki, tamam, oldu. Teşekkürler. Kendi anketimizi yaptık. Sonucunu açıklamıyoruz bu, çünkü biz ankete dahil değiliz, ama ben de aşağı yukarı bu anketteki sonuçlara çok yakın şeyler düşünüyorum. Bizim arkadaşlarımız da yine aynı şekilde. Anketin sonuçlarını tekrar ekranda tutuyoruz. Erdoğan'ın halefi kim olabilir diye sorduk. A. Bilal Erdoğan, B. Berat Albayrak, C. Selçuk Bayraktar. Aziz ve muhterem izleyicilerimiz anketi şöyle sonuçlandırdı. Bilal Erdoğan %40, Berat Albayrak %40, Selçuk Bayraktar da %20 oy almış durumda bizim jürimizden. Şimdi bugünlerde Türkçe üzerine Twitter'da, sosyal medyada tartışılan bazı konular var. Dil üzerine bir tartışma var. Bu dil üzerine tartışmayla ilgili bir öğretmen nickiyle yazan, yani gerçekten öğretmen mi değil mi bilmiyoruz. Mesela gerçek adıyla yazmasını ve gerçek adıyla sanıyla, elbette Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda çalışıyorsa gerçek adıyla bu tür şeyleri yazması söz konusu olamayabilir. Ama ben açık biçimde herkesin kimliğini kullanarak, yani TC kimlik numarasını kullanarak sosyal medyada yer alması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Bunu bir sansür gibi düşünenler olabilir. Ben aynı kanaatte değilim. Devlet isterse zaten bizi her şekilde kontrol ediyor. Siz ister gerçek adınızı verin, vermeyin, TC kimlik numaranızı verin, vermeyin, bir şekilde kontrol ediyor. Ama en azından gerçek adıyla, soyadıyla, kimlik numarasıyla sosyal medyaya giren insanlar olursa onları tanıma imkanımız olabilir. Şimdi mesela kadın nikiyle yazıyor, erkek çıkıyor. Erkek nikiyle yazıyor, çocuk çıkıyor. Çocuk nikiyle yazıyor, 75 yaşında çıkıyor. Bunlar tabii kafa bulandırıcı şeyler. Dolayısıyla ben Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medyaya TC kimlik numarasıyla giriş uygulamasını destekliyorum, net. Bu bir faşizan uygulama gibi gelebilir size. Ben öyle düşünmüyorum. Bunun şeffaflığı artırabileceğini düşünüyorum. Canım ya, işte devlet bizi kontrol edecek, bizim evimize girecek, dışa falan, özel hayatımızı belirleyecek. Öyle bir şey yok. Bugün de yapar istediği zaman. Sizi mesela konuşuyorsunuz, sabahleyin 5'te gelip alıyorlar. Nerede? Otelden alıyor adam sizi. Otelde olduğunuzu nereden biliyor? Biliyor, çünkü bilmek zorunda. Yani bunlar için devletin böyle ayrıca ekstra mekanizmalar kullanmasına gerek yok. Ve ayrıca kuşkucu olmaya da gerek yok. 85 milyonun şeffaf, transparan bir şekilde sosyal medyada yer alması gerektiğini düşünüyorum ben, net. Ne kadar, bir dakika mı kaldı? Yok, bir dakika da harcamayalım çünkü yarına bırakacağım. Çok hoş, çok seveceksiniz. Şimdi Türkçe'de bir Türkçe öğretmeni olduğunu iddia eden kişi bir kelimenin anlamlarını vermiş ve o kelimenin Osmanlıca anlamlarını da yanına yazarak diyor ki, dilimiz Osmanlıcadan arındırılınca dilimiz fakirleşti ve iyiliş edildi diyor. Ben aynı kanaatte değilim. Dilimizin gerek Osmanlıca kullanımı olan kelimeleri, gerek sonradan dil kurumu ve çeşitli kurumlar, çeşitli kişi, yazar ve edebiyatçılar tarafından dilimize kazandırılan kelimeler sayesinde biz bundan 100 yıl önce konuştuğumuz zenginlikte bir dile sahibiz. Yani Öztürkçe dile de sahibiz. Dilimizin fakirleştiği gibi bir kanaati paylaşmıyoruz. Dilin fakirleştiğine dair kanaat ileri sürenlerin de dil faşizmi yaptığını ileri sürüyoruz. Bitirdik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dil faşizmi üzerine yarın böyle küçük bir diskurumuz olacak. Bitirdik. Bugünü size Paolo Conte ile tamamlıyoruz. Paolo Conte'nin sesini bu şarkıda daha iyi anlayacaksınız demiştim. Bu şarkıyı lütfen dikkatle dinleyiniz. O kendine özgü titreşimi bu şarkıda göreceksiniz. Bu programı kumanda masasında Akif Özcan, editör masasında İrem Başgöl ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz. Così eravamo noi, pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz, non si capisce il motivo. Dap da da da dap da da di di da dap da da da da da da di dap da da di da da da da di di da da da da da.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Beylikdüzü Belediyesi'nden İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan operasyonunda 27 gözaltı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dış politika üzerinden CHP'yi hedef aldı. Partide son günlerde yaşanan olaylara gönderme yaptı. İstanbul'da 89 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimiz sıcak bir gelişmeyle başlıyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verilmesinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bilirkişi raporlarında yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmalarda ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat Şirketi'ne yapı kullanım izin belgesi düzenlendiği tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı konuşmasında ABD ve İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Bu sürece çomak sokmak isteyenlerin olacağını söyledi. İsrail'in saldırgan politikasına yönelik tepkisini de yineledi.
2: Kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi. Bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştiri oklarının hedefinde CHP de vardı. Erdoğan dış politika üzerinden CHP'yi hedef aldı. Partide son günlerde yaşanan olaylara da gönderme yaptı.
2: Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın.
1: Uyuşturucu imalatının önlenmesi ve şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler Küçükçekmece'de uyuşturucu imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Ekipler belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 89 kilo 900 gram uyuşturucu ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler ise işlemleri için emniyete götürüldü.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %3,64 değer kazanarak 14.446 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 29 kuruş, euro 53 lira 64 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.585 lira, çeyrek altın 10.761, tam altın 42.894, ata altın ise 43.981 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam ve bu sabaha karşı oynanan tüm maçlar beraberlikle sonuçlandı. Önce dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlara bakalım. H grubu mücadelesinde turnuvanın favorilerinden İspanya, Yeşilburun Adaları ile karşılaştı. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. G grubunda oynanan Belçika-Mısır maçı da 1-1 beraberlikle bitti. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanında bu sabaha karşı oynanan G ve H grubu maçlarında da galibiyet çıkmadı. Türkiye saatiyle 01'de başlayan H grubunda Suudi Arabistan Uruguay'la 1-1 berabere kalırken Türkiye saatiyle 04'te başlayan G grubu mücadelesinde de İran Yeni Zelanda maçı 2-2 eşitlikle sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün I grubunda mücadele eden Fransa ile Senegal, New York New Jersey stadında Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. Ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın 5 karşılaşma oynanacak. Yarının fikstürünü de hemen aktaralım. I grubunda Irak, Norveç Türkiye saatiyle 1'de karşı karşıya gelecek. J grubunda Arjantin, Cezayir Türkiye saatiyle 04'te. Aynı grupta yer alan Avusturya, Ürdün karşılaşması da Türkiye saatiyle 07'de başlayacak. K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Türkiye saatiyle 20'de. L grubunda ise İngiltere, Hırvatistan mücadelesi Türkiye saatiyle 23'te başlayacak ve hemen hatırlatalım, tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanıyor. Ve bir not daha, Dünya Kupası'na dair günün maçları ve oynanacak maçlara dair tüm gelişmeleri saat 13.30'da Kupa'nın günlüğünde aktarmaya devam edeceğiz.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %58'e varmış durumda. D100'de Hacı Şerif Avcılar yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. O3 Bayrampaşa Vatan yönünde de trafik kazası görülüyor. Şu sıralarda araçlar emniyet şeridine alınmış durumda, kazaya karışan araçlar ve bu bölgede de ciddi bir yoğunluk var. Haberleri aktardık, gelişmelerle

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 16 Haziran 2026 Salı, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlerimize, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de tabii ki sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X'te Radyo Sputnik TR örneğin ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram'dan Güçlü Özgen birleşik ve küçük harfle yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve en önemlisi eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Alışkın olduğunuz üzere siyasetle başlayalım. CHP demeyeceğim bu sefer, Adalet ve Kalkınma Partisi diyeceğim. Hatta bir adım ileriye götüreceğim. Beştepe. CHP ile ilgili tartışmaları aktaracağım elbette. Grup toplantısı yok bugün. O gerilim geride bırakılmış gibi görünüyor. Karşılıklı tarafların bir uzlaşı içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Oraya geçeceğiz. Ama oradan önce hani bu erken seçim tartışmaları yapılıyor. Erken seçim olur mu? Hükümet bu yönde bir adım atar mı? Bir baskın seçim meselesini gündeme alır mı? Gündemine alır mı daha doğrusu? Buna dair tartışmalar devam ederken mesaj ve hatta tarih geldi. Kimden? Beştepe'den. Kim? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve aynı zamanda Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum. Kendisi bir hukukçu aynı zamanda, biliyorsunuz. Bu tip tartışmalara, açılım örneğin, açılım süreci ya da işte bu erken seçim tartışmalarına Beştepe acaba nasıl bakıyor diye sorduğumuz zaman genel olarak Mehmet Uçum'un kaleme aldığı sosyal medya paylaşımlarını ya da mesela

0: Anadolu Ajansı'na gönderdiği yazılar ya da orada yayınlanan yazılar üzerinden bir okuma yapabiliyoruz. Ne dedi Mehmet Uç'un dün yaptığı o açıklamada? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama dedi, Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı vardır ifadesi önemli. Seçimlerin yenilenmesi, dikkat, erken seçim değil, seçimlerin yenilenmesi tarihi olarak da hangi günü, hangi tarihi? Aslında beklentilerin uzağında bir tarihten bahsedebiliriz. 16 Nisan 2028'i işaret etti. Yani aslına bakılırsa zaten Mayıs, Haziran aylarında normal bir seçim yapılacak 2028 itibariyle, ama tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması meselesi Adalet ve Kalkınma Partisi, arkasından da Beştepe'nin önceliği, bunu biliyoruz. Uçum, Mehmet Uçum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir karar alması halinde bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edildiği o referandumun yıl dönümü aynı zamanda. İlginç bir gün değil mi? 16 Nisan'da yeni referandumun 11. yani düzeltiyorum, referandumun 11. yıl dönümünde genel seçimlerin yapılması güçlü bir sembolik manada taşır ifadesi önemliydi. Bakalım gerçekten böyle mi olacak? Muhtemeldir aslına bakılırsa. Çünkü şu toz duman arasında benim görebildiğim kadarıyla, aslında bak doğrusunu söylemek gerekirse, bir mecliste anayasa değişikliği için o 400 vekil rakamına ulaşması, özellikle CHP içerisindeki tartışmalar bir. İki, bu açılım sürecinde ağır hareket ediliyor olması. Neden bahsediyorum? DEM Parti'nin de bir şekilde desteğini almak durumunda Cumhur İttifakı. Biraz o destek zor gelecekmiş gibi görünüyor. Hele bir de bugün okuduğum yapılan yorumlar enteresan. O açılım meselesinde yeni yasama yılına, önümüzdeki Eylül-Ekim aylarına bu meselenin kalabileceği o yasal düzenlemeden bahsediyorum. DEM Parti'nin hep talep ettiği o yasal düzenlemeden bahsediyorum. O aylara kalabileceği yönünde bazı ifadeler de var. İşte bu şartlar dahilinde Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Cumhur İttifakı anayasayı değiştiremezse o zaman böyle bir karar bekleyecek. Zaten o zaman tabii muhalefetin tavrı ne olur? Bir, işte bu şekilde ne diyordum Mehmet Uçum, meclisin böyle bir karar alması durumunda referandumun yıl dönümü 16 Nisan. Sembolik bir tarih diyordu. O sembolik tarihi kabul eder mi muhalefet? Bana biraz zor gibi görünüyor. Bakalım AK Parti bu konuyla ilgili ne yapacak? Hangi başlıkları öne alacak? Takip edeceğiz elbette. Bu erken seçim tartışması bitmez. Onu söyleyeyim. Ama şu ekonomik koşullar dahilinde de hükümetin bir şekilde siyaseten, siyasi açıdan söylüyorum, erken seçime gitmesine imkan, ihtimal yok. Net. Eğer bir seçim, ne diyorlar, ekonomisi uygulamaya kalkmaz ise. Bu arada AK Parti demişken şunu da söyleyeyim, enteresan bir tartışma yaşanıyor. Hani Erdoğan sonrasını işaret eden tartışmalar, ben böyle okuyorum bu tartışmaları. AK Parti'nin eski milletvekili Şamil Tayyar, partinin etkili ve yetkili bir isme ihtiyacı olduğunu söyledi yaptığı sosyal medya paylaşımda. Bu göreve en uygun olarak, en uygun isim olarak kimi işaret ediyor? Enteresan değil mi? Berat Albayrak. Enteresan olan isimler değil, enteresan olan bu tartışmaların çok erken başlamış olması. Şamil Tayyar'ın bu açıklamasından sonra Mücahit Birinci, o da AK Parti'nin MKYK üyesi, eski MKYK üyesi, o da farklı gerekçelerle çok uzun böyle detaylandırmış ve kimi işaret etmiş? Bilal Erdoğan'ı işaret etmiş. Dediğim gibi bana göre erken bir tartışma ama AK Parti içerisinde neler olup bitiyor bunu anlamak açısından önemli. Bu iki ismin hesaba katmadığı bir başka isim daha var. Ben de bari onu hatırlatayım. Eğer bundan sonraki süreçte yeni bir liderlik tartışması Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde yapılacak ise, o tartışmaların içerisine mutlaka ve mutlaka Hakan Fidan'ı da eklemek gerekiyor. Tabii biz biliyoruz, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, hani AK Parti'nin Erdoğan'sız ne yapabileceğini, Erdoğan sonrası açısından söylüyorum. Geçmiş dönemde benzer siyasi partilerin çizgilerini de takip edersek ya da analiz edersek daha doğrusu, mesela Anavatan Partisi değil mi? Çok da fazla bu anlamda lider odaklı partilerin ayakta kalmakta ya da eski tempolarını, eski başarılarını sürdürmekte zorlandığına hep tanıklık ettik. Muhtemeldir ki benim görebildiğim kadarıyla bu isimler konuşulur. Daha pek çok isim de çıkar elbette ama bu isimler ne olursa olsun Erdoğan rüzgarını son 22, 23, 25 yılda esen bu rüzgarın benzerini yakalamasına imkan ihtimal yok. Profesyonel bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Elbette konuşmadan olmaz. Söyledim, iki tarafta hem Özgür Özel kanadı hem Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu kanadı bir uzlaşıya, sessiz bir uzlaşıya varmış durumda. Her iki isim de bugün işte yapılması beklenen her salı biliyorsunuz saat 13.30'da bir grup toplantısı yapar. Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün olmayacak o toplantı. Normal, gayet normal. Ben o fotoğrafların, o gerilim dolu fotoğrafların geçen salıyı hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta biz grup toplantısında, grup toplantı salonuna da canlı bağlanarak oradaki vekillerle de konuşmuştuk. Ne olacak? Bir gerginlik yaşanır mı, yaşanmaz mı? Meclis dışında yaşanmıştı ama parlamento içerisinde, daha doğrusu grup toplantı salonu içerisinde o gerginliğe tanıklık etmemiştik. Benzer fotoğraflar ortaya çıkmasın diye sessiz bir uzlaşı içerisinde olduğunu, tarafların sessiz bir uzlaşı içerisinde olduğunu da söyleyebiliriz. Bu yeni parti kurulacak mı, kurulmayacak mı tartışmaları, İmamoğlu avukatları aracılığıyla da bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz bir yandan da o İBB davası devam ediyor. Ona dair tartışmalar da aktaracağız biraz sonra. Hatta bir konuğum da olacak. Hukukçu bir konuğum olacak. İmamoğlu da yeni parti sinyalini verdi. Onu da söyleyelim. Yani bir şekilde yeni partiyle de eğer seçimlere girmem, CHP'nin seçimlere girmesini engelleyecek bir adım atılırsa ya da bunu önleyecek adımlar atılmaz ise yeni bir yol tercih edilir mesajını da verdi. Ama mesela CHP'li vekillere baktığımız zaman da o ifadeyi kullanmaya devam ediyorlar. Ne o? Baba ocağındayız ve hiçbir yere gitmiyoruz diyorlar. Mesela Murat Emir benzer bir açıklamayı dün itibariyle de yaptı. Onu da sizlere aktarmış olalım. Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde işte bu yeni parti tartışmaları devam ederken Özgür Özel ve ekibinin de böyle yeni adımlar, yeni arayışlar içerisinde olduğuna dair bazı bilgiler de geliyor. CHP içerisinde mücadele edelim yönünde Özgür Özel'e yakın ekibin ağırlıklı görüşünün bu yönde olduğunu biliyoruz. Gelen bilgiler en azından bu yönde. Ya da şöyle söyleyeyim, Özgür Özel bir karar verene kadar, yeni parti kararı verene kadar bu yöndeki politikalar devam edecek. Kritik gün, kritik günse 20 Temmuz. Neden? Bu tarihte başlayacak adli tatil öncesi, dikkat, Yargıtay'ın bir karar vermesi gerekiyor. İtirazlar var biliyorsunuz bu butlan meselesine. O Yargıtay kararını, Yargıtay'ın kararını açıklamaması ya da mutlak butlan yönetiminin kurultay tarihi belirlememesi halinde işte 20 Temmuz itibariyle ya da oraya giden süreçte yeni parti çalışmalarının hızlanabileceği yönünde de bir bilgi var. Dediğim gibi CHP açısından bakıldığı zaman 20 Temmuz, adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz CHP açısından kritik tarih. Biz de o güne kadar yaşanacakları takip edeceğiz. Bugün bir de o söylediğim delege imzaları, 900'ün üzerinde delegenin olağanüstü kurultay yapılması için Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik hazırladığı o dilekçede delege imza sayısının 900'ün üzerinde olduğu belirtiliyordu. Bugün CHP Genel Merkezi'ne o imzaların, o dilekçenin teslim edileceği yönünde de bir bilgi var. Ya da bugün salı, bugün olmasa da yani bugün yine tartışmalar yaşanacaktır elbette. Bugün ya da yarın diyeyim. Çok da bağlamayayım. Gelen bilgiler en azından bu yönde. Eğer başvuru yapılırsa o başvuruyla ilgili tartışmalar derken genel merkez Kılıçdaroğlu yönetiminin bu dilekçeye nasıl bir yanıt vereceğini de elbette sizlerle paylaşacağım. Sizlere de aktaracağım. Bir bilgi sadece mesela işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı 10 Haziran tarihli MYK'da ihracı istenen isimler vardı, hatırlayınız. İşte Veli Ağbaba gibi örneğin isimler. Bu isimlerin de komisyonlardan mecliste görevli oldukları, mesela Plan Bütçe Komisyonu, mesela Anayasa, mesela Adalet Komisyonlarındaki görevli 5 CHP'linin de isimlerinin Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından bu listelerden çıkartıldığı bilgisini de bir dipnot olarak, hani CHP'de neler yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor diye merak ediyorsanız bir dipnot olarak aklınızın bir kenarında dursun derim. Ve Silivri Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti, hatırlayınız. O operasyonda gözaltına alınmıştı. Kim? Bora Balcıoğlu, Silivri Belediye Başkanı. 18 kişi gözaltına alınmıştı. Dün gece saatlerinde Bora Balcıoğlu'nun kendisiyle birlikte toplamda 10 kişinin, o 18'den onunun tutuklandığı bilgisini sizlere aktarmak istiyorum. Diğer 8 kişiye ne oldu? Diğer 8 kişi de yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve bu sabah saatlerinde de Beylikdüzü Belediyesi'ne, bu kez de Beylikdüzü Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirildi. İmar mevzuatına ve ruhsat projelerine aykırı yapılara usulsüz şekilde iskan belgesi düzenlendiği iddiasıyla kaç kişi gözaltına alındı? Toplamda da 27 kişinin gözaltına alındığını söyleyeyim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi bahsettiğim bu operasyon enteresan. İmamoğlu İnşaat Şirketi de yine aynı şekilde bu operasyon şirketinden bazı yetkililerin de yine dediğim gibi ve belediye ile ilişkileri üzerinden bir suçlama, bir iddia suçlama var. Bu suçlama gerekçesiyle de bu gözaltılardan bazıları bu suçlama gerekçesiyle gerçekleştirildi. Hani bir yine dipnot olarak da bu operasyonun içeriğine dair bir dipnot olarak da sizlerle paylaşmış olalım. Bu arada arkadaşlar konuğumuzu arayabiliriz. Onu da sizlere aktarayım. Dediğim gibi CHP içerisinde tartışmalar devam ediyor. Bir yandan da bu İBB davasına dair bazı tartışmalar var. Bazı ifadeler, bazı savunmalar geçtiğimiz günler itibariyle dikkatimizi çekti, değil mi? Bunlar üzerinden konuşacağız biraz sonra, eğer bir terslik olmazsa. Çünkü şu dakikalarda Silivri'de kendisi de, neden bahsediyorum, avukat Afşin Hatipoğlu biraz sonra konuğumuz olacak. En başından beri bu davayı takip eden hukukçu isimlerden bir tanesi Murat Kapki, Fatoş Pınar Türker, Taner Çetin, ki Taner Çetin'in dünkü ifadesi de dikkat çekiciydi. Bu isimlerin tamamı yaptıkları savunmalarda, İBB davası içerisinde yaptıkları savunmalarda, mesela Fatoş Pınar Türker'in ifadesini hatırlıyorsunuz değil mi? Emniyette bir çıplak arama iddiası vardı. Ya da Murat Kapki'nin yine baskı altında savcılıkta ifade verdiğine. Yine aynı şekilde Taner Çetin'in dünkü ifadeleri, benzer ifadeleri dikkat çekiciydi. Ne akla getiriyor biliyor musunuz burada? Soru şu. Bu davada siyasi telkin ya da itirafçılığa zorlama gibi başlıklar mı acaba ön plana çıkıyor ve bu hukuk açısından ne ifade ediyor, bunu konuşacağız. Dediğim gibi kiminle? Avukat Afşin Hatipoğlu ile. Sayın Hatipoğlu, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok çok teşekkürler. Birazdan siz de duruşmaya salonuna gireceksiniz. O yüzden çok zamanınızı almayacağım. Siz aslında bakılırsa zamanla ilgili yönetimi size bırakıyorum. Bu iddialar enteresan. Tamer Çetin'in dünkü mahkemede ortaya koyduğu iddia, duruşma savcısının kendisine senin Ekrem'in bile diploması yok, senin gibileri oraya doldurup dolgun maaş veriyor, gel itirafçı ol şeklinde bir telkini olduğunu iddia etti. Daha önce Fatoş Pınar Türker'in iddialarını konuştuk. Bir savcının genel olarak bu dava üzerinde ya da genel olarak şüpheliye bu yönde ifadeler kullanıyor olması ya da bu iddialar, öyle söyleyelim, hukuk açısından ne anlama geliyor? Önce buradan başlayalım.
1: Öncelikle bu yargılamanın baştan sona siyasi olduğunun en önemli ispatlarından bir tanesidir bu sormuş olduğunuz soru. Çünkü burada eğer hukuk konuşulsaydı, delil, dayanak, belge, ispat, fatura, mail, fotoğraf, yani herhangi bir doküman size sorulurdu. Ama siz kafadan bir odaya girdiğinizde psikolojik bir baskıyla, ikna süreciyle karşı karşıya geliyorsanız, demek ki o makamın eli zayıftır, sizin beyan ve ifadelerinize ihtiyacı vardır. Eli güçlü olan, delil ve dayanağı olan hangi merci sizin görüşlerinize ihtiyaç duyabilir? Önünüze evrak koyar, bununla ilgili ne diyorsun der. Buradaymışsın der, şunu görmüşsün der, şurada fotoğraflanmışsın der. Bunların hiçbirini yapamıyor. Yapamadığı için de sizin iradenize muhtaç oluyor. Eğer bu şekilde bakıyorsanız aynı zamanda şu manaya da çıkar. Siz iddianameyi hazırlıksız bir şekilde oluşturmuşsunuz. Tamamen göç yolda düzülür mantığıyla başlamışsınız. Ve insanların birbirlerini suçlaması üzerine bir hukuk inşa etmişsiniz. Bu kabul edilemez. Bu Murat Kapti'de görüldü. Çok açık bir şekilde görüldü. Murat Kapti dedi ki, ben artık öyle bir noktaya geldim ki Roma'yı bile sen mi yaktın deseler, Roma'yı bile ben yakardım veya ben yaktım dedi. Eşiyle tehdit edildiğini söyledi. İşte o Pınar Hanım çocuğuyla tehdit edildiğini söyledi. Sizin eliniz gerçekten güçlüyse, bunlara niye ihtiyaç duyarsınız ki? Bu insanlığın yani hukuk ötesinde insanlığa bir kara çalıdır. Bu kara çalmayı kabul etmek mümkün değil. Burada bir hukuk mücadelesi veriyoruz ama verdiğimiz bu hukuk mücadelesini hangi şartlarda, hangi mevkide, hangi zihniyetteki insanlara karşı verdiğimizin de bu ifadeler açıkça ortaya koyuyor.
0: Bu yani bu sanıkların mahkemedeki savunmalarında ortaya koyduğu bu iddialar çok dikkat çekici. Beni en çok yani tabii ki hepsi etkili de Fatoş Pınar Türker'in o savunmasında dile getirdiği açıklamalar benim doğrusunu söylemek gerekirse hepsi önemli elbette ama çok dikkatimi çekti. Hatta Ekrem İmamoğlu da Fatoş Pınar Türker'in o gözaltı sürecinde polisten kötü muamele görmesi, işte savcının kendisini çocuklarıyla tehdit ettiği yönündeki iddiaları Emniyet bunu reddetti. Zaten ertesi gün yaptığı açıklamada İstanbul Emniyet Müdürlüğü savcılık, reddetti bunu.
1: Savcılık reddetti. Emniyet reddetti ama İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.
0: İçişleri Bakanlığı bir soruşturma başlattı. Doğrusu da bu aslına bakılırsa neyin ne olduğu tabii ki ortaya çıksın. Ama mesela HSK ya da Adalet Bakanlığı'nın gösterdiği refleksi bu süreçte ya da sessizliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şu anda Adalet Bakanlığı bürokrasisi bu iddianameyi yazan kalemin, yazan zihniyetin, yazan makamların görev yaptığı bir yer. Yani kendileriyle alakalı eğer suç duyurusunda bulunacaklarsa bulunsunlar, bir şey diyemeyiz. Ama neticede bu iddianameyi yazan savcıların şu anda hangi görevde olduğunu izleyicilerimizin, daha doğrusu dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Yani bu çok açık bir gösterge değil mi? Yani siz bugün bir yerde görev yapıyorsunuz. O görev sırasında bir iddianame ve o iddianameyle ilgili uygulamalar var. Daha sonra bu uygulamalarla ilgili şikayet konu ediliyor. O şikayetleri karara bağlayan merciye gelmişsiniz. Tesadüfe bakın. Kendinizle ilgili mi karar alacaksınız? Kendi ayağınızla sehpayı mı içeceksiniz? Bunlar artık memlekette rutine dayanmış mantıksız, hukuksuzluk ve izah olmayan uygulamalar. Yani bu insanlık suçu, işkence bu. Bir kadının anadan doğma bir şekilde aranması, eğilmeye zorlanması, o kadının vücuduna yönelik temas ve muamelede bulunması, hukukun hangi noktasını korumak için yapılmıştır? Oradaki hanımefendi hangi noktada sizin eksiğinizi tamamlayacaktır? Onun vücudundan umut edilen, beklenen ispat, dayanak ve delil nedir? Bunlar kabul edilecek hadiseler değil. Bunlar soğuk savaş dönemlerinde karşımıza çıkan işler. Bunlar 2026'nın işi olamaz. İnsanın işi olamaz mı? Bunun üzerine konuşmaya gerek yok ama şunu bilsin dinleyicileriniz. İşkencede zaman aşımı olmaz. İnsanlığa karşı işlenen suçlardır. Onun için isterse 30 yıl sonra olsun muhtemelen Pınar Hanım'a yapılan bu muamele bir şekilde bir yerden dönecektir.
0: Tabi bu davalar biz de takip ediyoruz. İşte 50. günde geride kalıyor. Daha çok iddianamenin içeriğinden daha çok dediğiniz gibi işte Kapki ya da işte Tamer Çetin'in ifadeleri, Pınar Türker'in ifadeleri, savunmaları daha doğrusu savunmalarına söyledikleriyle biraz bundan sonraki süreçte hafızalarda kalacak gibi görünüyor. Son bir toparlama rica edeceğim sizden. Tamer Çetin'in o diploma beyanı ya da Pınar Türker'in o çocuk tehdidi iddiaları, Murat Kapki'nin yönlendirildim çıkışı, bütün bunlara şöyle baktığımız zaman, bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman, bu davadan bir hukukçu olarak söylüyorum, hani bütün bu siyasi tartışmaların vesaire, tabii ki onların hepimiz, dinleyicilerimiz de farkında ne olduğunu, ne bittiğini, bu davadan meşru hukuki bir karar çıkması mümkün mü? Nasıl değerlendiriyorsunuz bir hukukçu olarak?
1: Valla meşhur bir Anadolu deyişi vardır. Pınar başından bulunmuş. Bu iddianame başından bulanmış, tamamen gerçekler ötelenmiş, insanların yalan beyanlarıyla ya da yalan beyan vermeye zorlanarak oluşturulmuş bir nasıl söyleyeyim size, bir çöp. Eğer bu çöplükten bir adalet çıkacağına inanıyorsa insanlar, çıksın hep beraber izleyelim. Ama buradan bir adalet çıkmaz. Çünkü yazılma sistemi, uygulanma sistemi, yargılama sistemi. Bakın şu andaki mahkeme sadece bu davayı görüyor, biliyor musunuz? Anayasanın 37. maddesine açık aykırılıktır bu. Sadece bu davayı görüyor. şu andaki heyetin başka hiçbir uygulaması, hiçbir davası, hiçbir dosyası yok. Her gün bu davayı görüyorlar. Özel bir mahkeme bu. Sen özel mahkeme kuramazsın. İnsanlar baştan belirli olan mahkemelere tabidir. İddianamesi bu şekilde, mahkeme heyeti bu şekilde. Nasıl buradan bir adalet bekleyeceğiz? Bakın, bir şey söyleyeyim mi size? Şu anda tutuklu sanıklar bittikten sonra, ki 15 kişi falan kaldı, geriye kaç kişi var biliyor musunuz tutuksuz dinlenecek olan? 300. 300 kişi daha var.
0: Zamana yayılan bir süreçten bahsediyoruz değil mi? Uzun zamana yani yayılan bunlar, bir süreci takip edeceğiz.
1: Ve burada bütün yargılama usulleri alt üst edilmiş vaziyette. Yargılamayı nasıl şey yapacağınızı nereden bileceksiniz? Yani eylemden mi başlıyorsunuz? Kişiden mi başlıyorsunuz? Hangi metotla yapıyorsunuz? Yani tamamen bir karmaşa. Bir şekilde bu dava görülecek ve bir şekilde bitirilecek. Seçimden önce de yerel mahkemede hüküm verilecek. Ayarlama buna göre.
0: Onu soracaktım. Biz ne kadar takip edeceğiz bu davayı? Yani sizin bu ortaya koyduğunuz rakamlar, isimler.
1: Seçimden önce yerel mahkeme, yani şu andaki 40 ağır cezanın kararı bence verilecek.
0: Anladım, bu kadar.
1: Ama seçimden önce, yani bu önümüz 16-17 ay içinde buranın ilk derece mahkemesinin kararı çıkar.
0: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum Afşin Atipoğlu.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi çalışmalar diliyorum, kolaylıklar diliyorum, sağolunuz. İBB davasında yaşananlar, iddianameler, savunmalar, evet bütün bu isnatlar ve bu isnatlara yönelik olarak verilen yapılan savunmalar. Bunları tabii konuşuyoruz ama yapılan savunmalarda ortaya konan savcılıkla ilgili ya da emniyetle ilgili olan, ki işte emniyet o gözaltında işkence iddialarını ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yalanladı, onları da hemen söyleyelim ama... Mesela o Fatoş Pınar Türker'le ilgili, onun emniyette çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönündeki iddialarıyla ilgili de İçişleri Bakanlığı'nın bir soruşturma, iki müfettişle beraber bir soruşturma başlattığını da hatırlatmak gerekiyor. Yani İstanbul Emniyeti ve Savcılık yalanlasa da bir de böyle bir adım atıldı, onu da hatırlatalım. İlginç, işte söylediğim gibi Murat Kapgi'nin örneğin dile getirdikleri yine aynı şekilde. Soruşturma aşamasında itirafçı olmuştu iş insanı Murat Kapgi. Mahkemede savunmasını yaparken eşiyle, kardeşiyle, kayınpederiyle bir şekilde tehdit edildiği yönünde bir açıklaması olmuştu. Onu hatırlattı Afşin Atipoğlu. Gerçekten böyle enteresan bir cümlesi vardı Murat Kapgi'nin. Ne demişti? O benim en çok, o süreçte en çok dikkatimi çeken, o gün bana Roma'yı sen mi yaktın deselerdi, evet ben yakarım, yaktım derdim ifadesi, davada yapılan, iddianamedeki o itiraflarla ilgili birkaç bize ipucu veriyor. Neyse, takip etmeye devam edeceğiz elbette. Ama görünen o ki daha bir buçuk yıl boyunca biz bu İBB davasını da konuşmayı sürdüreceğiz. Gündemimizde olacak elbette. Biz de bütün ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz bir kısa ara verelim. Arkasından devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yarı ve Zamanı'na devam ediyoruz. İkinci bölümle ilgili bir not, sadece bir hatırlatma sizlerle paylaşmak istiyorum. Öğretmenler, Ankara'daki öğretmenler, özel okul öğretmenleri ve atanmayan öğretmenler, biliyorsunuz 2 gündür bir tepkileri var Ankara'da. Dün de aynı şekilde Kurtuluş Parkı'nda o tepkilerini göstermek istiyorlardı. Yine polis müdahalesi oldu ve süresiz açlık grevine başladılar. İkinci bölümün hemen başında açlık grevine katılan öğretmenlerimizden biri konuğum olacak. Bu bir. İki, onu da hatırlatayım. Dün çok üzücü bir haber geldi. O Kızılcık Şerbeti dizisini seyrediyor musunuz bilmiyorum ama oradaki Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem 35 yaşında kalp krizi nedeniyle, ilk gelen bilgiler en azından bu yönde, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine rahmet diliyorum elbette. Bu meseleyi de konuşacağız. Gençlerde kalp krizi riski nedir? Son dönemde çokça duymaya mı başladık, yoksa hani algıda seçicilik mi? Bunu konuşacağız. Çok yetkin bir isimle yine ikinci bölümde Profesör Doktor Bengi Başar konuğum olacak. Kendisiyle tam da bunu, gençlerde kalp krizi riski ya da kalp sağlığı, hepimiz için geçerli bu. Her yaştaki gençler için geçerli, onu da söyleyelim. Bu meseleleri, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir sinyal veriyor mu kalp krizi gelmeden önce? Ne yapmamız gerekiyor? Bunları da dediğim gibi Profesör Doktor Bengi Başar saat 10.30 gibi konuğum olacak ve bütün bunları, bütün bu detayları konuşacağız. Ama aktaracağım başka başlıklar var onlardan önce. Mesela Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5000 hakim ya da savcının görev değişikliğini yaptığı yaz kararnamesi. İlginç detaylar, ilginç ayrıntılar var. Emeğe saygı, Alican Ulu da gazeteci arkadaşımız, biliyorsunuz çok uzun süre tutuklu bulunmuştu. Sonrasında ilk çıktığı mahkemede, ilk dava, ilk duruşmada serbest bırakılmıştı. O kalem aldı. Deutsche Welle Türkçe'deki haberi çok benim dikkatimi çekti ve oradan birkaç ayrıntı sizlerle, emeğe saygı söylediğim gibi, ondan paylaşmak istiyorum. Ağırlıklı olarak haberde dikkat çekilen konu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerde, yerel yönetimlerden bahsediyorum, büyük şehirlerde dikkat çekici değişikliklerin olduğu yönünde bir saptama var. Bir detay, bir ayrıntı var Alican'ın haberinde. CHP'nin belediyelerini o yönettiği Ankara ve İzmir'de toplamda 207 yeni savcı atanmış. Mesela bunu öğreniyoruz. Yine Bu kararname Adalet Bakanı Akın Gürley'in HSK Başkanı, Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla yargıdaki yaptığı ilk kapsamlı düzenleme, onu da hatırlatıyor haberde. 12 Haziran'daki o kararname ile şöyle söyleyelim, 4608 adli yargı, 359 idari yargı, yani toplamda 4967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Mesela haberde yine söylediğim gibi en dikkat çekici nokta neresi? Ankara olarak işaret ediliyor. Ankara Adliyesi'nde halen 340 savcının görev yaptığı Ankara Adliyesi'nde 35 savcı başka illere gönderilmiş örneğin. Yerlerine 71 yeni savcının yine atandığını ya da görevlendirildiğini öğreniyoruz. Yine Ankara Adliyesi'nde 48 yeni hakim atanmış. Görev yapan 35 hakimse başka illere gönderildi bu kararnameyle birlikte. Ağır ceza yapılanmalarının, haberde dikkat çekilen konu, merkezindeki mahkemelerde de değişiklikler yapılıyor. Mesela 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın görev yeri değiştiriliyor. Yerlerine 3 yeni başkan atanıyor. Tabii ağırlıklı olarak dikkat çeken bir konu, çokça konuşulduğu bu mesele, muhalefet partileri de dile getirdi. Sadece savcıların, Ankara'da savcıların sayısının arttırılması meselesi değil, aynı zamanda Akın Gürley'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı hatırlayınız, Adalet Bakanlığı görevine getirilmeden önce İstanbul'da birlikte çalıştığı isimlerin de Ankara'da görevlendirilmiş olmaları, çokça ismin bu şekilde görevlendirildiği dikkat çekiyor. Görevlendirilmiş olması dikkat çekiyor. Ve İzmir'e de 70 yeni savcı ve 56 yeni hakimin bu kararnameyle birlikte atanıyor. Son yerel seçimlerde 30 belediyenin 28'ini CHP kazanmıştı. Buradaki yargı kadrolarında da çok ciddi bir değişiklik, çok geniş çaplı bir değişiklik yapıldığı detayı da yine Alican Uludağ'ın haberinde yer alıyor. Başka, bu kadar mı? Hayır, değil. Tam da bu konuyu anlatırken dile getirmiştim. Eskişehir, Antalya, Mersin ve Adana'da da yine aynı şekilde benzer değişikliklerin yapıldığını öğreniyoruz. Mesela Antalya'da 5 yeni savcı vekili ve 18 yeni savcı görevlendirildi bu yaz kararnamesiyle. 9 savcının da görevden alındığını. Mesela Adana 4 başsavcı vekili ve 17 savcı görevden alındı. Yerlerine 6 başsavcı vekili ve 14 yeni savcı atandığı yaz kararnamesiyle Akın Gürley'in HSK başkanı sıfatıyla yönettiği o HSK toplantısından çıkan kararlar bu, onu söyleyeyim. Şimdi bir başka detay, bir başka ayrıntı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır biliyorsunuz Kartalkaya davasını biz takip ediyoruz en başından beri ve orada görevli Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu o kararları ailelerin kalplerini bir parça soğutan, tabii ki böyle ama kamuoyu açısından kamuoyunun beklentisini karşılayan o ağırlaştırılmış müebbet kararlarını veren hakim, onun da görev yerinin değiştirildiğini bu kararla birlikte, bu yaz kararnamesiyle birlikte Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın görev yerinin de değiştirildiğini hatırlatalım. Burada tabii bir ayrıntı, bir detay var, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ilk günden beri bu davayı takip ediyoruz. Dosyanın ki ailelerle de konuştuğumuz zaman bu konuda bir endişe duyduklarını söyleyebilirim. Neden? Çünkü Kartalkaya dosyasıyla ilgili biliyorsunuz beklenen soruşturmalar var. Sonuçlanması beklenen soruşturmalar var. Bunlardan bir tanesi örneğin Turizm Bakanlığı yetkili, 9 Turizm Bakanlığı yetkilisiyle ilgili bir soruşturma. O soruşturma henüz tamamlanmadı. Bir iddianameye dönüşür mü dönüşmez mi? Bunu her seferinde söylüyorum. Göreceğiz, bekliyoruz. Aileler bekliyor. Bizim beklememizden çok daha önemli. Dosyaya tamamen vakıf olan, dosyanın bütün ayrıntılarına ilk günden beri hakim olan, ki şimdi de Denizli'de görevlendirilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin başındaki isim, ismin daha doğrusu bundan sonraki süreçte, yani davanın ilerleyen süreçlerinde de yine bir şekilde bu davanın içinde ya da başında olması gerektiği yönünde bir beklentileri vardı ailelerin. O bakanlıklarla ilgili dosyanın iddianamesinin bir an önce hazırlanmasını ve mahkemeye sunulmasını bekliyorlardı. O olmadı. O olmadığı gibi Kartalkaya davasındaki o kararları veren hakim de şu an itibariyle başka bir ilde görevlendirildi. Aileler de hani bu süreci dikkatle takip ediyorlar. Yani yüzlerce dosya, yüzlerce klasör evrakı, binlerce sayfa delili satır satır takip eden bir isimdi kendisi, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı. Ama dediğimiz gibi bu son kararnameyle birlikte Eskişehir'de görevlendirildi. Bunu da hani bütün bu atamalar vesaire, işte Alican'ın haberinin detaylarını da size aktardım. Enteresan vurgular var o haberde. Ama onun dışında Kartalkaya davası ile ilgili gelişmeyi de sizlere aktarmış olalım. Şöyle bakıyorum, başka başlıklar, başka ayrıntılar. Şu Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz 10 kişinin hayatını kaybettiği o saldırı ve o saldırının faili İsa Aras Mersinli. Onunla ilgili ya da o saldırıyla ilgili ilginç açıklamalar, ilginç gelişmeler var ki Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz şu an itibariyle tutuklu babası, o çocuğun babası, ona ait, eski polis baş müfettişiydi baba aynı zamanda, ona ait silahla girdiği okulda bir öğretmen toplamda 10 kişiyi, 9 da öğrenciyi bu hayattan koparmıştı. Şöyle bir bilgi ortaya çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmuştu bu olayla ilgili olarak. O komisyonun başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ilginç ayrıntılar, ilginç detaylar verdi. Bu çocuğun, o 10 kişi hayattan kopartan çocuğun daha öncesinde, bu olaydan önce 32 kere rehber öğretmenler tarafından tespit edilen ilkokul 2'den beri farklı olaylara karıştığı yönünde, 32 ayrı olaya karıştığı yönünde, ki o olaylar da dediğim gibi rehber öğretmenler tarafından da tespit edilmiş. Dediğimiz gibi hani bu olay böyle geliyorum demiş adeta, ortaya çıkan tablo en azından AK Parti Tokat Milletvekili, o araştırma komisyonunun başındaki ismin verdiği bu ayrıntılar benim çok dikkatimi çekti. Komisyon ne yaptı? Şöyle söyleyeyim, şu ana kadar 53 kişiyi dinlediğini biz öğreniyoruz. Buna dair tabii psikologlar, emniyet müdürleri vesaire, öğretmenler, öğrenciler bu isimleri dinliyorlar. Bir rapor hazırlayacaklar. Genelde meclis raporları yani uzun sürede hazırlanıyor. Çok böyle anlamsız bize göre anlamsız detaylarla boğulan raporlar hazırlanıyor. İşte sendika temsilcileriyle örneğin görüşeceklerini söylemiş Beyazıt. Yine aileyi eleştiriyor burada. Özellikle bu dikkat çekici. Bütün bu yaşananlara yani ortaokul döneminde, ilkokul ortaokul döneminde 30 rehber öğretmenler tarafından tespit edilen, raporlanan 32 ayrı olaya karışmış bir çocukla ilgili neden aile bir önlem almamış, aile neden kayıtsız kalmış bu duruma, buna dikkat çekiyor. Meclis Komisyon Başkanı, bu konuyla ilgili kurulan komisyonun başındaki isim, ailenin kayıtsız kalması nedeniyle bu olay gerçekleşti diyor. Ama meselenin sadece aile odaklı ele alınması bence çok da doğru değil. Bir yandan da şöyle bir durum var. 32 kere eğer böyle bir olaya karışmışsa belli ki sorunlu bir çocuk. Devletin de sosyal hizmetlerinde örneğin bu konuda harekete geçmesi gerekmiyor muydu? Yani olayı sadece ki yanlış bilmiyorsam babayla birlikte anne de şu an itibariyle tutuklu. Yanlış düzeltirim, ona hatırlamıyorum doğrusu net olarak, ama meseleyi sadece aileye yıkmak ne kadar gerçek sorunu görmemize yardımcı olur. Burada dediğim gibi sosyal hizmetler ya da diğer müdürlükler, işte onlarca müdürlük var değil mi? Buna dair kurulmuş ve işlemesi gereken onlarca müdürlük var. Binlerce yetkili var. Onların ailenin üzerine sadece sorumluluğu yıkmış olması bana en azından dediğim gibi biraz böyle olayların üzerine, daha doğrusu kulağımızı kapatmak, gözümüzü kapatmak, yukarıya bakıp ıslık çalmak gibi geliyor benim görebildiğim kadarıyla. Peki son birkaç dakikam doğru kullanayım, doğru değerlendireyim. Bir haber hatırlayınız, Türkiye'de Türkiye'nin haritası değişecek, 21 yeni il eklenecek. 21 yeni il bir şekilde sisteme dahil olacak haberi dün çokça konuşuldu. Pek işte Tarsus, Alanya, Çorlu, İnegöl, Erciş, Bandırma, Cizre, Nazilli, Ankara'da Polatlı, Midyat, Mardin'de ya da Hakkari'de Yüksekova, bu 25 noktanın, 25 ilçenin il olacağı haberi çok konuşulmuştu dünden beri. Efendim şunu söyleyeyim, eğer kaçırdıysanız Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, biliyorsunuz böyle bir merkezimiz var, bunun yalanlandı, bu haberi yalanladı. Bu 25 yeni ilin kurulacağı yönündeki iddialar kesinlikle yalandır. Doğruyu yansıtmamaktadır, daha doğrusu yalandır demedi de gerçeği yansıtmamaktadır şeklinde, bu yönde bir çalışma yok, bu yönde bir adım yok şeklinde de bir açıklama geldi. Ama biraz şöyle bir, yani bir amamız olacak tabii. Hani şöyle seçimler bir yaklaşsın bakalım. Biliyorsunuz Sayın Devlet Bahçeli'nin de buna dair bazı talepleri, bazı istekleri de vardı. Bir seçimler yaklaşsın, o seçimler sonrasında, ya daha doğrusu seçimlerin, yerel seçimler özellikle ya da genel seçimler fark etmez, bir özür dilerim, o zaman bir göreceğiz ne olacağını. Bakalım bu açıklama ne kadar yerinde, hep beraber takip edeceğiz. Ekonomiye dair hızlıca şöyle birkaç başlık, hani ne kadar iknasınız bilmiyorum ama mesela Mehmet Şimşek'ten doğru bir tespit. Neden bahsediyorum? Bizi anladığını gösteren, de böyle bir ışık arıyoruz ya, bizi anlıyorlar, bizi görüyorlar mı acaba diye. En düşük gelirli kesimlerde dedi Hazine ve Maliye Bakanı, o kesimlerde maaşların %77'si. Doğru bir tespit bu. Biz de anlatıyoruz, burada konuşuyoruz. Özellikle o %20'lik en düşük gelir grubu, %20'lik o grupta maaşların %77'si kira, gıda ve ulaşıma gidiyor. Geri kalan %23'te de bir şekilde hayatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Hayatta kalmak için çalışıyoruz aslında bakılırsa. Yani barınmak, doymak ve işe gidip gelmek için çalışıyoruz. Çok garip bir kısır döngü içerisindeyiz. O kısır döngünün ayrıntılarını verdiğimiz bütün haberlerde neredeyse, değil mi, aktarmaya çaba gösteriyoruz sizinle. Bir köşe yazısı dikkatimi çekti. Kim? Ozan Bingöl, Sözcü Gazetesi'nden. Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenen programdaki konuşmasına dikkat çekiyor. Türkiye'nin son 6 yılda dünyadaki ortalamanın 2 katı büyüdüğünü işaret etmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Ozan Bingöl de peki biz neden bunu hissetmiyoruz diye son derece makul bir soru gündeme getiriyor. 2020-2025 döneminde dünya ekonomisi kümülatif olarak demiş Cumhurbaşkanı yardımcısı %18 büyürken Türkiye ekonomisi bu süreçte %34.8 büyüdü. Dünyanın yaklaşık iki katı bir büyümeyle karşı karşıyayız diyor. İlginç bir soru daha var burada. Neden Cumhurbaşkanı yardımcısı son 5 yılı alıyor da son 10 yılı, son 20 yılı dikkate almıyor diye sormuş. Bir uzman olarak, elbette bir vergi uzmanı kendisi, biliyorsunuz Ozan Bingöl. Bu sorunun yanıtını da vermiş. Diyor ki çünkü 2020 yılının seçilmesi metodolojik olarak baz etkisi avantajı yaratıyor. 2020 yılı tüm dünyada Covid-19 pandemisi nedeniyle küresel tedarik zincirinin koptuğu ve gelişmiş ekonomilerin, özellikle Avrupa'yı işaret ediyor, sert küçülmeler yaşadığı bir dönemdi. Türkiye ise bu dönemde düşük faiz ve yoğun kredi genişlemesi politikalarıyla büyümesini yüksek tutmuştu diyor. Hani hep bize anlatılırken bir şeyler, işte rakamlar verilirken o rakamların nasıl okunduğu ya da o rakamların nasıl belirlendiği meselesi de önemli. İşte ben söylemiyorum, uzmanı söylüyor. Belki Cumhurbaşkanı yardımcısı sadece 2020-2025 dönemini değil de belki son 20 yılı, 2006-2026 arasını belki anlatır. O zaman dünya ne kadar büyümüş, Türkiye ne kadar büyümüş, bunu daha net şekilde görürüz. Daha önemlisi, bu büyümeden biz ne kadar pay alabiliyoruz? Asıl soru da bu. Ne demişti Mehmet Şimşek? En düşük gelirli kesimlerde maaşların %77'si nereye gidiyordu? Kira, gıda ve ulaşıma gidiyor. TÜİK verileri de aslında bakılırsa buna rağmen bunları bize gösteriyor. Mesela TÜİK verilerine göre çalışan her iki kişiden biri asgari ücret ya da altında ücret alıyor. Emeklerin %90'ı o dar bant olarak tanımlanan işte 20 bin 25 bin aralığında maaşlar alıyor. Mesela Avrupa ile karşılaştıralım, o asgari ücretle çalışan nüfus oranı Avrupa genelinde ne? Büyümeyi anlatıyor Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Peki biz de asgari ücret alanları hatırlatalım. %10 bilemediniz, %15 aralığında asgari ücretle çalışanların oranı bizde ne kadar? Değil mi? %50'nin üzerinde. Gerçekliğimiz tam olarak bu. Bakın, ekonomi demişken ilginç bir saptama. Anayasa Mahkemesi'nin eski başkanı hakim Haşim Kılıç ilginç bir detaya dikkat çekti. Hani neden yabancı yatırım meselesi, şu BYD'yi konuşmuştuk değil mi geçtiğimiz günlerde, Macaristan'a, Manisa'ya değil de Macaristan'a yatırımı tercih etmişti. Haşim Kılıç Türkiye'de hukuk güvenliğinin sağlanamadığı eleştirisini yaptı. Demokrasi Platformu'nun toplantısında, bir konferansta konuştu. Bir tarafta Maliye Bakanı Körfez ülkelerinde para ararken, onlardan para isterken TÜSİAD'ın başkanını gözaltına alırsanız böyle bir hukuk güvenliği, böyle bir ülkede hukuk güvenliği sağlanabilir mi diye sordu. Ne söylendiği önemli, kimin söylediği de çok önemli. Bu ifadeleri eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç kullandı. Aklımızın bir kenarında kalsın diyelim ve ilk bölümü bitirelim. Hadi haber merkezine bir bağlanalım. Sevgili Serkan Baştımar'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş bir öğrenelim. İkinci bölümde konuklarımla sizle beraber olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 9 şüpheli tutuklandı. İran'la ABD'nin dijital ortamda mutabakat zaptını imzaladığı bildirildi. Ayrıntılar bültenimizde. Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Beylikdüzü Belediyesi'ne yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili belediye tarafından söz konusu yapılara iskan düzenlenenlerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu ve 9 şüpheli tutuklandı. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. CHP'de bugün grup toplantısı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçen hafta yaşanan krizin ardından bugün grup toplantısı yapılmaması kararı alındı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için bu kararı aldığı açıklandı. Özgür Özel'in de örgütlerin yorgunluğunu görerek bu adımı attığı söylendi. Üniversite adaylarının YKS maratonunda geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurulları sınavı 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınavın en genç adayının 16, en yaşlı adayının ise 87 yaşında olduğu, 50 yaş ve üzeri 20.158 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi. Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesine gidildi. Resmi gazetede yayınlanan tahsilat genel tebliğiyle kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin yeni esaslar belirlendi. Düzenlemeye göre kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesine borçların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınacak. Taksit sayısı söz konusu oran dikkate alınarak 36 aydan 72 aya kadar belirlenebilecek. ABD ile İran anlaşmayı imzaladı. ABD ile İran'ın dijital ortamda mutabakat zaptını imzaladığı bildirildi. ABD tarafından Başkan Donald Trump'la Başkan Yardımcısı J.D. Vance anlaşmayı imzalarken İran tarafındaysa Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf imzayı atan isim oldu. Hark Adası savaş boyunca 548 kez saldırıya uğradı. İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'nın ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş boyunca 548 kez hedef alındığı belirtildi. Savaş sırasında da saldırılara rağmen ülkenin petrol ihracatının %90'ından fazlasının Hark Adası'ndan gerçekleştiği belirtildi. Endonezya'da 6,7 büyüklüğüne deprem meydana geldi. Açıklamada 6,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depreme ilişkin henüz canlı ya da mal kaybı bildirilmedi.
0: Kupa'nın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na dün akşam ve bu sabaha karşı oynanan tüm maçlar beraberlikle sonuçlandı. Önce dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlara bir göz atalım. H grubu mücadelesine turnuvanın favorilerinden İspanya, Yeşilburun Adaları ile karşılaştı. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. G grubunda oynanan Belçika-Mısır maçı ise 1-1 beraberlikle bitti. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanında bu sabaha karşı oynanan G ve H grubu maçlarında da galibiyet çıkmadı. Türkiye saatiyle 0-1'de başlayan H grubunda Suudi Arabistan Uruguay'la 1-1 berabere kalırken Türkiye saatiyle 0-4'de başlayan G grubu mücadelesinde de İran Yeni Zelanda maçı 2-2 eşitlikle sonuçlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na bugün I grubunda mücadele eden Fransa ile Senegal, New York, New Jersey stadyumunda Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın 5 karşılaşma oynanacak. Yarının fikstürünü aktaralım. I grubu Irak, Norveç, Boston sırasında oynayacak mücadele Türkiye saatiyle gece 01'de oynayacak. J grubu Arjantin, Cezayir ile karşı karşıya gelecek. Kansas City sırasında oynayacak mücadele Türkiye saatiyle 04'de başlayacak. J grubunda ise Avusturya, Ürdün ile kozlarını paylaşacak. San Francisco Bay Area sırasında Türkiye saatiyle 07'de başlayacak bu mücadele. K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı var. Houston sırasında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. L grubunda ise İngiltere, Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Dallas sırasında oynayacak mücadele Türkiye saatiyle 23'de başlayacak. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanıyor. Ve bir not daha ekleyelim. Dünya Kupası'na dair günü maçları ve oynanacak maçlara dair tüm gelişmeleri saat 13.30'da Kupa'nın gününde aktarmaya devam edeceğiz. Yayınımız Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programı ile devam edecek. Hoşçakalın.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Herhalde ilk sorulacak soru neden? Pek çok sektörde büyüme yaşanırken biz neden tarım sektöründe büyüme değil de bir daralmayla karşı karşıyayız? Ve şimdi seçim gündemine yavaş yavaş geçelim. Bize anlatılanlarla gerçekte olanlar arasındaki farkı ayırt etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla. Bu da gündemimizde olacak maddelerden bir tanesi ve futbol. Ben Güçlü Özgen, lütfen aklınıza mukayyet olunuz.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlk bölümde anlattım. Özel sektör öğretmenleri sendikası ya da ve onlarla birlikte mülakat mağduru yaklaşık 1600 öğretmenin çağrısıyla biliyorsunuz Ankara'da Güven Park ve Kurtuluş Parkı'ndaki o hak arayışı ve ortaya çıkan tablo. Dün de anlattım sizlere. Dün konuştuk ve o sert polis müdahalesinden sonra öğretmenlerimiz açlık grevi kararı aldılar. O öğretmenlerden bir tanesi Pelin Çapar, Özel Öğretmenler Sendikası temsilcisi aynı zamanda, kendisiyle konuşacağız. Hocam merhabalar.
2: Merhabalar. Nasılsınız?
0: Şimdi iyi olmaya çalışıyoruz. Esas sizi soracağız. Sizin nasıl olduğunuzu öğrenmeye çalışacağız hocam. Şimdi Ankara'da Güven Park ya da Kurtuluş Parkı'ndaki o sert polis müdahalelerine tanıklık ettik. Gözaltılar, otel ablukaları aynı şekilde sizlere yönelik olarak gerçekleşen bu görüntüler ve şimdi alınmış bir açlık grevi kararı. Şimdi şöyle bir tablo var. Öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum elbette. O parklarda konakladığınız otellerin önündeki o polis müdahaleleri, gözaltılar, yaşanan işte olaylar, söylediğim gibi tanıklık ettik. Sizi bir öğretmeni, hayatını öğrencilere adamaya hazırlanan bir eğitimciyi Ankara'nın ortasında bu karara, bu açlık grevi kararına sürükleyen o kırılma anı, dün neler yaşandı, biraz oradan başlayalım. Tabii ki nedenlerini daha geriye doğru da gideceğiz.
2: Teşekkür ederiz öncelikle. Basın tabii ki bize tanıklık etmesi bizim için çok değerli, çok önemli. Biz dün ben oteldeydim, Kurtuluş Parkı'na geçecektik. Otele vardığımızda

0: şeyde kapının önünde bir sürü çevik kuvvet, bir sürü barikat, bir sürü gözaltı araçları. Yani kaldığımız yerden çıkmaya çalıştık ve bizi çıkartmadılar. Çevik kuvvet ablukaya aldı bizi. Arkadaşlarımızdan bir ekip Kurtuluş Parkı'na varmıştı. Annelerimiz oradaydı, çocuklar oradaydı. Biz de oraya geçecektik arkadaşlarımızın annelerimizin yanına. Bizim önümüzü kapattılar. Biz de orada o zaman madem ki bizim yaşam hakkımızı, seyahat hakkımızı, işte insanlık hakkımızı aslında elimizden alıyorsunuz, biz burada oturmaya başlıyoruz dedik. Sonra müzakereleri sürdürdük ama bizi kesinlikle bırakmadılar. Olduğumuz yerden çıkmamıza izin vermediler. Haliyle oradan çıkamayınca yemek alamıyorsun, hayatın içine giremiyorsun. Sadece kaldığın otelin önünde seni orada kıstırıp bıraktılar. Madem öyle dedik, madem siz bunu yapıyorsunuz dedik, biz de birer arttırıyoruz. O zaman biz de artık hiçbir şey yemiyoruz. Biz de açlık grevine gidiyoruz. Çünkü zaten biz açız. Zaten bizim hani bir açlıkla bir şeyimiz yok. Bir tınanma durumumuz yok. Biz zaten açız. Biz bak bunu biliyoruz. O zaman siz de bizi bu duruma sokuyorsunuz. Artık bunu siz de bilin ki madem böyle bizim insanlık hakkımızı, yaşam hakkımızı elimizden alıyorsunuz. Biz de birer arttırıyoruz. Biz de açlık grevindeyiz dedik. Taleplerimiz karşılanana kadar, bu ablukalar kalkana kadar, işte açıklamalarımıza müdahale edilmeyene kadar, yani bizim de açıklama yapmamız gerekiyor insanlara, topluma, basına. Buna engel oluyorsunuz. Güven parkı daha oraya varır varmaz bizi döverek, yaka paça sürükleyerek aldılar yani. Direkt gözaltına alıyorsun. Bırakmıyorsun. Ya da arkadaşlarının yanına gitmeyi bırakmıyorsun. Madem öyle dedik, biz de açlık grevine başlıyoruz.
1: Şu an neredesiniz tam olarak? Yani sendika binası, otel mi, evet. Sendika binası mı?
0: Şu an sendikadayız biz. Açlık grevi yapan bütün arkadaşlarımız, annelerimiz, çocuklar, hepimiz sendikadayız. Şu an açlık grevindeyiz.
1: Kaç kişiden bahsediyoruz? Bu greve katılan. Yaklaşık tabii ki, net bir rakam
0: yaklaşık
1: tabii ki.
0: 60 kişi diyebiliriz.
1: Peki, ben daha önce de sendikadan farklı isimlerle de, Öz Öğretmenler Sendikası da farklı isimlerle de yıllardır konuşuyoruz burada, o sorunları konuşuyoruz ama yinelemekte fayda var. Şimdi Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ya da diğer bürokratlar tarafından size bir takım sözler verildi geçmiş dönem itibariyle. Sonrasında ne değişti? Bir, o masada ne değişti? Bir, iki, AK Parti kanadından Abdullah Güler'in bir açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Eğer bu hakkı, bu atanma hakkını verirsek diğer mağdurlar da hak ister, yasa teklifi geçmeyecek yönünde beyanları da vardı. Yani bir öğretmenin hakkını talep etmesinin diğerlerine emsal olur gerekçesiyle reddedilmesini nasıl tanımlayayım? Bir eğitimci olarak nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şöyle yorumluyoruz. Bizler okullarda çocukları yetiştiriyoruz. Biz gençleri yetiştiriyoruz. Ben lise öğretmeniyim ve yıllarca dershanevi kurslarda çalıştım. Üniversite sınavına hazırlıyorum ben bu çocukları. Onlara dediğimiz şu: okul okuyun, üniversite okuyun, geleceğinizi garanti altına alın. Hep bunları söylüyoruz biz aslında derslerimizde. Çocuklara bunları anlatıyoruz, gençlere bunları anlatıyoruz ama dersten çıktığımız zaman biz şunu düşünüyoruz. Evet, geleceklerini kurtarsınlar ama nerede kurtarıyorlar? Nerede bu kurtarma çabasına gidiyorlar? Şu an halihazırda Türkiye'de üniversite mezunu bir insanın geleceğini kurtardığını biz artık söyleyemiyoruz. Bu durumla derse giriyoruz, bu durumla dersten çıkıyoruz. Evet, onlara biz bunu söylüyoruz. Biz geleceğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Zaten şu an yapmaya çalıştığımız da bu. O gençlerin de geleceğini kurtarmak için biz bu eğitim mücadelesini veriyoruz. Şimdi o kanattan nasıl bir söz verildi? Tamam, biz toplantı alacağız dendi. Burada şunu da altını çizmek istiyorum. Biz kurulduğumuz yıldan beri, yaklaşık 5 senedir biz Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir mücadele halindeyiz. Bizi tanıması için mücadele halindeyiz. Başlangıçta bizi tanımıyorlardı. Onlar bizim öğretmenlerimiz değil. Atanmamış öğretmen onlar nezdinde bizim öğretmenimiz değil deniyordu. Şimdi zaten atanmış hakkı olan arkadaşlarımız da artık öğretmen yerine koymuyorlar. 1611 tane arkadaşımız mağdur burada. Atanmış o insanlar, madem o insanları öğretmenin olarak kabul et, artık onları da kabul etmiyor. Burada mesele atanmış atanmamış meselesi değil. Burada mesele sermaye meselesi. Ben nasıl sermayeyi, bu durumu, eğitimi, sermayeyi nasıl teslim ederim? Teslim olmuş bir durumda. Yusuf Tekin'le bir görüşme aldık. Otelin önünde geceye kadar bekledik. Gece bizim arkadaşlarımızla uygulama otelin önünde geçen sene biz beklemiştik. Bekledik. Yusuf Tekin'le görüştük. Tamam dedi. Abdullah Güler tamam dedi. Ayşen Gürcan tamam. Herkes tamam diyor. Ve toplantı alınması için bize yazılı belge verdiler. Temmuz'un 25'ine dair. Sonrasında araya farklı farklı şeyler girdi. Pet süreci girdi, met süreci girdi. Belli başlı süreçler girdi ama biz hep ertelendik. Hep görmezden gelindik. Son noktada da artık sizin dediğiniz gibi size hakkınızı verirsek başkaları da ister. Aslında en baştan beri bizi oyalamalarının, bizi görmezden gelmelerinin nedenini kendi ağızlarıyla itiraf ettiler. Evet, bize haklarımızı verirse ya da madencilere hakkını verirse ya da inşaat işçisine hakkını verirse gider başka sektördeki insanlar da hakkını ister. O bana verirse mühendis de isteyecek, bana verirse doktor da isteyecek, bana verirse inşaat işçisi de isteyecek, bana verirse madenci de isteyecek ya da madenciye verirse ben de isteyeceğim. Çünkü buradaki mesele şu, bir sermayenin oluşturduğu tahakkümün altındayız ve o tahakkümle birlikte birimiz hakkımızı alırsak diğerleri de o hakkı istemeye cüret edeceklerini biliyorlar. Bu yüzden bizi görmezden geliyorlar, bu yüzden taleplerimizi kabul etmiyorlar.
1: Peki şimdi şu an çok sayıda yurttaş bizi dinliyor ki aralarında veliler de var biliyoruz. Şimdi sizin gibi hani arkadaşlarınız gibi atama bekleyen meslektaşlarınız da var aynı zamanda. Şöyle yorumlar okuyorum. Bu yorumlara yanıtınızı merak ediyorum. İşte sınavı geçemediler o yüzden eylem yapıyorlar. O atanmayan öğretmenlerle ilgili olarak ya da işte hak talep, diğer hak taleplerinizle ilgili. Şu an bizi dinleyen ya da işte mülakat sisteminin tam olarak nasıl bir haksızlık doğurduğunu görmeyen bir şekilde bir veliye uğradığınız haksızlığı en yalın, en basit şekilde nasıl anlatırsınız?
0: Şöyle anlatayım. Ben fizik öğretmeniyim. Bir arkadaşım da fizik öğretmeni. İkimiz de 85 puan almış olalım. Ben Ankara'da mülakata giriyorum. Puanımı almışım. İkimiz de 85'er puan almışız. Ben Ankara'da mülakata giriyorum. Arkadaşım Erzurum'da mülakata giriyor. Bunu kabul ettik. Ben Ankara'da mülakata girip 85 puanım benim mülakatta geçiyorum. 3 soru soruluyor mülakatta. O 3 sorunun sonunda bana tamam sen mülakatı geçtin diyorlar ve bana artı 1 puan veriyorlar. Benim puanım 86 oldu. Erzurum'daki arkadaşım o da 3 soruluk soruyu geçiyor. Tamam diyorlar sen mülakatı geçtin sana artı 10 puan veriyoruz diyorlar. Şimdi benim puanım 86 oldu onun puanı 95 oldu. Ya da şöyle onun puanı 80'di 90 oldu. Ben sıralamada onun önündeydim normalde. 200 kişi alıyorlar ben 199. olayım. Arkadaşım 201. olsun ama şu anda sıralamaya göre puanı benden yüksek olduğu için artık ben 200'lerin gerisine düştüm. O 200'ün içerisine girdi. Haliyle ne olmuş oldu? Benim orada kadro içindeki, kontenjan içindeki durumum kontenjanın dışına çıktı. Arkadaşım benim yerime atanmış oldu Erzurum'daki kişi. Yalın haliyle durum bu. Yani bize bir kontenjan veriyorlar, biz kontenjanın içindeyiz. Sonrasında puanımızdan dolayı kontenjanın dışına atılıyoruz. Neden? Çünkü iller arası puan staj farkından dolayı.
1: Evet, ben bu kolay anlaşılsın diye aslında bakılırsa bu soruyu sordum. Son bir soru, sizi de fazla yormayacağım. Şimdi şartınızı açıkladınız. Yani açlık grevini bitirmek için Yusuf Tekin, bakan ve bakanlık bürokratlarıyla aynı masada oturmak. Talebiniz bu. O masa kurulursa sizin o masaya ortaya koyacağınız ilk ve en acil talep ne olacak? Bir, ya da başka bir ara formül, yani işte göreve başlatılma talebinizin dışında başka bir ara formül kabul eder misiniz?
0: Şöyle, bizim açlık greviyle ilgili taleplerimiz şunlardı. Bizi o masaya çağıracaklar. Biz o masaya onlarla birlikte oturacağız. Muhatap biziz, bizi muhatap almak zorundasınız dedik. Biz o sözü tutmalarını istedik. Bu birinci. 1611 tane arkadaşımız az önce anlattığım şekliyle mağdur oldular. Bu talepleri de o masada konuşacağız, bu ikili. Bu abluka, biz az önce otelden sendikaya gelirken de ablukada geldik. Polisler eşliğinde geldik. Yolda yürüyoruz yani. Aslında bakmıyoruz, seyahat ediyoruz ve polis eşliğinde geliyoruz. Sendikanın önüne ablukaya alıyorlar. Kaldığımız yeri ablukaya alıyorlar. Bir yere gidip basın açıklaması yapacağız. Anayasal hakkımız bu bizim. Basın açıklaması yapacağız. Ablukaya alınıyoruz. Şiddet görüyoruz, darp ediliyoruz, gözaltına alınıyoruz. Dün annelerimizin yüzüne biber gazı sıktılar. Kadın, yani annemizin ağlaması oradaki artık bir aile meselesine döndü, bu haysiyet meselesine döndü. Yüzüne biber gazı sıktı. Neden? Çocuğunun hakkını aradığı için. Bizler bu ablukanın, bu basın açıklaması iznimizin kaldırılmasını istiyoruz. Ablukanın kaldırılmasını istiyoruz. Bizi muhatap almak zorundasınız diyoruz ve bizle o masaya oturmak zorundasınız diyoruz. Bizler bu talepler kabul edilene kadar açlık grevindeyiz. Bizim o masaya oturacaklar, taleplerimizi kabul edecekler. Özel sektör öğretmenleri için en yakıcı talebimiz bizim taban maaş. Çünkü bizim zaten var olan bir hakkımızdı. 2014'ten önce biz aynı ders süresiyle girdiğimizde devletle biz eşit maaş alıyorduk. Patron onun altına düşemiyordu. Düştüğü zaman ceza işlem uygulanıyordu, suç oluyordu. 2014'te bir gece yarısı torba yasayla taban maaş kaldırıldı. Ertesi gün herkesin maaş asgari ücret altına düştü. En yakın bu talebimiz taban maaş. Ve 1611 tane arkadaşımızın emeği. Biz o emeğin de artık yerine getirilmesini istiyoruz. Arkadaşlarımızın haklarının teslim edilmesini istiyoruz.
1: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Özel Öğretmenler Sendikası'ndan Pelin Çapardı konuğumuz. Dün ve evvelsi gün, önceki gün yaşananlar konusunda da bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Konuşmaya devam edeceğiz sizinle de.
0: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler.
1: Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve 1600'ün üzerinde mülakat mağduru öğretmen taleplerinin karşılanmaması, kendine söz verilen, daha önceden söz verilmiş olan o taleplerinin gerçekleşecek, hayata geçirilecek diye söz verilen o taleplerinin karşılanmaması, o sözlerin tutulmaması nedeniyle dün Ankara'da süresiz açlık grevine başladıklarını duyurdular. Ben de Özel Öğretmenler Sendikası'ndan Pelin Çapar'ı, öğretmenlerden ve açlık grevine katılmış olan isimlerden bir tanesi Pelin Çapar'la konuştum. Detayları öğrendik. Neden bu açlık grevine gittiler? Hangi şartlarda son verecekler? Biz de elbette takip etmeye, bütün o gelişmeleri, o sürece, bu sürece dair bundan sonraki gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve bir kısa ara verelim. O aradan sonra devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Üçlü Özgen'le Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Dün üzücü bir haber aldık. Kızılcık Şerbeti dizisini seyrediyor musunuz bilmiyorum ama oradaki Işıl karakteri, oyuncu Ece İrem 35 yaşında, yapılan açıklamalar evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde bir açıklama yaptı avukatı, onu söyleyelim daha net olmamasıyla birlikte. Ama son dönemde de bu konudaki tartışmalar daha sık yapılmaya başlandı. Genç yaşta o kalp krizleri, bu mesele. Bunu biz tabii ki uzmanına soracağız. Bu konuda uzman olan bir bilim insanıyla konuşmayı tercih ediyoruz. Konuğum kim? Profesör Doktor Bengi Başar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi eskiden kalp krizi yaşlılık hastalığı olarak kodlanmıştı zihinlerimize. Ama son dönem itibariyle bu işte gençlerin 20'li 30'lu yaşlardaki gençlerin, ki benim çok yakın bir arkadaşım da bu yayını hazırlarken dün size anlattım, yine erken yaşta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Erken yaşta kalp krizi oranlarında gerçekten bir dinamik bir artış var mı, yoksa bir hani görünürlük mü artmaya başladı, algıda seçicilik mi bizim yaşadığımız? Buradan başlayalım mı isterseniz?
2: Kesinlikle. Aslında her ikisi de. Sonuçta özellikle bu COVID süreci sonrasında insanlar kardiyovasküler hastalıkların artışı, inmelerin artışı gibi durumlarla birlikte daha alert hale geçtiler ve farkındalık gerçekten arttı. Ama son 20 yıldır veriler, yapılan çalışmalar aslında kalp hastalıklarının gerçekten de erken yaşlara doğru evrildiğini gösteriyor. Ve 40 yaş altı artık böyle eskiden bizim için olmaz denen kalp krizini gözden yaş haline alıyor. Bir de buna ilave olarak aslına bakarsanız kadınlarda da artık eskiden daha çok erkek hastalığı ya da menopoz sonrasındaki kadınların hastalığı gibi algılanan kalp hastalıkları, kalp krizleri artık genç yaşlarda da kadınlarda da daha çok gözlenmeye başlıyor.
1: Anladım. Peki bu genç yaşta geçirilen kalp krizlerinin ileriki yaşlar oranla daha ölümcül ya da daha hasar bırakıcı olduğu yönünde bir inanış var. Tırnak içinde kullanıyorum bunu. Bu tıbbi olarak bunun bir gerçekliği var mı? Gençler daha mı savunmasız kalp krizi konusunda?
2: Kesinlikle şöyle bir problem var. Genç yaşlarda bizim kolateral dediğimiz yan damarlar, ana damarların fonksiyonunu üstlenmekte güçlük çekiyor. Yaş ilerledikçe bu beyin için de aynı şekilde. Beyinde olacak inmelerde ileri yaşlarda daha az belki hasar kalabilecekken ve daha çabuk toparlarken gençlerde daha büyük hasarlar oluyor. Kalpte de aynı şekilde. Bunun sebebi ana damarlardan odaklanan bir takım yan dallar, bizim kolateral damar dediğimiz yan yolların genç gruplarda daha az olması. Bunlar yaşla birlikte artış gösteriyor. Ve bu daha az olduğu için de bir ana damar tıkandığında onun fonksiyonu üstlenecek yan yollar olmadığı için ne yazık ki hasar daha büyük oluyor veya ölümler daha yoğun oluyor. Yine aynı zamanda daha aritmojenik bir durum söz konusu olabiliyor gençlerde. Ve dolayısıyla da bizi gençlerde daha çok ürkütüyor bu tip hadiseler, akut hadiseler.
1: Anladım. Böyle genetik de açıklanabilecek bir boyutu var mı? Ya beslenme, hareketsizlik, gençlerden bahsediyorum. Yoğun stres, ülkenin şartları malum. Siz de takip ediyorsunuz yakından biliyorum. Modern hayatın getirdiği bu yeni nesil alışkanlıklar, vücudumuzu, damar yapısını, kalbi mesela daha mı erken bozuyor?
2: Kesinlikle. Etkiliyor. Ben aslında hep hastalarıma da şunu söylüyorum. Aslında artık her şey çok toksik. Dünya toksik ama ülkemiz daha da toksik bir platformda yer alıyor. Nedir? İnsan ilişkileri. Yediklerimiz. Bakın o kadar denetimsiz gibi çok şey. Gıda güvenliği açısından hakikaten çok sonlardayız. Özellikle ülkemizde genç ve genel olarak kalp hastalıklarının artışı aslında işte kanserler vesaireler. Bunda çok etkili oluyor bu tip beslenmenin kötüleşmesi, özellikle hareketsizlik, hani şu home office çalışmalardan sonra tabii bu daha da arttı. Hareketsizliğin ötesinde bir de aşırı hareketlilik var. Yani çok bilinçsizce işte bütün gün, bütün hafta spor yapmayıp haftada bir gün halı saha maçlar gibi ya da çok kontrolsüzce önceden bir şey olup olmadığını bilmeden ağır sporlar, vücut geliştirmeler ve kas yapmaya çalışırken alınan birçok ajan, ne olduğu belirsiz içeriği bir takım ajanlar. var. Fast food dediğimiz kötü beslen, batı tarzı beslenme, Akdeniz beslenmesi, Akdeniz tarzı beslenmenin yerini almaya başladı. İşte doymuş yağlar, işte çok hamur tüketimi, GDO'lu ürünler, kirli hava, tabii ki en önemlisi stres, ekonomik şartlar. Beyin rahatsa kalp rahattır, beyin rahat değilse kalp rahat tutamazsınız. Dolayısıyla hepsi bir araya geliyor. Sigara içiciliği, bir de madde kullanımı artık çok biliyorsunuz yaygın, çok küçük yaşlara kadar. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ne yazık ki sağlıksız bir kuşak var. Ve o sağlıksız kuşakta da en çok gözlediğimiz şey, ilk bozulan şey kalp damar sistemi olarak karşımıza çıkıyor.
1: Gençlerde böyle genel olarak alışkın olduğumuz üzere pek çok konuda olduğu gibi sağlıkta da böyle bana bir şey olmaz refleksi ya. Ortada. İşte kas ağrısı, mide üşütmesi sanılan pek çok değil mi gizli belirtiler olduğunu da okuyoruz, bakıyoruz hep beraber. Bunların hangisi bir kalp krizinin, gençler açısından söylüyorum bunu, habercisi? Ya da mesela hiçbir şikayet olmayan, spor yapan, sağlıklı görünen gençler kaç yaşından itibaren kardiyolojik kontrole gitmeliler, bir doktora, bir uzmana başvurmalılar?
2: Aslına bakarsanız sessiz kalp hastalığı da çok yaygın bir durum. Bu gençlerde, kadınlarda, diyabetik grupta hakikaten çok sıklıkla gözleniyor. Kalp krizinin yarısı tamamen neredeyse bulgu vermeden ortaya çıkabiliyor. Hatta bazı insanlar, hastalar geliyor, siz kalp krizi geçirmişsiniz dediğinizde şaşkın bir şekilde bize bakıyorlar. Hakikaten hiç bulgu vermeyebilir. Kalp krizi geçiren birinin EKG'sinde bile bulgu gözlenmeyebilir. Bizim zaten işimizin zorluğu aslında buradan kaynaklanıyor. Ben hep hastalamışım söylüyorum. Bu bir kapalı kutu. O kapalı kutuyu açmak gerekiyor. Ne zaman bunu yapmak gerekiyor? Özellikle biz aslında 40 yaştan itibaren potaya girildiğini biliyoruz. Özellikle ne zaman aile riski varsa, sigara içiciliği yoğunsa, hipertansiyon, kolesterol, trigliserit yüksekliği, diyabet gibi durumlarda hakikaten biz çok daha temkinli olmaya ve rutin olarak 40 yaş itibariyle kontrolü yapmaya başlıyoruz. Ama eğer yüksek risk faktörleriniz varsa 2'den fazla ve ailenizde yaygın erken kalp hastalığı varsa bu tetkikleri 40 yaş öncesine de çekiyoruz. Özellikle son dönemde bizim kalbi kapalı kutu gibi yorumladığımız ama onun aslında o kutuyu açan tetkiklerden birisi sanal anjiyo dediğimiz yöntem. Çok gelişti, çok ileri versiyonları var artık Türkiye'de belli yerlerde. Ve bunlar okuyan, değerlendiren arkadaşlarımız çok ciddi tecrübe edindi ve bununla birlikte %90 hatta %90'ların üzerinde de artık tanı koydurabiliyor bize. Bizi uyarıyor. Hiçbir şikayet olmayanlarda bununla biz çok lezyonlar yakalamaya başladık ve işte girişimsel tedaviler, stentler, balonlar, bypasslar her neyse bunlar uygulandı. Onun için rutinde risk faktörleriniz varsa 40 yaş üstü ama risk faktörünüz 2'den fazla, ailede erken kalp, işte çok yüksek kolesterol, trigliserit, kontrolsüz şeker ki bu erken yaşlarda da olabilir, yoğun sigara madde kullanımı vesaire gibi şeyler varsa siz 40 yaşı bile beklemeyin diyoruz. Şikayet olarak da özellikle biz her zaman göğüs ağrısını eforla almayabiliyoruz hastalarda aynı anamnezde. Aslında tipik olan eforla ortaya çıkan göğüs, kollara, sırta, boyuna yayılan ağrı ya da epigastrik dediğimiz mide bölgesine yayılan dinlenince geçen ağrıdır ama biz o kadar çok hastayı, yorgunluğum var. Eskiden atıyorum 5000 adım atardım ama şimdi ben 1000 adımda çok yorgun hissediyorum, yorgun kalkıyorum, nefesim daralıyor, kesiliyor. Ya da yürümeye başladığımda geğirmeye başlıyorum gibi, midem ağrıyor gibi şikayetlerle karşımızda bulabiliyoruz. Özellikle tedrici olarak efor kapasitenizin hiçbir sebebe bağlı olmaksızın düşüşü, nefes darlıklarınız, bunlar ağrı eşdeğeri gibi de kabul ediliyor. Bunlar varsa ya da kontrolsüz bir anda ortaya çıkan, anlam veremediğiniz yüksek tansiyon atakları veya bir anda ortaya çıkmış ritim bozuklukları gibi durumlar, bunlar da yine kalp damar hastalığının öncüleri olarak karşımıza çıkabiliyor.
1: Anladım. Son bir soru soracağım ama RTÜK kuralları gereği çok da manidar oldu tam bu noktada. Sigara sağlığa zararlıdır, onu da söylemem gerekiyor. Son soru, Radyo başındaki genç dinleyicilerimiz kalplerini yaşlanmaktan korumaları için hemen bugün şu andan itibaren neyi değiştirmeliler, hangi alışkanlıklarını değiştirmeliler? Birkaç başlık söyleyebilir misiniz acaba?
2: Tabii ki. En önemlisi sigara. Çünkü sigarayı kesmek bile neredeyse %50 riskinizi azaltıyor. Madde bağımlılıkları, isimlerini tek tek veremiyorum kuramlar anlatabilirim. Ancak bu bir takım uyuşturucu vesaire madde kullanımı, bunlar kesinlikle ve kesinlikle tetikliyor. Bunlardan ne olur kopsunlar yol yakınken. Bir diğeri özellikle kilo almamak. Özellikle bel çevresinin yağlanmaması. Ben özellikle eskilerin söylediği üç beyazdan kaç derler. Undan, şekerden, tuzdan. Olabildiğince unu ve şekeri hayatlarından uzaklaştırmaya çalışmak. Evde yemek yapmaya çalışmak. Sebzeye, baklagillere yönelmeye çalışmak ya da eti daha sınırlı tüketmek, kızartmalardan uzak durmak, yani diyetlerini değiştirmek çok önemli ve harekete geçsinler, yürüsünler. En azından haftada en az bir 150 dakikayı tempolu yürüyüşe en azından ayırmaya çalışsınlar. Bunu yapmaları bile bizim için çok hakikaten destekleyici oluyor.
1: Anladım. Çok çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Bengi Başar'dı konuğumuz. İyi çalışmalar diliyorum hocam size.
2: Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağ olunuz. Son dönem itibariyle hoca da anlattı. Yani genç yaşta kalp krizinin görünürlüğü daha çok artmış durumda ama riskler neler? Gençler için özellikle 40 yaş altı, 40 yaşın biraz üstü gençler için riskler neler? Bunu konuştuk, bunu konuşmaya çalıştık. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bengi Başar'dı konuğumuz. Neden? Çünkü dediğim gibi konuya girerken de Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandıran oyuncu Ece İrtem 35 yaşında dün evinde avukatının açıkladığı kadarıyla kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Biz de oradan hareketle acaba gençleri 35 yaş gerçekten kalp krizi ve 35 yaş insanını yan yana bağdaştıramıyor, yan yana getiremiyor bile. Gerçekten böyle bir risk var mı gençler açısından? Bunu konuşmak istedim. O yüzden Profesör Doktor Bengi Başar'ı da konuk aldım. Devam edelim biz. Birkaç şöyle hızlıca dünyada neler olup bitiyor? Bunun üzerinden birkaç veri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu meşhur malumunuz Amerika ile İran arasındaki anlaşma meselesi oldu mu olmadı mı? Şimdi ayın 19'unda o anlaşmanın cuma günü değil mi? Ayın 19'u cumaya denk geliyor. Cuma günü bir anlaşmanın imzalanacağını öğrenmiştik. Ama Amerika ile Tahran arasında varılan bu mutabakat zaptının Trump'ın yardımcısı Vance ve İran tarafındaysa meclis başkanı, ki bütün görüşmeleri değil mi Kalibaf yürütmüştü, Amerika ile sürdürülen görüşmeleri Kalibaf arasında dijital ortamda o anlaşmanın imzalandığını biz öğrendik. Dün yapılan açıklama itibariyle onu ben şöyle biraz da tanımlıyorum ya da tanımlamaya çalışıyorum. Yani savaş aslında gerçekti ama barış dijital ortamda dijital imzalarla birlikte geldi. Umarız elbette barışın kötüsü olmaz. Savaşın her türlüsünden çok daha iyi. Umarız bu barışta kalıcı olur ama net bir durum var. Onu her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. İran'ın bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin en başından beri hedeflediği ya da İsrail'in hedeflediklerinin hiçbirisi neredeyse gerçekleşmedi değil mi? Böyle bir gerçeklik de var. Hürmüz Boğazı zaten açıktı. Dün yine bir bilgi geldi Tahran'dan. Gemilerin geçişlerine izin verildi. Zaten açıktı. Ne oldu o zaman geride kalan bu durumda? Ne oldu biliyor musunuz? Çok sayıda insan, yüzlerce insan bütün ülkelerde, Orta Doğu'daki pek çok ülkede biliyorsunuz İran başta olmak üzere pek çok yüzlerce insan, binlerce insan hayatını kaybetti. Sadece bu mu? Hayır, değil. İran başta İran olmak üzere körfez ülkeleri büyük ekonomik kayba, büyük ekonomik zarara uğradılar. Petrole dayalı ekonomilerin ne kadar kırılgan olabileceğini de bu süreç içerisinde öğrendik. Peki mesela hedef neydi bunlardan bir tanesi? İran'da rejimi değil mi ortadan kaldırmak. Ayetullah'ı hedef almışlardı. İlk gün daha 28 Şubat günü İran dini liderini hedef almışlardı. Bu gerçekleşti mi? Hayır, bu da gerçekleşmedi. Batı açısından okursak eğer meseleyi, İran rejimi, ki Batı meşru görmüyor İran rejimini, meşruiyetini arttırmış oldu halkı karşısında. Üstelik sadece İran halkı açısından değil, bu Orta Doğu'daki bütün halklar açısından, bütün ülkeler açısından da İran'ın meşruiyetini arttırdığını, İran yönetiminin güçlendirdiğini bu süreç içerisinde söyleyebiliriz. Amerika kanadı Trump kazandı mı? Yani Trump'a yönelik kamuoyu desteğinin bu geride kalan işte 28 Şubat ve bu 100 günün üzerindeki süreçte nasıl düştüğünü de görmüş olduk. Hep beraber tanıklık ettik. Savaş maliyeti, Amerika'ya olan savaş maliyeti bir yandan da Amerika açısından başka bir kayıp olarak değerlendirilebilir. Tablo tam olarak bu. Peki bu anlaşmada, bu bahsedilen anlaşmada, şimdi Cuma günü işte Trump da dedi ki detaylarını açıklayacağız, detaylarını da anlatacağız dedi. Bazı maddelerini dün sizlerle paylaşmıştım. Zaten olan, yani bu saldırılardan önce de gerçekleşmiş uygulamalar devam edecek ama bazı belirsizlikler yok mu var. Mesela Lübnan meselesi, Lübnan konusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıları. İsrail benim için açımdan değişen bir şey yok, ben devam edeceğim dedi. Oysa ki daha geçtiğimiz hafta İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları nedeniyle İran hedef aldı İsrail'i, değil mi? Buna dair tartışmalar var. Bu Lübnan konusunda bir belirsizlik var. Hürmüz Boğazı'yla ilgili her ne kadar taraflar evet açıldı, artık gemiler rahatça geçebilecek dese de, her iki taraf açısından söylüyorum, ama bundan sonra Hürmüz Boğazı'nda o geçişler mesela 2 aylık bir süreçte ücretsiz geçirebilecek gemiler demişti İran. İran'dan yapılan açıklamalar. Peki o 2 ayın sonunda neler olacak? Hürmüz Boğazı'nda geçiş düzenlemesi nasıl şekillenecek? Buna dair de ciddi bir belirsizlik şu an itibariyle var. Hani bu anlaşma o süreç içerisinde bozulur mu, bozulmaz mı, ne olur ne biter, ona bir şey söyleyemem ama sadece bu meselenin daha netleşmediğini de söylemek gerekiyor. 300 milyar dolarlık kalkınma ve yeniden imar fonu teklif edildi İran'a yönelik olarak. Yeniden inşası, yeniden imar terimi kullanıldı burada. Savaş, bu yaşanan savaş kaynaklı hasarlara ilişkin olduğu söylendi ama yine orada ABD tarafına bakılırsa bu iddiaları, bu 300 milyar dolar iddiasını ya da açıklamalarını doğrulayan ya da yalanlayan henüz bir açıklama, henüz bir net bilgi de gelmedi. O yüzden hani bu süreci, bu anlaşma sürecini bir görelim. Cuma günü metnin gerçek halini, sonuçta ajanslara, dünya medyasına yansıyan hali var. Evet, önümüzde konuşuyoruz ama son halini bir şekilde görmemiz gerekiyor. Onun üzerinden herhalde daha açık, daha net bir yorum yapabileceğiz. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, dedim, dijital imza attılar o anlaşmaya Kalibaf'la birlikte. Tahran'la müzakerelerde dedi, tüm kozlar elimizde açıklamasını yaptı. Tamam, tüm kozlar elinizdeyse o soruyu bir kez daha sormak gerekiyor. Açık olan Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmış olmak bir başarı mı mesela? Ya da İran nükleer programının devam edecek. Zaten daha önce de söylediğim gibi, benim değil İranlı yetkililerin söylediği gibi, zaten nükleer silah üretmek için değil, barışçıl amaçla biz bunu uranyum zenginleştirme çalışmalarını yapıyoruz demişlerdi. Yine devam edecekler. Olan ne oldu biliyor musunuz? Olan Orta Doğu'daki siviller oldu. Dediğim gibi binlerce sivil özellikle İran'da hayatını kaybetti. Diğer ülkelerde de elbette, İsrail'de de öyle, Lübnan'da da öyle, çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Olan yine sivilleri oluyor bütün bu süreç içerisinde. Şöyle yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Tabii ki biraz da Dünya Kupası'ndan bahsetmemiz gerekiyor. İlginç sonuçlar, ilginç skorlarla karşı karşıya kalıyoruz. İran Yeni Zelanda karşılaşmasında TRT spikerinin ilk 4 dakikada takımları karıştırmış olmasını şöyle bir kenara bırakıyorum. O çok enteresan bir durum. Herhalde TRT tarihi açısından da enteresan bir durum. Gerçekten böyle oldu. TRT spikeri maçın ilk 3,5-4 dakikasında İran'ı Yeni Zelanda'yı İran zannederek maçı anlattı. Sonraki o 4 dakikanın sonunda düzeltti ama TRT. Peki, yani bunu bir kenara bırakalım ve gerçekten enteresan skorlardan bahsedebiliriz. Mesela H grubunda ilk maçta turnuvanın favorilerinden bir tanesi İspanya. Son Avrupa şampiyonu zaten. Tarihinde ilk kez bu organizasyona katılan, bu yeşil sahalarda mücadele eden Yeşil Burun adalarıyla, eminim pek çoğumuz haritada da göstermekte zorlanırız. Ama büyük bir başarı Yeşil Burun takımından 0-0 berabere kaldı. Wozinha, yanlış da okuyabilirim, yanlış telaffuz edebilirim. Kaleci gerçekten inanılmaz kurtarışlar yaptı. Zaten sosyal medya hesabındaki o yükseliş ve bir anda dünyada en çok tanınan isimlerden bir tanesi olmuş olması da herhalde bu büyük başarının önemli getirilerinden bir tanesiydi. O Yeşilburun Adaları takımını da tebrik ediyoruz. Bakın hani her şey para değil, gerçekten hani endüstriyel futbol deyince akla gelen 3-5 ülkeden bir tanesi değil mi? Avrupa'nın en büyük 5 liginden birisi olarak tanımlanır İspanya Ligi. Şöyle bakınca İspanya'nın kadro değeri tartışmalarına bakılınca farklı rakamlar var ama yaklaşık 1.2 milyar euro İspanya milli takımının, futbol takımının kadro değeri. Peki Yeşilburun Adaları'nın sadece ve sadece 54 milyon euro. İşte aslında o inanıldığı zaman, gerçekten doğru motive olunduğu zaman o endüstriyel futbolu da şöyle bir kağıt parçası gibi buruşturup kenara atıldığını gördüğümüz, buna tanıklık ettiğimiz bir karşılaşmayla karşılaşmaya dün tanıklık ettik. Bu arada o da dikkat çekici. Mesela FIFA sıralamasında 65. sırada İspanya, yine 40 yaşındaki kaptanı nerede oynuyor? Cabo Verde. Iğdır Futbol Kulübü'nde, yine turnuvanın dediğim gibi Iğdır Futbol Kulübü'nün bu anlamda herhalde Iğdır'da futbol daha, Dünya Kupası en azından daha bir dikkatli, daha bir keyifli izleniyordur diye düşünüyorum. Yine Iğdır'ın oyuncularından Bakuna Almanya ile karşı karşıya geldi. Churacao biliyorsunuz 7-1 yenildi ama yine de o takımın oyuncularından bir tanesi Iğdır'da forma giyiyor. Iğdır Spor'da forma giyiyor. Yine dediğim gibi işte İspanya'ya futbol terimiyle kök söktüren Yeşilburun Adaları'nın da yine kaptanı Ryan Mendes de yine Iğdır Futbol Kulübü'nde forma giyiyor. Gerçekten söylediğim gibi herhalde futbol Iğdır'da evet, bütün Türkiye'de elbette amilli futbol takımımızın bu kupada yer alıyor olması tabii ki motivasyonumuzu arttırıyor ama Iğdır Spor'a, Iğdır Futbol Kulübü'ne gönül verenler açısından daha farklı bir Dünya Kupası yaşanıyor. Onu söyleyelim, onu da hatırlatalım. Peki bugün onu da hangi maçlar oynanacak? Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek saat 10'da. Fransa yine favorilerden bir tanesi. Irak'la Norveç, enteresan bir maç. Gece 1'de Türkiye saatiyle 1'de oynanacak. Arjantin yine her Dünya Kupası, son Dünya Kupası şampiyonu zaten biliyorsunuz. Sabaha karşı 4'te, zorlayan saatler bunlar. Sabaha karşı 4'te J grubunun favorisi zaten Arjantin. Kiminle karşı karşıya gelecek? Cezayir'le oynayacak. Sabah 7'de de hani daha makul bir saat artık bu Dünya Kupası açısından bakılırsa, sabah 7'de de Avusturya Ürdün mücadelesine tanıklık edecek futbol severler. Bizim milli maçımız, diğer milli maçımız ne zaman oynanacak? Ayın 20'sinde, 20 Haziran'da oynanacak. Hani çok böyle enseyi karartmamak gerekiyor. Son dünya şampiyonu Arjantin ilk maçında 2022'de Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmişti grup aşamasında. Sonrasında şampiyon olmayı başardı. Bazı dinleyicilerimiz milli takımla ilgili beni fazla iyimser bulmuştu. Futbol enteresan bir oyun. O açıdan söyledim. Enseyi bu anlamda karartmamak, futbolu olan inancı kaybetmemek gerekiyor diyelim ve bitirelim yavaş yavaş. Ne yaptık? 16 Haziran 2026 Salı'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında, size ulaşmasında emeği geçen arkadaşım Özgür Koçularlı, masada bugün o vardı. Ona çok teşekkür ediyorum. Elbette editörüm İktir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz kalbinize ve akıl sağlığınıza yarına kadar dikkat edin. Hoşçakalın.

güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başsumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. FETÖ firarileri için 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildi. Antalya'da Altunlar suç örgütüne operasyon düzenlendi. Motorine 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor. Ayrıntılar bültenimizde. FETÖ firarileri için 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu duyurdu. Antalya'da Altunlar suç örgütüne operasyon düzenlendi. Antalya'da Altunlar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan 43 şüpheliden 33'ü tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dış gündemle devam edelim. İsviçre'de ABD ile ikinci tur müzakereler başlıyor. Tahran'la Washington hattında yürütülen diplomaside ilk aşamanın tamamlandığı ve tarafların cuma günü İsviçre'de nükleer programla yaptırımları görüşmek üzere yeniden masaya oturacağı açıklandı. Toplamda 60 gün sürmesi planlanan bu yeni turda taraflar uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği İran'ın nükleer programı ve Tahran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması konularını masaya yatıracak. İsrail, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyini vurdu. İsrail ordusu, ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve yürürlükteki ateşkesi rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere topçu saldırıları düzenledi. Lübnan basını gece boyunca farklı noktalarda da bombardıman gerçekleştirildiğini bildirdi. İsveç'te iyi hal yasası kabul edildi. İsveç parlamentosunda dün kabul edilen yasayla birlikte yetkililer ödenmemiş borçları bulunan, kayıt dışı çalışan ya da radikal örgütlerle bağlantısı olduğu belirlenen göçmenlerin oturum izinlerini iptal edebilecek. Stockholm merkezi Sweden Rights Defenders örgütünden yapılan açıklamada bu yasa hukukun üstünlüğünü ve kanun önünde eşitlik ilkesini zedeliyor denildi.
2: Ekonomi.
1: Motorine 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor. ABD ile İran'ın savaşı bitirecek anlaşmaya varmasının ardından uluslararası piyasalarda petrol ve motorinin ton fiyatlarının düşmesi peş peşe indirimleri gündeme getirdi. Motorine bu gece yarısı 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 42 kuruş. Beyaz et fiyatlarına inceleme yapıldı. Ticaret Bakanlığı, beyaz et fiyatlarına yönelik yürütülen incelemeler kapsamında fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen İstanbul'daki ulusal ve yerel marketlere toplam 10.114.595 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı, üretimden tüketime kadar uzanan süreçte fiyat hareketlerinin yakından izlenmeye devam edeceğini bildirdi. Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları Mayıs'ta aylık %1,7, yıllık olaraksa %24,5 yükseldi. Fiyatlardaki reel düşüş ise %6,1 oldu. Reel gerileme Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.515 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine bakalım. Gram altın 6.586, çeyrek altın 10.765, tam altın 42.910, atı altın ise 43.992 liradan işlem görüyor.
2: Kupanın günlüğü.
1: Kupanın günlüğü. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dün akşam ve bu sabaha karşı oynanan tüm maçlar beraberlikle sonuçlandı. Önce dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlara bir bakalım. H grubu mücadelesinde turnuvanın favorilerinden İspanya, Yeşil Borun adalarıyla karşılaştı. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. G grubunda oynanan Belçika-Mısır maçı da 1-1 beraberlikle bitti. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanında bu sabaha karşı oynanan G ve H grubu maçlarında da galibiyet çıkmadı. Türkiye saatiyle 1'de başlayan H grubunda Suudi Arabistan Uruguay'la 1-1 berabere kalırken Türkiye saatiyle 4'te başlayan G grubu mücadelesinde de İran Yeni Zelanda maçı 2-2 eşitlikle sonuçlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün I grubunda mücadele eden Fransa ile Senegal, New York, New Jersey sırasında Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın 5 karşılaşma oynanacak. Yarının fiksürünü aktaralım. I grubunda Irak, Norveç ile karşı karşıya gelecek. Boston sırasında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 1'de başlayacak. J grubunda ise Arjantin Cezayir ile karşı karşıya geliliyor. Kansas City Star'ında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 4'e başlıyor. J grubunda ise Avusturya Ürdün ile kozlarını paylaşacak. San Francisco Bay Area Star'ında başlayacak mücadele Türkiye saatiyle 7'de oynanacak. K grubunda ise Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Houston Star'ında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlıyor. L grubunda İngiltere Hırvatistan'da karşı karşıya geliyor. Dallas Star'ında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanıyor. Ve bir not daha ekleyelim. Dünya Kupası'na dair günün maçları ve oynanacak maçlara dair tüm gelişmeleri saat 13.30'da Kupa'nın günlüğünde aktarmaya devam edeceğiz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İzmir ve Antalya az bulutlu. Ankara 29, İzmir 34, Antalya 29 derece. İstanbul, Trabzon, Gaziantep ve Van parçalı bulutlu. İstanbul 30, Trabzon 25, Gaziantep 35, Van 24, Diyarbakır sıcak 35 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Biz olanı olması gerektiği gibi anlatmaya çalışıyoruz. Takdir sizin. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Elbette hoşunuza giden haberler de olabilir, hoşunuza gitmeyen haberler de olabilir. Hoşunuza gitmiyor diye biz o haberleri vermekten imtina edemeyiz. Gerçekler acıdır ve gerçeğin yüzü son derece çirkindir çoğu zaman.

Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Kiev rejiminin Moskova'ya yönelik İHA saldırısı devam ediyor. Rusya, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin uluslararası davayı kazandı. Trump, İran'la varılan mutabakat zaptı doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılacağını yineledi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin Moskova'ya yönelik devam eden İHA saldırısına ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Buna göre Ukrayna'nın İHA'larından biri Moskova Petrol Rafinerisi'ndeki bir tesise hasar verdi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Rus Hava Savunma Kuvvetleri dün gece şehre doğru ilerleyen 60 düşman İHA'sını başarıyla imha etti. Saldırı girişimi nedeniyle başkentteki Domodedovo, Sheremetyevo ve Vnukovo havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi. Rusya Silahlı Kuvvetleri Kiev rejiminin terör nitelikli bu saldırılarına yanıt olaraksa misilleme saldırıları düzenliyor. Rus ordusu yüksek hassasiyetli silahların yanı sıra insansız hava araçlarıyla Ukrayna'ya ait hedefleri ve Ukrayna silah sanayine bağlı işletmeleri hassasiyetle vurmaya devam ediyor.

Rusya, Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin uluslararası davayı kazandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi tarafından görülen Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'na kıyısı olan devletin haklarına ilişkin 10 yıldır devam eden uluslararası davayı Rusya'nın kazandığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la varılan mutabakat zaptı doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılacağını yineledi. Bölgedeki mayınların büyük bölümünün etkisiz hale getirileceğini söyledi. Trump, oldukça güçlü şekilde diye nitelediği zaptın içeriğinin kamuoyuna duyurulmasını istediğini de aktardı. Eski ABD Başkanı Obama'nınki gibi berbat değil, çok güçlü bir belge ve yayınlanmasını istiyorum. Muhtemelen çok yakında, Cuma gününden sonra, bir süre sonra ifadelerini kullandı. Trump, İran'la varılan mutabakatın dünyaya çok büyük başarılar getireceğini savundu. ABD Başkanı konuştu.

0: konuşmasında İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini de kaydetti. Asıl mesele buydu çünkü muhtemelen olsaydı kullanırlardı. Obama'nın imzaladığı anlaşmayı feshetmem çok önemliydi. Çünkü bu nükleer silaha giden bir yoldu, ABD için korkunç bir anlaşmaydı diye konuştu. Trump, ABD'nin İran'a karşı harika bir iş çıkardığını savunarak, umarım iyi bir ilişkimiz olur ve iyi geçiniriz. Eğer geçinemezsek de başladığımız yere geri döneriz ama bunun gerekli olacağını sanmıyorum dedi. Trump, İran'la mutabakat zaptının imza törenine bizzat katılma ihtimaline ilişkinse duruma bağlı, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance katılacak, belki ben de katılırım dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde B-52 bombardıman uçağı düştü. 8 mürettebat hayatını kaybetti. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 tipi bombardıman uçağı Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta bulunan 8 mürettebatın tamamının öldüğü açıklandı. Düşen bombardıman uçağının bir test görevi için havalandığı ve kazanın nedeninin henüz netleşmediği bildirildi. Soruşturmanın ise 6 aya kadar sürebileceği belirtildi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in vize almakta yaşadığı zorluk nedeniyle planladığı ABD seyahatini iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi. Haaretz gazetesinin haberine göre Ben Gvir, İsrail'li bir iş adamının kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundu. Haberde Ben Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliğine parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi. İsrail basını Ben Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu ancak ABD Büyükelçiliği'nin alışılmadık bir prosedür uygulayarak aşırı sağcı bakandan parmak izi istediğini vurguluyor. Ben Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada da ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin vize için parmak izi istediği doğrulanmıştı. Kongo'da Ebola salgını hızlanıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla yayılıyor. Son 24 saatte 72 yeni vaka ve 32 ölümün doğrulanmasıyla birlikte vaka sayısı 782'ye, can kaybı ise 181'e yükseldi. Uzmanlarsa gerçek vaka sayısının açıklanan rakamların üzerinde olabileceğine dikkat çekiyor. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 68'e, yaralı sayısı ise 1339'a yükseldi. Deprem sonrası halen 33 kişidense haber alınamadığı vurgulandı. Yetkililer depremde 1 milyondan fazla kişinin etkilendiğini, bölgede 12 binden fazla evin tamamen yıkıldığını ve 55 binden fazla hanenin de hasar gördüğünü kaydetti. Vietnam'da kedi çetesine düzenlenen bir operasyonla 400 kedi kesilmekten son anda kurtarıldı. Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde polis evcil hayvan hırsızlığına ilişkin artan şikayetler üzerine harekete geçerek kedileri çalıp toplayan bir şebekeye operasyon düzenledi. Yerel basının haberlerine göre 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Vietnam'ın çeşitli bölgelerinde son 3 yıldır kedileri yem ve tuzaklarla yakaladıklarını itiraf ettikleri açıklandı. Operasyonlarda kesilerek gıda olarak kullanılmak üzere bekletilen 400'den fazla canlı kediyle bir buz içerisinde saklanan 80 ölü kedi ele geçirildi. Ayrıca bir tesiste bulunan 21 kedi de kurtarıldı. Hayvan hakları örgütü çalınan kedilerden en az 40'ının sahipleriyle yeniden bir araya getirildiğini duyurdu. Radyo Sputnik'tesiniz. Dünyanın haberini aktardık. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya Haberi. Chesterton'ın bir çok hoş bir sözü var. Der ki, bir uygarlık kötü adamlar tarafından yok edilemez. Noktalı virgül, iyi olanı savunamayan zayıf adamlar tarafından yok edilir. Ne demek istiyor? Diyor ki, kötünün uygarlığı yok etme savaşına, mücadelesine seyirci olarak katılanlar da aynı derecede suçludur diyor.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu gazeteci Abbas Güçlü oldu. Güçlü, liselere geçiş sistemi üzerinden sınav odaklı eğitim anlayışını eleştirerek öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının göz ardı edildiğini söyledi. Fen Lisesi için hazırlanan soruyu hem Güzel Sanatlar hem İmam Hatip hem Meslek Lisesi için sorarsanız uygun olmaz. Olimpiyatlarda sorulması gereken soruları tüm öğrencilere sorup öğrencileri değersizleştiriyoruz diyen Abbas Güçlü şöyle konuştu.
2: Fen Lisesi öğrencisiyle İmam Hatip'i alınacak, meslek lisesini alınacak, sosyal bilimleri alınacak öğrenci aynı sınava sokamazsınız. Yine aynı, farklı bir şekilde her öğrencinin dünyada yaygın eğitim sistemi bireysel yetenekleri öne çıkaran eğitim sistemidir. Yani öğrencinin bireysel yeteneklerini, yetkinliklerini hiç görmeden, dikkate almadan onu belli bir sınavın içerisine sokup birkaç saat içerisinde onun geleceğine yön vermek ne kadar doğru? Yanlış. Pek çok ülkede okul içindeki başarısı dikkate alınır öğrencinin. Ki bu liselere girişte de bu sınavla giren okulların oranı %20 ise kontenjanları, diğer okullara %80'i okul içi başarı puanı, yani diploma notuna göre alınıyor. Ama orada şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Şişirilmiş hormonlu metler dediğimiz öğrenciler var. Okullarda eskiden %100 mezun olan öğrenci sayısı bir iki kişi çıkardı. Şimdi neredeyse bütün öğrenci üzerinden %100 mezun oluyor. Buna da özel okullar çok büyük çanak tutuyor. Hatta ilanlarında gelin %100 tam puanla mezun olma garantisi veriyoruz diyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman bu sınavın getirisi ne, götürüsü ne, ona bakmak lazım. Yine baktığınız zaman eskiden Türkiye'de çok iyi sınav modelleri vardı. Örneğin fen lisesine girmek istiyorsan senin buna niyetin olması lazım. Diyor ki fen dersleri, Türkçe ve matematik derslerinde not ortalaman 5 üzerinde 4 değilse bu sınava başvuramazsın diyordu. Fen lisesine girmek isteyen öğrenci bu derslerini yüksek tutuyor ve bu sınava giriyordu. Yani her öğrenciyi yarıştırmanın bir anlamı yoktu. Yani biz burada şimdi herkesi her kulvarda, yani boksta nasıl ağır siklet boksörü ile tüy siklet boksörünü aynı ringe çıkarıp kura çekip ikisini birbiriyle dövüştüremezsiniz. Ama burada siz fen lisesi için hazırlanan soruyu siz meslek lisesi için de sorarsanız, güzel sanatlar için de sorarsanız, İmam Hatip için de sorarsanız sınava karşı olmak başka, sınavın mantığının yanlış olması başka. Bir kere sınav olabilir ama bugün 1 milyon öğrenci değil, en fazla 150 bin öğrencinin girmesi lazım. Çünkü bu okulların aldığı öğrenci sayısı zaten seçkin okulların 50 bin üzerinde değil. O zaman 50 bin öğrenci için, hatta 10 bin öğrenci için biz 1 milyon öğrenciyi niye yarıştırıyoruz? Yanlış olan bu. Öyle sorular soruyor ki bu olimpiyatlarda, matematik olimpiyatlarında, Türkçe olimpiyatlarında sorulması gereken soruları biz burada sorarak bütün öğrencileri değersizleştiriyoruz. Bak sen gördün mü, girdin sınava, yapamadın, edemedin. Yapan edenler nerede? Bir bakalım, ben gazeteci olarak çok alıştırdım. Bugüne kadar son 30 yılda, 40 yılda sınav şampiyonları hayatın neresinde? Pek çok yerde sınav şampiyonlarımız yok oldular, gittiler. Neden? Çünkü onları o kadar çok yorduk ki bu sınavlarda başarı olmaları için. Ve onlara öylesine bir sırtlarına ağırlık verdik ki sen işte sınav şampiyonusun, aşağısını kurtarmaz. Her sınavda, her sınıfta birinci olacaksın. Hangi futbol takımı her sene birinci oluyor? Hangi ülke dünya kupasında her yıl birinci oluyor ki? Ya da her turnuvada bir öğrenci her katıldığı sınavda birinci olsun. Yani bu öğrenciyi değersizleştirme, eğitimin amaçlarından uzaklaştırmak için bizim sınavlar birebir örnek. Bir de bakıyorsunuz son 10, 20, 30, 40 yılda dünya değişti, öğrenciler değişti, teknoloji değişti, her şey değişti. ÖSYM'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlar zerre kadar değişmedi. Orada onlarca hoca oturuyorlar, saatlerce, günlerce bir soru hazırlıyorlar. Sonra içeriye giriyor öğrenci, bunu 1,5 dakikada sor. Böyle saçmalık olur mu? Yani bunların biraz ortadan kaldırılması gerekir. İlle sınav yapılacaksa da doğru düzgün sınavın yapılıyor olması gerekir. Bunların hiçbirisi dikkate alınmıyor. Şimdi biraz önce öğretmen arkadaşlarımızla konuşurken onu da dinledim ama özel okulların sorunları sadece maaş ya da öğretmenlerimizin sorunu sadece maaş ve işte atanma sorunu değil. Öğretmen arkadaşlarıma önerim benim, kamuoyu nezdinde farklı algılanmamaları için ya da kendilerine yüklenen algının yanlış olmaması için eğitimin sorunlarını da ortaya koymaları gerekiyor. Yani Türkiye'de 120 bin öğretmene ihtiyaç var. Biz 120 bin öğretmeni kadrolu olarak 1 milyon öğretmeniz varken atamıyoruz. Sözleşmeli öğretmen olarak taşeron mantığıyla özel okullarda çalışan öğretmenlerden çok daha düşük ücrette devlet çalıştırıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani su ürünlerinden, hayvan yetiştiriciliği bölümünden mezun olanlar ücretli öğretmenler olarak çalışıyor. Velilerin okula gidip çocuğunu kaydettirirken ya da öğretmen toplantısına giderken hangi öğretmene teslim ettiğini çocuğunun sorgulaması lazım. Yani bunun tabii olması lazım. Pek çoğumuz bizim yaş kuşağı hep mahalledeki liselerden mezun olduk. Öbür okullara doğru, ya tabii gidemedik ya uzak. Ve herkes bir yerlere geldi. Geliyordu. Yani mahalledeki okulların en iyi okul olmak zorunda. Sadece bazı okullar iyi, bazıları niteliksiz olamaz.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu gazeteci Abbas Güçlü oldu. Güçlü, LGS üzerinden eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli İstihbarat Akademisi'nin çip savaşları ve nadir toprak elementleri raporuna göre dünyanın teknoloji üretimi büyük ölçüde Tayvan'daki Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi kapasitesine bağlı durumda. Raporda Tayvan'da yaşanabilecek olası bir üretim aksaklığının yalnızca elektronik sektörünü değil, otomotivden savunmaya, enerjiden sağlığa kadar birçok alanı etkileyebileceği belirtiliyor. Çipler artık yalnızca telefon ve bilgisayarlarda değil, savaş uçaklarından füzelere, SİHA'lardan tanklara, elektrikli araçlardan sağlık teknolojilerine, ATM'lerden tarım ekipmanlarına kadar modern yaşamın ve savunma sanayisinin hemen her alanında kullanılıyor. Bu nedenle yarı iletken üretimi yalnızca ekonomik bir rekabet konusu değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve küresel güç mücadelesinin en kritik başlıklarından biri haline geldi. Rapora göre çip ekosistemi dünyaya eşit dağılmış değil. Tasarımda ABD, üretimde Tayvan ve Güney Kore, üretim makinelerinde Hollanda ve Japonya, montaj ve paketlemede ise Çin öne çıkıyor. Bu tablonun merkezinde ise Tayvan yer alıyor. Tayvan merkezli Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi, ileri üretim teknolojilerindeki liderliğiyle küresel ekonomi için kritik bir altyapı konumunda bulunuyor. Raporda Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin büyüklüğü, yüksek verimliliği ve gelişmiş üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü tek merkeze toplanmasının kriz alanlarında büyük kırılganlık yaratabileceği vurgulanıyor. Tayvan çevresinde gerilimin yükselmesi halinde Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin üretiminde yaşanacak bir kesinti, sadece elektronik ve bilişim alanlarını değil, otomotiv, savunma, enerji, iletişim ve sağlık sektörlerini de doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle birçok ülke, üretimi tek bir coğrafyaya bağımlı bırakmamak için yeni stratejiler geliştiriyor. Raporda bu yaklaşımın Tayvan artı bir olarak adlandırıldığı, ABD, Almanya ve Japonya'da yeni tesislerin devreye alındığı, Avrupa Birliği'nin de üretimi kendi kıtasına çekmeye çalıştığı belirtiliyor. Ancak bu stratejinin amacı Tayvan'ın rolünü tamamen azaltmak değil. Rapora göre asıl hedef küresel sistemin tek bir üretim merkezine aşırı bağımlı kalmasını önlemek ve tedarik güvenliğini güçlendirmek. Uzmanlara göre çip savaşlarında kısa vadede net bir kazanan beklenmiyor. Kalıcı üstünlükse yalnızca en gelişmiş çip üretmekten değil, krizlere dayanıklı tedarik ağları kurabilmekten geçiyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporu Tayvan'daki bir üretim aksaklığının dünya ekonomisinde zincirleme etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bu tablo çiplerin artık yalnızca teknolojinin değil, küresel güvenliğin, sanayinin ve ekonomik istikrarın da merkezinde yer aldığını gösteriyor. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporuna göre küresel çip üretiminin önemli bir bölümünün Tayvan'daki Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'ne bağlı olması, olası bir kriz durumunda otomotivden savunmaya, sağlıktan enerjiye kadar birçok sektörde zincirleme etkiler yaratabilir. Rapor, ülkelerin bu bağımlılığı azaltmak için yeni üretim merkezleri oluşturduğuna dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin esaslar düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı özellikle 2021 ve 2024 yıllarında 0 kilometre araç alanlara mektup göndermeye başladı. Konut fiyat endeksi %1,7 arttı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,25 artışla 14.482 puandan başladı. Dün %3,64 yükselen endekste yeni günde küresel belirsizlikler nedeniyle temkinli görünüm öne çıkıyor. Açılışta bankacılık endeksi %0,10 değer kaybederken holding endeksi %0,28 yükseldi. Sektör endeksi arasında en çok kazandıran %0,47 ile ticaret olurken en fazla kaybettiren %0,79 ile bilişim sektörü oldu. Dolar haftanın ikinci işlem gününde 46,29 liradan, euro ise 53,65 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarda gözler ABD-İran anlaşmasının ayrıntılarında. Küresel piyasalar ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir seyir istiyor. Analistler iki tarafın anlaşmaya varması ve mutabakat zaptının imzalanmasının piyasalardaki önemli bir oynaklık kaynağını ortadan kaldırabilecek diplomatik bir atılım olduğunu, ancak anlaşmanın kalıcılığına ilişkin endişelerin sürdüğünü belirtti. Piyasaların odağını yarınki FED toplantısına çevirmesi de risk iştahının azalmasına neden oldu. Dış politika gündeminde ise Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesi de yatırımcıların odağında bulunuyor. Avrupa borsaları da ABD ile İran arasında varılan mutabakatın etkisiyle haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı. İngiltere borsasındaki gerilemede enerji şirketlerinin hisselerindeki düşüşler etkili oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yüksek enerji fiyatlarının ekonominin diğer alanlarına da sirayet etmeye başladığını belirterek enflasyonun ikinci tur etkilerine karşı tedbir mesajı verdi. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel de Orta Doğu'daki gerilimin azalması durumunda dahi Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon riskine karşı ihtiyatlı duruşunu sürdüreceğini bildirdi. Asya borsalarında Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Çin'den gelen zayıf makroekonomik veriler sonrasında karışık bir seyir izliyor. Japonya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak %1'e çıkardı. Banka böylece politika faizini 1995'ten bu yana ilk defa %1'e yükseltmiş oldu. Enflasyonist baskılar ve yendeki zayıflama faiz artırımına neden olan önemli sebepler arasında yer aldı. Emtia piyasalarına bakalım. Altının onsu $4,324'dan işlem görürken gram altın 6.425 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 10.506 liradan, Cumhuriyet altını ise 41.895 liradan işlem görüyor. Dün 85 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı da günü 83,17 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yaklaşık %0,5 artarak 82,75 dolar oldu. Batı Teksas Sürahan petrolün varili de 80,55 dolardan alıcı buluyor. Yurt içinde motorine indirim geliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorunun litre fiyatında 1,66 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel Mobil sistemi nedeniyle indirimin akaryakıt pompasına 42 kuruş olarak yansıması bekleniyor. Yurt içi verilerle devam ediyoruz. Konut fiyat endeksi %1,7 arttı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,7, yıllık bazda ise %24,5 yükseldi. 2026 yılının Mayıs ayında İstanbul ve Ankara'da bir önceki aya göre sırasıyla %2,1 ve 1,5 artış, İzmir'de ise bir önceki aya göre %0,1 azalış gözlendi. Endeks yıllık bazda ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla %25,4, 27,3 ve 22,8 artış kaydetti. Vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin esaslar düzenlendi. Vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeye ilişkin esaslar tespit edildi. Taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi oranı yıllık %29 olarak belirlenerek yıllık %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında tutuldu. Ancak özel tüketim vergisi ve geçici vergiyle bunlarla bağlantılı alacaklar taksitlendirme dışında tutuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı özellikle 2021 ve 2024 yıllarında 0 kilometre araç alanlara mektup göndermeye başladı. Türkiye'de 2021-2024 yılları arasında 0 otomobil almak isteyenler ya sıraya giriyor ya ek aksesuar almaya zorlanıyor ya da sırada yukarılara çıkabilmek için fazladan para ödüyordu. Koronavirüs pandemisinin bitmesi ve çip krizinin ortaya çıkması araç bulunabilirliğini etkilemişti. Elden alınan ücretler nedeniyle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı harekete geçti. Başkanlık 2021-2024 yılları arasında otomobil alanlara yönelik olarak mektup gönderip elden ödenen ücret, ek aksesuar gibi işlemlerin izahını talep ediyor. 2024-24 yılları arasında toplamda 4 milyona yakın araç satışı gerçekleşmişti. Gönderilen yazılarda araçların hangi bedelle satın alındığı ve ödemenin hangi yöntemle gerçekleştirildiğine ilişkin detaylı bilgi isteniyor. Bazı ülkelerden yapılan lastik ithalatına damping soruşturması başlatıldı. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan inceleme sonucu yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeli binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik damping soruşturması açılması kararlaştırıldı. Küresel elektrikli araç satışlarında yükseliş trendi sürüyor. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan yakıt fiyatları sonrası Avrupa'daki tüketiciler elektrikli araçlara yönelmeye devam ederken kıta genelinde uygulanan çeşitli teşvikler de satışları destekliyor. Dünyada Mayıs'ta satılan elektrikli araç sayısı yıllık bazda %3 artışla 1,8 milyon oldu. Geçen ayki satışların ardından Ocak-Mayıs döneminde satılan elektrikli araç sayısı 7,5 milyona ulaştı. Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı konumundaki Çin'de ise elektrikli araç satışları Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre %9 düşüşle 990 bin oldu. Satışlar Ocak-Mayıs döneminde de %15 gerileyerek 3,2 milyon olarak hesaplandı. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
2: Bir şey söyleyeceğim. Anaturka veya Türk Sanat Müziği söyle. Çünkü
3: hocam
2: bir şey duran vals bile yaptı. Yok yok.
3: Okan'ın bende her yolu var.
4: Yok ama türküler şey can damarım yani. O başka bir şey.
2: Okan konuşturma beni şimdi.
4: Şimdi tabii bizi...
2: Bir şey söyleyeceğim. Türk Sanat Müziği veya Anaturka söyledin mi hiç?
4: Pandemi döneminde yaptığım hakikaten bir vals var. Yine bir sanat müziği. Yar diye turnam dedim diye bir şarkı da yaptım. Sözlerini eşim yazmış. 15-16 yaşlarında. Ben de besteledim onu.
5: Yar diye
6: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
4: Okan'ın bende her yolu var.
7: Enerjinin seyri.
8: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar. Önce özetler. Türkiye'nin elektrik üretimi arttı. Motorine 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2026 yılı Nisan ayına ilişkin LPG piyasası sektör raporunu yayınladı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye'nin elektrik üretimi arttı. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %1,19 artışla 25.016.411 megawatt saat olarak gerçekleşti. Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde %6,24 artarak 23.189.725 megawatt saat olarak gerçekleşti. Tüketimin %41,72'si sanayi, %29,55'i mesken ve %25,38'i kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer aboneler tarafından yapıldı. Tüketimde aydınlatmanın payı %1,84, tarımsal faaliyetlerin payı ise %1,51 olarak kayıtlara geçti. Araç sahiplerini ilgilendiren haberle devam edelim. Motorine 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor. ABD ile İran'ın savaşı bitirecek anlaşmaya varmasının ardından uluslararası piyasalarda petrol ve motorinin ton fiyatlarının düşmesi peş peşe indirimleri gündeme getirdi. Motorine bu gece yarısı 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor. Eşel Mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 42 kuruş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2026 yılı Nisan ayına ilişkin LPG piyasası sektör raporunu yayınladı. Nisan ayında toplam LPG ithalatı bir önceki yıla göre %20,31 artarak 309.422 ton oldu. Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan ülke sıralamasına göre Cezayir, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Suudi Arabistan, İtalya, Türkiye, Yunanistan, Nijerya ve Gürcistan olmak üzere 9 farklı ülkeden LPG ithalatı gerçekleştirildi. Rafinerici lisansı sahiplerinin Nisan ayında toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre %15 artarak 94.455 ton oldu. Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise %89,42 artarak 86.911 ton olarak gerçekleşti. Nisan ayında en çok ihracat yapılan ülke sıralamasına göre Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, İngiltere, Romanya ve Türkiye serbest bölge olmak üzere 5 farklı ülkeye LPG ihracatı gerçekleştirildi. Vladimir Putin, doğalgaz ödemelerinin Gazprom Bank dışındaki bankalara yapılmasına yönelik izni süresini uzattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazı ihracatına alıcı şirketlerin ödemelerini Gazprom Bank dışındaki bankalar üzerinden yapabilmesine imkan tanıyan izni süresini uzattı. Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen 5 Aralık 2024 tarihli düzenlemenin süresi 1 Ekim'e kadar uzatıldı. Buna göre söz konusu şirketlerin Rus gazı için ödemelerini Gazprom Bank dışındaki bankalar aracılığıyla yapabilmesine yönelik izin 1 Ekim'e kadar geçerli olacak. Rusya, dost olmayan ülkelerdeki şirketlerin Gazprom Bank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe koymuştu. Spot piyasadaki işlemlerle enerjinin seyrine kaldığımız yerden devam edelim. Spot elektrik piyasasına baktığımızda işlem hacmi bugün düne göre %1,79 artarak 909 milyon 387 bin 594 lira olarak gerçekleşti. Gün öncesi piyasada ise 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20'de 4100 lira 1 kuruş, en düşük saat 12'de 170 lira olarak tespit edildi. Spot doğalgaz piyasasına dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.188 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 218.000 metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18.047 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 16.328 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Bir Brent petroldeki işlemlerle enerji nesnelerini burada noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 82,75 dolardan işlem görüyor. Dün 85 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 83,17 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,5 azalarak 82,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili 80,55 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
7: Enerjinin seyri.
0: Biliyorsunuz ateşkesler gündeme geldiğinde ihlaller hemen onu takip ediyor. Hele Orta Doğu'da, hele Filistin-İsrail meselesinde ise bir takım sıkıntılar oluşuyor. Hakan Fidan tabii sorumluluk almaya Türkiye'nin hazır olduğunu, fiili eğer iki devletli bir çözüm devreye sokulabilirse Trump'ın planıyla birlikte fiili garantörlükte üstlenebileceği mesajı verdi. Rusya-Amerika ikili ilişkileri bakımından Bering Boğazı'nda yeni bir proje. Daha doğrusu eski, çok eski bir barış projesi aslında. Tünel açılması. Trump bu Zelenski ile görüşmesinde ben ilginç buldum bu teklifi dedikten sonra düşünmem gerekecek tabi. Siz ne dersiniz diyerek Zelenski sordu. Kameralar önünde o da hiç hoşlanmadığını getirdi. Yine dünyadan gelişmelerle eksende burada olacağız. Görüşmek üzere.
6: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Eksen'de görüşmek üzere.
3: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. CHP'de bugün hem Kılıçdaroğlu hem de özel cephesi grup toplantısı yapmayacak. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın seçimlerin yenilenmesi için olası tarih olarak 16 Nisan 2028'i işaret etmesine yanıt verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni dalga operasyonda 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. CHP'de grup toplantısı düğümü çözüldü. CHP'de geçen hafta yaşanan krizin ardından hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta grup toplantısı yapmama kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun yeni gerilimlere zemin oluşmasını engellemek için bu kararı aldığı açıklandı. Özel'in de örgütlerin yorgunluğunu görerek bu adımı attığı söylendi. CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı için imzalar yarın genel merkeze gidecek. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, olağanüstü kurultay çağrısı içeren 900 delegenin imzasının 17 Haziran Çarşamba günü genel merkeze iletileceğini açıkladı. Emir açıklamasında 20 Temmuz'a kadar kurultayın toplanması gerektiğinin de altını çizdi. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni dalga operasyonda 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya'da ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve suçtan elde edilen gelirin aklanması suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'e ait taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri olduğu yönündeki tespitlere yönelik eşi ve kayınvalidesinde aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'unun gözaltına alındığı öğrenildi. YKS heyecanı hafta sonu yaşanacak. ÖSYM'nin düzenlediği 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına 2.425.628 aday başvurdu. Adaylar 20 Haziran Cumartesi günü temel yeterlilik testinde, 21 Haziran Pazar günü ise alan yeterlilik testleri ve yabancı dil testinde ter dökecek. Bu yıl 921.248 aday ilk kez YKS'ye girecek. Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. Başvuruların 1.324.000'i kadın, 1.101.000'i ise erkek adaylardan oluşuyor.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.495 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 30 kuruş, euro 53 lira 75 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.604 lira, çeyrek altın 10.792, tam altın 43.022, ata altını ise 44.105 lira.
3: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam ve bu sabaha karşı oynanan tüm maçlar beraberlikle sonuçlandı. Önce dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlara bakalım. H grubu mücadelesinde turnuvanın favorilerinden İspanya, Yeşil Burun Adaları ile karşılaştı. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. G grubunda oynanan Belçika-Mısır maçı da 1-1 beraberlikle bitti. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanında bu sabaha karşı oynanan G ve H grubu maçlarında da galibiyet çıkmadı. Türkiye saatiyle 01'de başlayan H grubunda Suudi Arabistan Uruguay ile 1-1 berabere kalırken Türkiye saatiyle 04'te başlayan G grubu mücadelesinde de İran Yeni Zelanda maçı 2-2 eşitlikle sonuçlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugünse I grubunda mücadele eden Fransa ile Senegal, New York, New Jersey stadında Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarınsa 5 karşılaşma oynanacak. Yarının fikstürünü de hemen aktaralım. I grubunda Irak, Norveç Türkiye saatiyle 01'de. J grubunda Arjantin, Cezayir Türkiye saatiyle 04'te. J grubunda Avusturya, Ürdün yine Türkiye saatiyle 07'de. K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Türkiye saatiyle 20'de. L grubunda ise İngiltere ile Hırvatistan mücadelesi Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanıyor ve bir not daha. Dünya Kupası'na dair günün maçları ve oynanacak maçlara dair tüm gelişmeleri saat 13.30'da Kupa'nın günlüğünde aktarmaya devam edeceğiz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Canlı yayınımıza Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programına 16 Haziran 2026 değerli dinleyiciler. Sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğum da olacak, birazdan radyonuzda saat 12.30 sonrasında sevgili Ersay Üner. Gerçekten Türkiye'nin çok iyi müzisyenlerinden, iyi isimlerinden bir tanesi stüdyomuzda, Radyo Sputnik'te canlı yayında konuğum olacak sevgili Ersay Üner. Kıymetli dinleyiciler, 13.25'e kadar kendisiyle yürüyeceğiz bugünkü programda. Hoş geldiniz, ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz. 24 şehirde canlı yayındayız.

0: Sadece 50 liralık kokladı.
1: Oğlum çok üzüldüm lan.
2: Artık 50 liralık da alınamıyor. Öyle de bir şey var yani.
3: Paramı geri istiyorum.
0: 50 liralık dayıyı ben zaten uzun süredir arıyorum. Kayıp ilanı da verdim.
4: Merkez 40 merkez. 50 liralık dayı kaybolmuştur. Görenler en yakın benzinliğe getirsin.
0: 50 liralık dayı neredesin? Ne olur gel, meraktayız.
5: Ben ilgilendirmiyorum.
0: Hayatından endişe ediyoruz. Ne kokladın acaba? Yoksa bir gazetecimiz var böyle kavanozlardan petrol kokluyor. Onunla beraber mi kokluyorlar?
6: Evet, hafif dizel aroması var. Arkadan güçlü benzin notaları geliyor.
7: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler, Ersay Üner birazdan konuğum olacak. Sevgili Okan, iyi yayınlar Antalya'dan, seyir halindeyim, sevgiyle kal demiş. İki tane de kalp göndermiş sevgili Olcay Hanım. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Ne kadar iyisiniz, ne kadar güzelsiniz. Ben de sevgilerimi gönderiyorum sımsıcak Antalya'ya. Dün müydü veda ederken? Antalya'ya gittiğim zaman, şu anda planda böyle bir şey yok ama inşallah günün birinde gidersem sevgili Olcay Hanım'la karşılıklı soğuk maden suyu içeceğiz Özgür. Sen de burada hasedinden çatla. Çatır çatır çatla. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Sen de Kemal'in yanında oturursun. Kemal de buradan bana desteğini verir. Öznur da gelir. Öyle sırf seni sinir etmek için elimizden gelen neyse yaparız. Kıymetli dinleyiciler, şimdi nereden başlayalım? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Partisinin grup toplantısında konuştu ve konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz dedi. Bir mutabakat oldu da devamı nasıl olur? Öyle mi? Şimdi biz çok böyle burada bile, bu konuda bile barış girişimleri falan oldu ama devamı gelmedi. Burada da bir mutabakat var ama diğer tarafta bir İsrail gerçeği var. Aslında Amerika gerçeği de var. Kıymetli dinleyiciler, beklemek lazım tabii. Ben bugüne kadar yapılan açıklamaları, ya mesela dün aktardık Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamaları burada aktardık. Onlar da ne kadar çok hani temkinli yaklaşıyorlar. Öyle değil mi kıymetli dinleyiciler? Bakmak lazım bu duruma. Bakalım, bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ahmet Bey, İzmir. Okan Bey merhaba. Sincan cezaevinde jandarma olarak askerliğimi bitirdim, geldim. Sivil hayatta en özlediğim şeylerden biri sizin yayınlarınızı dinlemekti. Geri dönmek çok güzel. İyi yayınlar diliyorum. Ah Ahmet, sevgili Ahmet Bey kardeşim, canım kardeşim. Vallahi mutluluklar diliyorum şimdi sivil hayatta. Ondan sonra ne işle uğraşıyorsunuz, neler yapıyorsunuz bilmiyorum ama geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah güzel bir ömür, güzel günler sizi bekliyordur. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Bu mesajlar beni çok mutlu ediyor. Dinleniyor olmak, takip ediliyor olmak güzel bir şey. Çok teşekkürler. Sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi Devlet Bahçeli dedik, mutabakat dedik, takip etmek lazım. Özgür ne diyorsun? Bu mutabakat sonrasında kalıcı bir barış oturur mu? Özgür kafasını sağa sola salladı böyle. Bizim coğrafyada ne zaman barış olmuş dedi değerli dinleyiciler. Özgür. Beklemek lazım. Amerika ve İsrail tabii bu olaya birden böyle bir hızlı

0: girdiler ettiler falan filan ama hiç ummadıkları bir şeyle karşılaştılar. Hiç ummadıkları şeyler oldu haliyle. Gidişat onların istediği gibi olmadı ve dönemediler de. Tabii bunun arka planında ne vardı? Ben hep söylüyorum, bu Epstein belgeleri var ya, Epstein belgeleri, orada neler neler var. Amerika'da çarşaf çarşaf ortaya çıkıyor değerli dinleyiciler. Sırf işte kendi çıkarları uğruna, kendi menfaatleri uğruna, kendi gelecekleri uğruna mı acaba, ona bir bakmak lazım. Başka ne dedi Sayın Bahçeli, şu gözlüğümü takayım bari. Söz konusu bu gelişme memnuniyet vericidir, ancak memnuniyetimiz bizi rehavete sürükleyecek değildir. Diplomasi kapısının aralanması, tedbiri kapısının kapanması anlamına gelmeyecektir dedi. Değerli dinleyiciler, başka ne vardı? Devlet Bahçeli'nin değerli dinleyiciler söylemiş olduğu sözler. Siyasi ömrünü kanlı bir güvenlik anlatısına bağlayan, koltuğunu muhafaza etmek için yangına körükle giden, iftira ve propaganda perdesiyle Orta Doğu'da yarattığı mezalimi örtmeye çalışan bu melun zihniyetin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması Netanyahu'nun acziyetinin, telaşının ve tükenmişliğinin ilanıdır dedi. BM3 maymunu oynuyor dedi. Hürmüz herhangi bir su yolu değildir açıklamasında bulundu. Değerli dinleyiciler, başka erken seçim tartışması, seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır dedi. Değerli dinleyiciler, Sayın Bahçeli yapmış olduğu açıklamada kıymetli dinleyiciler. Bak dün Sayın Uçum'un, Mehmet Uçum'un açıklamalarını vermiştik değil mi? Cumhurbaşkanının baş danışmanının seçimlerle ilgili olarak. Hep böyle olmuştur biliyor musunuz? Ülkede gerçekleşen olaylara bakın. Ne olmuş? Böyle bizi şaşırtan olaylara bakın. Bir de geri dönüp böyle bir gerisine bir bakın. Öncesinde kim ne demiş, ne yapmış, ne etmiş. Sonra taşların yerine oturduğunu görürsünüz. Şimdi de önemli olan kimin ne dediği. Bugünlerde kimin ne dediğine bakarsanız ileride neler olabileceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. Selamlar, günaydın canlar, çok selamlar demiş. Bilal Bey mi? Bir dakika, kim gönderen mesajı gönder? Ahmet Parlak göndermiş. Sevgiler, selamlar. Ha, bu mesajı sabah göndermiş şurada. Selamlar sevgiler Okan Aslan, kardeşim iyi ki varsınız. Kulaklarımızın pası siliniyor. Zevkle dinliyorum, sevgiler saygılar demiş. Vallahi var ya, uçarım bak buradan ha. Yani buradan kanatlanır uçarım anlamında, sana uçarım anlamında anlaşılmasın lütfen, çok rica ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum efendim, iyi ki varsınız. Abi mesaj çekmesek de dinleniyorsun, kulağımız sende, selamlar iyi yayınlar demiş, saygılar demiş. Sevgili Ömer Abacıoğlu, olmaz öyle şey, mesaj gönderin canım siz de. Üşenmeyin yani, ülkemizde niye bu üşenmiştik ya? Üşengeç bir insan mısın Öznur? Hiç değilsin, hiç üşenmezsin hiçbir şeye. Ev işleri, ne bileyim, ondan sonra iş yerindeki işlere zaten üşenemezsin. Caner, sen üşengeç bir insan mısın kardeşim? Sen de mi değilsin? Yok abi, ne alakası var ya, Allah Allah, hayret. Böyle aktifim sürekli. Sen Özgür? Yalnız yaşıyorum, benim üşenme şansım yok. Bu da var ya, iyice şanssız ha. Başımızın bela... Ha bak... Caner de dedi ki abi asıl benim üşenme şansım yok ya, evli olan benim. Bunun hiç kurtuluşu yok. Bir de var ya, Özgür'e sevgili dinleyiciler hangi soruyu sorarsak soralım dönüp bunu bekarlığına bağlıyor ya. Ona gıcık oluyorum ya. Özgür yürüyüş yapar mısın? Ben bekarım, tek yaşıyorum, yaparım. Özgür yemek olayın tasarruflu bir adam mısın? Abi ben bakarım ya, ben bakarım ya, Allah Allah, tek başıma yaşıyorum ben yani her türlü. Üşengeç misin? Ya ben tek başıma yaşıyorum Okan, niye üşeneyim falan. Arkadaş nasıl bir şeymiş bu tek başına yaşamak ya. Evlilere sorsana diyor. Peki. Hanımlar beyler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le görüştü. Telefon görüşmesiydi. İletişim Başkanlığından bir açıklama geldi. Amerika İran arasındaki sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü söyledi. Ve
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerinin etkin biçimde devamının mühim olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini de ifade ettiğini görüyoruz. Konumuzu takip ediyoruz değil mi Özgür? Nereye geldi? Ha tamam, gelmiş buraya da daha henüz yukarıya gelmemiş. Bekliyoruz Ersay Üner birazdan. Ah ne güzel şarkıları var. Ersay Üner'in bir tane şarkısı var. Biliyor musunuz? Şişt, şişt. Arkadaşım beni dinleyin ya. Allah Allah. Bak Ersay Üner'in bir tane güzel bir şarkısı var. Söyleyeyim mi size? Hangi şarkı? Demet Akalın. Sevdiğimi koluma takarım. Bebek 3-5 ya ya. Ver tamam, ver benim sesi. Çok şımarmayalım. Ben de zevkle dinliyorum demiş. Harikasınız. Bak bu dinleyicilerim dünyalar tatlısısınız. Sevgili Menekşe Hanım. Okan Baba. Ay canım benim ya, ne güzel bir şeydir bu. Hastayım esprilerine. Öğlen vakti gazımızı güzel alıyorsun demiş. Hele Cem Yılmaz var, espriler kopuyoruz. Okan abi diskoya götür demiş sevgili dinleyicimiz. Adaşım Okan Bey, vallahi var ya bayılıyorum bak. Bayılıyorum gerçekten, harikasınız, çok tatlısınız. İyi yayınlar dilerim Okan Bey demiş sevgili Mehmet Ergün. Çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olunuz. Bu arada sevgili Ersay Üner'e de sorular hazırlayın. Mesaj, selam melam bir şeyler gönderin yani, mahcup etmeyin şimdi bizi. Ersay gelecek buraya, sevgili Ersay Üner. Hazırlayın, kenarda dursun, şimdi göndermeyin. Konuk gelince gönderirsiniz. Canlarım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Amerika, İran mütabakatı, bölgesel istikrar ilgili olarak değerli dinleyiciler, dünya tarihinin kritik bir dönemden geçtiğini söyledi. İran'la Amerika arasında mütabakat sağlandığını duyurmuş. Böylece bölge rahat bir nefes aldı ifadelerini kullandı. Sinsi oyunlara karşı duruştan bahsetti. Bölgeyi daha fazla bölmeyi ve kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi planlara karşı Türkiye'nin kayıtsız kalmadığını söyledi. Muhalefete ve eleştirilere tepki, İran krizi üzerinde sürecinde hükümetin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışan odakları sert bir dille eleştirdi. Bu çevreleri millete havale ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı. Yerli ve milli duruş gerektiğini söyledi değerli dinleyiciler. Başka. Gidin koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Gölge etmeyin, başka ihsan istemeyiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Silivri Belediyesi'ne soruşturma değerli dinleyiciler, 11 kişiye tutuklama talebi vardı orada. YKS maratonu başlıyor biliyorsunuz. 20-21 Haziran'da düzenlenecek olan ve 2.4 milyondan fazla aday üniversite sınavına girecek değerli dinleyiciler. Birinci oturum 20 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum 21 Haziran Pazar günü 10-15 ve üçüncü oturumda yine 15-45'te yapılacak. Değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım. Minik bir müsaade bana sevgili Özgür, sonra devam edelim. Hadi bakalım.

kıyamam ya, sevgili Ersay Üner'in aracının lastiği patlamış, o yüzden yavaş yavaş geliyor. Aman diyorum, sağlık her şeyden önemli. Bak ne kadar 5 dakikalık yolculuklar bunlar, görüyor musunuz kıymetli dinleyiciler? Ersay buraya geliyor sevgili Ersay. Mesajlarınızı gönderirsiniz kendisine. Bakayım. Kulak sizde demiş sevgili dinleyicimiz. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi üniversite sınavı dedik ya hanımlar beyler. Sınava ilk kez giren aday sayısı 921.248. Sınava 5 ve daha fazla kez başvuran aday sayısı değerli dinleyiciler 193.296. Bir şey söyleyeceğim. Sınav olmasa güzel olmaz mı? Ne dersiniz? Yani ülkede sınav sizce olmalı mı? He? Özgür. Yani sen katılmıyorum derken Abbas Güçlü konuktu, öyle böyle değil. Katılmıyorum derken sınav olmalı mı diyorsun ya? Olmamalı diyorsun Öznur. Farklı bir yöntem olmalı. Yani bak çok güzel bir yaklaşım. Okulda aldığımız puanların ne önemi kalıyor diyor. Bak şöyle, ben şöyle düşünüyorum. Bir kere evet insanlar okumalı. En güzel eğitim, en doğru eğitim, en harika eğitim verilmeli hanımlar beyler. Ama insanların iyi olduğu alanlarda tespit edilip o alanda yürümesi sağlanmalı. Çünkü burada sadece o bireyin, o yetişecek olan bireyin sadece kendisine, ailesine değil tüm dünyaya faydalı işler yapabilme durumu. Müzik yapar, müzik ruhu iyi gelir mi? Gelir abi. Her birimiz ayrı tarzlarda müzik sever miyiz? Severiz. Ne kadar güzel. Güzel müzik yapan insanlar. Bak bugün de sevgili Ersay Üner'i biraz gecikecek ama malum lastik patlamış yani o, bu istem dışı bir durum. Çok teşekkür ediyorum bu arada, geliyor da yayına sağ olsun. Ondan sonracığıma müzik iyi geliyor mu? Geliyor. Şiir iyi geliyor mu? Geliyor. Sanat en güzel şey, ihtiyacımız olan şey. Spor, değil mi? Bak her alanda insanlık için bir şey. Ama kardeşim bunu niye böyle zor bir hale getiriyoruz? Niye zor bir hale getiriyoruz? Ya hayat bizler için neden zor be kardeşim yahu? Gerçekten neden zor ya? Neden biz bir hizmeti alırken uğraşıyoruz? Arabayı bakıma götürüyorsun kardeşim. Arabayı bakıma götürüyorsun. Bakımla ilgili olarak bir şey yapıyorlar. Bakım için götürdüğün arabayı yeni bir sorunla tekrar alıyorsun. O kadar çok mesai harcıyoruz ki. Ya hayatımız o kadar çok mesai, gereksiz bir mesai harcamakla geçiyor ki bildiğiniz gibi değil ya. Vallahi billahi ya. Müşteri memnuniyeti falan hak getire. Yani şu anda ülkemizde ben gerçekten değerli dinleyiciler öyle olduğunu düşünüyorum. Sınava en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında. 50 yaş ve üzeri toplam 20.158 aday başvuru yapmış. Adayların 1.324.509'u kadın. 1.101.119'u erkek. YÖK'ün 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyenlerin sayısı 83.741. 10.880 şehit ve gazi yakını sınav ücretinden muaf tutulduğu, ayrıca 15.365 engelli adayın konforu için ek süre ve yardımcı personel tedbirleri planlandı değerli dinleyiciler. Şimdi sınav giriş belgesi ve fotoğraflı ve geçerli kimlik kartının olması gerekiyor. Bir gün öncesinde kontrol etmek lazım. Farklı oturumlarda adayların sınav binaları ve salonları değişiklik gösterebileceği için sınav yerlerine erkenden gitmeleri lazım. Bir de o sınav kağıtlarında saat falan yazar, ona bakmak lazım. Oturum çünkü. O oturum önemli. Ondan sonra ben bir şey dünkü oturumdaymışım falan diye düşünmemek lazım, öyle söyleyeyim. Hanımlar beyler, genç yaşta 35 yaşında Ece Ertem, Kızılcık Şerbeti değerli dinleyiciler dizisinin oyuncularından. Orada Işıl'ı canlandırıyormuş Ece İrtem. Daha 35 yaşında evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 14'ü de doğum günüydü. Avukatının yaptığı açıklama vardı. Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesiyle birlikte olduğu sırada. Allah, çok fena, çok fena. Bir de annenin yanında.
Annenin yanında gerçekleşmiş. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmekte. Kesin sonuç otopsiyle açıklığa kavuşacak. Kamuoyuna bilgi verilecekmiş. Ah sevgili dinleyiciler. Ya diyoruz ya, hani ülkemizde şöyle klasik bir cümle var. Takdiri ilahi diyorlar, deniyor ya, takdiri ilahi. Ya elbet, tabii elbette ki bu dünyaya kimse çivi çakmış değil. Ya bu dünyada kimse kalmış değil. Azıcık alsana sesi Özgür, sana zahmet. Bu dünyada kimse kalmış değil, biz de kalmayacağız, biz de gideceğiz. Önemli olan güzel yaşamak, huzurlu yaşamak, mutlu yaşamak, iyi yaşamak. Bu tarz deneyimlere ihtiyacımız gerçekten yok. Kalanlar için gerçekten zor, o acı yaşanıyor ya, günün birinde de bizlerin acısı o bizden sonra kalanlar için, ya bu böyle olmuş, böyle devam edecek. Ama hani ölüm soğuk bir şey ya, hakikaten soğuk bir şey olduğu zaman çok üzülüyoruz, 35 yaşında. Ama tabii bizim bir şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu olayı özelinde söylemiyorum, bu olayda böyleydi şöyleydi falan demiyorum. Sağlığımıza biraz, hani yediğimize, içtiğimize, spor olayımıza, stres olayımıza, psikolojimize gerçekten dikkat etmemiz lazım. Bizim ülkemizde mesela doktora gittiğimiz zaman doktor ne diyor? Son günlerde bir şeye stres oldun mu? Hayatında stres mi? Abi olmaması mümkün değil ki. Açıyorsun şu gündemi, Okan Aslan'ı dinliyorsun. Okan Aslan adamı sinir ediyor yani. Ben kendimi dinlesem gıcık olur muyum? Yok ya, olmam. Ama verdiğimiz haberler anlamında falan, verdiğimiz haberler anlamında üzücü değerli dinleyiciler. O yüzden ben hep mümkün mertebe birbirimizi sevmekten, birbirimize sıkı sıkıya sarılmaktan, birbirimize destek olmaktan. Destek, ya güzel bir söz, destektir. Senin yanındayım, seni anlıyorum. Yapabileceğim bir şey var mı? Ne olursun çekinmeden söyle. Bana anlatabilirsin vesaire vesaire. Bazen insanların ihtiyacı olur. Vallahi bak. Çok güzel. Bazen insanların yalnız kalmaya ihtiyacı olur. Ne olur kendimize dikkat edin. Nur içinde yatsın diyelim. Gencecik yaşında sevgili Ece'ye, annesine, ailesine de sevgili dinleyiciler, hakikaten sabırlar diliyorum. Onu da buradan belirtmiş olalım kıymetli dinleyiciler. Okan Bey, sizi dinlemek çok güzel. Ama yanlış konuştuklarınızda bir kolaj olarak dinlemek çok güzel. Yapar mısınız diyeceğim ama herhalde bu iş diğer arkadaşlarınıza düşer demiş. Adnan Bey göndermiş. O Kemal'in işi Adnan Bey. Ya sormayın ya, onları böyle çekiyorlar alıyorlar. Evet yani Akif, bizim Miko, Mikail, ondan sonra sevgili Kemal. Onlar böyle kenarda bekliyorlar, not alıyor. Bildiğiniz içeride ekip var. Yani böyle şeyler, bizim takıldığımız yerleri not alan. Ne bileyim, bütün yazdım, time kodunu aldım. O evet şöyle dedi. Aşot neydi o şeydi? Simgenin elinde kocaman bir yanlış söylenilen arşivi var yani, değil mi? Canımızsınız. Arkadaşlarımızın eline emeğine sağlık. Ben de kıymetli dinleyiciler diye hitap etmen çok güzel, teşekkür ederiz demiş. Ah ah, çok teşekkür ederim. Ama çok kıymetlisiniz. Gerçekten çok kıymetlisiniz ya. Bunu laf olsun diye söylemiyorum ki. Yani niye öyle olmasın ki? Öyle değil mi Özgür? Vakit ayırıyorsunuz yani, bir şekilde neredesiniz? İş yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz, evdesiniz. Ya belki tatildesiniz. Ama radyoyu açıyorsunuz, dinliyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bize mesaj atıyorsunuz. Konulara dahil oluyorsunuz, fikirlerinizi söylüyorsunuz. Ya tabii ki de kıymetlisiniz. Sizler her biriniz çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız. Okan Bey merhaba. 87 yaşında olup da YKS'ye girecek adayın hayata tutunma azmine hayran kaldım. Aa müthiş, müthiş yükseleren ne güzel yakalamışsınız. Gerçekten çok önemli ya. Bizim bir Aytekin amca var, benim bacanan babası. Allah ömür versin, 90 küsür yaşında özgür bir yaşama hevesi var. Maşallah diyorum ya. Çok fazla kazalar yaşadı. Kazalardan kastettiğim düşme kazaları falan. Yaşlılıkta maalesef bu tarz şeyler çok oluyor ya. O hakikaten yaşama azmi, hayata tutunma azmi müthiş bir şey gerçekten. Harika bir tespit bu arada. Sayın Okan, mülakat görüşmeleri yasaklanmalı. Tüm tembeller aracı koyup seçiliyor demiş dinleyicimiz.
Birsen Hanım, sevgiler gönderiyorum ya. Bu konu çok konuşuldu biliyorsunuz ama hiçbir şey olmadı. Merhaba, iyi yayınlar. Fatih Terim Türkiye Futbol Federasyon Başkanı'nın açıklamalarına ne diyorsun demiş. Şöyle bir baktım. Öztürk Uçarman beyefendi göndermiş. Elveda Hanım, selamlar sevgiler. Minik bir ara, ondan sonra tekrar beraberiz. Hadi bakalım.

Siz de bizim çok kıymetlimizsiniz. Severek dinliyoruz. İyi ki varsınız demiş Elveda Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Hanımlar beyler, Ersay Üner birazdan konuğum olacak. Kayseri'de alkollü sürücünün çarpmasıyla yaşamını yitiren tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Bilinçli taksinle ölüme neden olma suçundan cezalandırılması talep edildi. Şimdi bakın, ülkemizdeki çok önemli konulardan, Özgür biraz alsana sesini kardeşim. Çok önemli konulardan bir tanesi. Haksız mıyım kardeşim? Trafik kazaları oluyor. Biz bu konuyu konuştuk. Avukat geldi, Derya Hanım geldi buraya. Derya Hanım'la da konuştuk. Ama yetmedi. Ben bu konuyu tekrar gündeme getireceğim. Bilmiyorum dinleyicilerimizin içerisinde inşallah başına gelen yoktur. Yakınlarınız böyle bir şeyi yaşamamıştır ama trafikte bir kaza olduğunda duyuyoruz bir haberleri. Bu kazaları gerçekleştiren kişiler yine ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar, biliyorsunuz değil mi? Alkollü oluyor, uyuşturucu almış oluyor, kafa bir dünya olmuş oluyor. O şekilde oturuyor direksiyon koltuğuna. Kural tanımayanlar, kırmızı ışıkta geçenler. Birilerinin hayatını alıyorlar değerli dinleyiciler. Birilerini öldürüyorlar. Ve yeteri kadar ceza almıyorlar. Bunlardan gerçekten çok sıkılmış vaziyetteyiz. Üniversite öğrencisi ya. Tıp fakültesi öğrencisi. Ya düşünsenize hayattan bu kaza için tabii söylemek lazım. Bilinçli taksiyle ölüme neden olma. Hayatını kaybetti. Tıp fakültesi öğrencisi genç yaşta. Aile de hayatını kaybediyor. Nasıl kaybediyor? Yaşarken ölmek dediğiniz bu. Sevgili dinleyiciler, böyle bir deneyime ihtiyacımız yok. Ama bu durumların çözülmesi lazım. Yani bunları gerçekleştiren kişilerin elini kolunu sallayarak aramızda dolaşması doğru bir şey mi? Değil. Ama maalesef ülkemizde bunlar var. İçişleri Bakanı Çiftçi, yılbaşına kadar tüm sokak hayvanlarının, sokak köpeklerinin toplanarak barınaklara yerleştirileceğini açıkladı. Katliam yasasına yönelik tepkiler henüz tazeyken atılacak bu adımın olası sonuçları endişelere neden olmuş vaziyette, özür dilerim sevgili dinleyiciler. Şimdi bu sokak hayvanları ile ilgili olarak biliyorsunuz bir sürü hayvansever ne mücadeleler veriyorlar. Ya bir şey söyleyeyim mi, buradan hani sizler dinleyicilerimiz olarak mutlaka hassasiyet gösteriyorsunuzdur diye düşünüyorum kıymetli dinleyiciler. Sokak hayvanları özellikle bu yaz sıcak günlerde işleri gerçekten hiç kolay değil. Suya ihtiyaçları var, mamaya ihtiyaçları var ama özellikle suya ihtiyaçları var. Yani sadece bu işi hayvanseverlerin üzerine yıkmamak lazım. Keşke bununla ilgili çok güzel bir sistem kurulsa. Yani böyle toplamak, onlara güzel yaşam alanları ayarlanabilse, yapılabilse falan. Ama gel gör ki onların bile eksikliklerini görüyoruz. Değerli dinleyiciler, AK Parti 12. yargı paketinde IBAN dolandırıcılığıyla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağını değerlendiriyor. Bu hafta Yargıtay, İstinaf, Yerel Mahkemeler ve Ceza Daireleri mecliste AK Parti grubuna etki analizi sunacak. Etki analizinde IBAN dolandırıcılığı suçunun müstakil bir suç olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı ele alınacak. Onu da aktarmış olalım. Düzenleme olursa, böyle bir düzenleme yapılmasına karar verilirse IBAN dolandırıcılığı müstakil bir suç olarak tanımlanacak. AK Parti kaynakları bilerek ve kasten IBAN'ını kullandırma suçunun tarifinin yapılacağını kaydediyor. Kaynaklar nitelikli dolandırıcılık suçu yerine bu kişilere daha hafif bir ceza verilmesi gerektiğini belirtiyor. Düzenleme olması halinde IBAN dolandırıcılığı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi gündemde. Bu hafta mecliste görüşülmesi düşünülüyor değerli dinleyiciler. 12. yargı paketinde yer verilip verilmeyeceğini hep birlikte ne yapacağız? Göreceğiz. Biz de bir taraftan sizlerle birlikte kıymetli dinleyiciler takip ediyoruz. Şimdi bakın, kırmızı ışıkta kaza, 42 yaralı. Kırşehir Ankara yolunda fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tam 42 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 11'i taburcu edildi. 31 kişinin tedavisinin devam ettiği, yetkililer kazada can kaybı ve ağır yaralı bulunmadığını açıkladı. Olayla ilgili olarak da inceleme
başlatıldı değerli dinleyiciler. Yaralı sayısı dediğimiz gibi 12, bu konuyla ilgili olarak valilikten de yapılan bir açıklama olduğunu sizlere bir kez daha hatırlatmış özür dilerim, hatırlatmış olalım kıymetli dinleyiciler. Ece İrtem, onun ölümüyle ilgili olarak annesinin de bu arada ifadesi var. Nuriye İrtem, değerli dinleyiciler, çok fazla alkol alıyordu, aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu demiş. Alkol sağlığa zararlı diyelim değerli dinleyiciler. O yüzden diyorum, yani mümkün mertebe dikkat etmemiz lazım, gerçekten dikkat etmemiz lazım. Şimdi şu haberle devam edelim. Mardin'e gidelim. Mardin Kızıltepe ilçesi. Bireysel silahlanma konusunu daha önce editörümüz sevgili Yüknur'la da konuşmuştuk. Mardin'de Kızıltepe ilçesinde evinin balkonunda oturuyor bir yaşlı kadın sevgili dinleyiciler. Hedla Çin. Yakınlarda da bir düğün var. O düğünde kurşunlar sıkılıyor havaya, kurşunlar ateşleniyor ve bu maganda kurşunlarından bir tanesi balkonda oturan 77 yaşındaki bu kadının göğsüne isabet ediyor. Hastaneye kaldırılıyor, hastanede yaşam mücadelesi veriyor ama bu yaşam mücadelesini kaybediyor değerli dinleyiciler. Otopsi işlemleri ve Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderiliyor. Polis ekipleri olayın yaşandığı düğün yerinde inceleme yapmaya başlamış. Polis bu hayatını kaybeden kadına, yaşlı kadına isabet eden kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin tespiti için çalışma başlatıyor. Soruşturma başlatılmış. 2026 yılındayız kıymetli dinleyiciler. Ama hala baktığımız zaman neleri konuşuyoruz, neleri tartışıyoruz. Bir insanın en mutlu günü başka bir insanın en kara gününe dönüşüyor ve en büyük matemi haline geliyor. Kendi evimizin balkonunda bile can güvenliğimiz yoksa artık söyleyecek bir söz yok. Ya bunları gerçekleştirenler, bu olayları gerçekleştirenler, bak az önce trafik dedik, trafikte ışıkta geçiyor. Verdik işte, bak 42 kişi yaralanmış. Kırmızı ışıkta bekleyen bir aracı arkadan çarpmış bir başka araç. Ya da kırmızı ışıkla geçip işte insanları öldürenler. Gencecik bir üniversite öğrencisinden az önce bahsettik. Efendim Özgür. Özür dilerim. Bu ülkede kurallara uyanlar neden cezalandırılıyor diyor. Vergi affı getiriyorsun, vergisini ödeyeni niye cezalandırıyorsun diyor. Mesela baktığımız zaman değerli dinleyiciler, sevgili Özgür'ün yorumu. Ya şimdi havaya sıkılan o kurşun er ya da geç yorgun mermi bir şekilde düşecek. Bir insana isabet etme olasılığı yüksek değerli dinleyiciler. Bu tahammüden cinayet midir? Onun yorumunu size bırakıyorum. Ya işte aşiret geleneğiymiş, düğün eğlencesiymiş, asker uğurlamasıymış, çok mutluymuşuz falanmış planmış. Bırakalım Allah'ını seversen bu işleri ya. Bırakalım Allah'ını seversen bu işleri. İnsanlar hayatını kaybediyor, bu hayattan göçüp gidiyorlar. Bu insanlar hayatını kaybettiği için etrafındaki insanlar, o insanların hayatları da darmadağın oluyor, aileler darmadağın oluyor. Ondan sonra cezaların yeteri kadar olmadığını görüyoruz sevgili dinleyiciler. Maalesef. Umarım bu olay da bu olayı gerçekleştiren, bu cinayeti gerçekleştiren kişi yakalanır ve cezasını alır. Şimdi yeni parti olacak mı olmayacak mı tartışmaları var. Değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel yeni parti iddiaları hakkında biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız. 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçime sokmayabilir iktidar. Bizim buna hazır olmamız lazım açıklaması var değerli dinleyiciler. Özgür Özel'in. Murat Emir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni parti iddiaları hakkında yaptığı açıklamada biz buradayız, partimizde mücadele etmeye, kurultayı takip talep etmeye, adalet, hukuk, yasa demeye devam edeceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin milyonlarının milletin umudunu bağladığı kadrolar olarak da her türlü seçeneği elbette aklımızın ve masamızın bir köşesinde tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz dedi. Bu hafta grup toplantısı herhalde olmayacak bildiğimiz kadarıyla. Kemal Kılıçdaroğlu konuşur mu konuşmaz mı bilmiyorum ama olmayabilir. Ne?
Özür dilerim. Hayır, iki Özgür Özel konuşmayacak biliyorum. İkisi de açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı. Ya siyaset bu, dünya bu, Türkiye bu. Hiç belli olmaz yani yarın Sayın Kılıçdaroğlu'nu ekranda görebilirsiniz. Konuşabilir, açıklama yapabilir. Değerli dinleyiciler. Bu arada dün gündeme gelen bir konu vardı, bir iddia vardı. Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerken işte Memleket Partisi'ni kapatmayalım. Ondan sonra yarın bir gün bir mutlak kararı çıkarsa şöyle olur böyle olur. Onunla ilgili olarak gerek yok denildiğine dair iddialar var değerli dinleyiciler. Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvuru üzerine aldığı kararla Cumhurbaşkanı'na endüstri bölgelerinde ek teşvik tanınan kuralı iptal etti değerli dinleyiciler. Şimdi sevgili Ersay Üner geldi konuğumuz. Ben minik bir müsaade istiyorum sizlerden, sonrasında tekrar buradayız. Hadi bakalım.

0: sevgili Cem Belevi konuğum. Cem hoş geldin.
1: Hoş buldum. Maraş'ta imza günü var saat 4. Ve doğum günüm benim bugün. İmza günü yaptık, şarkılar söyledik, pastalar kesildi. Oradan bir düğünde sahne alacağım. Embe Orkestrası'nda Günaydın Sevgilim şarkısını çok seviyormuş gelin. Benden de rica ettiler. Hem sürpriz yapalım böyle. Behzat abi de söyledi, Behzat Gerçeker. Antep'e geçtik oradan arabayla. Bak doğum günümde oluyor bunlar. Çıktım, gelin damat dans etti. O şarkıyı söyledim. Antep'ten uçağa bindim. Gece 12'de İzmir'de bir kulüpte sahnedeyim tekrar.
0: Ciddi misin
1: evet
0: sen
1: abi
0: ya?
1: Yani şimdi bir gecede 3 sahne yapabilirsin ama bunun eşi benzeri var mı? Maraş, Antep, İzmir. Kardeşim yani ben miting mi yapıyorum yani? Hani anladın mı? Siyasiler yapıyor ya bu seçim şeyinde. İnanılmaz yani.
0: Yine doğum gününde.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ersay Üner stüdyo. Hoş geldin.
1: Hoş buldum, nasılsınız?
0: Nasıl sağ ol, teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim.
0: İyi misin gerçekten?
1: Hiç olmadığım kadar iyiyim.
0: O kadar diyorsun.
1: Vallahi harikayım, muhteşem.
0: Abi gelirken lastik patlamış. Evet, lastik ona rağmen patlak lastikle geldi. Neyse onu
1: ya,
0: o halledilecek.
1: Lastiğe arabaya bir dakika, tak, dur. tak arka taraf. Ha şöyle biraz yaklaştırayım, bu biraz yakın olur.
2: Bir de şunu şöyle yapacağım.
1: Ha. Şöyle daha mı iyi?
2: Dur şöyle.
1: Süper.
2: Evet.
1: Şu an daha mı iyiyiz?
2: Daha güzel.
1: Darat darat.
2: Ha, tamam, hadi. Güzel geliyor, güzel geliyoruz.
0: Ya şey.
1: Hem lastik, bir baktım gelirken tak atıyor arka taraf böyle. Lastik patlak, trafikte fena. Yetiştim inşallah.
0: Yetiştin, hiçbir sıkıntı yok. Hoş geldin tekrar.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi ben şaşkınlık içerisindeyim, oradan girelim diye. Abi her şeyi bırakıyorum ediyorum falan filan dedim, ne oldu ya?
1: Sanırım bugün o gün ya.
0: Ciddi misin
1: evet,
0: sen?
1: Bugün o gün sanırım.
0: Nasıl her şeyi bırakıyorsun?
1: Burada değil de konuşacağım ya. Bugün güzel şeyler konuşalım ama böyle ayaküstü çok fazla konuşmak istemiyorum.
0: Allah Allah. Evet. Canın baya baya sıkılmış. Baya evet. Baya bir daralmışsın yani.
1: Evet.
0: Kim sıktı canını ya?
1: 30 yıl diyelim ya.
0: 30 yıl?
1: Evet.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet, aynen öyle artık. Bugün çünkü bir 3-4 gündür birazcık rahatsızım. Baya rahatsızım. Bakalım neler olacak, hayırlısı olsun.
0: Aman gözünü seveyim ya. Sevgili Ersoy Üner, yapma böyle şeyler ya. Vallahi billahi ya.
1: Ben
0: sensiz olmaz abi.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şunu anladım ki gerçekten bizler ölmeden bizim kıymetimiz bilinmiyor. Ben bunu çok net anladım. Bizler kaybolduğumuz zaman bizim kıymetimiz bilinmiyor. Ben de kaybolmak istiyorum. Bu kadar.
0: Genelde böyle mi oluyor?
1: Hayır, hiç böyle olmaz. Ben 30 yıldır çok savaşkan, çok işimde gücümde, her zaman motivasyonum yüksek, her zaman ülkem için en iyisini yapmaya gayret eden, bu ülke için yaklaşık 600'e yakın şarkı yapıp yaklaşık yüzlerce sanatçının kariyerini, hayatını etkileyen bir adamım. Her şeyin farkındayım. Ama bazen yoruluyor insan. Gerekli. Bazen hatta şey oluyor, onu düşündüm. Sanırım zamanı geldi bazı şeylerin de benim açımdan. Bakalım hayırlısı olsun bu saatten sonra.
0: Kesinlikle hayırlısı olsun ama biz sevgili Emel Yalçın da burada, bu arada çok teşekkür ediyorum. Emel Yalçın'ın bile yüzü düştü yani.
1: Sağ olsunlar, üzüldüler çünkü büyük ihtimalle. Benim enerjimi hepsi çok iyi biliyorlar. Neler için çabaladığımı yıllardır benim gözümün önünde gören insanlar onlar. Sanırım üzüldüler tabii ki. Seven insanlar üzülüyorlar.
0: Abi bir şey söyleyeceğim.
1: Daha fazla üzmek istemiyorum.
0: Yani bu konuyu çok da fazla deşmek, irdelemek.
1: Son albümümü konuşalım.
0: Buradan
1: yeni
0: şey,
1: albüm.
0: Buradan
1: evet.
0: Şey
1: Ersay İner'in son albümü.
0: Evet yani.
1: Başka da
0: güzel.
1: Yapmayacak zaten. Ruh
0: nasıl
1: hastası.
0: Başka? Niye başka yapmayacaksın
1: son
0: ya?
1: Son albümüm. Bu saatten sonra sadece sorumluluklarım var birkaç tane. Onları halledeceğim. Yapmam gereken işler var. Ondan sonra bir daha albüm de yapacağım.
0: Abi sen bu konuda ciddi misin? Bak
1: çok
0: ben şok içerisindeyim
1: çok
0: ya.
1: Ciddiyim.
0: Vallahi şok. Ben
1: çok
0: senin ciddiyim. Şaka yaptığını falan zannediyordum.
1: Yok abi, çok ciddiyim. Netim. Herkes aynı şeyi düşünüyor sanırım ama değil. Ne yazık ya.
0: Allah
1: bu sefer
0: Allah.
1: Değil.
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: İnşallah anlıyorsunuz. Bu sefer değil.
0: Abi seni biri mi kızdırdı Ersay Üner'i ya? Birileri mi kızdırdı
1: yok,
0: ya?
1: Yok ben kızmam. Kırılırım. O kadar. Çok yoruldum.
0: Son albümü konuşalım biz bence
1: konuşalım.
0: Valla.
1: Evet, ben de çünkü
0: çok üzülüyorum. Abi son albüm Ruh Hastası 11 şarkı değil mi?
1: 11 şarkı 2,5 sene gece gündüz ailemden, arkadaşlarımdan, herkesten uzaklaştığım, kendimi kaybettiğim bir 2 yıl, 2,5 yıl evet.
0: Sadece bunun için mi?
1: Sadece bu albüm için. Niye? Çünkü sevenlerimi hep mutlu etmek istedim. Albüm yapmak istedim, üretmek istedim, şarkılarımı sunmak istedim. Gecemi gündüzüme kattım. Bu albümü yaptım. Ondan sonra son albümmüş. Ben de bilmiyordum. Ama böyleymiş.
0: Allah Allah.
1: Hissediyordum zaten de işte artık böyle oldu.
0: Ya hakikaten benim var ya. Ben çünkü sevgili Ersay'ı çok
1: gerçekten
0: seviyorum.
1: Gerçekten sana hiç yansıtmak istemezdim bugün ama bugün böyle gelişti.
0: Bir şey yani. Söyleyeyim mi? Bu neyden biliyor musun? Ben bir kere şahsen seni çok seviyorum. Meslek hayatımda radyoculuk yaklaşık 35 yıla yaklaşıyor. Bu kadar zamanda şarkılarını yayınladım, senden bahsettim. Senin yaptığın şarkılar, bak sana yemin ediyorum sevgili Ersay, 20-25 dakika evvel rejideki arkadaşlarımla beraber senin Türkiye'nin diline düşürdüğün o bebek şarkısını Demet Akalın'ın
1: sadece
0: şarkısı.
1: Demet değil.
0: Sadece doğru. Demet değil yani bir sürü isim var. Konuşuruz bunların hepsini de. Demet Akalın'ın o yani ne şarkıları söyledik. O yüzden ben çok üzgünüm ve şeyim. Bir tuhafım yani.
1: Ben de tuhafım gerçekten. Benim de içimden bir şey eridi gitti. Ama
0: Emel, sevgili Emel Yalçın, gözünü seveyim. Bak, Emel, sevgili Emel, gözünü seveyim. Sana bugün çok iş düşüyor. Meslek hayatının, ay kıyamam ya, sevgili Emel bile ağlıyor. Meslek hayatının en önemli günlerinden bir tanesi bugün. O yüzden sevgili Ersoy'un abi, ne olur sakin ol, yapma bize
1: çok
0: bunu yapma.
1: Ya. Çok, zaten ama, tuhaf olan şu, bu sefer çok sakin.
0: Ama yani gerçekten bize, seni seven insanlara, bizlere böyle bir şey olmaz yani. Senin bütün planlarını, projelerini bir anda iptal etmen olabilecek bir şey değil yani. Öyle bir şey yok, olamaz.
1: Hayırlısı olsun ya herkes için.
0: Ah.
1: evet, albüm ruh hassası.
0: Ruh hassası.
1: 2,5 sene sürdü bu albüm yapmak.
0: Hikayesi anlatsana biraz bunun hikayesini. Nereden çıktı, nasıl oldu?
1: Bu piyasanın karışıklığında herkes bir şeylerin peşinde koşup birilerinin hakkını yerken ben evde doturup tertemiz, pırıl pırıl güzel bir albüm sunmak istedim yine. Öyle 3-5 dakikada yapay zekada yapıp da parayı bulayım yolunu bulmadım. Onun için yapmadım bu albümü. Ya da bir tane yazlık şarkı yapayım da bugün de buradan yolumu bulayım demeden... dinleyicimle gerçekten o organik bağ kurmak için, organik bağ koparmamak için, onların derdine yine deva olmak için güzel bir albüm yaptım. Harika bir albüm oldu bence. Muhteşem anlatımıyla, sözleriyle, müziğiyle. Hatta üzerine çıkartabilecek birileri varsa lütfen çıkarsın, yapsın diye de bekliyorum. O zamana kadar böyle şeyleri pek çok konuşmam ben normalde, biliyorsunuz.
0: Biliyorum.
1: Anladım ki mütevaziliğin çok fazla bir kıymeti yok. İnsanın bağırdığı sırada kendisini hatırlatması gerekiyor
0: kesinlikle
1: bazı insanlara.
0: İyi olduğu konularda insan mütevazı olmamalı.
1: Onun için yine Türkiye'de hiçbir zaman yapamayacakları, cesaret edemeyecekleri soundlar var, soundlar var, sözler var, müzikler var. Yine bir sürü müzisyen arkadaşıma şükürler olsun ki, zaten bu işi yapmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi müzisyen arkadaşıma yol açacak, onlara cesaret verecek. Bunu da yaparsak oluyormuş diyeceği bir sürü şeyler var. Dinledikleri zaman feyiz alacakları, onlara şarkılar ürettirecekleri, gaza gelecek bir tane şarkımı dinleyip 5 tane belki şarkı yapacak, 10 tane şarkı yapacak, ilham verecek birçok şey var işin içerisinde. Benim hikayelerim var, kendi hikayelerim var. Ondan sonra aşkın 11 farklı hali var aslında.
0: Vay be, senesinde. Aşkın 11 farklı hali
1: var. Hiçbiri de birbirine benzemiyor.
0: 2,5 sene bile
1: evet,
0: ya.
1: Hiçbiri birbirine benzemiyor yine olduğu gibi. Hepsi farklı farklı tarzlarda, farklı farklı renklerde. Ama tamamı bir hikayeyi anlatıyor, tek bir hikayeyi anlatıyor.
0: Vay be.
1: Hassas. Hasta değil de hassas, hani
0: ruh hassası.
1: Evet, hepimize hep diyorlar ya, kırıldığımız zaman ya bir gerildiğimiz zaman hasta.
0: O nasıl
1: ilaçları yazıyorlar, bize veriyorlar biliyorsun. Ondan sonra antidepresanları da yiyorlar, biz hasta oluyoruz. Aslında hassas olduğumuzdan ya, bazı şeylere karşı, insanlara karşı, her şeye karşı hassas olduğumuzdan, ben dedim ki bu albümün adı ruh hassası olsun. Hepimiz hassasız çünkü zaten.
0: Sen gerçekten bu kadar hassas mısın? Yani hakikaten bu kadar hassas mısın, yoksa artık bir şeyin mi nedir, bir şişmişliğin, bugüne kadarki bir birikim, öyle bir şey mi oldu?
1: Çok hassas ve çok güçlü bir adım.
0: Çok hassas ve çok güçlü.
1: Evet.
0: Zor bir şey bu ya.
1: Evet.
0: Allah Allah.
1: Yerine göre.
0: Bu kadar hassas olup aynı zamanda bu kadar güçlü olmak kolay bir şey değil abi.
1: Evet, arada böyle işte boncuruyorum.
0: Peki sen bu albümü bu kadar sıkı sıkıya sarıldın, bu kadar sevdin, bu kadar güzel ve hakikaten güzel de diğer tarafta karşılığı...
1: Benim dinleyicim bayıldı.
0: Öyle
1: benim
0: mi?
1: Dinleyicim bayılıyor. Sağ olsunlar, hepsi dinliyorlar, şarkılarımı paylaşıyorlar. İyi ki böyle bir albüm yapmışsın. İyi ki yani ulaştırabildiğim herkes çok seviyor zaten. Ulaştıramadığımız yerde haberi olmuyor sadece, o kadar.
0: Abi şey soracağım, sen şarkıları yaptığın zaman hep müzikle ilgisi olmayan insanlara falan, aileden birilerine mi dinletiyorsun? Öyle bir şey var galiba değil mi?
1: Ya niye? Şöyle şeylerim var. Ben zaten halk demeyeyim de, ben zaten insanlarla hep beraber iç içeyim sürekli. Ne kadar farklı, marjinal dışarıdan görünsek de
0: abi
1: birazcık.
0: Dur, lafını unutma, lafını balla kesiyorum. Bir saat başı jingle'ımız var, hemen geliyoruz.
1: Yaşasın, gelsin. Hadi.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyiciler, canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Konuğum sevgili Ersay Üner.
1: Yes.
0: Sevgili Ersay Üner, ben daha neşeli, daha böyle
1: çok keyifli. Çok aslında neşeli ve tatlı bir adamım.
0: Öylesin, ben öylesin. Biliyorum ama ama insan her zaman öyle olamıyor be abi. Biz gerçekten ben bir kardeşin olarak seni yıllarca bu radyolarda, radyo programlarında şarkılarını dinlemiş, anons etmiş bir insan olarak gerçekten bir an önce güzel şeyler diliyorum senin için. İnşallah,
1: i̇nşallah
0: güzel şeyler
1: inşallah,
0: olacak.
1: İnşallah. Amin. En çok ben diliyorum. Hepimiz için.
0: Önümüzdeki günlerde konserler var.
1: Evet. Bir jöli konserlerimiz var sanırım. 5-6 tane kaldı. Onlar bitecek. Temmuz'da sanırım değil mi? 1-2 tane daha var. Jöli Joker konseri. Önümüzdeki hafta var 2 tane. Dinleyicilerle buluşacağız. Vadide harika bir jübile düşünüyorum, Allah'ıma şükürler olsun.
0: Öyle mi? Ne zaman? Belli mi tarih?
1: Vadi işte ne zaman tarih? 10 Temmuz değil mi? 10 Temmuz.
0: 10 Temmuz'da evet. Vadideyiz
1: İnşallah
0: o zaman.
1: Vadideyiz.
0: O gün orada. Evet. O gün orada birlikte.
1: Bugün harika bir organizasyon yapacağım. Herkesi çağıracağım.
0: Ciddi ciddi final mi diyorsun?
1: Allah nasip ederse.
0: Vadi. İnşallah. 10 Temmuz.
1: Allah nasip ederse.
0: Amin etsin tabii canım, etsin. Yani ben de tabii şoklar içerisindeyim. Hiç...
1: Herkesi çağıracağım.
0: Herkesin ben bir kere kesin isteyeyim. Geliyorum da evet. Yani hani başkalarını bir herkesi çağıracağım derken.
1: Herkesi çağıracağım.
0: Sevdik sevmedik.
1: Benim sevmediğim kimsem yoktur. Kimseyle bir alıp veremediğim yok. Ama herkesi çağıracağım.
0: Sen sever misin herkesi?
1: Ben herkesi çok severim.
0: Kızarsın ve çabuk affeder misin?
1: Evet ben.
0: Hep öyle midir?
1: Ben birine kızıyorsam onun iyiliği için kızıyorum. Ya. Genelde, ha, hep öyle olur. Yani o haddeye geldiysem eğer, birine sinirlenme aşamasında birine kızıyorsam, artık ona başka türlü anlatamıyorumdur da onu.
0: Abi hani haberi olur.
1: Şöyle bir çarpayım diye sinirlenirim ama.
0: Haberi olur mu peki?
1: Ondan olur. Ondan çok üzülürüm.
0: Ha, üzülürsün.
1: Ondan
0: yine
1: çok,
0: dönüp kendine yapıyorsun yani.
1: Ondan çok
0: yani.
1: Üzülürüm tabii. Ondan çok üzülürüm. Ama yapacak bir şey yok. Başka türlü anlatamıyordum ki sana. Ne yapabilirim ki derim yani.
0: Hep samimi oldun. Her zaman da öylesin
1: evet,
0: yani.
1: Aynen öyle.
0: Sende böyle bir şey var. Sen Ersay Üner, Türkiye'nin çok iyi bildiği, tanıdığı şarkılarını, abi klipler bile ya. Senin
1: eyvallah.
0: Klipler bile şey gibi, film gibi ya.
1: Kendi kendine.
0: Çok doğalsın yani.
1: Vallahi hep öyle olmaya çalıştım baba. Yani kimseye kendimi farklı tanıtmaya çalışmadım. Ben böyle bir adamım. Doğduğumdan beri de böyleyim. Herkese iyi, yani içimde iyilik var. Ondan sonra bunu bazen hepimizin olduğu gibi benim de karanlık tarafa düştüğüm zamanlar oldu ama rahatsız oldum oradan. Orası benim alanım değil yani, belli oldu. Hemen kendimi kendi alanıma çektim.
0: En hassas olduğun yanın, yönün ne? En hassas.
1: Adalet.
0: Adalet.
1: Adalet. Ben terazi burcuyum. Yükselenim de terazi. Ondan sonra ay burcum da yaymış. Ondan sonra benim hayatım adalet üzerine geçiyor. Yani hep kafamın içerisinde hep bir teraziler, hep teraziler, hep teraziler.
0: Ama yorucu olmuyor mu bu ya?
1: Ya yaradan beni böyle yarattı. Bu da benim karakterim. Bunu değiştiremem. Bunu değiştirdiğim zaman ben olmuyorum zaten. İyi ki de adaletli bir insanım. Bu dünyada en çok eksik olan şey bende var.
0: En çok ihtiyacımız olan şey. Ha var. Güzel. En çok ihtiyacımız olan
1: evet,
0: şey bu aynı
1: bunu
0: zamanda.
1: Bunu şey olarak anlamayalım. Hani son dönemlerde herkes işte politika tarafına çeviriyor. Ya adalet yok mu adalet? Hayır, ben adaletten bahsetmiyorum. Ben gerçek adaletten bahsediyorum. Yani vicdan adaleti vardır ya. Dinle, imanla, partiyle, onunla bununla alakası yoktur. İnsanlığın içerisinde bir adalet vardır. Ben bu adaletten bahsediyorum. O adaletle yaşıyorum hep. Yani ben de bana 100 versen sen, sana hani al kardeşim, sana 100 veriyorum desen, ben sana onu 101 olarak geri veririm kardeşim.
0: Vay be. Hep böyleydi yani.
1: Hep böyleydi.
0: Kaç yıl oldu? Yani müziğe ilk adım attığından bugüne. Ama dönüp bakınca ne kadar meşakkatli bir yolculuk değil mi?
1: 7 yaşındaydım. Seydişehir'de düğün salonunda kablo toplayarak başladım.
0: Bir de sende bir kıskançlık varmış herhalde babandan dolayı. Babana çocukların ilgi göstermesi var mı, öyle bir hikaye?
1: Yok.
0: Öyle bir şey yok mu?
1: Yok.
0: Ha, piyanonun başı başı baba bir daha.
1: Yalan, öyle bir şey yok. Allah babamla benim hayatım boyunca yani yan yana bir şey çaldığımız yoktur. Adam memur
0: mı?
1: Adam tabii ya.
0: 7 yaşında.
1: 7 yaşında tabii.
0: Vay, o gün koydun yani kafaya.
1: Öyle doğdum.
0: Öyle doğdum.
1: Öyle doğdum.
0: İlk sahne ne zamandı?
1: İlk anladığım zaman da her şeyi. Yani kendimi ilk fark ettiğim zaman. Yani ben dedim bu işi yapacağım. Benim hayatım böyle olacak.
0: Tamam.
1: 14 yaşındaydım. Her şey kafamda zaten oluşmuştu. Görüşmüştü. Yani odaklanmıştım zaten. Ondan sonra yol başladı.
0: Hep böyle planlı mısındır? Kurar mısın? Yani hedefi belirleyip olacak diye ilerler misin abi? Öyle mi olacak?
1: Şöyle olur benim hayatımda. Büyük hayaller kurarım. Gerçekleşmeyeceğini düşündüğüm imkansız hayaller kurarım bazıları için. o hayallerin peşinde koşarken bir sürü başka hayalim gerçekleşir. Yani amacım hep daha büyüktür.
0: Gerçekleşmemiş hayalim var mı?
1: Yok.
0: Ciddi misin sen?
1: Yok.
0: Bundan sonrası için bir hayalim var mı?
1: Var.
0: Var.
1: Var.
0: Söyleyemeyeceğim bir şeydir herhalde.
1: Şu an değil.
0: Vay be.

0: Vay, çok büyük söz. Mikail böyle yaptı. Abi bu ne dedi ya? Mikail afalladı, bayılacak bir çocuk neredeyse. Müthişsin ya.
1: Ama öyle.
0: Mikail, o şarkıların sözleri nasıl çıkıyor yavrum?
1: Ey yavruma bak benim.
0: Hakikaten ya, o şarkıların sözleri nasıl çıkıyor öyle ya?
1: Bir de böyle çıkıyor.
0: Abi şey, ilk sahneyi hatırlıyor musun? İlk insanların karşısına çıktığın yer. Profesyonel anlamda falan sormuyorum.
1: Evet.
0: Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Ne zaman, nasıl?
1: Yine düğün salonunda. Ondan sonra.
0: Bu düğün salonları dışına kağıt, şey, gazete kağıtlarıyla kapattı dönemler falan mı?
1: Bizimkinde o bile yoktu. Yani bizim, çünkü Konya Seydişehir, tamam mı abi? Nüfus topu topu o zaman, alüminyum fabrikasının olduğu yer. Böyle Konya'da, Konya'yla da çok fazla alakası yoktur. Antalya'ya biraz yakındır. O alüminyum fabrikasından dolayı çok karışık göç almış bir yer. Aslında biraz şanslı olduğumuz bir yer. Böyle 15-20 bin nüfuslu bir yer. Babam belediyede çalışıyor, memur. Hafta sonları da müzikle ilgilendiği için arada sırada düğün salonlarında gidiyor, ek gelir falan. Ama sonra o işi de bırakıyor falan. Annem zaten de ev kadını. Benim ömrüm düğün salonlarında geçti, çocukluğum. Yani oradan oraya, geceleri eve geç gelmeler, işte okula asla gitmezdim zaten. Ondan sonra bütün dünyam oradaydı, öyle başladı her şey. İlk insanlarla karşı karşıya gelmem de benim elime mikrofonu koyup hadi bir tane türkü de sen söyle dediler bana. Elimde bir tane klavye var böyle, pıttıdı pıttıdı. Baya oyun havaları, oyun havaları başladım. Sevdim.
0: Abi heyecanlanmadın mı ya?
1: Sahnede hiç heyecanlanmam.
0: Baya düğünde, sahnede heyecan, hala öyle mi?
1: Hala öyle. Sahneye çıkana kadar her şey olabilir. Yani o çıkma anı. O ana kadar her şey olabilir ama sahneye çıktıktan sonra orada yatağımdan daha rahat edeyim diyebilirim ya. Çok kendimi iyi hissediyorum orada.
0: Baya bildiğin düğüne çıktın yani.
1: Ha, düğünlerle başladı.
0: Ne söylüyordunuz?
1: Remork üstünde bile düğün yaptık ya. Traktör remorkları vardı ya, yemin ediyorum. Onları böyle ikisini yanaştırıyorlardı. Üst üste koy, ondan sonra üzerine koyuyorduk böyle. Arkamız samanlık oğlum, Mikael duyuyor musun? O kol beşir koku da geliyor. Anladım böyle arka taraftan. Biz orada pıstıtı pıstıtı pıstıtı pıstıs. Ne vardır bizim Konya türküleri? Saffet Efendi
0: Özgür,
1: vardır meşhur.
0: Özgür de, bizim Özgür de Seydişehirliymiş ha. Şu karşılık kırmızılı var ya.
1: Seydişehirlisin, neresindensin acaba? İçinden. Seydişehir'in neresinden olacaksın?
0: Seydişehir'in ne kadar...
1: Köyünden misin acaba dedim. Kisecik mi, Karabulak mı, ne taraflısın dedim. Merkezlisin sen de. Abi bilir işte, bizim oranın neyi vardır? Saffet Efendimiz vardır meşhur. Saffet Efendi türkümüz. Müslüme gelin diye bir türkümüz vardır meşhur. Onları söyleye söyleye düğüne başlardık işte.
0: Peki senin için dönüm noktası ne zamandı? Yani hikaye ne zaman böyle tamamıyla şekillendi?
1: Dönüm noktası şuydu.
0: Neydi?
1: Bir gün yine düğünden çıktım. Gece saat 1:30 falan. Eve gideceğim. Babam fırçalayacak büyük bir ihtimalle, gece bu saatte niye geliyorsun? Artık
0: yaş kaç
1: orada,
0: bu arada?
1: 13-14 yaşındayım.
0: Allah Allah.
1: Orada yapacağımı da artık orada olmayacağını anladığım bir an o an. Ben o gece eve gideceğime, bizim oranın pancarı meşhurdur. Bilir ondan sonra. Pancar kamyonlarının bir tanesinin arkasına binip ben geldim İstanbul'a.
0: Bırak şimdi ya, 13 yaşında. Hı-hı. Ciddi misin sen? Evet. Pancar kamyonuna binip İstanbul'a geldin. Evet. O an karar verdin.
1: Evet. 14 yaşındaydım, 13-14 yaşındaydım.
0: Abi sen böyle
1: gözümü bir açtım, haremdeyim. Ama harem nasıl bir yer biliyor musun Emel? Hani ışıklar var sadece, otobüsler var, o dönemi biliyorsun. Ondan sonra ve nereye gideceğimi de bilmiyorum. Bildiğim bir tek yer var, orası da Gülhane. Oraya da çocukluğumda yaz tatillerine geldiğimiz zaman annem babam oraya götürüyor bizi. İstanbul'da bildiğim yer, hani Zeytinburnu'nu biliyorum ama asıl bildiğim yer Gülhane. Böyle. İlk yürüyerek o köprüden geçen ilk çocuklardan biri olabilirim ben mesela.
0: Allah Allah, abi nasıl bir cesaret 13
1: yaşında
0: ya. Oradan
1: geçtim, ondan sonra geldim Sarayburnu'na, Gülhane'ye, akşama kadar orada vakit, o günü çok iyi hatırlıyorum, akşama kadar orada vakitim. Cebimde böyle düğünden kalmış 3-5 kuruş param falan var ama böyle yarın öbür gün 3 gün gider 5 gün gider, ne olacağı belli değil, öyle bir para. Benim orada bir 3,5-4 ayım geçti. Sarayburnu'yla Aksaray arası.
0: Nerede kaldın? Ne içtin?
1: O surlarda çok ismim var benim. Ben sana öyle söyleyeyim.
0: Bu kadar diyorsun. Allah Allah. Var ya, bir şey söyleyeyim mi? İşte bak kazıyarak gelmek bu yani.
1: Evet. 3-4 ay oralarda öyle takıldım.
0: Anne baba evdekiler perişan olmuştur ya. Telefon yok, bir şey yok.
1: O zaman yok. Cep telefonu falan da yok. Kartlı telefonla sadece annemi arıyorum. İyiyim diyorum. Şimdi Zeytinburnu'na gitsem anneannemler falan var. Beni paketleyecekler, tekrar geri yollayacaklar çünkü İstanbul'a, tamam mı? Onu da göze alamıyorum. Kaybolmam lazım. Arada sırada annemi arıyorum. İyiyim diyorum. Çekiliyorum kenara. 3-4 ay öyle takıldım. Sonra bu ufak bir iş buldum
0: abi
1: kendime.
0: Öyle takıldım derken yani.

0: Bir şey de yapmıyorsun, müzik falan da yapmıyorsun. Düğün müğün de yok.
1: Söyleyeyim ne yaptığımı.
0: İstanbul'a geliş amacın da o.
1: Gündüz orası komple balıkçı restoranlarıdır. Tamam. Eski, sen bilirsin. Tamam. Mercan'a
0: tamam.
1: kadar.
0: Tamam.
1: Ondan sonra Sarayburnu'ndan başlar. Heh. Gündüz balık restoranları tamam. çoğu. Turistler mulistler gelir. Ben orada garsonlara, komilere yardım ediyordum. Hı. Kendi yolumu buluyordum. Hı. Orası da yaz denk geldiğim zaman. Kalacak yerim de var. Neresi var? Abi bütün banklar benim, tamam mı? Zaten İstanbul güzel. Hava
0: ciddi
1: güzel. Ondan
0: ya?
1: Sonra her yerde istediğim gibi takılıyorum. İstediğim gibi kalıyorum. Bana çok koyan şeyler de değildi zaten açıkçası. Hı-hı. Annem babam hala sorar. Sen o dönemler çok çektim. Vallahi çok çektiğim gibi bir şey yok. Ben o dönemler bir şeyin peşinde koştuğum için çok da fazla umurumda değildi.
0: Şartlar
1: benim.
0: Çok kötüydü ama mutluydun.
1: Yani karnım doyuyor mu? Doyuyordu. Akşam da kafama göre yatacak bir yer buluyordum. 3-5 tane de tinerci arkadaşım vardı. Kafama göre takılıyordum ben. Maceram öyle başladı. Sonra o yardım ettiğim yerlere komilikle başladı. Sonra komi olduğum yerde Udi Sami Çelik vardı. Kulakları çınlasın. Onun arkasında klavye çalarak başladım. O ut çalıyordu. Ben ona ritim box'ta eşlik ediyordum. Sonra oradan mekan sahibinin regatada bir yeri vardı. 95-96. Oradan oraya da başladım çalışmaya. Saat 8-12 şeyde çalışıyordum. Hı. Sarayburnu'nda. 12'den 4'e kadar gidiyordum. Regatada çalışıyordum. Sonra 4'te 6'ya kadar treni bekliyordum. 6'da o trene biniyordum. Tünele gidiyordum. Tünelde müzik mağazalarının orada dolaşıyordum. O zaman aletim maletim de yok. Mağazalara girip böyle kendimi geliştirmek için, çünkü müzik aleti lazım. Çalışmam lazım. Oralara gidiyordum. Oralarda bir ayakçılık yapıyordum. Onun çayını getir falan derken ben orada bir sürü müzisyenle tanıştım.
0: Ya hikayeye bak.
1: O tanıştığım
0: bak.
1: Müzisyenlerin arasında Aydın Esen de vardı. Tuluhan Uğurlu da vardı. Aysel Gürel de vardı. Ama Aysel ablanın ben çok çantasını taşıdım o şeyde yaşarken, tünelde yaşarken. Onlardan çok şey öğrendim. Ne öğrendim? Sordum, öğrendim. Aydın Esen geliyordu. Hatırlar mı beni bilmiyorum ama böyle caz inanılmaz bir adamdır biliyorsun. Ondan armoniyi öğreniyordum, işte bu böyle oluyor, bu böyle diyor başında. Biraz daha dursun gitmesin de bir şeyler daha öğreneyim falan. İşte.
0: Vay be.
1: Erdinç abi gelirdi, Erdinç Şenyerler. Şu gitarı işte alayım ondan sonra derken onu dinlerdim. Bu nasıl Erdinç abi, bunu nasıl yapıyor, onu sorardım. Öyle öyle kendimi biraz çevre yaptım. Sağ olsunlar sevdiler beni bir de. Sonra bir an tef çalmak için fasıldaydım. Bir an klavye çalmak için bir grubun arkasındaydım. Bir an gitar çalıyordum. Alt kemancıda rock çalıyorduk. Bir grubumuz vardı.
0: Allah Allah.
1: Ondan sonra bayağı yoğundu. Her yönünde bulundu müziğin ya. Her abi yönünde nasıl çalıştım fazlasıyla yani.
0: Yani hayal ettiğin şey gerçekleşmiş yani, ama bu tamamen yani, spontane oldu ama senin senin mücadelenle oldu yani.
1: Kurduğum en büyük hayal neydi Ersay? Dedin ya biraz önce. Hı. Sanırım şeydi yani, ilk hatırladığım bir şey var. Çocukluk arkadaşım vardı, onunla bizim oranın Ilıca diye bir tepesi var böyle. Hı. Onun üstünde böyle oturmuş, akşam böyle bakarsın ya bazen şey.
0: Tamam.
1: Böyle baktığım zaman kurduğum en büyük hayal, ve onunla paylaşmıştım hatta. Bir gün gelecek, bütün dünya benim müziğimi duyacak.
0: Vay.
1: Kendi müziğimi duyurmak. Hı. Asıl temelim hep buydu. Hı hı. Herkese duyurmaktı, herkese hı. paylaşmaktı. Ben onu istedim, onun içerisinde bunlar gelişti. Olay buraya kadar kendiliğinden geldi. Yani ben besteci olayım diye yola çıkmadım. Şarkıcı olayım diye de yola çıkmadım. Aranjör olayım diye de yola çıkmadım. Şarkı sözü yazmaya askerlikte başladım. Askere kadar kalem elime almamış adam değilim.
0: Ciddi misin sen ya?
1: 20 yaşında askere gittim ben. Ağrı Doğu Beyazıt'ta yaptım. 99 yılı 19'a yaptım ben askerliğimi. Ve o dönem çok acayip bir yerde. Ağrı Telçeker'de tam sınır karakolundur. Zor bir askerlikti benim için. Bir müzikle hiç uğraşmadığım bir dönem. O son bir ay askerliğimin bir anda benim elime bir kalem geldi. Bir şeyler yazmaya başladım. Yazdığım şeyler de hikaye hemen. Şiir falan da yazmıyorum. Hani insan dörtlük yazar kitap. Benim böyle iki sayfa, üç sayfa, dört sayfa hikayelerim var. İlk yazdığım şarkı Ölüm Sen Mi Geldin diye bir şarkı. Yani ilk kalemimden çıkan
0: şey. Ölüm Sen Mi Geldin?
1: Evet, ondan sonra. Onu hatta Betül okumuştu sanırım. Hı. Masallar Bitti Mi? Hı. Evet, Betül Demir okumuştu o şarkıyı. Evet, hatırladım şimdi. Hı hı. İlk yazdığım o. Ondan sonra öyle bir kalem açıldı benden. Sonra buraya geldiğim zaman askerden melodilerim de bir şeyler çıkmaya başladı. Ama ben o melodilerin benim olduğunu da bilmiyorum. Hani birinin melodisidir diye düşünüyorum. Hı. Hani. Hı. Kafamda, aklımda. Hı. Sonradan etrafımda ki müzisyenler dedi ki bu senin ya, bu bir şey değil. Onları nasıl birleştiririm sözle müziği?
0: Vay
1: diye.
0: Arkadaş ya.
1: Sonra bir şeyler gelişti. Ondan sonra işte burada seninle konuşur hale kadar geldi olay şu an.
0: Şimdi geri dönüp bakınca ne diyorsun? Nasıl görüyorsun abi? Bu yaşananlar, bu kadar yol kat ettin, bu noktaya geldin. Kaç şarkı? 600 küsür mü dedin?
1: Herhalde vardır, var. Daha fazla.
0: Bir de
1: olabilir.
0: Bunları sen seslendirdin. Türkiye'nin en iyi isimlerine şarkılar verdin. Bir Tarkan'a vermedin galiba şarkı.
1: Vermedim demeyelim. Ha, yani biz Tarkan'la çalışmadık henüz.
0: Çalışmadın henüz. Var mı onun özel bir sebebi?
1: Yok. Bana ulaşabildiğim azıcık 5 dakika 3 dakika herhangi bir şeyi paylaşabildiğim o enerjiyi aldım. Herkes için bir şey üretmeyi çok seviyorum zaten. Hiçbir zaman ne tarz olarak ne de kariyer olarak kimseyle onun için çalışmadım. Bana ulaştıysa, geldiyse baktım bir hayali var gerçekleştirmek istediği ve bu dünyada benim işimde onun yapamadığı bir şeyi yapmak. Hep o açıdan baktım. Ne yapabilirim diye bir oturdum. Bazen çıktı, bazen çıkmadı. Ama hepsi için bir şekilde oturup çalıştım.
0: Abi sen baya baya 13 yaşında yani şimdi ben hakikaten şaşkınlıkla dinliyorum. Yani muazzam bir hikaye, hayat hikayesi yani. Bugün geldiğin noktada az önce onu sordum ya. Ne diyorsun abi geride kalan zamana bakınca böyle bir isim oldun. Ya, şaşırıyor musun yani? O zamanlar hiç böyle olacağını düşünmezdim falan diyor musun?
1: Ya şöyle anlatayım ben. Çok fazla hayat hikayesi dinledim, çok gerçek hikayeler de dinledim, çok fazla başarı hikayesi izledim. Bu iş zaten böyle oluyor. Yani bir şeyleri değiştirmek, bir şeylerin öncüsü olmak, bir şeylerin yolunu açmak böyle bir emek ve böyle bir zaman gerektiriyor. Her şey olması gerektiği gibi oldu, bundan sonra da her şey olması gerektiği gibi olacak.
0: İşte bu bundan sonra her şey olması gerektiği gibi olacak şey. Bir de şeyden tırstım sevgili Emel. Emel Yalçın bu arada stüdyomuzda şeyden vazgeçmiyor ya. Hedeften vazgeçmiyor. Verdiği karardan vazgeçmiyor. Hiç olur mu abi? Verdiğin karardan vazgeçtiğin oldu mu? Oldu de be gözünü seveyim ya. Hadi be. Hadi be Ersay Üner.
1: Yani.
0: Olmuştur.
1: Zor. Yani bir şey bende ADHD var yani yüksek ADHD var duygularım haricinde eğer bir şeye gerçekten odaklanırsam benim onu başarmamı veya yapmama imkan yok.
0: Yok sen odaklanma bak merhaba yapacak çok çok iyi şarkılar
1: olmadı.
0: Var.
1: Olmadı yani oraya kilitlendiğim zaman ben tutamıyorum kendimi.
0: Dinleyicimiz zaten diyor ki sevgili Ersay'ımızı Öztürk Bey neyi sinir etti böyle diyor. Bu yapay zeka günümüz ortamı falan mı diyor nedir günümüz yaşananları
1: ya,
0: falan.
1: Ya ben bahaneleri dışarıda aramam. Ben bahaneleri her zaman kendi kafamda ilk önce gerçeklerle yüzleşirim. Benim yapay zeka benim zihnimiz yapıp kapışamaz.
0: Abi bir de senin dönem ya sen böyle.
1: Ben yapay zeka ile maceramı anlatayım mı sana?
0: Ney?
1: Ben bundan yapay zeka ilk çıktığı zaman ona bakalım neler yapıyorlar diye ben de komutlar verdim.
0: Tamam. Girdim, yazdım, şöyle yap böyle yap falan dedi.
1: Benim bilgisayarım 20-25 gün o yuvarlak var ya hala dönüyor. Bunu ben Cimina'yla da yaşıyorum. Bütün yapay zekalarla yaşıyorum. Hani soruyorum bir soru böyle dönüyor. Acaba diyorum parasız diye mi? Yok paralısını da alıyorum. En yüksek paketini alıyorum. Anladın mı? Onu alıyorum. Yine yazıyorum böyle dönüyor. Yapay zeka nedir? Yapay zeka benim gibi, bizim gibi yetenekli insanların sıfırdan bir şey üreten, hayal gücüyle bu dünyaya bir şeyleri sunmaya çalışan ve yapan insanların bütün bilgisini, en öz bilgisini alıp, çalıp, toparlayıp sizlerin bir şey ürettim sanmanızı sağlayan ve sizi kandıran hiçbir zaman gerçekçiliği olmayacak.
0: Ruhu olmayacak.
1: Şimdilik sizin paranızı çatır çatır alıp sizin bütün algoritmalarınızı, bütün beğendiğiniz şeyleri size daha farklı şekilde satmak için tasarlanmış bir tezgah.
0: Çok kısa ve net. Ne kadar vaktimiz kaldı Mikay? Evet abi son dakikalarımızı yaşıyoruz.
1: Yaşasın. Pardon.
0: Okan Bey hakikaten vay arkadaş ya demiş dinleyicimiz sevgili Menekşe Hanım göndermiş. Ersay Bey'in yaşadıklarını yazması lazım demiş dinleyicimiz. Var mı böyle bir plan?
1: Yazıyorum.
0: Ha yazıyor musun hali hazırda?
1: Kitabım var onu başladım zaten isim veriyorum.
0: Ne kadar zamandır?
1: Yaklaşık 6 aydır zaten toparlıyordum kafamın
0: içerisinde.
1: İsmi ne? İçerisinde.
0: İsim veriyorum dedin.
1: İsim veriyorum.
0: Ha?
1: İsim veriyorum. İsmi de isim veriyorum.
0: Ha ismi isim veriyorum. Kitabın ismi.
1: Evet.
0: Var ya bak bir şey söyleyeceğim yer yerinden oynar. Mı?
1: Hiç öyle bir dertlerim yok.
0: İsim vereceğim mi peki?
1: Vereceğim. Tek derdim benden sonra ve bu işe şu anda yeni giren arkadaşların bu tufalara düşmemesi.
0: Aa. onu söylesene. Bu işe girecek olan arkadaşlara ne
1: şu
0: söyler?
1: Bir cümle söyle. Kitap yazıyorum yeter onlara. O kitabı okumaları.
0: O kitabı
1: lazım.
0: Okusunlar diyorsun.
1: Okusunlar
0: kitap
1: yeter.
0: Ne zaman
1: bitirdiğim
0: bitecek?
1: Zaman herhalde bitiririm ya, bir sene falan sürer. Çünkü kelimelerime, cümlelerime, her şeyime çok dikkat etmem gerekiyor. Doğru anlaşılması gerekiyor. Hı hı. Onun için yoksa aslında bir çırpıda yazacağım bir kitap.
0: Bu kitap 6 ay önce, 6 aydır yazmaya başladım.
1: Düşünüyorum kafamda, böyle ufak ufak notlarımı almaya başladım. Sayfalarım var hepsi, başladım yazmaya.
0: Hı. Bu arada kıyıda köşede var mıydı bekleyen şarkı?
1: Bende mi?
0: Ya olmaz benim, olur mu?
1: Benim uzun süredir kenarda tuttuğum şarkı yok. Yani elimde bir şarkı olsun da birilerine şarkı dinleteyim, hadi gelin şarkı dinleyelim, ben de uzun süredir yok. Üretiyorum. Ürettiğim anda hemen onu heyecanla buluşturmayı seviyorum. Hı hı. O anki heyecanı buluşturmayı seviyorum. Tasarladıklarım var. Hı hı. Fikirlerim var. Ondan sonra yazdığım iki dörtlük var. Hı. Ama kenarda bitmiş hiçbir şey yok.
0: Vay be. Ne kadar kaldı? 2 dakika kaldı. Abi şu o mu bu muyu yapalım bari de.
1: Yapalım.
0: Acık keyfimiz yerine gelsin ya. Vallahi billahi ya. Çay mı kahve mi?
1: Çay.
0: Gülmek mi ağlamak mı?
1: İkisi de.
0: İkisi de. Hı-hı. Nakit mi kredi kartı mı?
1: Nakit.
0: Gece mi gündüz mü?
1: Gece.
0: Yalnızlık mı kalabalık mı?
1: Niye? En büyük kalabalık yalnızlık.
0: En büyük kalabalık yalnızlık.
1: Evet.
0: Vay. Zengin ve mutsuz mu? Fakir ve huzurlu mu? Hangisi?
1: Fakir ve huzurlu tabii ki ya.
0: Mantık mı, duygu mu?
1: Duygu. Çok mantıklı olmamak.
0: Deniz kenarı mı, dağ evi mi?
1: Dağ.
0: Dağ. Planlı yaşamak mı, akışına bırakmak mı?
1: Planlı akış.
0: Planlı akış. Ya var ya, zaten başka bir cevap gelmez yani. Çünkü sende planı beklemiyorum. Çünkü anlattığın hikayeleri, bir kısmını bu kadar zamanda. Acı gerçek mi, tatlı yalan mı?
1: Acı gerçek.
0: Acı gerçek. Sessizlik mi, müzik mi?
1: Müzik.
0: Müzik. Kedi mi, köpek mi?
1: Kedi.
0: Kedi var mı?
1: Var.
0: Adı ne?
1: Balon.
0: Balon.
1: Balon. Benimki Balon. Bir de şimdi kız arkadaşı takıldı, onun yanına bir tane gelmeye başladı. Onun adını da Jülide koyduk. Niye Jülide koyduk? Melek Jülide'yi kaybetti. Onu yaşatalım diye adını Jülide koyduk. Bir tane de Jülide'miz var. Ama benim her sene, özellikle kışın, bir 8-10 tane kedim bahçeye gelir. Heh. Benden nasiplerini alırlar.
0: Canım
1: bir iki
0: ya.
1: Tane de hasta gelir. Onları da iyileştiririm, yollarım. Kalan bir tane Balonum var. O kadar.
0: Cansın ya. Sevgiler Sayın Üner, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ederim.
1: Ayağına
0: sağlık, samimiyetine sağlık.
1: Sizin güzelliğiniz.
0: Ama ne olursun, ben bir kez daha bu radyo programını bitirirken söylüyorum. Meslek hayatımın hiç ummadığım yayınlarından birini yaptım.
1: Sana sevgili kısmet oluyor.
0: Ersay'ı görmek beni çok mutlu etti ama... Ersay, bu planları yapma abi. Sen biraz bir kafayı toparla, dinlen. Bizim seni, sesine, müziğine, şarkılarına, sahnene ihtiyacımız var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Cansın, iyi ki varsın.
1: Asıl siz varsınız. Vallahi iyi ki güzel şeyler yaptık hep beraber. Ne güzel şarkılar çaldık. Ne güzel.
0: Sevdin mi radyomuzu, Radyo Sputnik'i?
1: Enerjiniz yeter.
0: Harikasın. Görüşürüz. Ayağına sağlık.
1: Her zaman.
0: Görüşmek üzere.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 13.30'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa günlüğüne hoş geldiniz. Ben Selin Yazıcı. Kupanın günlüğüne dün oynanan karşılaşmalarla başlayacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam ve bu sabah karşı oynanan tüm maçlar beraberlikle sonuçlandı. İlk mücadelemiz İspanya Yeşil Burun Adaları. Turnuvanın favorilerinden İspanya 2026 Dünya Kupası'na puan kaybıyla başladı. 2026 Dünya Kupası H grubu ilk maçında İspanya Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geldi. ABD'de Atlanta'da Mercedes-Benz Stadyumunda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmayı baştan sona rakip yarı alanda oynayan İspanya istediği fırsatları yakalayamadı. Savunmada büyük bir direnç gösteren Yeşil Burun Adaları ise güçlü rakibinden bir puan alarak turnuvaya dikkat çekici bir başlangıç yaptı. İspanya gruptaki bir sonraki maçında Suudi Arabistan'la, Yeşil Burun Adaları ise Uruguay'la karşılaşacak. Dün beraberlikle biten bir başka karşılaşmada da Belçika ve Mısır birer puana razı olan ülkeler oldu. G grubu mücadelesinde Avrupa ekibi Belçika, Afrika temsilcisi Mısır'la kozlarını paylaştı. Seattle Stadyumunda oynanan bu karşılaşmada 1-1 eşitlikle sona erdi. 2026 Dünya Kupası H grubu maçında günün bir diğer karşılaşmasında ise Suudi Arabistan'la Uruguay karşı karşıya geldi. Miami'de yüksek tempoda oynanan mücadele 1-1 tamamlandı. Suudi Arabistan kalecisi El Ovek yaptığı 9 kurtarışla ülkesine puanı getiren isim oldu. Bu grubun ikinci haftasında da Uruguay Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan ise İspanya ile kozlarını paylaşacak. Ve bir başka mücadele 4 gollü İran-Yeni Zelanda maçı, ancak bu maçta da kazanan çıkmadı. 2026 Dünya Kupası G grubunda İran'la Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Los Angeles stadında oynanan müsabakayı 70.108 kişi takip etti. Grubun ikinci maçlarında İran Belçika'yla, Yeni Zelanda ise Mısır'la karşılaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası I grubu mücadelesinde Fransa ile Senegal karşılaşacak. New York, New Jersey stadında oynanacak bu maç bugün Türkiye saatiyle 22'de efendim. Turnuvada bugün ilk maçına çıkacak olan Fransa, 2018'deki şampiyonluk ve 2022'deki finalin ardından yeni bir başarıya imza atmak istiyor. Tecrübeli ve genç oyuncuların yer aldığı alternatifli kadrosuyla dikkat çeken Fransa, dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda zirvede yer almaya çalışacak. Otoriteler tarafından 2026 Dünya Kupası'nın da favorileri arasında gösterilen Fransa, FIFA dünya sıralamasında ise 3. sırada bulunuyor. Ve Senegal'e bakalım. Senegal ise Dünya Kupası'na 2002, 2018 ve 2022'den sonra 4. kez katılıyor. Galatasaray forması giyen İsmail Jacobs ve Samsun Spor'da oynayan Şerif Endaye de takımın kadrosunda yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarının fikstüründe hemen aktaralım. Yarın turnuvada 5 karşılaşma var. I grubunda Irak ve Norveç Boston Stadında karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati Türkiye saatiyle 01. J grubunda Arjantin-Cezayir karşılaşması Kansas City Stadında oynanacak. Bu maç da Türkiye saatiyle 04'te başlayacak. Yine aynı grupta J grubunda mücadele eden Avusturya-Ürdün'de San Francisco Bay Area Stadında Türkiye saatiyle 07'de karşı karşıya gelecek. K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Houston Stadında Türkiye saatiyle 20'de. L grubunda İngiltere ise Hırvatistan'la Dallas Stadında Türkiye saatiyle 23'te karşı karşıya gelecek. Ve tabii hemen hatırlatalım, tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanıyor. Şimdi de milli takımımızdan bir haberle devam edelim. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A milli futbol takımı bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Arizona'da bulunan Athletic Grounds'taki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Teknik direktör Montella yönetimindeki antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi. Ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Arizona'daki idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hacı Osmanoğlu olumlu eleştirilere saygı duyduğunu belirtti. Ancak daha ilk maçta böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösterenleri de Türk milletine havale ediyorum dedi.
2: Öncelikle aziz milletimizden ben hem takım adına hem de bütün çalışanlar adına özür diliyorum bu hayal kırıklığından dolayı. Bizim çocuklara inancımız tam. Yani o yetenekleri var. Çünkü bu çocuklar yakın tarihe baktığınız zaman da Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan bu çocuklar. Tarihinde ilk sefer uluslararası A Lig'e çıkaran bu çocuklar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na yine bizi taşıyan çocukları bu teknik alıyor. Daha ilk maçımızı oynamışken önümüzde iki maç daha var. Elbette ki çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri hem teknik hem taktik hem de bizim de yönetsel olarak da atalarımızı insanların yapıcı olarak ve bu sürece katkı sağlayacak şekilde ifade etmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Saygı duyuyoruz. İki maç daha var önümüzde. Yani bunları dediğim gibi yani akbaba sırtlandık yapmaya gerek yok ya. Farz edelim ki bu turnuvada başarılı olamadık ya. Bu sene içerisinde yani A Ligi'ne yükseldik. İtalya'yla, Fransa'yla, Belçika'yla maç oynayacağız. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Ondan sonra Dünya Kupası var. Tekrar Avrupa Şampiyonası var.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğu nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. Başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
3: Bakın bunu lütfen, lütfen kayda alınması için söylüyorum. Dedi ki Ali Bey, bizim fabrikamızda 1300 beyaz yakalı var. Yazık mı canım? Bu 1300 beyaz yakalının 1000'i sizi dinliyor dedi. Uf dedim ya. Ben uzun fabrikaya ele geçiririm yani.
0: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: aramızdan ayrılanlar. Türk sinemasının taçsız kralı, Yeşilçam'da genellikle tuttuğunu koparan, mert, bıçkın mahalle delikanlısı karakterlerine hayat veren Ayhan Işık, 1979'un 16 Haziran'ında aramızdan ayrıldı. Herkesin oyuncu olarak bildiği Işık'ın birçok şapkası vardı. Aynı zamanda birçok filmin yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstlendi. Ayrıca ses sanatçılığı yaptığı da bilinir. Sanatçının asıl mesleği ise ressamlıktı. Her ne kadar sinemaya gönül verse de yaşamında zaman zaman resim çalışmalarına da yer verdi. Asıl adı Ayhan Işıyan olan sanatçı 5 Mayıs 1929'da İzmir'de Selanik göçmeni kalabalık bir ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya geldi. Taçsız Kral hayat hikayesini şu sözlerle anlatmıştı. Ailemin en küçük çocuğuydum. 3 kız, 2 erkek kardeşim vardı. 4 aylık bir bebekken İstanbul'a göç etmişiz. Zaten annem ve babam İzmir'e Selanik'ten gelmiş. Yunan işgali üzerine Osmanlı İmparatorluğu'nun bu güzel şehrini terk edip muhacir olmuşlar. İstanbul'da Saraçhane başındaki babamın büyük saraç dükkanı hala gözümün önündedir. 6 yaşındayken babasız kaldım. Okula gidebilmek için çalışmak zorundaydım. Gazete ve dergilerde hikaye ve kapak resimleri çizmeye başlamıştım. İlk kazandığım parayı sanki dünmüş gibi hatırlarım. 14 lira. Eve koşup anneme verdiğim bu müjdeyi hiç unutmam. Yaz tatilinde Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'nda kırık şişe kontrolörlüğü yaptım. Haftada 25 lira alıyordum. Vapurla gidip gelirken boş durmuyor, mecmuaların ısmarladıkları ve illüstrasyon denilen renkli resimleri çiziyordum. Şirketi Hayriye'nin 63 numaralı Sütlüce vapuru sanki benim resim atölyem olmuştu. Unutulmaz sanatçı lisede Mahir İz, Salah Birsel ve Rıfat Ilgaz'ın öğrencisi senarist Safa Önal, karikatürist Ferruh Doğan ve ressam karikatürist Semih Balcıoğlu'nun okul arkadaşı oldu. Bir süre İstanbul Darphanesi'nde ressamlık da yapan Işık, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünden 1953'te mezun oldu. Akademide Bedri Rahmi Eyüboğlu'dan dersler alan Işık, o dönemin tek sinema dergisi olan Yıldız Mecmuası'na ressam olarak girdi. Sol elinin teşvikiyle derginin 1951'de açtığı artist yarışmasına katılan sanatçı Belgin Doruk'la birinci oldu ve 22 yıl kamera karşısında Doruk'la çalıştı. Yarışmadaki derecesinin ardından Işıyan soyadını Işık olarak değiştirdi. 1951 yapımı Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan filmindeki yardımcı rolüyle ilk kez beyaz perdede gözüktü. Birçok yapımda yer aldı. Sonrasında Osman Seden'le birlikte 1957'de Bir Avuç Toprak filmini çekti.
1: Ama o kadar güzelsiniz ki bu güzelliğiniz benim için çok mukaddes olan çalışma prensiplerimi incitiyor küçük hanım. Sevimlisiniz, naziksiniz. Çok güzel kokuyorsunuz. Her dakikamın bir saniyesini sizin cazibenize feda etmek zorunda kalıyorum. 8 saatlik mesaide 8 dakika, ayda 4, senede 48 saat eder.
0: Işık 1975'ten sonra ise oyunculuğun yanı sıra yapımcı, senarist ve yönetmen olarak Türk sinemasına katkıda bulundu. İtalyan yapımcılarla çektiği ve başrolünü Klaus Kinski ile paylaştığı La Mano Che Nutre La Morte ve Le Amanti del Mostro filmlerini yaptı. Bu filmler İtalya'nın yanı sıra Avrupa'nın bazı ülkelerinde vizyona girse de Türkiye'de sansür nedeniyle seyirciyle buluşamadı. Ayhan Işık, Yeşilçam yıldızlarının 1970'lerde sahneye çıkma ve plak doldurma modasına uyarak 1972'de Münir Nurettin Selçuk'tan ders alarak klasik Türk müziği dalında sahne denemeleri yaptı ve 45'lik bir plak doldurdu.

0: Ayhan Işık 200'e yakın filmde rol aldı. Sergilediği rollerle birçok ödüle değer görülen Işık, 1954'te Türk Filmleri Festivali'nde, 1962'de Ses Dergisi'nin, 1965'te ise Artist Dergisi'nin açtığı yarışmada en başarılı erkek oyuncu seçildi. Usta oyuncu Sadri Alışık'la Ayhan Işık'ın çok bilinen dostluğuysa 1951'de bir film setinde tanışarak başladı. Uzun yıllar birlikte çalışan ve özellikle Küçük Hanım serisiyle dostlukları pekişen ikilinin bağları zaman içerisinde olgunlaşarak Işık'ın vefatına kadar hiç kopmadı. Türk sinemasında örnek gösterilen dostlukları sonucu ikili Yeşilçam'ın Bıçkın Delikanlıları olarak anıldı. Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından uzun yıllar Ayhan Işık adına özel ödüller verildi. Bir Yudum İnsan Ayhan Işık adlı belgeselde Sadri Alışık'ın eşi sanatçı Çolpan İlhan Ayhan Işık için şunları söylemişti. Bir görünen star Ayhan vardı, bir de dost, arkadaş, sevecen, bize yakın Ayhan Işık vardı. Star Ayhan Işık, starlığın bütün özelliklerini taşıyan ve ondan asla ödün vermeyen, her şeyin en iyisini yapan, her konuda çok dikkatli prensipleri olan ve sinemayı çok seven, mesleğinde en ufak bir taviz vermeden oyunculuğun onurunu her zaman iyi taşımış bir stardı. Bence Türk sinemasında Ayhan Işık bir efsaneydi. Onunla Türk sineması pek çok şey kazanmıştır.
1: Sen ne iş yaparsın Ömer?
2: Ben mi? Ben turistim abi.
1: Turistim ya.
2: Turist Ömer derler anladım. Gezerim ama boş gezerim. Ali abi be, sen ne iş yaparsın?
1: Bir nakliyat şirketinde çalışıyordum. Ama patron kapıyı dışarıdan kapamamı söyledi.
2: Yani sepetledi. Peki neden mi Ali abi?
1: Nedeni var mı? 4 tane fıstık gibi sekreter kız vardı. 4'ünü de idare etmeye kalkınca işin suyu çıktı.
0: Taçsız Kral Ayhan Işık 13 Haziran 1979'da İstanbul Bebek'teki evinin balkonunda istirahat ettiği sırada geçirdiği beyin kanaması sonucu 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 16 Haziran 1979'da hayata gözlerini yumdu. Taçsız Kral ardında unutulmaz filmler bırakarak bu dünyadan ayrıldığında henüz 50 yaşındaydı.
3: Ayhan Türk sinemasında gerçekten hiçbir zaman yeri doldurulamayacak bir sanatçı. Bizim mesleğe saygınlık getirmiş bir insan.
4: Ayhan abimiz, büyüğümüz. Hepimize yalnız tavır ve hareketleriyle önderlik etmemiş. Türk toplumuna da davranışlarıyla örnek olmuş büyük bir insandır.
5: Ayhan Bey oğlumuz hiçbir zaman kendini beğenmedi. Herkese kendisini beğendirdi.
6: Ayhan'ı anlatmak mümkün değil. Hepiniz, herkes Ayhan'ın ne büyük, ne ulu, ne yüce olduğunu tabii biliyorsunuz. Bana gelince ben sadece çok fena halde özlüyorum. Hep özlüyorum.
7: Aramızdan ayrılanlar. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Lüks ve moda kavramları yıllar içinde sürekli değişiyor. Bir dönem lüks denildiğinde akla gösterişli logolar, dikkat çekici monogramlar ve sosyal medyada kolayca fark edilen ürünler geliyordu. Ancak bugün moda dünyası daha sessiz, daha yavaş ve daha dokunsal bir anlayışa yöneliyor. El işçiliği ve zanaatkarlık sektörün en çok konuşulan kavramları arasında yer alıyor. Moda dünyası uzun bir aradan sonra yeniden insan emeğine odaklanıyor. Bu yönelimin arkasında yalnızca estetik kaygılar bulunmuyor. Yapay zekanın saniyeler içinde görseller üretebildiği, kampanyalar hazırlayabildiği ve içerik oluşturabildiği bir dönemde insan eliyle ortaya çıkan işler daha değerli hale geliyor. Artık önemli olan yalnızca bir ürüne sahip olmak değil, o ürünün nasıl üretildiğini bilmek. Bir çantanın dikişlerinde ustalığı görmek, bir ceketin kalıbında terziliğin izlerini hissetmek ya da derideki küçük bir kusurun insan emeğini yansıtması lüksün yeni tanımını oluşturuyor. Büyük moda markalarının iletişim stratejilerinde ise artık ürün kadar üretim süreci de öne çıkıyor. Atölyelerde çalışan ustalar, nakış işlemleri, deri kesimleri ve sanatkarların hikayeleri markaların anlatısının merkezine yerleşiyor. Bu değişim son yıllarda sıkça duyulan sessiz lüks anlayışında da kendini gösteriyor. Ancak bu yaklaşım çoğu zaman yanlış yorumlanıyor. Sessiz lüks yalnızca sade renklerden ve logosuz ürünlerden ibaret değil. Bu anlayışın temelinde kaliteli işçilik, ustalık ve görünmeyen bilgi yer alıyor. El işçiliğine olan ilginin artmasının en önemli nedenlerinden biri de dijitalleşmenin hız kazanması. Dijital dünyada her şey daha hızlı ve kusursuz hale gelirken insanlar insan dokunuşunu daha fazla arıyor. Bu nedenle sosyal medyada da artık yalnızca son ürün değil, üretim süreci ilgi görüyor. Nakış videoları, deri işçiliği, dokuma teknikleri ve el yapımı üretimler milyonlarca kez izleniyor. El işçiliği ve zanaatkarlığa yönelik bu ilgi beraberinde yeni bir tartışmayı da gündeme getiriyor. Crowdwashing. Bazı markaların zanaatkarlığa gerçek anlamda yatırım yapmak yerine el işçiliği ve geleneksel üretim estetiğini kullanarak benzer bir algıyı pazarlama aracına dönüştürmesi anlamına geliyor. Bu nedenle nostaljik atölye görüntüleri, handmade vurguları ve zanaatkar hikayeleri markaların iletişiminde daha fazla yer buluyor. Bu durum gerçek zanaat ile zanaat görüntüsü arasındaki farkın daha belirgin hale gelmesine yol açıyor. Türkiye ise bu dönüşümde önemli bir potansiyele sahip. Kutnu dokumaları, tel kırma, oya, deri işçiliği, bakır ustalığı, halı ve kilim kültürü gibi birçok geleneksel üretim tekniği güçlü bir zanaat mirası sunuyor. Uzun yıllar boyunca geri planda kalan bu değerler moda dünyasının insan emeğine, yerel üretime ve kültürel mirasa yeniden yönelmesiyle birlikte tekrar önem kazanıyor. Genç tasarımcıların zanaatkarlarla işbirliği yapması ve geleneksel tekniklerin çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanması Türkiye için de yeni fırsatlar yaratıyor. Görünen o ki craft yani zanaatkarlık yalnızca geçmişin bir değeri değil, moda dünyasında geleceğin lüks anlayışını şekillendiren en güçlü unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Gösterişli logoların yerini el işçiliği ve zanaatkarlığın aldığı moda dünyasında insan emeği yeniden lüksün en önemli unsurlarından biri haline geliyor. Dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde craft anlayışı yükselirken Türkiye'nin köklü zanaat mirası da yeni fırsatlar sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la Moskova'da bir araya geldi. Trump, İran ve ABD arasında gerçekleşen anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İsrail ve Netanyahu yönetimine sert sözlerle yüklendi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la Moskova'da bir araya geldi. Fidan, Rus-Türk ilişkilerinin gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğini söyledi. Fidan, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler ülkelerimizin liderlerinin belirlediği istikamette gelişmeye ve güçlenmeye devam ediyor. Bu bağlamda ilişkilerimiz kurumsallaşma seviyesine ulaşıyor, dedi. Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik arabuluculuk çabalarına dair her şeyi yapmaya hazır olduğunun altını çizerek, özellikle de tarafları Türk topraklarında buluşturabileceklerini kaydeden Fidan, bu istikrarsızlık ve tırmanış savaşın daha da şiddetlenmesine yol açabilir. Bu nedenle bunu sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmak gerekiyor, diye konuştu. Lavrov da Rusya ve Türkiye arasındaki ticari ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini, yıl sonundan önce ticaret konusunda hükümetler arası bir komisyonun kurulmasının beklendiğini belirtti. Lavrov ayrıca Rusya, Türkiye'nin Ukrayna etrafındaki durumun çözümüne yardımcı olma ilgisini memnuniyetle karşılıyor, diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, İran ve ABD arasında gerçekleşen anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu. İran'la harika bir anlaşma yaptıklarını ve artık ikinci aşamaya geçtiklerini söyleyen Trump, İran'a yatırım yapmıyoruz ama adil bir anlaşmamız var, dedi. Trump, bu anlaşmayla İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ifade etti. Nükleer isterlerse cehennemi yaşarlar, diye konuştu. ABD ile varılan mutabakata ilişkin bir açıklama da İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesinin ABD ile varılan mutabakatın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini de içerdiğini söyledi. ABD ile varılan mutabakatın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını belirten Arakçı, bunun ardından yeri daha sonra belirlenecek bir yerde İran ve ABD arasında nihai bir anlaşmaya varmak için yeni bir müzakere turu başlayacak. Nihai bir anlaşmaya varılması için yapılacak bu müzakereler 60 gün sürecek. Bu nihai anlaşma nükleer konular ve yaptırımların kaldırılması ile ilgili, dedi. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninde ise İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf'la ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in hazır bulunacağı belirtildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İsrail ve Netanyahu yönetimine sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, "Netanyahu yönetimi bölgenin huzuruna kasteden bir kriz üretim mekanizmasıdır," dedi.
2: Netanyahu yönetimi bölgenin huzuruna kasteden bir kriz üretim mekanizmasıdır. Gazze'de çocukların cansız bedenleri toprağa verilirken, Filistinli esirlerin onuru çiğnenirken, Batı Şeria'da toprak gaspı sürerken, Lübnan'da tarihi ve kültürel doku bombalarının bölgesinde yerle bir olurken, Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir.
1: Bahçeli, Birleşmiş Milletleri de Gazze karşısında üç maymunu oynamakla suçladı.
2: Gazze'de insanlık inim inim inlerken, bölgemizde acı ve katliam kol gezerken, Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır. Veto sopasıyla adaletin yolu okyanus ötesinden kesilmekte, Güvenlik Konseyi'nde beşeriyetin adalete duyduğu susuzluk, tek bir ülkenin İsrail'e kol kanat geren himaye refleksine çarparak yaralanmaktadır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede komisyon raporunda belirtilen düzenlemelerle terörsüz Türkiye sürecine değinildi. Halkalı Arnavutköy metro hattı 19 Haziran'da hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattının Halkalı Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Halkalı Arnavutköy hattının 19 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi. Halkalı istasyonunda hattın Marmara ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde Halkalı İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek dedi.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.519 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 29 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.593, çeyrek altın 10.772, tam altın 42.947, ata altını ise 44.028 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
0: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik son dakika.
2: Sayın dinleyenler, Moskova'da Rus mevkidaşı Lavrov'la bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu anda açıklamada bulunuyor. Canlı olarak aktarıyoruz.
3: Endişe vericidir. Özellikle cephe gerisindeki hedeflere yönelik saldırılardaki artış ve Karadeniz'de seyri sefer emniyetini tehdit eden saldırıların üçüncü tarafların çıkarlarına zarar veren etkileri, gerilimi düşürücü bazı önlemler gerekli kılmaktadır. Son dönemde ülkemizin Karadeniz'deki çıkarlarına halel getirebilecek hadiselerin önün alınmasına yönelik beklentimizi de değerli meslektaşıma ayrıca ilettim. Bu çerçevede Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin teminat altına alınması için neler yapılabileceğine dair fikir teatisinde bulunduk. Değerli basın mensupları, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz. Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir. Bu neticenin ortaya çıkmasında ABD ve İran liderliklerinin sergilediği siyasi iradeyi çok önemli buluyoruz. Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını takdirle karşılıyor, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere verdikleri desteği de memnuniyetle not ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde arzumuz bu mutabakatın daha geniş bir bölgesel barış perspektifine kapı aralamasıdır. Türkiye bunun için çalışmaktadır. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan'la bugünkü görüşmemizde Güney Kafkasya'daki güncel gelişmeleri de etraflıca ele alma imkanımız oldu. Yürütülen barış ve normalleşme süreçlerinin coğrafyamıza sağlayacağı istikrar

0: tarafından diyalog ve işbirliği temelinde ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Meslektaşımın da ifade ettiği gibi 3+3 bölgesel işbirliği platformunun bu bağlamda önemli bir işbirliği çerçevesi sunduğunu düşünüyoruz. Değerli basın mensupları, toplantımızda ayrıca Filistin meselesinin bölgesel barış, istikrar ve adaletin tesisi ekseninde çözüme kavuşturulması yönündeki tutumumuzu yineledik. Filistin meselesi Orta Doğu'daki tüm ihtilafların merkezinde yer almaktadır. Gazze'de ateşkesin korunması, insani yardımlara kesintisiz erişimin sağlanması ve istikrarın tesisini teminen yeniden inşa faaliyetlerinin başlatılması için diplomatik girişimlere katkı sağlamayı sürdürmekteyiz. İsrail'in iki devletli çözümü baltalamaya yönelik yıkıcı eylemlerinin, Gazze'deki ateşkes ihlallerinin, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs'teki provokasyonlarının önlenmesi için uluslararası çabaların artırılması gerektiği ortadadır. İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırıları ve işgalleri de bu ülkeleri zayıflatma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma projesinin devamıdır. Bölgemize çatışma alanlarını genişleten değil, çözüm imkanlarını güçlendiren bir yaklaşımın hakim kılınması gerekmektedir. Türkiye olarak başından itibaren savunduğumuz ilke de açıktır. Bu coğrafya dış müdahalelerin ve yıkıcı jeopolitik rekabetlerin sahası olmaktan artık çıkarılmalıdır. Bölge ülkeleri ortak akıl, itidal ve sorumluluk duygusuyla kendi geleceklerine sahip çıkmalıdır. Bölgesel sahiplenme vizyonumuzun özü de tam da budur.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Bölge ülkelerinin meşru güvenlik kaygılarının birlikte ele alınmasıyla tesis edilebileceğine inanıyoruz. Bu anlayışla bölge ülkeleri arasında güven artırıcı mekanizmaların güçlendirilmesi, siyasi diyalog kanallarının açık tutulmasını ve krizlerin diplomasi yoluyla yönetilmesini desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye bu doğrultuda bölgemizde barış ve istikrarın güçlendirilmesi için inisiyatif almaktan hiçbir zaman geri durmayacaktır. Nitekim bölgesel istikrarın perspektifinin önemli başlıklarından biri de Suriye'dir. Suriye'de istikrar, güvenlik ve birliğin tesis ve tahkimi yönünde kaydedilen ilerleme, dünyanın çok sayıda bölgesel ve küresel krizle sınandığı bir dönemde umut kaynağı olmayı sürdürmektedir. Türkiye toprak bütünlüğü ve birliği temelinde Suriye'de istikrarın, güvenliğin ve ekonomik kalkınmanın tesisine yapıcı katkı sunmak isteyen tüm taraflarla işbirliği içinde hareket etmeye devam edecektir. Değerli arkadaşlar, Türkiye ve Rusya olarak ülkelerimizin ortak çıkarları ile bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahı içinde birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Sayın Lavrov'a tarafıma gösterdiği sıcak misafirperverlik için tekrar teşekkür ediyorum.
2: Çok saygıdeğer mevkidaşlar, soru cevap faslına geçelim, biraz daha aktif olalım. Saygıdeğer Bakan, iyi günler. Benim iki sorum olacak. Bir tanesi Sergey Bey'e, öbürü Sayın Fidan'a. Sayın Sergey Bey, Batı Zelenski'nin sivillere karşı azmettirdiği terör eylemlerini gözmezden geliyor. Bunu ne şekilde yorumlayabilirsiniz? Ben çok kısa yorum yapacağım buna karşılık. Batı hegemon rolünü üstlenme teşebbüslerindedir. Herkesi, her şeyi herkesin yerine karar her şeyin kararını başkalarının yerini almaya çalışıyor. Avrupa'da neonazi ideolojisi hortlamak üzere bu şekilde hareket ediyorlar. Hatta mesela Almanya Avrupa'nın en güçlü ordusu benim demeye başladı. İşte bu Nazi ideolojisinden ilham alan bir takım eylemler ışığında Zelenski arsız bir şekilde hiç bıkmadan, usanmadan bu neonazi ideolojinin adeta ihyasına işliyor, adeta yeniden canlanmasına çalışıyor. Gerçekten kabul edilmez adımlar atıyor. Mesela Nürnberg mahkemesi tarafından

0: yargılanan canilerin anıtlarını dikiyor. Alkış eşliğinde, yani Avrupa'da, sözde Avrupa değerlerini savunduğunu iddia ediyor. Bu kadar. Şimdi Sayın Fidan olacak sıradaki sorum. Ankara terör eylemlerine çok sert karşılık veriyor. Peki niçin Strabelski'de Zelenski'nin işlediği suçları yargılanmıyor? Simferopol'de otobüs, sivillerin olduğu bir otobüsü vurdu. Sarıbelsk'te terör eylemi yapıldı Ukrayna rejimi tarafından.
1: Etrafımızda biliyorsunuz yıllardır çok sayıda savaş ve çatışma olmakta. Bu savaş ve çatışmaların durdurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu savaş ve çatışmalar devam ederken bir konuya çok ama çok dikkat ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu konu. Hangi nedenden çıkarsa çıksın bir savaşta sivillerin ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasını hiçbir zaman için tasvip etmedik. Baştan sona her zaman için bunları bir prensip gereği kınadık. Dikkatimize getirilen gördüğümüz her türlü konuya da tepkiyi gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Çünkü baştan beri yanlış bulduğumuz bir husus.
0: Buyursunlar, Anadolu Haber Ajansı'ndan alalım sıradaki soruyu.
2: Çok teşekkür ederim. Yahya Bostan, Anadolu Ajansı. İzninizle her iki Sayın Bakan'a da soru yöneltmek istiyorum. Öncelikle Sayın Bakan Fidan'a soru yönelteceğim. İran bahsinde. Efendim, evet, bir mutabakat var. 60 günlük müzakere süreci başlıyor. Az önce siz de aslında bir şekilde işaret ettiniz. Bazı sabotaj girişimleri olabileceğine ilişkin bu konuda İsrail'in bu anlaşmayı kabul etmediğine ya da kabul etmeyeceğine yönelik çok güçlü işaretler var. Ben şunu sormak istiyorum. Bölgesel barış İsrail engelini nasıl aşacak? Siz bir arabulucusunuz, aynı zamanda sürecin içerisindesiniz. Bu konuda değerlendirmenizi merak ediyorum.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Baştan beri uluslararası bütün aktörlerin hemen hemen hepsinin bu barışa bir an önce ulaşılması yönünde sadece arzusu değil, baskısı vardı. Açıktan baskı koyanlar, gizlice baskı koyanlar. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla beraber dünya gördü ki aslında bu mesele sadece bir bölgesel mesele değil. İran'la Amerika, İran'la İsrail arasında bir konu değil. Bütün dünyanın bir meselesi oldu. Çünkü enerji fiyatlarına, gıda fiyatlarına, petrokimyadan etkileşen bütün sektörlere yönelik muazzam bir fiyat artışı, tedarik zincirlerinde ciddi sıkıntıların oluşması ve uzun vadede ekonomik istikrarsızlık ve bu ekonomik istikrarsızlığın da yönetim istikrarsızlığına, güvenlikteki birçok problemi tetiklediğini gördük. Dolayısıyla bizim muhatap olduğumuz bütün devletler bu anlaşmanın bir an önce hayata geçmesini talep ediyorlardı ve herkese destek verdi. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başından itibaren inanılmaz bir tempoyla elimizden geleni yaptık. Çünkü bu mesele çözülecek ki sırada bekleyen diğer sorunlar var. Gazze'deki sorun, Ukrayna'daki sorun, o konularda da Amerika'yla çalışabilelim. Şimdi ifade ettiğiniz, evet, İsrail'in bir istikrarsızlaşma ve sabot etme rolü olabilir mi? Olabilir. Onun için biz hep şunu söylüyoruz. İsrail'in bölgedeki tavırları sadece birkaç ülkenin sorunu değil. Bütün dünyanın sorunu. Ve bütün dünya bunun farkında. İlk defa bütün dünyada İsrail'in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta. Bu anlayış birliğinin gerekli diplomatik yöntemler kullanarak bir eylem birliğine dönüşmesi gerekiyor artık. İsrail bütün dünyanın kendisine karşı bir diplomatik eylem çabası içinde olduğunu gördüğü zaman adım atması mümkün değildir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, bir araya gelip yanlış adım attığı zaman da gerekli cevabı vermesi gerekir. Bu olduğu zaman İsrail adım atmayacaktır. Onun dışında falan ülke beni korur, filan ülke geçmişten dolayı bir şey demez, filan ülkeyle ticaret konusunda arkadan bağladım, filanı seçimlerde, birçok konuda bu türden anlaşmalar olursa İsrail'in tabii bölgedeki kurmaya çalıştığı istikrarsızlaştırıcı oyun devam eder. Ama ülkeler hep beraber zararı görmeye devam ederler. Bunun için biz uluslararası şeffaf, açık bir diplomasiyle yanlışa yanlış diyen ve yanlışa tavır koyan diplomasiyi kurumsallaştırmaya devam edeceğiz.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Sayın Lavrov, az önce aslında açıklamalarınızda değindiniz. Ama ben yine bu Batı, Ukrayna ve Rusya denkleminde spesifik bir soru sormak istiyorum. Avrupa Birliği'nin son dönemde attığı yeni adımlar var. Mesela Balkanlardaki üyelik müzakerelerini hızlandırma kararı aldılar. Ukrayna ve Moldova ile de bir süreç başlatma kararı aldılar. Rusya, Avrupa Birliği'nin Balkanlar ve Doğu Avrupa'daki bu yeni adımları nasıl değerlendiriyor?
4: Ну, yani, еще когда украинский
0: Украина вопрос обсуждали. Меселеси. Kırım halkının referandumda oy kullandığı ışığında görüşüldüğünde 2014 senesinde Şubat ayında biliyorsunuz darbe yapıldı. Daha sonra Kırım'ın Rusya'ya katılması için referandum yaptık ve o zaman Ukrayna meselesi Avrupa Birliği ile sürekli masadaydı, masamızdaydı. Yani görüşme masasındaydı. O zaman Devlet Başkanı Putin her zaman şunun altını çizdi. Biz bütün alınan taahhütlere rağmen Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmelerine karşıyız diyordu. Çünkü sonuçta Ukrayna'nın hani Avrupa Birliği ekonomik bir teşkilat, vatandaşların refahının arttırılmasıyla ilgileniyor. Fakat Avrupa Birliği o yandan, o zamandan bu yana çok değişti. Donald Trump yönetiminin biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde de birkaç farklı eğilim var. Yani Trump biraz elini çekti gibi NATO'dan. Bazıları Avrupa Birliği yaklaşık 41 ya da 47 madde Avrupa Birliği şartının maddesi uyarınca bir askeri blok haline getirmek istiyor. İkinci eğilim şöyle, kendi başımıza yani hallederiz. Mesela İngiltere ayrı bir askeri alyans kurmaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nin en böyle ateşli Rusya karşıtlığı ülkelerinden oluşturacak bu alyansı. Ukrayna'yı da katacak bu alyansın içine. Bütün bunlar şimdilik konuşma aşamasında, şimdilik tartışma aşamasında sadece. Ama bütün bunların arkasında tek bir gerçek var. Avrupa Birliği bütün güvenlikle ilgili mimarisini Rusya karşıtlığı üzerine kuruyor. Rusya karşıtlığı temelinde kuruldu. Dolayısıyla bizim ulusal çıkarlarımız burada zedeleniyor. Elbette Ukrayna Avrupa Birliği'ye girerse Avrupa Birliği'ni askeri bir alyans haline getirmek isteyenler tarafından yapılacak bu. Yani böyle Avrupa Birliği'nin iç sorunlarına gelince belki Ukrayna'nın oraya girmesi hiç de fena olmaz. O zaman Avrupa Birliği dağılır yani içeriden. Eğer kendi ekonomilerini, çok taraflı ekonomik altyapısını da feshetmek, bir askeri alyans haline gelmek istiyorlarsa o zaman bu çok kötü sonuçlara yol açar, pahalıya mal olur. Ekonomiyi unutalım diyorlarsa o zaman Zelenski'yi davet etsinler bu alyansa. İyi günler saygıdeğer bakan Sergey Bey. Zelenski kısa bir süre önce Batı medyası üzerinden şöyle bir bilgiyi paylaştı. Belki komik gelebilir kulağa ama Vladimir Putin'i G7 zirvesine davet etti güya Fransa'ya. Bu tarz mesajlardan haberiniz var mı? Yani herhangi bir sinyal veya da mesaj verecek değildi. Kendisi medya üzerinden her şeyi kamuoyuyla paylaşıyor zaten. Sayın Putin'e son derece arsızca kaba bir mesaj verdi medya üzerinden. Yani hep piyano çalıyor, bir de kamuoyunun böyle kamuoyu oyalıyor. Bir de Türkiye Ukrayna krizinde arabuluculuk rolünü oynamak istiyor. Belki Sayın Fidan da bu davetten haberdar. Yani sizi Paris'e davet ettiler mi G20 zirvesine Ukrayna meselesiyle ilgili bir görüşme yapmaya?
5: Yok, bir davet gelmedi bize.
6: Teşekkür.
7: Türkiye gazetesi, buyurunuz.
6: Teşekkürler. Sorum her iki bakan olacak. İlk sorum Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a. Sayın Bakanım, ABD ile İran arasındaki tarafların yeniden barış masasına dönmesi için Türkiye nasıl bir rol oynadı? Bu süreçte yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünüzü biliyoruz. Herhalde 100'den fazla telefon görüşmesi yaptınız. Bunlara şahidiz. Savaş sonrası bölgede nasıl bir bölgesel tablo öngörüyorsunuz? Ve kalıcı istikrarın sağlanması konusunda Türkiye hangi konularda ısrarını devam ettirecek? Teşekkür ediyorum.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
5: Türkiye bölgesinin bildiğiniz gibi önemli bir ülkesi, güçlü bir ülkesi. Dolayısıyla alacağı tutum her türlü meselede gerçekten fark yaratacak olan bir durum. Bizim istikrarlaştırıcı, barışı önceleyici Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konan politika aslında bölgemizde İran savaşında da kendisini gösterdi. Bu konuda yaptığımız çabalar sadece bir kendi kişisel çabalarımızın bir ürününü ortaya koymadı. Aynı zamanda bizim duruşumuza, görüşümüze, eylemimize değer veren diğer ortaklarımızın, kardeş ülkelerin bu konuda harekete geçmesini de sağladı. Bu konuda gerçekten ifade ettiğiniz gibi çok fazla temas var. Detaylarına girmek istemiyorum. Yani çok iniş ve çıkışlar oldu. Pakistanlı kardeşlerimizle, Katarlı kardeşlerimizle, Amerikalılarla, İranlarla gece gündüz iletişim halindeydik. Onlar çok ciddi çaba ortaya koydular. Pakistanlı ve Katarlı kardeşlerimiz. Ama bölgedeki genel arzu bölge liderlerinin bir araya gelip Sayın Trump'la bir telekonferans yapması aslında önemli bir dönüm noktası. Çünkü bölge ülkeleri artık bölgemize ilişkin ortak tutumumuzu ortak diplomatik dille ifade etme konusunda da bir refleks geliştirmiş durumdalar. Bunu biliyorsunuz, Gazze Barış Planı hayata geçmeden önce ilk ortaya koyduk. Şimdi İran'la ilgili barış meselesi gündeme gelirken tekrar liderler telekonferansta Sayın Trump'la konuşup barışı öncelediğimizi, bu konuda atılması gereken, bütün adımların atılması gerektiğini, kendisinin bu konuyu yapabileceğini. Ve nitekim Sayın Trump bir irade ortaya koydu. İsrail'in bu konudaki itirazlarını dinlemedi ve İran'da bu iradeye olumlu cevap verdi ve bir neticeye ulaştılar. Umudumuz herhangi bir sabotajın etkisi altında kalmadan geri kalan 60 günlük dönem içerisinde de bu teknik müzakerelerin bir an önce nihayete ermesi ve bölgemizde artık bir barış ikliminin oluşması. Peki bu savaş sonrası dönemde nasıl bir düzen oluşmalı? Bu konuda yine bölge ülkeleriyle, bölge dışındaki diğer etkili aktörlerle bir araya gelerek herkesin üzerinde mutabık kalabileceği, herkesin çıkarını gözeten, sadece bölgeye değil dünyaya istikrar üreten bir artık bölgenin oluşması gerekiyor. Bunun için şartlar müsait, zemin müsait. Sadece bir vizyona, cesarete ve biraz da eteklemeye ihtiyaç var. Türkiye de bunu yapmaya inşallah muktedirdir.
6: Teşekkür ederim.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
6: Sayın Bakan, küresel sistem Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlere uyguladığı soykırıma ve işgal politikalarına rağmen İsrail'e Rusya'nın Ukrayna Savaşı dolayısıyla uyguladığı yaptırımların benzerlerini uygulamadı. Çifte standart tanımı bu durumu açıklamada yetersiz kalıyor. Bu tablonun ortaya çıkmasına sebep olan temel nedenleri nedir? Ve Rusya, İsrail ve Netanyahu'ya ceza verilmemesini nasıl değerlendiriyor? Благодарю, teşekkür ediyorum.
4: Ну, конечно, это двуличие.
0: Bu bir iki yüzlülüğün göstergesi. Batı her zaman riyakarlıkla, ikiyüzlülükle meşhurdu ve bu ikili standart alışkanlıkları bir yere kaybolmadı. Yani uluslararası hukuk değildi, rule based order türünden konseptler üretiyorlar. Bizim tutumumuz açık ve net. Gayrimeşru yaptırımlar uygulanıyor Rusya'ya karşı. Dolayısıyla bizim bu gayrimeşru yaptırımları başkalarına uygulayacak değiliz. Yani biz bu tarz yaptırımların olmamasını, ortadan kalkmasını istiyoruz. Bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Herkes bu Birleşmiş Milletler şartına saygı duysun. Sadece BMGK uygulayabilir yaptırımları, uluslararası yaptırımları ve herkesi bağlayacağı kararlar alabiliyor hukuki anlamda. Şu ya da bu ekonomik veya ticari faaliyetleri engelleyebilecek tek merci var. O da BMGK'dır. Dolayısıyla bu gayrimeşru yaptırım politikasına karşıyız. Saygıdeğer mevkidaşlar, burada basın toplantımızı tamamlıyoruz. Çok teşekkürler ilginize.
3: Radyo Sputnik canlı yayın.
7: Sayın dinleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısını canlı olarak mikrofonlarımıza getirdik. İki bakan açıklamalarında Türkiye-Rusya ilişkilerinden Ukrayna Savaşı'na, İran-ABD mutabakatından Güney Kafkasya ve Suriye'deki gelişmelere kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, Türkiye ile Rusya arasındaki yoğun diplomatik temasların kesintisiz sürdüğünü belirterek iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarında gelişmeye devam ettiğini söyledi. Fidan, ikili ilişkilerdeki gerçek potansiyelin ortaya çıkabilmesi için de bölgedeki çatışmaların sona ermesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Ukrayna krizine ilişkin de Fidan, 5. yılına giren bu krizin en kısa sürede ve barışçıl yollarla sonlandırılması gerektiğini ifade etti ve Türkiye'nin müzakere süreçlerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti ve tarafların mutabık kalması halinde görüşmelerin daha sonuç odaklı ilerletilmesine katkı sunabileceklerini söyledi. Gelelim Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamalarına. Lavrov da Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik girişimlerine değer verdiklerini söyledi ve Karadeniz, Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik meselelerinde Türkiye ile yakın işbirliği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti Lavrov ve iki ülkenin bölgesel konularda karşılıklı tamamlayıcılık temelinde çalıştığını ifade etti. Lavrov ayrıca Türkiye'ye tahıl taşıyan gemiler ve tankerleri hedef alan provokasyon girişimlerinden duydukları endişeyi de dile getirirken Türk Akım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına yönelik tehditlerinde Moskova açısından önemli bir güvenlik riski oluşturduğunu söyledi. Bakanlar görüşmede bölgesel güvenlik, ekonomik işbirliği ve diplomatik çözüm yollarının geliştirilmesine yönelik ortak çalışma iradesini de bir kez daha teyit etmiş oldular. Biz de bu açıklamaları canlı olarak Radyo Sputnik mikrofonlarından sizlere aktardık. Şimdi ise bu basın toplantısı ve görüşme öncesi yaptığımız özel bir haberde, Radyo Sputnik editörlerinin hazırladığı haberde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşme öncesi yaptığı açıklamaları getireceğiz. Yayınımızda dinleyeceğiz.
3: Radyo Sputnik özel gelişme. Radyo Sputnik özel haber.
8: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Moskova'da bir araya geldi. Moskova'da başlayan görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus-Türk ilişkilerinin gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğini söyledi. Fidan ayrıca, Ukrayna'da arabuluculuk için her şeyi yapmaya hazırız ifadesini kullandı. Tarafları Türk topraklarında buluşturabileceklerini vurgulayan Fidan şöyle konuştu.
9: Bu açılış konuşmasında şunu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Ukrayna meselesinin çözümünde her türlü desteği vermeye devam edecek. Her türlü arabuluculuk rolüne katkıda bulunacak. Kendisinin oynayabileceği arabuluculuk rollerini oynamaya devam edecek. Çünkü devam eden savaş bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da artırmakta, bunun bir an önce son.
8: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise şunları söyledi.
10: İkili işbirliğimiz devam ediyor. Örneğin parlamentolar arası ilişkilerimiz ikili ilişkilerimizde önemli bir boyut oluşturuyor. Öte yandan ticari ve ekonomik ilişkilerimiz adım adım gelişiyor. Bölgesel ve uluslararası ilişkilerimiz de son derece yoğun. Sürekli görüş alışverişinde bulunuyoruz. Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya ile ilgili gündemleri sürekli ele alıyoruz. Ayrıca Türk arkadaşlarımızın Ukrayna meselesinin kalıcı, adil ve sürdürülebilir çözümü için gösterdikleri çaba bizim için son derece kıymetli.
8: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan Moskova'da bir araya geldi. Lavrov, Rusya ve Türkiye arasındaki ticari ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini, yıl sonundan önce ticaret konusunda hükümetler arası bir komisyonun kurulmasının beklendiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Rus-Türk ilişkilerinin gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik Özel Gelişme.
10: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.
8: Futbol saati Dünya Kupası özel haftaya kaldığı yerden devam edecek.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Özel Haber.
11: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Ziyaret, Türkiye ile Rusya arasındaki yoğun diplomatik temasların son halkası olacak. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı görevine başladığı Haziran 2023'ten bu yana Rusya en sık temas kurduğu ülkeler arasında yer aldı. Fidan, bakanlığı döneminde Rusya'ya en az 4 resmi ziyaret gerçekleştirdi. Eylül 2023'te Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine eşlik eden Fidan, Haziran 2024'te Novgorod'daki BRICS toplantılarına katıldı. Mayıs 2025'te Moskova'da Putin ve Lavrov'la görüşen Fidan şimdi yeniden Rusya'da. Hakan Fidan'ın Türkiye'deki temas trafiği ise daha da yoğun oldu. Sergey Lavrov başta olmak üzere Rus yetkililer son 3 yılda Ankara, Antalya ve İstanbul'da düzenlenen çok sayıda uluslararası toplantı ve ikili görüşmede Fidan'la bir araya geldi. Özellikle Antalya Diplomasi Forumu, Ukrayna müzakereleri ve bölgesel güvenlik toplantıları Türk-Rus diplomasi trafiğinin önemli durakları haline geldi. Hakan Fidan'ın Rus muhataplarıyla en yoğun görüştüğü dönem 2024 ve 2025 yılları oldu. Bu dönemde Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekat, Karadeniz güvenliği, Suriye'deki yeni süreç ve enerji birliği nedeniyle temaslar belirgin şekilde arttı. Peki bu görüşmelerde hangi başlıklar öne çıktı? Listenin ilk sırasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı yer aldı. Türkiye, harekatın başlamasından bu yana Moskova ve Kiev arasında diyalog kanallarını açık tutan az sayıdaki ülkelerden biri oldu. Hakan Fidan da gerek ateşkes girişimleri, gerekse olası barış görüşmeleri konusunda Rus tarafıyla düzenli temas yürüttü. Türkiye son dönemde yeni Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da sık sık vurguladı. İkinci önemli başlık Suriye oldu. Şam yönetimiyle yeni dönemin şekillenmesi, terörle mücadele, sınır güvenliği ve Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler Fidan-Lavrov görüşmelerinin değişmeyen gündem maddeleri arasında yer aldı. Moskova, Ankara'nın Suriye politikasında temas halinde olduğu başlıca aktörlerden biri olmayı sürdürdü. Enerji işbirliği de görüşmelerin en kritik alanlarından biri oldu. Türk akım ve mavi akım hatlarının güvenliği, doğalgaz ticareti, Türkiye'nin enerji merkezi olma hedefi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali projeleri Türk-Rus temaslarında düzenli olarak ele alındı. Bunun yanında Karadeniz güvenliği, tahıl koridoru girişimleri, ticaret hacminin artırılması, turizm, savunma sanayi ve çok kutuplu uluslararası sistem tartışmaları da görüşmelerde sıkça gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. Peki Hakan Fidan döneminde Türk-Rus ilişkileri nasıl ilerledi? Uzmanlar ilişkilerin kontrollü işbirliği modelinin devamı niteliğinde olduğunu değerlendiriyor. Ankara, Moskova ile enerji, ticaret ve bölgesel güvenlik alanlarında yakın diyaloğunu korudu. Bu süreçte Türkiye, Batı ile Rusya arasında iletişim kurabilen nadir ülkelerden biri olarak öne çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da kritik temaslarda bulunuyor. Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı döneminde yoğunlaşan Türk-Rus diplomasi trafiğinde Ukrayna, Suriye, enerji ve bölgesel güvenlik başlıkları öne çıkarken yeni ziyaretin ikili ilişkilerdeki son durumu da ortaya koyması bekleniyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
8: Ukrayna'daki enerji krizine karşı Batı'dan destek hamlesi geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın açıklamasına göre Londra yönetimi Ukrayna nükleer enerji sektörünü desteklemek amacıyla kapsamlı bir paket hazırladı. 210 milyon sterlinlik destek paketi kapsamında İngiliz nükleer yakıt şirketi Urenco, Ukrayna'nın devlet nükleer enerji şirketi Energoatom'a zenginleştirilmiş uranyum temin edecek. Bu tedarik sayesinde Ukrayna'daki nükleer santrallerin önümüzdeki 2 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde işletilmesi bekleniyor. İki ülke arasında nükleer enerji alanındaki işbirliği yeni değil. İngiltere ve Ukrayna, Ağustos 2023'te Urenco şirketinin ortaklığında 245 milyon dolarlık bir nükleer yakıt alım sözleşmesine imza atmıştı. İngiltere, Ukrayna'daki nükleer güç santrallerinin 2 yıl boyunca kesintisiz çalışabilmesi için 280 milyon dolar değerinde zenginleştirilmiş uranyum tedarik edeceğini açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber.
8: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'yla Futbol Saati bir haftalık aranın ardından Salı günü saat 14.05'te tekrar yayında olacak.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası H grubu ilk maçında İspanya ve Yeşilburun adaları ABD'nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı. 0-0 berabere biten maçta 40 yaşındaki kaleci Vozinha yaptığı 7 kritik kurtarışla bir anda sosyal medya yıldızı oldu. Vozinha'nın 50 bin kişinin takip ettiği hesabı bir günde 5,6 milyon kişiye ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya, tarihinde ilk kez organizasyona mücadele eden Yeşilburun adalarıyla 0-0 berabere kaldı. Tempolu maçta 7 kritik kurtarış yapan Yeşilburun adalarının 40 yaşındaki kalecisi Vozinha bir günde sosyal medya yıldızı oldu. Maç bitiminde gözyaşlarını tutamayan Vozinha, İspanya'nın ataklarına karşı kaleye adeta duvar oldu. Kurtarışlarıyla Vozinha, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan futbolcularından biri haline geldi. 50 bin takipçisi olan Vozinha'nın sosyal medya hesabı bir günde patlayarak 5,6 milyon kişiye yükseldi. Maçtan sonra ağladım çünkü büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi. Birkaç yıl önce vefat ettiler, dedi. Maçtan sonra beraberliği kutlarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim, ifadelerini kullandı. Karşılaşma golsüz berabere bitti. Bu sonuçta tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşilburun adaları turnuvada ilk puanını da almış oldu. Iğdır Futbol Kulübü'nde oynayan Ryan Mendes maça ilk 11'de başlarken Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile Başakşehir'de forma giyen Nuno Da Costa ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Da Costa 61. dakikada oyuna girdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın ilk büyük sürprizlerinden biri yaşandı. H grubunda İspanya ile 0-0 berabere kalan Yeşilburun adaları tarihine ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk puanını aldı. Karşılaşmanın yıldızı ise yaptığı 7 kritik kurtarışla İspanyol hücumculara geçit vermeyen 40 yaşındaki kaleci Vozinha oldu. Maç sonrası gözyaşlarına boğulan deneyimli file bekçisi duygusal açıklamalarıyla da gündem yarattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Vozinha'nın takipçi sayısı bir gün içinde 50 binden 5,6 milyona yükseldi. Turnuvanın en dikkat çeken hikayelerinden biri şimdiden Yeşilburun adaları ve kahraman kalecisi Vozinha oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: YKS Maratonu hafta sonu başlıyor. Geleceğini şekillendirmek isteyen milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği yükseköğretim kurumları sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak olan dev sınav maratonuna ilişkin son hazırlıklar tamamlanırken, ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, aday sayısı, oturum detayları ve sınav günü kuralları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy'un paylaştığı verilere göre bu yılki YKS'de oturumlara göre başvuru sayıları ve sınav takvimi şu şekilde netleşti. Birinci oturum temel yeterlilik testi 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma tam 2.425.628 aday katılacak. İkinci oturum alan yeterlilik testleri 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Oturumda 1.627.960 aday ter dökecek. Üçüncü oturum yabancı dil testi 21 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Toplam 203.639 adayın gireceği bu oturumda dil dağılımları İngilizce 195.051 aday, Arapça 4.178 aday, Almanca 2.550 aday, Rusça 941 aday ve Fransızca 919 aday olarak açıklandı. Sınava başvuranların yaş ve lise türü dağılımları da oldukça dikkat çekici detaylar barındırıyor. Yaklaşık 921.248 kişinin ilk kez kapısını çalacağı YKS'nin en genç adayı 16 yaşındayken en yaşlı adayı ise 87 yaşında. Sınavda ayrıca 50 yaş ve üzeri 20.158 aday yer alırken, YÖK'ün 34 yaş üstü kadınlar için ayırdığı kontenjandan faydalanmak isteyen 83.741 aday başvuru yaptı. Toplam başvuruların 1.324.509'unu kadın, 1.101.119'unu ise erkek adaylar oluşturdu. Adayların mezuniyet durumlarında ise 978.408 kişiyle Anadolu liseleri ilk sırada yer alırken, meslek liseleri 514.809, açık öğretim liseleri 294.052, imam hatip liseleri 186.800, fen liseleri 104.273 kişiyle takibi sürdürdü. ÖSYM toplumsal dayanışma ve adalet ilkeleri gereği bu yılda özel durumdaki adayları unutmadı. Bu kapsamda 10.880 şehit ve gazi yakını sınav ücretlerinden tamamen muaf tutuldu. Sınava katılacak 15.360 engelli aday için ise tüm binalarda detaylı incelemeler yapılarak fiziki koşullar hazır hale getirildi. Sağlık raporları doğrultusunda engelli adaylara ek süre ve yardımcı personel gibi hayati destekler sağlanacak. 2026 YKS Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil toplam 254 sınav merkezinde kurulacak devasa bir ağla yönetilecek. Bu yıl Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerinde ilk kez YKS oturumları düzenlenecek. Sınav güvenliği ve düzeni için sahada 3 oturum toplamında 600 binin üzerinde sınav görevlisi ve yaklaşık 50 bin emniyet personeli mesai yapacak. Öte yandan Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 8 milli sporcu için mağduriyet yaşanmaması adına Belgrad'da Türkiye ile eş zamanlı olarak TYT ve AYT oturumları kurulacak. Sınav günü herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşanmaması için uyarılarda bulunan Ersoy şu noktaların altını kalın çizgilerle çizdi. Sınav giriş belgesi ve üzerinde TC kimlik numarasıyla fotoğrafı bulunan geçerli kimlik kartı olmadan adaylar kesinlikle içeri alınmayacak. Eski, fotoğrafsız veya yıpranmış kimlikler kabul edilmeyecek. Kimliğini kaybeden veya sınav günü sorun yaşayanlar için sınav merkezlerindeki nüfus müdürlükleri hafta sonu açık tutulacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarında adayların sınav binaları değişiklik gösterebilir. Bu yüzden adreslerin bir gün önceden gidilip görülmesi büyük önem taşıyor. Trafik ve ulaşım aksaklıkları hesaba katılarak sınav binalarına erken saatlerde gelinmesi gerekiyor. Son olarak adaylara seslenen Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, soruların tamamen okul müfredatından geleceğini hatırlatarak, "Sizler bizim için kıymetlisiniz. Kendinize güvenin, elinizden gelenin en iyisini yapın. Ailelerin de bu süreçte çocuklarını kaygıdan uzak tutacak bir destekleyici rol üstlenmesi çok önemli. Hepinize başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı. Yaklaşık 2 milyon adayın geleceğini belirleyecek olan YKS maratonu bu hafta sonu başlıyor. ÖSYM Başkanı Ersoy, geçerli kimlik belgesi ve giriş evrakı bulunmayanların kesinlikle salonlara alınmayacağını hatırlattı. Radyo Sputnik ailesi olarak sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Avrupa'da Rusya ile barış rüzgarı esiyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o kadar çok dillendirilmeye başladı ki son dönemlerde. Bu görüşü savunanların da oyları artıyor. Yani şu anda Avrupa'da esen rüzgar Rusya ile barış rüzgarı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun için biz zaman zaman bu noktada sürekli uyarılar yaptık. Avrupa'da 1-2 sene içerisinde dengeler çok değişebilir dedik. Ve şu anda da öyle bir noktaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, aylardır İran'ı konuşuyoruz. Amerika'nın İran'a, İsrail'le beraber İran'a saldırısı ve İran'ın direnişi. Yani bu herkesi şaşırtan bir direniş gösterdi İran ve sonunda zaferi elde etti. Anlaşma dün imzalandı. Önce 12 gün savaşı, arkasından 40 gün savaşı. İkisinde de Amerika ve İsrail müzakereler sürerken saldırdı. Yani bir anlamda müzakereleri savaşın bir yöntemi, bir parçası haline getirdi. Ama sert kayaya çarptı. Şimdi İran bu zaferi nasıl kazandı? İsterseniz kısaca bunu bir inceleyelim. Ya birkaç cümleyle özetleyelim daha doğrusu. Saldırı sırasında şehit olan Hamaney'in tavrı. Hatırlayın, işte saldırdılar ve Hamaney'i ve birçok komutanı şehit ettiler. Herkes dedi ki işte liderini koruyamadı İran. Oysa ki İranlılardan bizzat dinlemiştim. Daha sonra bir başka saldırıda şehit olan yine bir İranlı lider bunu anlattı. Hamaney'e bir özel güvenli bölge ayarlıyorlar ve oraya kimse ulaşamaz. Mümkün değil, oraya geçelim diyorlar ve Hamaney reddediyor. Diyor ki ben bu halka direnişi önereceğim. Ben kendim saklanırsam o halka bu çağrıyı yapamam diyor. Dikkat ederseniz şehit olduğunda yanında 1,5 yaşındaki torunu da vardı. Yani o nedenle yani bu Hamaney'in bu tavrı, şehit olmayı göze alan tavrı aslında bakın 28 Şubat'ta saldırdılar. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 3,5 ayı aşkın bir süredir İran halkı meydanları hiç terk etmedi. Sabah akşama kadar işlerine devam ettiler. Akşamları meydanlara koştular. Milyonlarca İranlı her akşam meydanlardaydı. Burada İran halkı direnişin, halkın birlikteliğinin silahlardan, uçak gemilerinden, işte savaş uçaklarından, görünenden, görünmeyenlerden, bombalardan, füzelerden çok daha etkili olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Savaş öncesi Tahran'daydım. Amerika saldıracaktı. Konuştuk birçok yetkiliyle. Devrim muhafızlarıyla konuştuk, dışişleri yetkililerle konuştuk, Cumhurbaşkanlığından birçok kesimden insanlarla, sıradan vatandaşlarla konuştuk. Söyledikleri ana hatlarla şöyle deyip İran saldıracak, bunu biliyoruz ve ona göre hazırlık yaptık dediler. Suikastlar olacak, ona göre önlemlerimizi aldık suikastların yerine kimlerin geçeceğini belirledik. Hatta yerine geçeni suikast yapılırsa onun yerine kim geçecek onu da belirledik. Ona suikast yapılırsa onun yerine kim geçecek onu da belirledik demişlerdi. Ve eğer bir Amerika ve İsrail saldırırsa 2 saat içinde bölgedeki tüm Amerikan üslerini ve İsrail'i vuracağız demişlerdi. Hatta işin açığı ben de acaba abartıyorlar mı diye kafamdan geçmedi değil ama hepsini yaptılar. İletişim koptu, şu bu oldu, her şey görevlendirilmişti. Hangi füze rampası hangi ülkeyi vuracak bunlar da belirlenmişti. İran'da halk milisleri var, BESİÇ denilen. Hangi, eğer bir iç kargaşa çıkarılmaya kalkılırsa veyahut da bu konuda herhangi bir olay meydana gelirse kimlerin hangi semtleri, hangi mahalleleri koruyacağına kadar, düzeni sağlayacağına kadar her şeyi belirlemişlerdi. Ne dedilerse hepsini yaptılar. Bunu net olarak söyleyebilirim. Kararlılık meselesi, yani İran'ın bu zaferindeki en önemli noktalardan birisi kararlılık. Hiçbir zaman yalpalama yapmadılar. Direniş ekseninde hem işte Yemen'dir, Hizbullah'tır, Hamas'tır, buralarla irtibatları kesmediler. Dayanışmayı gösterdiler. Hem de Amerika'nın her hamlesine kararlılıkla karşı durdular. Diplomatik, askeri. Bakın bu anlaşma imzalanmadan kısa süre önce Amerika ve İsrail bazı testler yaptı. Bazı saldırılar gerçekleştirdi. Hark Adası'nı, Trump diyordu ki Hark Adası'nı işgal edeceğiz ve petrolü biz satacağız, İran'ın petrolünü diyecek kadar ileri gitti. Ama İran her saldırıya öyle bir karşılık verdi ki, mesela en son saldırıya 21 hedefi vurdular. Ve bunlardan Ürdün'e yaptıkları saldırı, gelen bilgilere bakılırsa çok sayıda F-35, F-18, F-15 pistteyken vuruldu. Hatta F-35'lerin sayısının 12 olduğuna ilişkin de bilgiler geliyor. Amerikan savaş uçakları öyle bir elektronik harp kullandılar ki, teknoloji neredendir, oradandır, buradandır bilmem, ben sonuca bakarım. Amerikan ve İsrail savaş uçakları İran hava sahasına giremedi bile. Füzeleri çok uzaktan attılar. Ve uzaktan attıkları için de hem mühimmat içindeki patlayıcı çok düşük oluyor, hem de hedefi vurmada çok zorlanıyorlar. Yani başarısız oldular esas olarak. İran eğer bunlara karşı biraz yalpalasa, birazcık kararsız davransaydı belki sonuç böyle olmayacaktı. Çok net bir şekilde bunu sağladılar. İran'ın bir başka mesele, dostlarını kesinlikle ve kesinlikle yalnız bırakmadı. Bakın, Lübnan meselesini anlaşmanın koşullarından birisi olarak kabul ettirdiler. Yemen meselesini kabul ettiler. Filistin meselesindeki ısrarını sürdürdüler. Bir anlamda herkesi kucaklayan, herkesi koruyan bir tavır aldılar. Yani öyle bir şey oldu ki İran'ın bu zaferi aslında bütün mazlumların zaferi. Bunu nereden görüyoruz? İran'ın zaferini kimler sevindi diye baktığınız zaman bütün Müslüman sokakları sevindi. Afrika'daki halklar sevindi. Amerika'da yoksullaşan Amerikalılar sevindi. Avrupa'da yönetimlerle mücadele eden Avrupalılar bile sevindi. Yani bu zafer tüm mazlumların zaferi oldu. O nedenle bundan sonra bölgedeki sorunlar veyahut da dünyadaki sorunlar tartışılırken öyle sanıyorum şöyle bir ifade kullanılacak. Amerika-İran savaşından önce, Amerika-İran savaşından sonra. Hatta bazıları bunu Aksa tufanına kadar götürebilir. Aksa tufanından önce, Aksa tufanından sonra diye. Ama gerçek şu ki Amerika'nın, İsrail'in karizması tamamen çizildi. Bu anlaşmanın, bu zaferin hem Amerika'da yansımaları olacaktır, hem İsrail'de. İsrail'de daha şimdiden ortalık karıştı. Önümüzdeki günlerde hem Amerika'da seçim var, hem İsrail'de seçim var. Onları da göreceğiz. Yani o nedenle bir anlamda bu Asya dayanışmasının da zaferi olarak değerlendirilebilir. Hala bizi NATO'da tutmak ve NATO içinde hareket etmeye zorlayanlara da, NATO sevdalılarına da İran'ın bu direnişi, Asya'nın bu direnişi umarız ders olur. Evet, İran Savaşı ile ilgili yaptığımız kısa bir özet. Bugün konuğumuz var, gazeteci Fehmi Çalmuk. Fehmi Bey de bu olayları çok yakından izler. Türkiye'deki özellikle AK Parti'deki gelişmeleri ve Türk siyasetindeki gelişmeleri konuşacağız.

0: sessiz hale getirilmesi, uluslararası kültür emperyalizmine karşı internetin yaygınlaştırılmaması, şairin dediği gibi bir başkası olmaktan yorulur kalbim gibi, halkın bir başkası evet. gibi düşünmemesi konusunda bir bilinci ortaya koydu. İran bu anlamda biraz önce dostlarını unutma dedin, vekalet savaşları diye kamuoyunda bütün dünyada tanıtılan işte. İran bu direnişi ortaya gösterdi. En azından da şöyle bir nokta oldu. Emperyalistlerle işbirlikçi yönetimlere karşı halen insanlardaki o biriken var olan inancı güçlendirdi. Çünkü Körfez ülkelerinin birçoğunda Şii nüfus çok fazla. Bastırılmış Şii nüfus çok fazla. Onlara moral anlamında da İran direnişinin çok önemli bir özelliği var. Şöyleydi, meydanda kazanırsın, masada kaybedersin diye geleneksel bir tabir var. İran sahada da masada da kazanmayı da gösterdi. Bu anlamda elbette ki İran'ın özelliğini çok iyi görmek lazım. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de İran ilişkileri konusundaki duruşu bu konuda çok önemli. Hani İran halkının savaş mağduru olması, gıda yardımından sağlık yardımına kadar, bir de özellikle diplomasi hamlesinde destek oluşu da İran halkını yalnız bırakmamaları, özellikle oradaki soydaşlarımızın varlığı Türkiye Cumhuriyeti açısından çok önemli. Bu konudaki de Müslüman ülkeler arasındaki bir dayanışmayı da gördük. En somut örneği.
1: Evet, evet.
0: Halen füzeler konusunu gözümüze batırıyorlar, söylüyorlar. Halen bir muammadır, sürüyor. Halen netlik kazanmamıştır o füze meselesi. Bu arayı, bu diyaloğu bozmak konusunda. Ama şunu iyi bilelim ki İsrail, Irak, Suriye ve İran'ı da halledebilseydi gözlerini Anadolu topraklarına evet. dikecekti. En azından bunu bir müddet savurmuş olduk. Bu konuda İran'ı bu açıdan görmeyi tercih ederim.
1: İran bizi de korudu.
0: Evet, böyle İşin görmek Türkçesi. Lazım. Yani. Evet. Çünkü savunma hattımızın işte sınır bölgelerimizden değil, Tahran'dan, Basra'dan, aşağı Körfez'den başladığını,
1: Gazze'den
0: başladığını daha iyi net olarak görmüş olduk.
1: Peki Körfez ülkeleri, siz de yakından tanıyorsunuz. Körfez ülkelerinde bundan sonra Amerika'nın borusu eskisi gibi öter mi sizce?
0: Şimdi şöyle, sömürge olma, sömürge mentalitesi abisiz yapamayacağı için, yani Amerika'dan çıkar başka bir ülkeyle entegre olabilir. Yalnızlık duygusunu Körfez ülkeleri bu işte savunmasız ve güçsüz olduklarını çok gördüler. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kaidesi var ve ikincisi haritalar meselesinin değişeceği. Çünkü eski kabilelerin, aşiretlerin devleştiği bir Körfez coğrafyasında, Orta Doğu coğrafyasında yakın zamanda sınırların birleştiği bir ülkeler haline geldiğini göreceğiz. Bunun bazı emareleri de var. Sadece para ve petrol Körfez ülkelerini kurtarmadı. Demek ki bunun dışında insan gücü, toprak bilincinin ne anlama geldiğini Körfez ülkeleri İran'ınla Amerika'nın, İsrail'in savaşında çok net gördü. Onlar haklıdan yana değil, güçlüden yana olmanın mağduriyetini yaşıyorlar. Şimdi trilyonlar da verseler eski güçlerini, eski havalarını kazanamayacakları ortada görülüyor.
1: Peki Türkiye biraz bu süreçte, bilmiyorum, sanki biraz böyle yalpalayan bir tavır da izledi ilk başta. Mesela Riyad bildirisine imza attı. Riyad bildirisinde İran kınandı. Yani çok şaşırdık ama sonra tavır değiştirdi. Herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan da biraz ağırlık koydu bu masaya. Türkiye'nin de çıkarması gereken dersler var mı burada?
0: Şöyle söyleyeyim. Yani uluslararası yapıda selden kütük kapma, rol kopma gibi hükümeti oluşturan, hatırlarsın size konuk olduğum değişik programlarda da size arz etmiştim. AK Parti bir koalisyon partisidir.
1: Evet.
0: AK Parti içinde dengeler vardır. Dengelerde sadece güç Tayyip Erdoğan'da görünür. Ama bazı güç odaklarının arasında denemeler olur. Riyad bildirisi böyle bir denemedir.

0: Evet.
1: Erdoğan'ın gardını düşürmeye yönelik bir hamledir. Erdoğan bunu fark etmiştir ve ondan sonra irade beyanını ortaya koymuştur. Zaten Riyad bildirisinden sonra Riyad bildirisini imza atanların kamuoyunda çok da böyle renkli görüntülerini, açıklamalarını, gündem olan tavırlarını görmediniz yani.
0: Evet. Yani ilginç bir durum tabii ama Pakistan Dışişleri Bakanıydı galiba anlaşmadan sonra yaptığı açıklamada Türkiye ve Suudi Arabistan'a teşekkür etmesi de perde arkasında Amerika'nın da ikna edilmesi noktasında tırnak içinde ikna diyorum. Çünkü esas ikna eden İran oldu. yani belli ki bir şeyler oldu. Yani genel anlamda
1: Bize bu iş şunu gösteriyor. Türkiye'siz olmaz ama sadece tek başına Türkiye'yle de olmayacak bir iş. Türkiye'nin de Orta Doğu'da saç ayağını, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye hattı, hatta belki Orta Asya'da da Pakistan üzerinde bir yapı. Çünkü Pakistan bizim Azerbaycan'da iki devlet tek millet dediğimiz iş var ya, hani
0: Evet.
1: üç devlet tek millet anlayışını sürdürebilen bir ülke yapısı itibariyle. Hani bunu bazı uluslararası ilişkiler uzmanları diyor ki ya müfredatları bile İngiltere rüyalarını İngilizce görüyorlar, şöyle oluyorlar, sömürge olmuşlar. Ama İstiklal Savaşımızdan, Kuvayi Milliye Hareketi'ndeki desteklerinden bu yana Pakistan'ın bize ilişkin o tarihi misyonu, bize hürmetlerini diplomatik birçok hamlede ortaya koyduklarını görüyoruz. Bu işte de gördük.
0: Evet.
1: Belki Pakistan'ın buradaki en büyük korkularından biri şu. Yani Amerika'nın en büyük derdi Ukrayna'da da görüldü, Çin'de de görüldü. Madenler konusunda Belucistan'da ayrıca bir devlet kurabilseydi İran'ı rahat bırakabilecekti. Pakistan da bundan muzdarip. Çünkü Pakistan'da yarayan bir
0: Evet.
1: şeyi, Pakistan da İran üzerinden kendi savunma hattını güçlendirme gayreti
0: Evet.
1: içinde.
0: Onun için Pakistan'la İran arasında çatışma çıkarmak için çok çaba sarf ettiler. Benzer şey Türkiye-İran arasında oldu. Biraz önce füzeler dediniz. Ben şimdi merak ettim, araştırdım.
1: Yani o
0: Şimdi
1: Taliban'ın İran'a karşı savaşı öngören bazı açıklamalar oldu gruplara, onu da hatırlatayım yani.
0: evet. Yani onlar ya bir kısmı şeysizlikten, öngörüsüzlükten, bir kısmı içerideki sokulmuş bazı ajan takımından, bir kısmı da başkalarının oyununa gelmekten diyelim. Şimdi mesela İran Türkiye arasında bir füze oldu. Şimdi birdenbire NATO bizi füzelerden korudu, İran füzelerinden falan diye Türkiye'de bir rüzgar, televizyonlarda son dakika şudur budur oldu. Ben mesela İran dedi ki ya gelin ortak bir komisyon kuralım, inceleyelim nereden gitmiş. Efendim radar izlerinden söz ediliyor. Radar izleri belli olur bunlar nereden atıldıysa şey. Onları verin bize araştıralım, beraber araştıralım. Hatta parçalar düştü dendi. O parçaları verin bize. O parçaları inceleyelim, beraber inceleyelim dedi. Çünkü orada da belli olur şimdi İran'ın kullandığı metalleri şimdi aynı şey gibi MR çeker gibi veriyorsunuz her şeyi bütün parçaların
1: Tabii.
0: yani birebir izini çıkarıyor.
1: Ele geçirilen İHA ve SİHA'lardaki kaynak da o yani. Hangi ülkenin menşei
0: Evet.
1: olduğu biliniyor.
0: Yani o nedenle mesela NATO izleri vermedi bildiğim kadarıyla.
1: Yani o büyük bir
0: Yani
1: tezgahtı. Tezgaha gelmemek de ayrı bir
0: İran
1: öngörü.
0: öngörüdür tabii.
1: Tabii öngörü.
0: İran bir NATO ülkesine saldırmış olacak. NATO ülkesi de kendi NATO ülkesine saldıran İran'a karşı topyekün savaşacak.
1: Tabii bunu derken de İran'la ilgili endişelerimiz, kaygılarımız, dertlerimizi saklı tutuyoruz ama onu konuşmanın zamanı bu zaman değil.
0: Evet.
1: Bugün mazlum durumda, onun yanında olmak lazım. Çünkü İran'la biraz hesabımız karışık, biraz da kabarık. Bu hesabı şimdi görmeye çalışanlar var. İşte bunu şey yaptılar, füzeleri bahane ederek hesabı görelim dedi. Bakın halen yani ben oraya Güney Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan diye tanımlanan yapıdaki bizim soydaşlarımızın eylemleri var. Üç kişi bir arada yürürler. Molla rejimine karşı tavırlılar. Ama bu dönemde İran'ın yanında yekpare olarak durdular. belki de şu anda İran rejimini, yani herkesin dalga aldığı Molla rejimini bile koruyan bizim soydaşlarımız.
0: Hocam zaten Molla rejimi dediğiniz dini liderlerin hepsi Azeri. Evet. Yani ticaret İran'da önemli ölçüde Azerilerin, Tahran çarşısı, devrimin çarşısı denir.
1: Evet. Azerbaycan Türklerin elinde diyelim, Azeri demeyelim de yani.
0: Yani Türklerin elinde, Azeri demeyi de pek şey yapmıyorlar orada. Yalnız orada bir şey var tabii. Azerbaycan ne kadar doğru bir tutum aldı hem Gazze'de hem şeyde, o da ayrıca tartışılır.
1: Yani, İsrail'le yakın ilişkide durma, bazı kelimeleri söylemen, bazı yerlerde rol alman, saf tutman engelleyebilir. Türkiye zaman zaman bunun çok büyük sıkıntısını yaşadı. Ama yani ne olursa olsun tek bir elden lider konumundaki devleti yönelenlerin İsrail'in her hudutsuz, saygısız, insaf dışı hareketi karşısında sert tavrını görüyoruz. Biz aynı tavrı Azerbaycan'dan bekleyemeyiz. Çünkü Azerbaycan'ın background'ı, olayları karşılaması, Osmanlı bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi değil yani.
0: Evet, bazı araştırılması gereken, konuşulması gereken konular var galiba. Evet. Peki konu gelmişken, Türkiye'de son günlerde bir sürekli konuşulan bir şey var. İşte Amerika Ortadoğu'dan çekilecek, boşluğu bizi dolduracağız. Trump'la beraber böyle bir senaryo geliyor. Türkiye'ye boşluk doldurturlar mı?
1: Şimdi şöyle bir şey, biz daha böyle oyun kurucu aktör olma durumuna geleceğimize ilişkin bir öngörüdür bu. Hani Amerika'nın İngiltere'den devraldığı bu coğrafyanın yapısını öyle kolay kolay bırakmayacağı açık. Yani o en azından şöyle, sermaye üreten kaynağı ortak olur ama dışarıdan asker bulundurmaz. Bunu yapabilir Amerika.
0: Evet.
1: Ama bu coğrafyada eğer Türkiye'yi tek başına bu coğrafyaların abisi rolüne soyunduracaksa Türkiye'nin yapacağı çok iş var. Biz bunu 28 Şubat'ta D8 hamlesiyle yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına neler geldiğini, başbakanla neler yaptıklarını herkese gördük her hamlemizde. Tabii Türkiye'yi var eden güçlü birçok enstrüman var burada. Biz bunu bir ve beraber yaparken Amerika ile, kısmen İsrail diyebilirim. Ama İngiltere ile de, çünkü geçenlerde bir stratejik anlaşma imzaladık. İngiltere evet, buralardan hiç vazgeçmedi. İslam coğrafyasından, İslami cemaatlerden ve Türk siyasetinden İngiltere hiçbir zaman gölgesini çekmedi. Onlarla beraber yapacağız ama
0: kar yağmasaydı bilmeyecektik bazı şeyleri. Tabii. Kar yağdığı için balıkçıda gördük bazı
1: şeyleri. Tabii. Hayır, o en somut örneklerinden biriydi. Evet. Şimdi ben yani lafı nereye getirdiğini direkt oradan geleyim. Ben projesini projelendirdiğimin projesi diye bir yazı yazdım. 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun gelişiyle. Bu geliş öyle bir geliş ki önceki ezberleri bozacak, Türkiye yeni bir döneme giriyor. Evet. Niye? Oyun hanesine yeni bir isim geliyor. Yeni bir isim gelen isme çok dikkat edelim. Beylikdüzü Belediye Başkanı. Beylikdüzü Belediye Başkanı olmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne Deniz Baykal'a Eyüp Aşık'ın getirdiği bir isim. O 2007 yılında AK Parti'ye aday olmak istiyor, üye olmak istiyor. Aziz Babuşçu kabul etmiyor. Background'ında 2019'da ben Süleymancıların Kur'an kursunda yetiştiğine dair bir fotoğraf yayınladım. Aradan 7 yıl geçti. Bir defa bile yalanlanmadı.
0: Evet.
1: Peki üniversite hayatında Murat Ongun'la beraber, Portakal'la beraber hangi cemaat evinde kaldığının aşikarlığı var mı? Bu görünüyor ama bugün Adalet Bakanı Akın Gürley'in Türkiye'de kaçak durumda olan FETÖ'yü yöneten isimlerle yönelik yeni bir dosya açılacağına doğru haberi okudunuz değil mi?
0: Evet.
1: Orada hangi isimler dikkat çekti? Mustafa Özcan.
0: Evet.
1: Şerif Ali Tekalan.
0: Akademi imamı. Ve hala üniversiteleri yönetiyor, bakın. Yönetiyor diyorum. Ne yazık ki yönetiyor.
1: Şerif Ali Tekalan Ekrem İmamoğlu'nun siyasetteki menajeridir. Beylikdüzü'ne Kasım Güley'in getirdiği en büyük fonla üniversitede arazi aldıran adam Şerif Ali Tekalan'dır. Mustafa Özcan da İmamoğlu'nu yetiştiren isimlerden biridir. Bunu Türkiye'de bir Tamer Korkmaz yazmıştır. Bir de biz yazdık. Yani Özgür evet. Özel'i kimlerin yetiştirdiği başka evet. bir konunun konusu. Ama bu bağlantı, bu yapı, olayın özü şöyle. Ben cismimle burada varım. Ama ben kimlerin adına tercüman olarak masaya oturduğum gücü var. Amerika Türkiye'de söz sahibi, başımıza neler getirdi. Claudia'yı NATO'yla, darbelerle, 28 Şubat'ta bütün darbelerle yaptığını, ettiğini hepsini görüyoruz. Bir akıl var. Amerikan aklı Türkiye'de siyasetinde, sermayesinde egemen. Evet. Şimdi bu gücü başka bir ülkeye bölüşmek istiyor. Kulağı çınlasın. Bizim Anıl Çeçen Hoca ile yaptığımız programlarda Anıl Çeçen Hoca açıkça balkanizasyon projesini anlatırken, İstanbul Anayasası'nı anlatırken bu projenin bir İngiliz projesi olduğunu söyledi. Sizin daha önceki programınızda bir Macesteler'in ittifakının Türk siyasetine egemen olmaya çalıştığını söylüyoruz. Evet. Macesteler'in ittifakının Türk siyasetinde egemen olmamasına yönelik birçok engelleme operasyonu yapıldı. En son operasyon da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapıldı. Kim eliyle? Kemal Kılıçdaroğlu eliyle.
0: Ya peki o operasyon Kemal Kılıçdaroğlu eliyle CHP kurtarılmaya mı çalışılıyor? Çünkü İmamoğlu Özgür Özel ekibi bir anlamda yani kurultaydaki olan olayları şimdi burada tartışmayalım. Yani yerinde de izleme imkanımız olmuştu. Yani bir kuvvet orayı ele geçirip sözünü ettiğiniz süreci devam ettirmek isterken birileri de müdahale etti. Tabii. Öyle gözüküyor.
1: Birileri müdahale etti. Bakın devlet, rahmetli Erbakan hocam derdi ki Kuvayi Milliye'nin iki partisi var. Bir Cumhuriyet Halk Partisi, bir de Milli Görüş. Milli Görüş felsefesinin altında MHP'yi, milliyetçi kesimleri, sağ kesimler hepsini yapardı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle kelli felli abileri, rahmetli Uğur Mumcu da geldiğinde onu söylerdi. Hatta Uğur abiye Milli Görüş'ün sol kanadı derdi. Daha sonra unvanı kulağı çınlasın Sedat Bozkurt'a devrettik biz. Yani Milli Görüş'ün sol kanadı filan diye. Bu yapı devletin bölünmez bütünlüğüne karşı, koruma kollamına karşı bir refleks.
0: Refleks.
1: Bu refleksin sağda, İslami kesimde ve solda olması lazım. CHP bunun ana damarlarından biri. CHP'yi koruma ve kollama görevini şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na
0: evet, verdi. Evet, hani o anlamda yanlış anlaşılmasın diye. Çünkü tabii. Yani bir operasyon yapılıyor. Bu operasyon İngiltere'nin operasyonu veyahut da Amerika'nın operasyonu değil. Tam tersine Amerikan ve İngiliz operasyonuna karşı bir devlet operasyonu.
1: Evet, doğru mu anladım? Böyle görmek lazım. Evet, ama anladım. Burada elimizi şöyle Britanya'dan, Brothers kardeşlerden yana kuvvetlendiren Sayın Özgür Özel'in devamlı İngiltere merkezli çağrıda bulunmaz.
0: Evet, o da
1: yani İngiliz Muhibi Cemiyeti gibi çalışmanın bir anlamı yok. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığı, konumsal yapısı, hayatında hiç Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyecek bir kişi olarak söylüyorum. Rahmetli.
0: Belki verirsin.
1: Allah rahmet eylesin. Deniz Baykal'la beraber bir kitapta çalıştık. Anadolu Solu.
0: Evet.
1: Edebali açılımı. Yani Kemal Tahir'den, İdris Küçük Ömer'den çok uzaklaşan bir CHP tabanı var.
0: Evet.
1: Bizim o yazdığımız kitapta Deniz Bey o kitapta o cümleyi okuyunca ayağa kalktı, bana sarıldı. Diyordu ki bir tane o çalışmaya katılan entelektüellerden biri, sol vicdan işidir.
0: Evet.
1: Vicdanını kaybetmiş bir solun yeniden vicdanını kazanmasına yönelik olay bu.
0: Evet.
1: Biz solu, sağ kesim veya dindar kesim hep dini ritüellerle eleştirdik.
0: Evet.
1: Ama Cenab-ı Allah'ın solcuların da Allah'ı olduğunu unuttuk. Mesela Deniz Bey biraz daha Allah uzun verse yaşasaydı, CHP Genel Başkanı'nda kalsaydı, yani en büyük sloganı şu olacaktı. Biz camilerin duvarlarına yolsuzluk haramdır diye yazacağız.
0: Evet.
1: Bu belki bizim İslami siyaset yapan partilerde sağ jenerasyondan beklenen bir noktaydı. Ama sonun bu vicdan işi, özellikle merhamet, vicdan, devlet malını koruma, devlet kurumlarını koruma ve kollama. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sadece bir laiklik ilkesinin peşine taktılar. Orada kısırlaştırdılar. Orada sığlaştırdılar. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi din düşmanı, Allahsız bir parti, öbür taraflar Allahlı bir parti gibi bir izlenim oluşturarak Cumhuriyet Halk Partisi kendi kendine harakiri yapacak. Mesela Çubuk saldırısından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti merkezinin önünde yaptığı bir konuşma. Size iddia ediyorum, bugüne kadar hiçbir sağ lider öyle konuşma yapmamıştır.
2: Evet.
1: Şehitler ölmez, vatan bölünmez diye slogan adam bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının altında içinde bazı şeyleri açıktan söyleyemiyor. Niye? Yol arkadaşları var. Beraber ekmek yedikleri ve yiyecekler arkadır. Kimseyi suçlamak istemiyor, isim vermiyor. Ama bazı şifreler söylüyor. FETÖ diyor, sızma diyor, böyle diyor,
2: yabancı uluslararası yapı diyor. Uluslararası yapı
1: tabii
2: diyor.
1: Tabii Türkiye'nin bundan sonra rolünde CHP ihtiyaç var diyordu. İsmet abi şunu açıkça söyleyeyim. Ayasofya CHP'nin desteği olmasaydı açılamazdı.
2: Evet.
1: Başörtü yasağı CHP desteği olmasa yapılamazdı. Bunların hepsi devlet kararıdır. Bakın terörsüz Türkiye projesi diyor Kılıçdaroğlu. CHP'siz terörsüz Türkiye projesi hayata
2: geçmez.
1: Bunun Kemal Bey çok bilincin. Keşke kafasını gözünü tabirime mazur görün. Kongreyi kaybetmeden bunları öngörebilseydi.
2: Aslında bir plan yapıyordu galiba ama biraz tabii orada müthiş bir tuzağa düştü. Brutus'ları göremedi. Tabii zaten ki, ilk genel merkeze gelişindeki öz eleştiriyle konuşmasına başlaması da herhalde anlamlıydı.
1: Sadık Albayrak, Berat Albayrak'ın babası, Tayyip Bey'in çok sevdiği abilerinden biri. Refah Partisi'nin kitleselleşmesinden önce Milli Gazete'de bir yazı yazdı. Partiye gelen ana vatan partili, diğer partili insanları şöyle gördü. Bilgisayara sızan virüs gibi. Bunlar çayın rengini değiştirmiyor ama çayın tadını değiştiriyor. CHP'nin en büyük yanlışı sağcılaşma kaygısıyla iktidara gelme arzusuydu. Evet. Bu elinde patladı. Şimdi Cemal Engünyurt bir konuşmasında Antalya Belediye Başkanı'na devrimci ruhtan bahsediyor da adam Anavatan Partisi kökenli. Adamın devrimci bir geçmişi yok ki.
2: Birçoğu öyle şu andaki yani, ortalıktakilerin. Yani, anısı yok. Anısı.
1: CHP aslına dönmek zorunda.
2: Evet.
1: CHP aslına dönmenin sancılarını yaşıyor. Dipe dip. Bunun tartışması. Bu hafta bugün grup yapılmadı. Biraz sakinleşme dönemi evet, var.
2: Karşılıklı anladığımız kadarıyla bugün CHP grubu vardı sayın dinleyiciler. İki tarafta bir anlaşmayla tansiyonu düşürme adına iki tarafta grup teşebbüsünde bulunmadılar.
1: Bu iyiye doğru bir işaret. Evet. Anlaşmaya doğru işaret. Özgür Özel o milletvekili sayısını o kadar da sayıldığı gibi değil. 100 civarında olmadığı
2: ortaya çıkıyor. Hızla aşağı iniyor.
1: Yani Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayıyken şimdi Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı rolüne giriyor. Ama birkaç gömlek fazla Özgür Özel'e bu gömlek. Yani o gün devleti yöneten abilerden biriyle sohbet ederken ya çocuk iyi konuşuyor ama bugün dediğini yarın unutuyor. Siyasi liderin bir gündem sebatı olur. Demirel öyleydi, Ecevit öyleydi aynı konuyu. Özgür Özel her gün yeni bir sayfa açıyor. Evet. Bu siyasi karışıklığa neden oluyor. Peki CHP'de bu arınma var. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ihraç yapıyor, deli geliri yapıyor.
2: MHP'de de var bir arınma.
1: AK Parti'de de var bir arınma.
2: Ha şimdi asıl bugün sizle yani. Dün bir yazı yazdınız. Yazınızın başlığı da Erdoğan'ın ceket sırrı masaya konulan...
1: Erdoğan'ın adanmışları.
2: Adanmışları evet. Yazınız. Orada Erdoğan'ın ceketine dikkat çekiyorsunuz. Bir masasına konan mebuslar dosyasına, teşkilatta Bilal Erdoğan korkusuna bunlara dikkat çekiyorsunuz. Şimdi isterseniz CHP'yi bırakalım. Çok tartışıldı.
1: Evet şimdi yönetmenimiz uyurur az kaldı diye.
2: O nedenle hemen 20 dakika kalmış. Nedir AK Parti'de ne oluyor?
1: Şimdi şöyle söyleyelim. 25 yıllık bir iktidarında Tayyip Erdoğan'ın yeniden 2028 yılı seçimlerinde Cumhurbaşkanı devam edebilmek için Erdoğan'ın bir modeli var.
0: Evet.
1: Ben buradan açık ve net olarak söyleyeyim. Susan Erdoğan, konuşan bir Erdoğan'dan daha belirsizdir. Belki de CHP'lerin deyimiyle daha tehlikelidir. Çünkü ne yapacağını bilmiyorsunuz.
0: Evet.
1: Erdoğan siyasi üslubu itibariyle her zaman sağ gösterip sol vuran bir kişidir.
0: Evet.
1: Yeni sürprizleri var. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kanıttıra kanıttıra bir arınma modeli seçti. Ama Milliyetçi Hareket Partisi başta ve Tayyip Erdoğan arınmayı böyle yapmıyor. Milletvekilleri, il başkanları sıradan şöyle söylüyorlar. İşte sağlık nedeniyle görevimden istifa ettim. El çektiriyor. Yaklaşık bunların sayıları 30 oldu. Bu hafta başı, bu ayın içinde 5, Temmuz'da da 7 tane daha olacak. 50'ye ulaşacak. Erdoğan yeniden bir dizayn yapıyor. Yol arkadaşlarını, yol hareketliliğini, koşarken geride kalan, ayak uyduramayacak herkesi yapıyor.
0: Bir tasfiye değil mi bu bir anlamda?
1: Tasfiye de, bu tasfiyeyi neden yaptığına ilişkin elimizde somut
0: bir yani veri ideolojik yok. Mi şey mi, onu tam bilemiyoruz.
1: Bir veri yok. Yalnız anlaşılıyor ki Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne sızan unsurlarla ilgili, AK Parti'ye de sızma tehlikesi olan eskiden kalanlarla ilgili de, bu il başkanlarını tenzih ederim. Bunlarda böyle bir iddiam yok. Ama onunla ilgili de uyanık olduğu bir
0: yani
1: dönem var.
0: Yani AK Parti'ye CHP yöntemi sızanları engellemeye mi çalışıyor?
1: Sızmaları engellemeye, biraz daha oradaki tahkimatı arttırıyor il başkanlıklarında.
0: Evet.
1: Çünkü yarın bir gün genel seçimi de götürecek karargahtır. Yerel seçimi de götürecek karargahtır.
0: Evet.
1: Şimdi milletvekillerinden çok ümit var olmadığını söyleyebilirim. Niye? Milletvekilleri Erdoğan gelmese gruba bile gelmeyecekler.
0: Evet. Yani, milletvekilinde bir anlamı yok ki Fehmi Bey. Yani milletvekili ne iş yapar şu anda?
1: Milletvekilleri kanun çıkarıyor. Meclise geliyor.
0: Yani. Yani etkisizleştirince meclisi böyle oluyor biraz da. Yani neyse, evet.
1: Yani bu yapı itibariyle etkisizleşme aradan geçen 2023'ten dönem zarfında bu çıktı. Yani ne meclis başkanının ne AK Parti
0: oylama yapmıyorlar ya. Meclise oylama yapılmıyor
1: böyle,
0: şu anda.
1: Böyle bir şey yok. Hani muhalefet daha değerli toplu gelse birçok kanunu engelleyebilecek sayısal çoğunluğa yapabilir. Bir de şunu oluşturdu. Her seçim Erdoğan kazandı. Her şeyi Erdoğan bilir mantığı. Bunlar da milletvekillerinde, belediye başkanı, inanılmaz bir rehavete engel oldu. Ya biz yapmayalım, nasıl olsa yaparlar. Bize ihtiyaç yok anlayışı. Yalnız bunları herkes, bunu biz görünmüyoruz, biz takip edilmiyoruz, bilinmiyoruz filan diye anlaşılıyor. Ben yazımda onu belirttim. Milletvekillerin devamsızlıkları.
0: Bir dosya hazırlamışlar galiba. Kısaca anlatır mısınız?
1: Ya herkesin bir özlük dosyası var.
0: Evet.
1: Kaç misafir ağırlamış? Meclisten alıyorlar bunu. Kaç kere konuşmuş, kaç soru önergesi vermiş, kaç memleketine gitmiş, ilçe başkanlığına gitmiş. Yani milletvekili görevini yapmış mı yapmamış mı? Şimdi seçim havadisi alan vekillerin hepsi yeniden seçilme konusunda, yani bazı partilerde çıkarlar meydanda adam döverler, bazıları şunları yapar filan, yeniden seçilme için yekpare işler görürsünüz. Yani bunun en pratik yöntemi de şudur. Sol basın bir milletvekilin, bakanın çok üstüne gider, sızdırma haber verirler. O bir anda koruma kalkanı içine alınır.
0: Kahraman olur.
1: Veya bir
0: partide.
1: Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili meclis gündeminde bir milletvekili hedef alır, ona saldırır. O kahraman olur. Böyle bir model de eskidi artık. Bunu da yapamıyorlar. Evet. Çünkü evet, kazın ayağı öyle olmadığını biliyor. Erdoğan'ın çok işi var. Yurt dışıyla çok uğraşıyor. Bakın, geçen bir iş adamı beni aradılar, gece 03'te külliyede Erdoğan'la randevu verdiler.
0: 03'te
1: bana Erdoğan'la randevuyu anca o saatte verdiler. Gittim, bekleme odası doluydu diyor.
0: Allah Allah.
1: Böyle bir mantık var, böyle çalışan bir lider var. Nasıl olsa Erdoğan bizle ilgilenmez diye düşüncesinin hepsinin boşa çıktı. Bu şekilde
2: ulaşamamaktan böyle şikayetçiler milletvekilleri.
1: Erdoğan'a ulaşıp ne yapacaklar? Olayın şöyle aynı şu. Bir şey, bilmiyorum. Erdoğan derse bu işi yaptıracaklar. Bakana gücü yetmeyen vekillerin hepsi Erdoğan'dan güç umuyor. Yani bugün
2: milletvekilleri külliyeden torpil mi arıyorlar?
1: Tabii. Bugün en çok aranan adam Sayın Hasan Doğan'dır. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü. Hasan Bey siz bir deseniz, şöyle olsa bunu deseniz gibi bir mantık var. O gün bir açılışa gittim. CHP'li bir belediye başkanı beni beklemiş. Benim aynı zamanda bir ayinstitüm var ya, başkanıyım. Bir esnaf dükkanı. Orada konuşurken işte dediler ki ya imar kanunda buranın üstünü örteceğiz. Sakın ha beni CİMER'e düşürmeyin dedi. Hayırdır dedim. Ya CİMER'e düşmek kadar tehlikeli bir şey yok dedi. CİMER'e düşüyorsun, o yazı bu yazı, müdafaa savunma. Yani milletin umudu CİMER'de. CİMER direkt Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor. Bu milletvekilleri açısından da CİMER görevini gören bazı insanlar var. Tabii ki AK Parti'nin ve Bakanlar Kurulu'nun iki tane sıkıntısı var. Abi rolündeki insan sayısı çok azaldı. Abi olmadığı için problemi çözmek her zaman ona kalıyor. Ama bu kabinede Erdoğan şöyle bir adım attı. Mesela üç ismi Libero diye ön safa çıkarttı. Bunlar porvetleri. Kim? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Adam hafız. İşte altı üniversitesi var, beklenti var. Onu geçen Musavat Dervişoğlu Kudüs valiliği konusunda çok eleştirdi. Ama Kudüs'ün nasıl bir önemli merkez olduğu inanç ikliminde bunu gündeme getirmeden onu bir hafife olarak oldu. Eğer biz bu bölgenin coğrafyasının çok büyük bir abisi olacak, büyük devlet olacaksak Kudüs'e vali olmak yani belki bakanlıkların üstünde bir noktadır.
2: Evet.
1: Mesela onun dışında Adalet Bakanı. Bakın bütün operasyonları Adalet Bakanı yapıyor Akın Gürlek. Böyle Tayyip Erdoğan aynı şifrelemiş bunu. Kodlarını yazmış, yapmış. Sadece işine gündemine odaklanan bir kişi olarak gidiyor. Muhsin Yazıcıoğlu.
2: Biz şeye dönersek.
1: Evet.
2: AK Parti. AK Parti'nin şeyine... İçerideki şeylere. Bu mesela Abdullah Güller şunlar bunlar hala aktif mi?
1: Abdullah Bey her zaman aktiftir. Abdullah Bey elini eteğini İslami siyasi partilerden çekmemiştir, AK Parti dahil. CHP'den bile elini çekmemiştir.
2: Evet.
1: Çekemez de. Yani Türk siyasetinde ve Türk ekonomisinde Abdullah Gül çok önemli bir isimdir. Ben böyle deyince bana Abdullah Bey'in arkadaşları
2: geçtiğimiz günlerde kızı, gene İngiltere'deymiş galiba.
1: Devamlı gider gelir yani.
2: Hı. Arabasını bile kraliyet tahsis etti oradaki kullanacağı arabayı diye.
1: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı var. Bizim büyükelçilikte tahsis edebilirdi. Orayı tercih etmiş.
2: Hayır, iddia tabii doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Sayın dinleyiciler, burada adı geçenler her zaman için
1: tabii bir suçlama
2: şey değil. Yani isterlerse bağlanıp bugünkü programımızı da başka programlarda da yanıt verebilirler.
1: Ama ya şöyle
2: biz
1: bir
2: iddiaları
1: şey
2: konuşuyoruz sadece.
1: Cumhurbaşkanlığını bıraktıktan sonra AK Parti'ye genel başkan olamadıktan sonra hanımefendinin dediği intifada hareketini Abdullah Gül değişik siyasi parti organizasyonlarıyla yaptı.
2: İntifada arkadaşlar Abdullah Gül görevi bırakınca Hayrul Nisa Gül'ün bir ifadesi oldu. Gazetecilere bunu yapmıştı. İntifada başlatacağız demişti. Yani bir Erdoğan'a karşı bir intifada başlatacaklarını söylemişti. Onu kastediyor. Hani unutanlar varsa o kadar çok hızlı gelişiyor ki Türkiye'de hani siyaset.
1: Abdullah Bey'in siyasi yapısı, siyasi yorumu böyle sert, açıktan, kamuoyu önünde değil. Abdullah Bey'in hal ve hareketinden, yorumlarından, kelimelerinden. En son ben Abdullah Gül'ün Çin'le ve Rusya ile ilgili bir yazısını kaleme almıştım. 1975 yılına ait bir yazısını bulmuştum. Onu da İstanbul'da Çin ekonomisi üzerine yaptığı bir analizle birleştirdim. Bu işleri çok iyi gören, okuyan bir insan. Hatta Gazze'de yeni bir model koordinatör olarak kimin seçileceği konusu tartışılırken Fehmi Koru çıktı. Ne dedi?
2: Abdullah
1: Gül dedi. Mesela Fehmi Koru'nun bazı kelimelerinin biz Abdullah Gül'ün anlayışına uygun olduğu için oraya yorumlarız, yaparız, ederiz. Abdullah Gül bu siyaseti yakından takip ediyor. Elinde bir deva var, elinde bir gelecek var, elinde açıktan kabul etmeseler dahi bir saadet var. Abdullah Gül belirgin bir isim ama açıktan siyaset yapmıyor.
0: Bilal Erdoğan'ın rolü ne AK Parti'de? Onu da yazmışsınız. İl örgütleri korkuyor Bilal Erdoğan'dan, evet, diye. Niye korkuyor?
1: Şimdi
0: aday babasının yerine o mu geçecek? Şimdi Erdoğan sonrası tartışılıyor hep.
1: Şimdi şöyle, AK Parti'deki Erdoğan sonrası AK Parti Genel Başkanlığı'na Bilal Erdoğan diye bir isim attı. Bunu yazanlardan ikberim. Bunun emarelerini de ortaya koydum, yaptım. Şu anda teşkilatlara
0: yerine teşkilat Bilal Erdoğan'ı mı hazırlıyor?
1: Şöyle bir şey yapıyor. Erdoğan şeyin de, Devlet Bahçeli'nin de öngördüğü gibi siyasi bir partiye bağlı olmayan bir cumhurbaşkanlığı konusunda eğer 2028 olursa, anayasa değişikliği yaparsa, bu maddeyi hayata geçirdikten sonra AK Parti'yi kime emanet edeceğine doğru bir çalışma var.
0: Evet.
1: Bu çalışmanın içinde en belirgin isim aileden
0: Bilal Erdoğan.
1: Necmettin Bilal Erdoğan. En büyük dezavantajı Erdoğan'ın oğlu oluşu.
0: Evet.
1: Yoksa kişiliğine yetişme. Çünkü 2002'den bu yana babasıyla uluslararası her toplantıda, her liderin yanında, yani bir insan 25 yıl bunları görse, izlese, yorum yapmasa yetişir yani. Böyle bir kabiliyeti var. Erdoğan bunu şu anda eğitim, STK'lar, meslek örgütleriyle ilgili çalışmalara verdi. İnanılmaz bir taban çalışması yapıyor. Ama ben şunu olacağım diye yapmıyor. Bir rol. Belki de Erdoğan, o yazımda da onu belirttim, Bilal Erdoğan'la teşkilatları korkutuyor, derli toplanıyor. Çünkü onun iş tutma biçimi Erdoğan gibi değil. Böyle daha böyle rapora dayalı, daha öngörüye dayalı işler yapıyor. Erdoğan'ın sertliği Bilal'de, Bilal Erdoğan'da o kadar net değil. Ama bu yapısıyla beraber yeni isimler, mesela meslek örgütlenmeleri, Ankara örneği, İstanbul örgeninde Bilal Erdoğan'a uygun takım oyuncuları geliyor. Bir de AK Parti yönetimi Bilal Erdoğan'ın genel başkanlığını satın almış durumda. O yönetimden kimsenin itirazı yok. Bazı dönemlerde Hakan Fidan olur mu diye epey kıbraşmalar oldu. Hatta AK Parti'nin çok ileri gelen birinin bir il başkanına açıklamasını duydum. Sen il başkanında bize lazımsın. 2028'de Hakan Bey gelecek diye sözünü yazmıştım yıllar önce. Epey tartışma da oldu. Böyle bir yapı var ama bu Cumhuriyet Halk Partisi gibi açıktan net ifadelerle olan bir şey değil. Hepsi yerin altında. Bunu izleme cihazıyla görebiliyorsun. Bunu kelimelerle görebiliyorsun. Bunu
0: o cenahlara çok yakından biliyorsunuz.
1: Bunu yemeklerde imayla görebiliyorsun. Evet. Böyle yorumluyorsun. Bir yazı, bir konuşmanın altında. Tayyip Erdoğan en son konuşmada vefasızlık dedi, değil mi? İhanet dedi. Kime söyledi bunları?
0: Bana değil herhalde.
1: Yani bunu kime söyledi?
0: Fakat aday da çok. Bak, yani çok yetkili şu anda yerlerde olanların da gönlünden geçiyor.
1: Ya geçiyor da bu bir teşkilat meselesi. Bir evet. de Erdoğan gibi belirleyici ve kuşatıcı bir lider var ortada. Ve Erdoğan'ın halen 2028'de aday olup olmayacağı tartışması var. NATO zirvesini bir yapalım.
0: NATO bakın, bu kadar önemli mi? Çok ya cenaze namazı olacak belki burada.
1: Çok önemli. NATO zirvesi çok önemli ve Türkiye'nin NATO zirvesinde bazı sürprizleri de olabilir dünya ülkelerine.
0: Mesela?
1: Bunları göreceğiz. Yani ben diplomasi çevrelerinden bunu görüyorum. Tayyip Erdoğan'dan bunu görüyorum. Onun için Trump'ı getirmek istiyor. Onların gözlerine bakarak orada bazı şeyleri söylemek istiyor. Türkiye artık kabuğuna sığmıyor. Bunun yolları var ama şunu şöyle görelim. Amerika'da seçim var. İsrail'de bir seçim var ve Türkiye'de seçim var. Siyasi tarihimize bakalım. Üç ülkenin geleceği, gelecek kişiler Orta Doğu projesini belirleyen ana yapılardan biridir. Ve ben şunu söyleyeyim, artık bir yapı olarak Erdoğan'sız, Erdoğan'ın yerine yeni bir aday bulma yerine Erdoğan'la devam edelim düşüncesi giderek sağda ve sol cenahta da giderek güçleniyor. Tamam. Milletvekillerinde şu oya verelim ama Cumhurbaşkanlığına Erdoğan devam etsin. Onun dışında kimse bu işi beceremez mantığı giderek yapıyor. Ama Erdoğan bir iki hamlesinin sonunda bu kararı verecek. Bunlardan biri anayasayla ilgili bir değişiklik paketi gelir mi? Mesela bir
2: oraya geçmeden önce bu seçim meselesinde. Şimdi yazınızda diyorsunuz ki Erdoğan'ın Edirne'de giyecek et değil mi?
1: Evet, Edirne. O seçim
2: ceketi. O ceket ne ceketidir?
1: O hocam, seçim ceketidir. Şunu. O meydanlara gittiği zaman onun evet. bir de mavi desenlisi vardır. Erdoğan onu giyer. Halk onu sever o. Oradan onu görür. Erdoğan'ın bakın devamlı ceketleri düz, çok ince çizgili, yukarıdan aşağıdır. Evet. Ekose ceketleri seçimde ve çok
2: böyle... Erdoğan seçim atmosferinde ekose ceket giyer.
1: Tabii. Yani eskiden biz hangi kravatı takarsa ona göre yorum yapardık. Şimdi kravat tercihlerini değiştirdi. Yani ben yürümesinden, tavrından...
2: Yani giydi şu anda.
1: Giydi. Yani seçim işini verdi ki Mehmet Uçum...
2: Bu yıl içinde seçim olabilir.
1: Mehmet Uçum bir... Bakın bir şey yaptı. Bu macundan çıkan biliyorsunuz. Tüp çıktı. Seçim tarihi. 3 gün, 4 gün... Tarihinden önce yapılan her seçim erken seçimdir.
2: 45 günde biz seçimi hazırlarız denmiş
1: galiba. Yani Bahçeli de bugün grup konuşmasından önce dedi ki saat farkı bile yok diyor. Uygundur dedi bu tarihle ilgili. Bahçeli söyledi bunu gruptan çıkışına peki, gazetecilere.
2: Anladım da peki diyelim ki muhalefet evet demezse seçim kararı alınamıyor.
1: Muhalefetten hangisi evet demeyecek?
2: Yani
1: Demlilerin şimdi bir erken seçime
2: istemezler. Milletvekili istemez erken seçimi.
1: Artık
2: o çünkü iş... çoğu değişecek. CHP'de çoğu değişecek belki. İstemez. Efendim diğer 39 milletvekili olan gruplar zaten bir piyangodan para çıkmış gibi bir şey oldu. Piyangodan milletvekilliği çıktı. Bir daha olmayabilir.
1: İsmet abi hele bir masaya otursunlar ya. O pazarlık işi çok önemli. Yani siyasi partiler geleceklerinde büyük partiler hariç, çatı partiler hariç, ufak partilerin ittifak yapmadan başka şansları yok. Onlar evet. muhakkak bir yere eklemlenecekler.
2: Çok kısa istiyoruz. 1,5 dakikamız kalmış. Yönetmenim oradan uyarıyor. Bu partilerdeki saflaşma... Dünyadaki genel saflaşmadan özellikle İran Savaşı da bu konuda çok etkili olacak. Bağımsız mı yoksa onların bir parçası mı siz?
1: Onların bir parçası.
2: Eğer bir Türkiye, cümleyle bir iki cümleyle özetlerseniz.
1: Çok önemli bir aktörse bu saflaşmada iktidarı ele almak isteyenin gelecek döneme ilişkin bu güç dengelerin içinde yer alacağı, onlarla beraber paralel hareket edeceği düşüncesi var. Onun için Türk siyaseti bunlarından bir hepsinden yegane ayrıca değerlendirecek bir nokta değildir. Onun için Erdoğan'ın gücü Amerika nezdinde daha güçlü. Bakın İsrail'e sorsanız Netanyahu'ya yani özel mi diyelsin Erdoğan mı? Güçlü bir liderle düşman olmayı o da çok arzu eder.
2: Evet. Evet, Fehmi Bey, konu çok aslında yani açtıkça açılıyor. Biz burada herhalde saatlerce konuşabileceğiz öyle sanıyorum. Önümüzdeki günlerde herhalde daha da hareketlenecek. Sizi tekrar konuk yapmak isteriz. Gelişmeleri sizden de dinlemek istiyoruz. Çünkü o cenahları özellikle AK Parti ve İslami partiler, İslamiyet hani... O tabir ne kadar doğru bilmiyorum ama...
1: Ben siyasal İslam kelimesini hiç kullanmadım evet. farkını hep... İslami siyasi hareket evet. derim. Yani siyasi İslami hareket tabirini kullanırım. O Türk siyasetinde artık var olan bir damar.
2: Evet.
1: Bunun tonları var. Muhafazakarlık gibi. Yani yapısı gibi. Hep o tonların üzerinde evet. bir dönem daha siyaseti göreceğiz. Giderek sağ partiler bu düşüncenin içinde eridiğini de görüyoruz.
2: Yani. Evet. Evet sayın dinleyiciler, bugün de süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Fehmi Çalmuk'tu. Özellikle AK Parti'deki gelişmeleri, oradaki mücadeleleri ve diğer siyasi partilerdeki hareketlenmeleri konuştuk. Perşembe günü saat 15'te yeniden birlikte olmak üzere.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna konusundaki diplomatik çabalarına değer verdiklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan'ın gündeminde ABD ve İran arasında varılan ateşkes anlaşması vardı. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı, bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü belirten Fidan, mutabakatın kesintisiz uygulanması gerektiğini ifade etti.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakatı coğrafyamızda çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları üzere bölgemize ve tüm dünyaya nefes aldıran bu adımın geçici bir sükunetten ziyade yapısal ve kalıcı bir güvenlik mimarisine dönüşmesi en büyük temennimizdir. Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz.
1: Fidan Rusya-Ukrayna krizine yönelik mesajlar da verdi. Barışçıl yollarla krizin sona erdirilmesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönmesi olduğunu kaydetti.
2: Şüphesiz ikili ilişkilerimizdeki gerçek potansiyeli yakalamamız için bölgemizdeki çatışmaların sona erdirilmesi büyük bir önem arz etmekte. Bu çerçevede 5. yılına giren Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik arzumuzu ilettik. Kendisine müteakip müzakere turlarına ev sahipliği yapma hususundaki hazır olduğumuzu da yine ifade ettim. Ülkemizin temel önceliği Rusya ile Ukrayna'nın diplomasi masasına dönmesidir. Taraflar mutabık kaldıkları takdirde müzakerelerin daha sonuç odaklı şekilde nasıl ilerletilebileceğini de ele almaya hazırız.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye'nin Ukrayna konusundaki diplomatik çabalarına değer verdiklerini vurguladı. Lavrov, Rusya'nın Türkiye'ye bu krizin kök nedenlerinin çözülmesi gerektiğini hatırlattığını kaydetti. Öte yandan Lavrov, Karadeniz bölgesinin yanı sıra Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik meselelerinde de yakın işbirliği içinde olma konusunda anlaştık dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek kabine toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnfaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki sorulara açıklık getiren Bakan Gürlek, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade etti. Bakan Gürlek, bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor dedi. 12. yargı paketine ilişkin de açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı, terörsüz Türkiye süreciyle yargı paketi çalışmalarının birbirinden bağımsız yürütüldüğünü açıkladı. Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine ise Bakan Gürlek, söz konusu raporun bağlayıcılığının bulunmadığını ifade etti. Gürlek, görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı, marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan raporda tavsiye kararı değerlendirmesinde bulundu.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.489 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 29 kuruş, euro 53 lira 76 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.593, çeyrek altın 10.772, tam altın 42.947, atı altın ise 44.028 lira.
3: Kupanın günlüğü.
1: FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam ve bu sabaha karşı oynanan tüm maçlar beraberlikle sonuçlandı. Önce dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlara bakalım. H grubunda turnuvanın favorilerinden İspanya Yeşilburun Adaları ile karşılaştı. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. G G grubundaki Belçika-Mısır maçı da 1-1 beraberlikle bitti. Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan G ve H grubu maçlarında da galibiyet çıkmadı. Türkiye saatiyle 1'de başlayan H grubu maçında Suudi Arabistan Uruguay'la 1-1 berabere kalırken Türkiye saatiyle 4'te başlayan G grubu mücadelesinde de İran-Yeni Zelanda maçı 2-2 eşitlikle sonuçlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün I grubunda Fransa ile Senegal, New York New Jersey stadında Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın 5 karşılaşma oynanacak. Yarının fikstürü şöyle. I grubu Irak-Norveç, Boston stadı Türkiye saatiyle 01. J grubu Arjantin-Cezayir Kansas City stadı Türkiye saatiyle 4. J grubu Avusturya-Ürdün, San Francisco Bay Arena stadı Türkiye saatiyle 7. K grubu Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti Houston stadı Türkiye saatiyle 20. L grubu İngiltere Hırvatistan Dallas stadı Türkiye saatiyle 23. Tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınlanıyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
4: Yayında.
3: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
5: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 16 Haziran 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bu haftaya Amerika-İsrail mutabakatıyla başladık. İran tarafı tabii ABD ve İsrail'in mutabakatı dahil olduğunu söylüyor. Lübnan'ı da içerdiğini söylüyor. Amerikan tarafından da sızdırılan mutabakat metni var. Cuma günü açıklanacağı söyleniyor. Trump cuma gününden sonra olabilir diyor. Ama tabii İran tarafından açıklanan metinde pek çok önemli nokta var. İran'ın taleplerinin karşılanması bakımından mutabakat metnini en azından tartışılan mutabakat metni Amerika'da da tartışılıyor. İçinde 300 milyar dolarlık fon ayrılması, İran'da yeniden inşa için gibi hususlar var, acil ödemeler var. Bunların hepsini aktarmaya çalışacağım. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran mutabakatı dijital imzalar dün gece hem Trump attı hem J.D. Vance attı hem de İran adına Galibaf baş müzakereci ve meclis başkanı attı ama Cenevre'de imza atılması bekleniyor. Teknik görüşmeler ABD ve İran arasında bekleniyor. Tabii İsrail Lübnan kısmına uymuyor. Netanyahu'nun açıklamaları var ve Trump ardından G7 zirvesi için Evian'a gitti, Fransa'ya gitti. G7 grubu elitleri, siyasi elitleri toplanmış durumda. Donald Trump İran'ı hallettik, sırada Ukrayna var mesajı veriyor. Ama tabii karmaşık mesajlar, Avrupa kanadının barış olacak diye kaygılandığı haberleri var. Donald Trump'ın Zelenski ile görüştürmeleri söz konusu oldu. Oradan çok yeni bir şey göremedim, en azından taze taze, ama aktarmaya çalışacağım size. Gelişmeleri büyük ölçüde İran ABD mutabakatını tartışıyoruz, konuşuyoruz. Açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma yapmak zaten çok zor, bir de ortaklaştığı söylenen mutabakat metinleri açıklamak da zor, çünkü daha sonra diyorlar ki yok, metin bu değil. O yüzden bilmiyorum, hakikaten şerh düşmekte fayda var. Bugün bakacağız buradan ne çıkar. Ayrıca G7 zirvesi, Ukrayna başlığı, Avrupalılar Trump'la buluşuyorlar, kaygılılar biraz da, hepsini aktaracağım. Programın son bölümünde de tabii ABD-İran mutabakatına bakacağız. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay kırmadı beni, sağ olsun, değerlendirmelerini aktaracak programın son bölümünde. Başlamadan hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi, X hesabı, canlı yayınlar, buradan takip edebilirsiniz canlı yayınları. Telegram hesabı da var, ama orada aynı zamanda

0: Her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet. Gerçekten hafta sonu baş döndürücü gelişmeler yaşandı ve ardından Amerika ve İran'ın bir 60 günlük dondurma, bir anlaşmayı müzakere etmek için bir mutabakat. Anlaşmadan çok buna mutabakat demek gerekiyor herhalde. Çünkü nihai anlaşmanın müzakeresi için gereken süreyi verecek. Öyle anlaşılıyor. Pazar gece yarısı Donald Trump önce duyurdu. Daha sonra İran tarafı da doğruladı. Dün gece elektronik imzalar Amerikan Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile İran Meclis Başkanı tarafından atıldığı bilgileri geldi. Öncesinde ama unutmamak gerekiyor, Lübnan üzerinden fırtınalar koptu. Çünkü İran özellikle Lübnan'ı mutabakatın parçası görüyor. Açıklanan metinde aynı şekilde bu var ama İsrail öyle görmüyor. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'in elinin rahat olduğunu şimdiden fısıldamış durumda. Fakat mutabakatta Lübnan'ın, yani Amerika'nın imzaladığı söylenen mutabakatta da Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın sona ermesi derhal ve kalıcı olarak var. Nasıl olacak da olacak bilmiyoruz. Son ana kadar tabii Lübnan, hatta bugün, dün ve bugün de saldırılar Lübnan'ın güneyine İsrail tarafından devam etti. Dolayısıyla gelecek belirsiz. Son bir çalım, tabii burada Amerika ve İsrail arasında bir takım çatlaklardan bahsediliyor. Ve İsrail'in mutabakata taş koymaya çalıştığı, özellikle pazar günü Beyrut'ta Hizbullah komutasını hedef aldıkları haberleri vardı. Ali Dakduk'un öldürülmesi İsrail tarafından. Bu Ali Dakduk epey de ünlü bir figür. Irak'taki Hizbullah liderlerinden El Kudüs'la, İran Kudüs gücüyle çalışan bir isim ve vaktiyle Kerbela'da bir saldırıda 5 Amerikan askerinin ölümünden sorumlu tutulmuş, işte 7 yıl hapis cezası almış. Amerika iadesini talep ediyor. Obama döneminde Guantanamo'ya atmak istiyorlar bu Ali Dakduk'u ve İsrailliler aslında mutabakatı bozmaya çalışırken son derece manalı bir hedef seçiyorlar. Amerika'nın talep ettiği bir ismi Beyrut'ta öldürüyorlar. Fakat tabii Trump bütün bunlara tepki gösterdi. Lanet olası saldırıyı neden yaptılar dedi. Dolayısıyla çok da övgü alamadı Ali Dakduk'u öldürmekten İsrailliler. Bunun yerine içinde bir şekilde Lübnan ateşkesinin de olduğu ama İsrail'in elinin rahat olacağı bir mutabakat çıktı. Nasıl olacak bilmiyorum ama böyle bir durum. Şimdi tabii arada başka iddialar da ortaya atıldı. Trump İranlılarla görüşüp ve para teklif etmiş saldırıya misilleme yapmamaları için. Yani Ali Dakduk'un öldürüldüğü Lübnan saldırısına İran tarafı reddetmiş ve bu işe yaramayınca Trump nihai onayı da veriyor. Şimdi karmaşık bir durum var tabii. Cenevre'ye gitti Donald Trump. İkinci aşamaya geçtiklerini duyurdu. Hürmüz kısmen açılmış, tırnak içinde açılmış durumda. Pek çok tartışma var burada ama ikinci aşamaya geçtiklerinde İran'ın tabii nükleer dosyasını ele alabilecekler. Ayrıntılar cuma günü sonrasında açıklanabilir deniyor. Fransa'da G7 liderler zirvesi var. İsviçre'nin Cenevre kentine gidiyor liderler. Oradan Evian'a geçiyorlar. İmza töreni bekleniyor. İmza töreninde Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in katılacağı. Trump gerçi duruma göre, şartlara göre kendisinin de katılabileceğini söyledi ama tabii belirsiz. Benim katılımım şartlara bağlı diyerek son tahlilde şimdilik İran dışişlerinin de doğruladığı kalıcı mutabakat, ateşkesi getiren mutabakata İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf ile J.D. Vance imza koyacak. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Revanchi bu şekilde duyurdu. İsviçre'de planlanıyor. Tabii J.D. Vance'in çeşitli kanallara verdiği röportajlar var. Teknik görüşmeler başlayacak, onu anlıyoruz. İranlı yetkililerle nükleer program konusunda teknik

görüşmeler gerçekleştirilecek dedi. Bir nevi tabii ikinci tur müzakere gibi de algılayanlar var. Hem ABD hem Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunu imhasına yardımcı olması, İran içerisinde imha edilmesi, seyreltilmesi. Tabii nasıl olacak henüz bunlar belli değil. Ama bir çeşit ilk safa bitti. İkinci ilk safa mutabakatın devreye girmesi, Hürmüz'ün açılması, ikinci safa. Aslında çok belirsizlik var tabii. Şimdi metne baktığımız zaman aslında bu asıl anlaşmayı, dediğim gibi başta nihai anlaşmayı müzakere için şartları belirleyen bir mutabakattan bahsediyoruz. Anlayış belgesi ya da krizi donduruyor bu ve ilk aşama zaten derhal yürürlüğe giren zaptın, mutabakat zaptının duyurulmasıyla yürürlüğe giren nedir? Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı olarak ateşkes, ki İsrail uymuyor pek buna. ABD'nin deniz ablukasına derhal ve tamamen son vermesi, ki Trump o gece zaten talimatı verdiğini söyledi. Hakikaten gemilerde geçmeye başladı. Şimdi ikinci aşama dedikleri 30 günlük bir süre, İran'a iç işlerine karışmama, saldırmama, ABD'nin bölgede askeri varlığını arttırmaması, İran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına bağlılığını teyit etmesi, silah üretmeyeceğini vaat etmesi ve dondurulmuş fonların yarısı, yaklaşık 12 milyar dolardan bahsediliyor. Totalde bir 24 milyar dolar dolaşıyor. Bunun ötesinde bir de 300 milyar dolar dolaşıyor ki o ekonomik yeniden yapılanma için fon ve bir kısmını Körfez ülkelerini karşılayacağı söyleniyor efendim. Ama ilk etapta 12 milyar dolarlık bir para 30 gün içinde geri alınmaz bir biçimde kullanıma sunulacak. Ayrıca tabii 5 Nisan'daki gelişmelerden farklı olarak yine benzer mutabakat metinleri Nisan başında çıkmıştı ama çöp olmuştu. Öyle değil böyle diyerek şimdi biraz daha farklı yanları var, onları anlatmaya çalışıyorum. İran'ın petrol, gaz, petrokimya ihracatına yönelik yaptırım muafiyetlerinin derhal yürürlüğe girmesi, yani İran'ın petrolünü satabilmesine Amerikalıların izin vermesi taahhüdü yer alıyor. Ayrıca tabii İsrail'in Lübnan'dan tam çekilmesi, bir zaman çizelgesi sunulması için derhal istişareler. İlk etapta aslında hemen çekilme gündemde değilmiş gibi, yani ateşin kesilmesi var ama bunun da bir müzakereye yayılması söz konusu ve 30 gün içinde Hürmüz'ün ticari deniz trafiğine yeniden açılması, bu ikinci aşama bütün bunlar. Üçüncü aşama ise nihai anlaşma müzakereleri, 60 günlük süre belki uzatılabilir tabii ki, o da var. Burada da tüm şartlar yerine getirildiğinde 30 gün içinde 60 günlük müzakere süreci başlıyor. Tabii uzatılabiliyor dediğim gibi. Bu varlıkların kullanımı, kalan 12 milyar dolar, yani ilk 30 günde 12 milyar dolar serbest bırakılıyor, kalanı da daha sonrasında Körfez ülkelerinin finanse edeceği 300 milyar dolar işte bu üçüncü aşamaya giriyor. Yeniden yapılandırma fonu başlığı altında ve tabii ki burada nükleer anlaşmada kalıcı çözüm gerektiren husus, ayrıntılı görüşmeler. Ayrıca İran'a birinci, ikinci BM yaptırımları dahil tüm BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının kaldırılması, izleme mekanizması kurulması artı nihai anlaşma çıkınca da Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması. Bu şekilde özetlenebilir. Tabii Amerikalılar başka ne tarz bir şey açıklayacaklar bilmiyorum ama Amerikan medyasında dolaşanlar da hemen hemen aynı, öyle söyleyelim, bir farkı yok metnin. Buradaki farkı bir kez daha altın çizelim. Trump İran petrolünü satabilmesine geçit veriyor, deniz ablukasını kaldırıyor, uluslararası pazara böylece tankerler açılmış oluyor, yani Hürmüz'ün full açılması, nükleer mesele İran'ın istediği gibi sonraki aşamaya bırakılıyor. Yani askeri ve ekonomik baskı önlemlerini İran'a karşı öyle formüle etmişlerdi, kaldırmış oluyorlar aşamalı biçimde. Peki Amerikalılar ne elde ediyorlar? Aslına bakarsanız bu metinde Amerikalılar kendi savaş hedefleri hakkında bir müzakere elde etmiş oluyorlar, nükleer program dahil olmak üzere. Onun dışında çok daha fazla bir şey yok doğrusu. Yani şimdi bu da normal mi? Belki de normal. Savaş alanında kazanamayınca masada kazanmak mümkün olmuyor.
masada diplomasi masasında kazanabilmek için çatışmayı kazanmak gerekiyor. Burada nihai olarak belki İran bütün bir çatışmayı kazanmadı ama coğrafyasını asimetrik bir aygıta çevirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin elini zorladı. Tabii büyük hasar da aldı, onu da teslim etmek gerekiyor. Şimdi tabii bir yandan da bu mutabakat uygulanabilecek mi? Şimdiden şüpheleri belirtmem gerekiyor. Çünkü üst düzey Amerikalı yetkililer pek çok medyaya konuşmalar yaptılar. İran'a hiç para ödenmedi. Yaklaşık 3 milyar dolar önceden ödendiği iddiaları vardı. Lübnan'dan İsrail'in çekilmesi yok dediler. Geçiş ücreti tartışması var. Bir süre sonra İstanbul Boğazı gibi çevresel etkiler vesaire bir ücretleme İran olabileceğini söylüyor Umanlı anlaşmasıyla. Bilemiyoruz, bunlar belirsiz. Yaptırımların kalkması İran'ın performansına, ödül mekanizmasıyla bağlanıyor diyor Amerikalı yetkili. 300 milyar dolar ise masada, bu gerçek, o yüzden de eleştiriliyor Trump reddetse bile. Amerikan ordusu bölgede kalacak aslında, hemen bir çekilme yok. Ve tabii Lübnan şartı en önemlisi yok. Şimdi Hürmüz'le ilgili zaten süreç başladı. İran petrol tankerleri Hürmüz'den geçmeye başladı İran medyasında. Ben 3 petrol tankeri gördüm, bir hayvan yemi taşıyan kargo gördüm. Amerikan tarafı İran'dan değil de Umman kıyılarına yakın yerden geçtikleri güney şeridinden iddiasında, Trump da söyledi bunu. Amerikalılar kalıcı ücretsiz geçişten bahsederken İranlılar öyle olmadığını söylüyorlar. J.D. Vance pek çok televizyon kanalında konuştu. Amerikan Başkan Yardımcısı 300 milyar doları aslında doğruladı. Bu Körfez'deki Arap ülkelerinden bunun kaynağı gelecek ve altyapı için kullanılacak diyor. Eğer İran yükümlülüklerini yerine getirirse. Ama tabii özellikle Financial Times gazetesi Trump'ı kızdıran bir habere yer verdi. Trump barış için 300 milyar dolar vermek istiyor falan gibi bir varlık fonu oluşturacaklar, bir fon oluşturacaklar diye yazınca Trump sinirlendi. Demokratlar tarafından uydurulmuş sahte bir haber dedi ama Başkan Yardımcısı J.D. Vance açıkça bunu doğruluyor. Tabii öyle bir durum var. Şimdi buradan nereye gidileceği henüz belirsiz. Mayın temizlemesi var. 50 güne kadar sürebileceği söyleniyor. Şimdi başlansa Batı medyasında. Yani Lübnan, Hürmüz'den geçiş derken ve fonlar derken böyle işkillendirici bir takım hususlar devam ediyor. Çok netleşmiş değil. Üstelik bir de İsrail faktörü var. Son iki günde, dün ve bugün Lübnan'ın güneyine saldırıları devam ediyor İsraillerin. Bu sabah Haddata kasabasında doğrudan bir minibüsü hedef aldılar. Ayrıca pek çok kasabada İHA ile kontrollü yıkımlarla saldırılar devam ediyor. Tabii Trump burada birazdan aktaracağım G7 zirvesi için gittiği Paris'te bir yandan İran'la ilgili konuştu, bir yandan Hizbullah'la ilgili konuştu ve Hizbullah'ı temizlemeyi Suriye'ye devreden açıklamaları var. Gerçekten çok çarpıcı açıklamalar. Ama önce ben size tabii İsrail'deki tepkileri aktarmak istiyorum. İsrail medyası tabii Tel Aviv'in bu mutabakattan son derece rahatsız olduğunu söylüyor. Şoke edici İsrail'in otobüsün altına atılması, sırtından bıçaklama vesaire, böyle tanımlıyorlar. Bu arada Amerika'da yakıt ikmal uçaklarının bir kısmını İsrail'den geri çekmiş, öyle anlaşılıyor. Ve ayrıca Netanyahu'nun sadece Trump'la değil J.D. Vance'le de 14 Haziran pazar günü gergin bir konuşma yaptığı telefonda aktarılıyor. Netanyahu kabinesini toplamıştı üst üste ve orada yoğun baskı altında hareket serbestisi Lübnan, yani Lübnan'ı vurma serbestisini savunduğunu aktarmış. Dün akşam İsrail Başbakanı bir açıklama yaptı nihayet. Doğrudan mutabakatı, Trump'ın mutabakatını eleştirmekten kaçındığı gözlendi doğrusu. İsrail'in zafer kazandığını iddia etti. Anlaşma olsun olmasın İran nükleer silaha sahip olamayacak dedi. Ne bugün ne yarın İsrail tarihinin en büyük operasyonunu başlattık dedi. Bilim insanlarını hedef aldık. Terör rejimini ortadan kaldırdık. Nükleer tesisleri yok ettik.
füzeleri, füze fabrikalarının çoğunu imha ettik. Sanayi altyapı tesislerine saldırdık. Ekonomiye muazzam zarar verdik. Nüfusu artık İsrail nüfusunu imha etmeye imkanları kalmadı. Netanyahu bu savaşı İsraillere yeni bir soykırımın eşiğinde oldukları şeklinde sunuyor. Bu anlatıyı pekiştirecek açıklamalar yaptı. İsrail devletini yok olmaktan kurtardık dedi ama yani tabii Trump'tan azar işittiğini bizzat Trump söylemişti. Dolayısıyla da Amerika ile sıkıntılar kabak gibi ortada. Netanyahu bunlara yönelik olarak ne Trump benim her istediğimi yapıyor ne ben onun her istediğini yapıyorum. İkisi de doğru değil. Biz birbirimizi tamamlayan ortaklarız dedi. Çoğu zaman hemfikiriz ama bazen de anlaşamıyoruz. Ailelerde bile olur böyle şeyler dedi. Kendisi bu mutabakatla ilgili kararı aldı, süreci yönetiyor dedi. Ve tabii İsrail ne Lübnan'dan ne Gazze'den ne de Suriye'den çekilmeyecek dedi. Nasıl olacak o zaman bu mutabakat, nasıl yürüyecek bilmiyorum. Hatta Gazze'de yaptığımızı Lübnan'da da yapacağız dedi. Açık bir biçimde Gazze'de yapılanlar ortada doğrusu. Fakat tabii İsrail kamuoyunda muhalefet partileri yerden yere vuruyorlar Netanyahu'yu. Hiçbir hedefin başarılamadığı hepsinden açıklamalar var. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Yaşar Partisi lideri, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ya da Naftali Bennett sürekli savaş doktrinini sorguluyorlar. Tek bir imza hamlesiyle Netanyahu'nun güçsüz, hasta, tecrit olmuş hale düşürüldüğünü söylüyorlar. Aslında kabinesinden de benzer eleştiriler var. Savunma Bakanı İsrail Katz, Ben Gvir ve Smotrich aşırı sağcı bakanları, onlar mutabakattan memnuniyetsizler. Amerika bizi bağlamaz diye açıkça konuşuyorlar. Tabii nereye gidecek belli değil bu durum. Eylül'de ya da belki Ekim'de İsrail'de seçimler olacak. Netanyahu'nun siyasi geleceği için bu savaşı bir şekilde en azından Lübnan ayağını sürdürmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla da kilit çözülmüş değil. Tabii aynı zamanda Ben Gvir aşırı sağcı ulusal güvenlik bakanı Amerika'ya ailesiyle sanıyorum bir düğün bir şey için gidecekmiş ama parmak izi istenmiş. Amerikan elçiliğinden biraz şok yaşamışlar. İptal etmiş tatilini. Avrupa Birliği yaptırım uygulamaya çalışıyordu Ben Gvir ama AB bu yani, o birliğine varamamışlar zaten. AB bir ulusüstü yapı, herkes aynı şeyi uygulamak zorunda değil zaten. Brüksel'in patronu von der Leyen'in her dediği olmuyor. Zaten onun da bundan yana durduğunu pek zannetmiyorum doğrusu. Neyse, bu önemli. Avrupa Birliği çok geçersiz bir hal almış durumda bütün bu gelişmelerde. Evet, tabii İsrail Merkez Bankası verileri de dikkat çekici. Netanyahu'nun savaşının İsrail'e faturası 139 milyar dolar olarak aktarılıyor. Bu da ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %17'sine denk geliyor efendim. Bu arada tabii Amerika'nın mühimmat stoklarının azalması, ayrıca petrol stoklarının stratejik rezervler salınmıştı. Geçen gün aktardım size, dün aktardım yine. Reagan döneminden bu yana, 1983'ten bu yana son 43 yılın en düşük seviyesine gerilediği haberleri Batı medyasında, CNN'de, The Hill'de bulabilirsiniz. Petrol stoklarının durumu bakımından acil durum rezervi yaklaşık 714 milyon varile kadar petrol tutabiliyor. Şu an 340.3 milyon varile kadar düşmüş Amerika'nın. Piyasayı dengelemek için kullanmışlardı. Evet, tabii İsrail ABD denklemi nerelere evrilecek göreceğiz ama İranlılar da hatırlatma yapıyorlar. Şimdiden Abbas Arakçı Lübnan Meclis Başkanı'nı aradı. Ayrıca daha sonra Tahran'da diplomatlarla buluştu İran Dışişleri Bakanı ve 19 Haziran'da İsviçre'de mutabakata ıslak imzanı konacağını söyledi. Ve daha sonra nihai anlaşma için müzakere turunun başlayacağını söyledi. Nihai anlaşmanın nükleer konular ve yaptırımların kaldırılması ile ilgili olacağını, 60 gün süreceğini belirtti. Öte yandan da Lübnan'ın da anlaşmanın parçası olduğunu, İsrail'in Lübnan topraklarının işgalinin devam etmesinin mutabakat zaptının ihlali anlamına geleceğini söyledi.
Ve tabii Amerika'yı uyardı. Bunun iki tarafı var dedi. Çok çarpıcı ifadeleri var bu bağlamda. Bir tarafta ABD ve İsrail, diğer tarafta İran ve Hizbullah dedi. Evet, Lübnan dememiş, Hizbullah demiş açıkça. Böyle bir çerçeve var efendim. Güvensizlik burada önemli. Tabii Amerika ile müzakere ediyorsunuz, geliyor sizi vuruyor. Diplomasi masası devam ederken Kudüs gücü komutanı İsmail Kani de ABD ve İsrail'i uyarmış. Direnişle çatışmayın. Her seferinde onurunuzu yitiriyorsunuz diye açıklamalar yapmış. Efendim, Lübnan'da bu arada 2 Mart'tan bu yana can kaybı 3.798'e yükselmiş durumda. Yaralı sayısı da 11.781 olarak Sağlık Bakanlığı açıkladı. Savaşın yıkımıyla ilgili haberlerde sekün ediyor tabii. Amerika ve İsrail sadece İran'ın ana petrol limanı Hargadası, bu Anakara'ya 30 kilometre, Buşehir limanına 55 kilometre uzaklıkta bu ada, ana ihraç limanı. Sadece burası 548 kere vurulmuş ABD İsrail tarafından. Bir toplantı yapılmış İran'da, bu verileri de Hargadası kaymakamı sunmuş. Bazı yolcu gemilerinde hedef aldıklarını aktarıyorlar. Bir yandan son geçtiğimiz hafta Apache helikopterinin düşüşüyle bir kriz çıkmıştı. Hargadası'nı ele geçirme vaadinde bulunmuştu Trump. Hemen ardından da 180 derece tutum değiştirip mutabakatın çok yakın olduğunu duyurmuştu. İşte o Apache helikopterinin düştüğü operasyon dahil olmak üzere Amerikalılar Mayıs ayında habire Hürmüz Boğazı'ndan petrol kaçırmışlar. Apache helikopteri de bu sırada düşmüş. En az 92 geminin kaçırıldığı yolunda haberler aktarılıyor. Reuters haber ajansı buradaki iddialara yer veren kaynaklar. Evet, bir de tabii İran Katar'la elektrik şebekesini birbirine bağlamak için anlaşma arayışına şimdiden girişmiş durumda. Dondurulan İran varlıklarının bir kısmının masaya konduğu haberlerini Katar dışişleri sözcüsü Macit El Ensari de doğruladı. Pakistan'la birlikte arabuluculuk yaptıkları görüşmelerde mali varlıkların geleceğinin de ele alındığını, bu konuların hepsinin görüşüldüğünü söylemiş. Dondurulmuş varlıklarla ilgili kendi rollerini hatırlatmış o da. Evet, bir yandan da bütün bu barış müzakereleri derken silahlar dün akşam gece geç saatte sabaha karşı tam da susmuşken Dünya Kupası'nda İranlı futbol severler sokaklardaydı dün gece. FIFA 2026 Dünya Kupası malum ABD, Kanada, Meksika'da oynanıyor. İran milli futbol takımı Yeni Zelanda ile maç yaptı. Tahran'da kafeler, her yer dop dolu, görüntüler var sabahın erken saatlerinde ve 2-2 berabere kaldılar. Bir puan aldılar, yani başardılar ve tabii çok bir yandan ilk maçta Minap katliamı, burada Minap'ta ilk 28 Şubat'ta okul vurulmuştu hatırlayacaksınız Amerika ve İsrail tarafından. 168 çocuk öğretmenleri hayatını yitirmişti. Pankartlar açıldı böyle sembolik futbol sahalarında. FIFA Başkanı Infantino bu arada İran futbol takımını soyunma odalarında ziyaret etmiş. Övgüler yağdırmış. Dünyaya güçlü mesaj veriyorsunuz diye. Ama öte yandan problemler de var. Çünkü yani Amerikalılar İran milli takımına çok büyük zorluk çıkartıyorlar. Takım kaptanını havalimanından bırakmamışlar. Forvet aynı zamanda Mehdi Taremi ve teknik direktör yardımcısı Said Elhoui. Efendim, Los Angeles havaalanına el koymuşlar, alıkoymuşlar kendilerini. Ayrıca Turabi'nin Mehdi Turabi, doğru söyledim herhalde, Taremi dedim galiba, yanlış söyledim, Turabi olması lazım. Çoklu vizesi olmasına rağmen tek vize katılamayacak Amerika'da oynanan maçları. Bilmiyorum, bu işi düzeltecekler mi, ama tabii futbol, Dünya Kupası başladığından beri futbol, siyaset daha iç içe giriyor diyebiliriz rahatlıkla. Evet, ve dünyadan tepkiler. Çin memnuniyetle karşıladı mutabakatı. Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin herkesin yararına olduğunu açıkladı Çin Dışişleri Bakanlığı. Almanya'dan açıklamalar var. Dünyanın dört bir yanından aslında
açıklamalar var diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Dışişleri Bakanı da söylemiştim. Bölgenin rahat bir nefes aldığını söylüyor Erdoğan ve Türkiye'nin desteklediği mutabakatı, buna anlıyoruz. Aynı zamanda tabii Gazze meseleleri, dün de aktarmıştım size. Artık hiç Gazze ile ilgili hiçbir şey, sorun çözülebilmiş değil. Trump planı da laf oldu. Yani öyle söyleyelim. Amerika Gazze yakınlarında kendi Amerikan üssüne çeviriyor ortak merkezi. Bilmiyorum Gazze ile ilgili neler olacak. Aslında İran savaşının getirdiği bu noktada her şey bir düğüm halini almış durumda. Bunu da akılda tutmak gerekiyor. Hal böyleyken Fransa'da Evian Le Bain kentinde G7 zirvesi başladı bugün. Protestolar eşliğinde Cenevre, bütün liderler anladığım kadarıyla önce Cenevre'ye gidip Cenevre'den Evian'a geçiyorlar. Gösteriler düzenlendi. 20 bin kişi katılmış G7'ye. Tüm emperyalist ittifaklara hayır pankartlarıyla yaklaşık 20 bin kişi Avrupa batılı elitleri, siyasi elitleri protesto etmişler. Büyük bir güvenlik önlemleri silsilesi var tabii bölgede. Gündemde Orta Doğu, İran mutabakatı, Ukrayna, ekonomi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla buluşuyor Avrupa kanadı ve sıkıntıları var tabii onların da. Bu İran'la yapılan mutabakattan sonraki en büyük ilk büyük toplantı. Tabii ABD ile Avrupa arasında pek çok konuda farklılıklar var. Biden dönemi neoliberal kültürel küreselleşme politikaları, ideolojik politikalara çok da uygun davranmıyor. Trump yönetimi biraz görev paylaşımıyla Avrupalılara silahlanma, militarizmi yıkıyor Trump yönetimi diyebiliriz rahatlıkla. New York Times gazetesi Avrupalı liderlerin iklim değişikliği, işte güvenlik gibi konularda Washington artık güvenilir ortak görmediklerini yazıyor. Pek çok eleştiriler tabii yükseliyor. Amerikalılar da Avrupalıları görmüyor yani bu arada. Şimdi dün akşam tabii Trump gittiğinde Macron'la da görüştü. Öncesinde Politico sitesi Trump'ın dikkatini yeniden Ukrayna'ya çevireceğini, müttefiklerinin endişeli olduğunu yazmış. Trump dikkatini Ukrayna'ya çevirdiği için ne yapacak acaba orada diye. Dün aktarmıştım, Steve Witkoff ve Jared Kushner Trump'ın temsilcileri olarak yeniden Moskova'ya gitmeye hazırlanıyorlar. Avrupa'yı bu işe katmadan Trump bir çözüme yönelebilir mi acaba? Soruları soruluyor. Tabii Avrupalılar Trump'ın Rusya'ya azami baskı uygulamasını istiyorlar. Ukrayna bitmedi, kazanabilir diyorlar. Cephedeki durum vahim bu arada. Hiç onları anmıyorlar. Gündeme bile getirmiyorlar. Trump'ı kendi stratejilerini desteklemeye, ikna etmeye çalışıyorlar. Ama ne kadar başarılı olacaklar göreceğiz. Trump'ın bugün Macron ve Zelenski ile görüşmesini gördüm. İkili değil de sanıyorum üçlü bir kısa görüşme yapılmış. Macron'un Royal Otel'in bahçesinde. Evet, bir önce Macron görüşmüş. Tabii Trump'ın açıklamaları vardı dün akşam. Putin de Zelenski de görüşmelere sıcak bakıyor diye iddiada bulunuyor. Doğrusu yok böyle bir şey. Moskova'dan yapılan son açıklama, istiyorsa gelsin Moskova'ya Zelenski. Kendi bilir gibi. Onun dışında bir şey yok tabii. Ama Trump belki Ukrayna konusunda da bir şeyler yapabiliriz, İran meselesi halledildiğine göre artık buna odaklanacağız gibi laflar etti. Bugün yine konuşuyor, Rus petrolüne yönelik yaptırımları yeniden yakında uygulayacakları, Hürmüz krizini yarattıkları için üst üste Rus petrolüne muafiyet tanımak zorunda kalmışlardı. Petrol akışını engellememek için bunu yapmışlardı. Şimdi Trump bugün Katar Emiri ile G7 zirvesinde, başka davetler de var. Hindistan Başbakanı örneğin orada, Katar orada. Katar Emiri Şeyh Sani ile bir araya geldi, Amerikan Başkanı. İran'la anlaşmayı tamamladık dedi. İkinci aşamaya geçtiklerini ilan etti. Onlara saldırmak istemedim dedi. İşte aslında iki kez saldırdık, üçüncüyü de yapacaktık dedi. Ama İran liderliğini artık işte ilk grubu öldürdük, ikinci grubu öldürdük, üçüncü grup tamamen uyduruyor hepsini Trump kafasında. Çok zeki insanlar dedi, daha akıllılar dedi, radikalleşmiş değiller falan gibi, Müçteba Hamane'ye.
Sonra Trump'ın tabii yine komik anlatımları da var. Katarlıları övdü. İşte arabuluculuk da yaptı Katar tabii ki. Güçlü insanlarla çalıştık. Fiziksel olarak İran'a en yakın onlar, diğer ülkelerin oraya ulaşması için 45 dakika sürüyor. Katar'dan sınırı yürüyerek geçebiliyorsunuz. Yani tabii Katar'dan İran'a yürüyerek geçmek için deniz üstünde belki Kuveyt'le mi karıştırdı acaba? Bilmiyorum ki, Kuveyt'te de Irak, yani Irak'la karıştırmış olabilir tabii. Yani Katar'dan kara sınırı yok tabii ki, ama Trump yürüyerek geçebiliyorsunuz diye bir tabii herkes dalga geçiyor. Trump'ın coğrafya bilgisi aslında ortalama Amerikalılar gibi çok da güçlü değil tabii, kuvvetli değil. Ama daha Türkiye gibi ülkeleri irrite edecek lafları da var Donald Trump'ın Evian'da G7 zirvesinde. Dedi ki, yani bunu Katar emiriyle görüşmesinde söylüyor. Yani Hizbullah'ı sürekli vurmamak lazım. O apartmanlarda başkaları da İsrail'e eleştiriyor bir yandan. Yani başkaları da yaşıyor oralarda. Ayrıca Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenmesine izin vermek gerektiğini. Şöyle diyor Trump. Şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Suriye'den sorumluydum. Şu anda Suriye'yi yöneten kişi var. Erdoğan'la birlikte harika iş çıkardık. Ahmet el-Şara, eski El-Kaide ve IŞİD liderini kastediyor. O bir izci çocuk değil diyor. İsrail Hizbullah'la uzun süre savaşıyor zaten. İsrail'e Suriye'de, Suriye'nin Hizbullah'ın icabına bakmasına izin vermesini önerdim diyor. Evet, çok yetenekli Şara Hizbullah'ın icabına bakacak mı? Trump bunları dile getirmiş durumda. Yine küçük bir bomba atmış durumda açıklamalarıyla. Konuşacağız programın son bölümünde bunları. Bunun dışında tabii Avrupa ayağında, Avrupalıların dertleri sadece Ukrayna, Hürmüz değil. Fransız İşte şaraplarına, şampanyalarına %100 gümrük vergisi koymaktan bahsetmişti Donald Trump. Aynı zamanda Almanya lideriyle kapışmıştı. Trump'ı eleştirmişti İran savaşı nedeniyle. Friedrich Merz, Trump'a üzerinde 47 numarası bulunan Alman milli takımına ait bir yazılı forma hediye etmiş. Dünya Kupası'nın şerefine. Bunlar ne kadar işe yarayacak onu göreceğim. Herkes İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin yüz ifadeleri, mimiklerini çok kullanan bir lider. O yüzden dikkat çekiyor tabii. Şaşkın bakışlarıyla herkes onu takip ediyor. Bir de fotoğrafladıkları zaman tabii daha dikkat çekici hale geliyor. Yarın daha detaylı, bugün masaya oturdular. Ama tabii kendi dertleri, Amerika ile dertleri, Ukrayna savaşını sürdürme azmi ne Amerika'nın katkılarını konuşacaklar. Keir Starmer bu arada İngiltere Başbakanı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar, doğal gaz nakliyesinde kullanılan gaz tankerlerini de dahil edeceklermiş. İngiliz korsanlığı sınır tanımıyor tabii. Dün aktarmıştım size, eskort almayan bir Rus petrolü taşıyan Kamerun'a kayıtlı bir tankere İngiliz donanması çıkarma yaptı. Ne kadar büyük başarı, karşılarında askeri bir güç yok, sivil bir tankere çıkıyorlar alt tarafı. Bunu böyle Starmer siyasi olarak kullanmaya çalışıyor. Sonra perde arkasında eski İngiliz diplomatı Craig Murray yazmış. Meğer İngiltere AB ile birlikte Kamerun'a ağır bir baskı yapmış. Yardımları keseriz tehdidi savurmuş ve bu gemi, bu arada kayıtlı bir gemi, hani gölge filo diyorlar, bu kayıtlı Kamerun'a. Kamerun geminin kaydını silmiş, onun üzerine çıkarma yapmışlar. Bu İngiliz korsanlığı, yani tarih değişiyor, hayatta İngiliz korsanlığının yöntemleri aynı, hiçbir zaman değişmiyor efendim. Neyse, velhasıl Avrupalıların dertleri var, en başta Ukrayna tabii. Zelenski bu arada üçlü toplantı görüşmelerinden bahsediyor, sanki birileri onunla görüşmeye yanaşıyormuş gibi. En son Rusya'nın Moskova'da görüşme teklifini reddetmiş. Türkiye'de, İsviçre'de, Ortadoğu'da görüşebiliriz gibi. Açıkçası kendi kendine gelin güvey olmanın dışında. Ama tabii Batı liderleri böyle G7 masasında, Ukrayna iflas etmiş bir ülke. Batı parası olmasa böyle bir ülke yok. Maliyesi yok, hiçbir şey yok. G7 masasında oturmasının tek sebebi ağalar tabii, yani Avrupalı ağalar. O sayede G7 masasına kendilerinin finanse ettikleri
Rus dünyasını birbirine kırdırmak için kullandıkları masaya oturtuyorlar. Ne önemi var kestiremiyorum doğrusu söylemek gerekirse. Buradan bir yere varılacak varılmayacak. Suriye meselesini konuşacağız. Birazdan tabii Trump'ın açıklamaları çok keskin çünkü. Ama bir de Suriye'den Alevi katliamları, pogromlar, Hristiyanlar da dahil. Tedmur'da Aleviler, Hristiyanlar, Sünnilere ait evlerle araçlar, ateşe çizgisinde olmayan Sünniler, yani daha laik seküler evlerini, araçlarını yakmışlar. Bazı gruplar eve dönün, geri dönün gibi Alevilere tehcir sloganları atıyorlar. Tom Barak'ın Suriye'si diyebiliriz bunlara efendim. Barak bu arada artık Irak temsilcisi, sadece Ankara Büyükelçisi değil, Suriye'den sorumlu, Irak'tan sorumlu, bölgede yeni Osmanlı tırnak içerisinde inşasından sorumlu diyebiliriz. Çok beğeniyor o dönemleri kendisi. Irak, yeni Irak Başbakanı Zeydi ile bir araya gelmiş, ortak açıklama yapmışlar. Orada da Irak devletinin tüm silahlı grupları, oluşumları tamamen dağıtması, silahsızlandırılması, Irak'ı çatışmalardan azade tutmak. Tabii bu arada elektrik krizine çözüm olarak işte bir takım Amerikan şirketleri, Suriye'deki Banyas limanına uzanan boru hattının yeniden çalıştırılması, ayrıca Starlink, yani Irak'ı Amerika işgal ettiğinden beri o işgal tamamen bitti mi? Bitmedi. Irak dediğiniz paralarını Fed'e, Amerikan bankalarına Fed'e yatırıp ondan sonra aylık alan bir ülke konumuna getirildi. Eğer maliyenizin kontrolü size değilse, başkaları size para aktarıyorsa tabii her dediklerini yapmak durumunda kalıyorsunuz. Amerikan Büyükelçisi'nin çok büyük bir başarısı söz konusu değil yani. Evet. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu arada Moskova ziyaretine başladı. Sergey Lavrov Belarus'taydı, geri döndü Moskova'da, Fidan'ı ağırladı. Ortak basın toplantısında iki taraftan da açıklamalar geldi. Sergey Lavrov Rusya'nın Türkiye'ye Ukrayna krizinin kök nedenleri, temel nedenlerinin çözülmesi gerektiğini, yani NATO yayılmacılığı, Ukrayna'daki banderacılık, neo-naziler, Rus ve Rusça nüfusa yapılan ağır baskılar, Batı'nın sürekli olarak yayılmacılığı, bütün bunlar nedenleri. Bunları aktarmış, hatırlatmış daha doğrusu. Ayrıca Karadeniz bölgesinin yanı sıra Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik meselelerinde yakın işbirliği konusunda uzlaştıklarını söylemiş. İyi ilişkiler tesis etmiş durumdayız, karşılıklı tamamlayıcılık temelinde çalışıyoruz demiş Lavrov. Kiev rejiminin tahıl taşıyan Türkiye'ye gemiler ve tankerlere yönelik provokasyon girişimlerinden duydukları endişeyi dile getirmiş. Bayağı gemi vuruyor Ukrayna son dönemde. Türk akım ve mavi akım doğalgaz hatlarına yönelik terör saldırısı tehditlerini hatırlatmış. Bunlar tabii bizi ilgilendiriyor. Ukraynalılar bu hatları tıpkı Amerika'nın CIA'nin kuzey akımı imha ettiği gibi patlatırlarsa Türkiye için büyük bir problem herhalde, önlemini alıyorlardır Amerika üzerinden diye ummak istiyoruz tabii ki. Rusya'nın bakış açısına dair mesajları var. ABD'nin güvenlik katkıları bağlamında Trump yönetiminin Avrupa'ya soğuk davrandığı tespiti doğru bu aslında. İki tarafta birbirine biraz soğuk ama Avrupalılar tabii Amerika için her şeyi yapabilecek konumdalar. Amerika yeter ki onları terk etmesin Amerika. Lavrov Nazizm'in yeniden itibar kazandırdığını Nazizm'e AB'nin söylemiş. Zelenski'nin bir yandan Avrupa değerlerini savunduğundan bahsediyor. Zelenski yakınlarda biliyorsunuz Lüksemburg'dan bütün Polonyalılar, Yahudiler, Rus askerleri, Sovyet askerlerini katleden işbirlikçinin kalıntılarını devlet töreniyle onurlandırarak tekrar gömdü. Polonya'yla da papaz oldu. Dolayısıyla artık Rus propagandası deyip geçilemiyor. Bizzat kendisi Nazi liderlerini onurlandıran bir Zelenski. Tabii Avrupa değerleri acaba Nazi değerleri mi acaba bu kadar üstünde duruyorlar? Bilmiyorum ki, kafam karışıyor açıkçası. Tuhaf bir durum. Ukrayna AB'ye girerse birlik dağılır tespiti yapmış Lavrov.
Aynı zamanda tabii Batı'nın iki yüzlülüklerini vurgulamış İsrail'le ilgili çifte standart politikaları bağlamında herkes görüyor zaten. Avrupa Birliği'ni dikkate alan kimse var mı? Emin değilim doğrusu. Dikkate alınacak bir eylemi, bir politik çizgisi Orta Doğu ile ilgili var mı? Yok. Hiçbir yani irrelevant İngilizce'de tamamen yani geçersiz, hiçbir anlam taşımıyor AB politikaları. Evet, Hakan Fidan Dışişleri Bakanı o da mesajlar vermiş. İkili işbirliğinin devam ettiği, gerçek potansiyeli yakalamak için bölgedeki çalışmaların sona ermesi önemli diyor. Ukrayna'daki savaşın barışçı yollarla sona ermesi konusundaki genel dileklerini iletmiş. Tabii Türkiye müzakerelere kolaylaştırıcılık dahil her şey hazır. Müzakere masasına mutabık kalınırsa ele alırız demiş. Karadeniz'deki güvenli seyir sefer bağlamında endişelerini dile getirmiş. Yalnız bunları tabii biraz daha net olarak ifade etseler iyi olur. Habire çünkü Ukrayna saldırıları gerçekleşiyor Türk karasularında. Ben bir kere bile görmedim ki adrese açıkça atıf yapılsın. Belki yani kim yaptıysa onu adını vermek lazım tabii. Yani niye vermiyorsunuz değil mi? Güney Kafkasya'daki durumda Azerbaycan Ermenistan arasında barış sürecini ayrıntılı olarak ele aldıklarını aktarmış Hakan Fidan. Önemli demiş, çok da detaya girmemiş. Tabii İran konusunda mutabakattan duydukları memnuniyeti, bunun kalıcı olması gerektiğini söylemiş. İsrail süreci raydan çıkarabilir vurgusu yapmış. Hürmüz'de savaş öncesindeki gibi açılması hayati önemde demiş. Yani İranlılar bunu kabul etmiyor tabii. Yani Amerika'nın pozisyonu, Hakan Fidan'ın dile getirdiği pozisyon Amerikan pozisyonu oluyor çünkü bu bağlamda. Buna herhalde sonra karar verecek. Fidan'a bir de Ukrayna ordusunun Starobelsk'teki sivil katliamı sorulmuş. Bunun üzerine hangi nedenlerle olursa olsun bir savaşta sivillerin, sivil yerleşimlerin hedef alınmasını tasvip etmedik. Prensip gereği kınadık, tepki gösterdik. Ben Starobelsk katliamına Türk Dışişleri Bakanlığı'nın tepki gösterdiğini doğrusu görmedim. Herhalde genel bir şeyden bahsediyor olsa gerek Dışişleri Bakanlığı. Evet, genellikle Batılılar görmezden geliyorlar bunları. Türkiye'de özel bir hassasiyet içeren bir açıklama en azından ben görmedim. Belki bundan sonra yaparlar. Evet efendim. Bunun dışında Amerika'da dün gece bir B-52 bombardıman uçağı düştü. Kaliforniya'da Mojave çölünde Edwards hava üssünde kalkar kalkmaz test tutuşunda, yani atlamaya bile fırsat bulamamışlar, inceleme başlatılmış. Tabii önemli hava unsurlar arasında İran'ın bombalanmasında da B-52'ler kullanılmıştı. Bunların yeni jenerasyonlarını geliştirmeye çalışıyorlar ama bunların üretim bantları da artık yok, yani gitti mi gitti. Sanıyorum 76 tane varmış, 75 kalmış B-52H'lerden. Rusya'da parlamento seçim tarihi belli oldu. 20 Eylül olarak Devlet Duması duyurdu. Seçim komisyonu da açıklama yaptı. Ukrayna yine Rusya'da sivil hedefleri artı rafinerileri hedef alıyor. Rafineriler de Moskova bölgesinde, belediye başkanı Sobyanin açıklamış. Küçük bir hasar var. Genelde küçük oluyor bu hasarlar. Vanayı kapatıp yangını söndürüp tamir ediyorlar. Kimileri çok tabii görüntüler abartılı oluyor ama ben en azından tanıklık ettim bir tanesine. Hiç öyle büyük bir panik falan görmedim. Elbette hasar veriyor. Dün aktarmıştım size Kiev'de tabii Ukrayna bir sürü sivil öldürüyor, sonra misilleme yiyor. Misilleme ağır oluyor, Rusya misillemesi. Dün Kiev Peçersk Lavra Manastır binasına çok dünyada konuşuldu. Bir Rus füzesinin düşmediği çok açık, çatıda yangın çıkmış. Hatta önceden film ekibi yerleştirmişler. Acaba komplo teorilerine tabii meze oluyor. Ukraynalılar G7 öncesi Zelenski'nin elini güçlendirmek için işte Manastır'ı Rusya vurdu demek için mi yangın çıkardılar diye katedraldeki, manastırdaki yangını soranları gördüm görüntüler nedeniyle. Film stüdyosunu tabii çok propaganda malzemesi yaptılar. 100 bin kostüm, bunlar hep Sovyet döneminde tabii, yani hani 3 milyon o zamandan beri 3 milyon giysi, yazık olmuş onlara. Ama Ukraynalılar propaganda yapmak için fotoğraf yayınlamışlar. Bir bakıyorsunuz fotoğrafta bir Ukraynalı Novoye Vremya FP2 İHA kanatları gözüküyor. Atölye olarak kullandıklarını Rusya Savunma Bakanlığı açıklamıştı. Ruslar da çok teşekkürler. Hedef isabetleri, ne kadar isabetli yerleri vurduğumuzu
kendiniz ispatlıyorsunuz diye dalga geçiyorlar. Tabii kültürel yerleri, sivil yerleri böyle atölye olarak kullandığınızda nasılsa buralar vurulmaz diye düşünebilirsiniz ama vurulabilir. Fotoğraflarla kendi kendinizi ele de verebilirsiniz elbette. Muhtemelen devam edecek bu saldırılar ama asıl zararı gören cephe hattındaki durumda parlak değil Ukrayna. Evet, şimdi hatta Kiev'de pazar gecesi bayağı bir isyan çıkmış. Telegram kanalları, sosyal medya askere alma görevlilerine saldıran Ukraynalılarla dolu. Bunun dışında Rusya Dışişleri açıkladı. Bu çok ilginç bir karar. Lahey'deki tahkim mahkemesi Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazı'ndaki kıyı devleti haklarına ilişkin dava 10 yıldır devam ediyor. Rusya kazanmış. 5 bağımsız hakemden oluşan tabii bu çok aslında jeopolitik olarak önemli bir başarı. Ukrayna'nın bütün taleplerini reddetmişler efendim. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca yaptığı ve Kiev'in Kırım sularındaki doğal kaynakların kullanımı nedeniyle tazminat talep etmesini mesela reddetmişler. Azak Denizi'nin tamamı üzerinde Rusya'nın egemenlik ilanının uluslararası hukuk ihlali olarak tanınması talebini reddetmiş mahkeme. Kerç Boğazı'nın her devletin gemisine geçiş hakkı verecek şekilde uluslararası ilan etme girişimi de başarısız olmuş durumda. Kırım Köprüsü'nün sökülmesi talebini de reddetmiş mahkeme. Tarihte ilk defa Kerç Boğazı ve Azak Denizi'nin iç sular statüsünü de resmen tanımış oluyorlar. Dolayısıyla Rusya Dışişleri Sözcüsü, Dışişleri Bakanlığı tahkim kararının Ukrayna ve Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşta, hukuki savaşta büyük bir mağlubiyet olduğu tespiti yapıyor. Hakikaten öyle. Dün çok az aktarabilmiştim, bugün de fazla sürem yok. Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Holger Neumann'ın Kaliningrad'a hava saldırısı düzenleme tehdidi, eğer Rusya saldırırsa diye bağlıyor sanki öyle bir şey varmış gibi. Tabii Almanya hazır savaşa Rusya ile gibi söylemler. Zaharova'ya sormuşlar, o da tek bir kelimeyle yanıt vermiş: Neo Nazi demiş. Evet, Holger Neumann hakkında efendim. Evet, şimdi tekrardan tabii biz İran'a dönüyoruz. ABD-İran mutabakatına dönüyoruz. Türkiye'de yakından ilgilendiriyor bizim bölgemizdeki bu büyük kaos sona erebilecek mi? Az sonra Sayın Ünal Atabay burada olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
2: Ukraynalılar da Zelenski gözlenmiş, kimse ilgilenmiyor. Komedyen olarak Körfez'de boy gösterdi. Size yardım ederiz dedi. Sizi savunuruz İHA'larımızla dedi. Rheinmetall başkanı da ancak hanım işi Ukrayna'nın İHA'ları Lego City gibi tabirlerde bulununca bozulmuş. Zelenski kaba bir şekilde yanıt vermiş. Ukrayna'daki her ev hanımı gerçekten İHA üretebiliyorsa o zaman her ev hanımı Rheinmetall'in CEO'su da olabilir demiş. Tehlikeli işler diyeceğim var. Ukrayna Körfez Savaşı'na atılmaya hevesli, gündemde kalmak için Zelenski'nin çabaları bağlamında ve İran'da BM'ye bildirimde bulunmuş, bize karşı aktif askeri saldırganlığa katılacak hareketler yapıyorlar diye.
1: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
2: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda emekli kurmay albay, uluslararası güvenlik terör çalışmaları üzerine uzman Sayın Ünal Atabay. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim Ünal Bey, katıldığınız için, beni kırmayıp. Çok da bir tarihi günlerden geçiyoruz. Tam olarak neler yaşanıyor anlamaya çalışıyoruz. Geçen hafta Amerikan Başkanı Donald Trump Harg Adası'nı işgal istiyordu. İran'ı vurdular, bir daha vuracağız diyorlardı. Bir anda böyle şak diye işler değişti. Pazar gece yarısından bu yana bir barış havası rüzgarları, daha doğrusu ne kadar gerçekçi? Öncelikle onu sorayım size. Lübnan ayağı, İsrail biraz Amerika ile papaz olmuş gözüküyorlar. Ama bir yandan da sanki Trump'ın bir sürece ihtiyacı varmış gibi, 60 günlük. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz mutabakatı, ne görüyorsunuz?
3: Evet, yani şimdi zaten hem uluslararası alanda hem biz de kendi ulusal anlamda bunu tartışıyoruz. Yani bu anlaşmanın ne kadar hassasiyet özellikler taşıdığını, kırılgan olduğunu, dolayısıyla bunun ömrünün ne kadar olabileceği meselesi bütün çevrelerce tartışılıyor. Evet, bir umutsuzluk da var, bir taraftan umut da var. Şimdi evet, bu savaş sona ersin, bölgede çatışmalar sonlansın, dolayısıyla anlaşmaya da varılsın, uzlaşılsın, bölgesel anlamda bu tehdit ortadan kalksın. Aynı zamanda küresel etkileri çok ciddi anlamda hissedildi. Hepimiz yaşadık bunu. Dolayısıyla bu beklenti var. Ama tabii anlaşma metnine her iki ülkenin karşılıklı söylemlerine baktığımız zaman bu anlaşmanın çok böyle uzun vadeli gitmeyeceğine dair bize de emareler veriyor. Yani bir 60 günlük mesele, evet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim meselesi Kasım ayında, yine İsrail'de Ekim ayında olacak olan seçim, yani kendi iç siyasi dengeleri bu anlaşmanın sanki geçici bir ateşkes, ötelenmiş veya dondurulmuş bir çatışma gibi bir havayı da veriyor ve hissettiriyor.
2: Evet.
3: Ama olabilirse Amerika ne kadar bundan karla döner, kendi iç kamuoyuna bunu zaferle, zafer anlatısı şeklinde ifade edebilirse, aynı şekilde İsrail için de bu geçerli. İran'da aynı şekilde bunun bir zafer anlatısı şeklinde sunmaya çalışıyor kendi kamuoyuna. Şimdi aslında bu bize neyi anlatıyor? Savaşın galibi yok.
2: Öyle mi gerçekten? Yani siz bu 14 maddeye bakınca, yani uygulanması ayrı bir dava. Ama kabul edilenler, yani sineye çekilenlere bakıldığı zaman, yani İran'ın petrolünü dünya pazarlarına akıtması, Hürmüz ablukasını kaldırmak, İran'a 25 milyar dolar para, kendi parasını serbest bırakmak, 300 milyar dolarlık bir fon oluşturmak. Amerika ne aldı bütün bunların karşılığında? Yani Trump'ın zafer diye sunmaya çalıştığı, haklısınız öyle diyorlar. Ama ben Amerika'nın adına zafer nedir biraz çözemiyorum efendim. Nedir sizce Amerika'nın kazandığı burada? Zafer olarak sunabileceği şey.
3: Şimdi burada savaşın galibi yok derken Ceyda Hanım, bu savaşın sonunda işte şu anda bir ateşkes ve birinci aşaması uygulanmaya çalışılıyor.
2: Evet.
3: Anlaşma metni veya müzakere metni.
2: Katılıyorum ben tümüyle size.
3: Bunun sonunda masadan karlı çıkacak olan bu savaşın galibiyetindeki stratejik avantajı elde edecek. Bu saha olarak söylüyorum. Yani sahadaki bir galibiyeti tam böyle tanımlamak zor ama masadan çıkacak sonuç bir stratejik sonuç yaratacak. Bu hangi tarafın lehine ne kadar daha fazla ağır basacağını göreceğiz. Ama bunda İran'ın ileriye sürdüğü bir Hürmüz kartı var. Bunun yarattığı bir avantaj var. Coğrafyasının yarattığı, Körfez bölgesindeki ülkelere yönelik yarattığı bir tehdit doğal olarak var. Ve bundan ki Amerikan tesisleri de orada, biliyorsunuz. Bundan dolayı müzakerede İran'ın bir avantajı söz konusu. Bunun etkisi, bu masanın devam edecek, önümüzdeki 60 günde devam edecek müzakerelere ne kadar yansıyacak ve buradan ne kadar karlı kalkılacak, ya da yeniden çatışmaya mı dönülecek veya dondurulmuş bir savaşı seçim sonrasına kadar öteleyip erteleyip yeniden kalındığı yerden başlanacak mı? Şimdi endişe bu. Çünkü aşılması zor olan en önemli maddelerden birisi Lübnan meselesi var. Şimdi Lübnan'da Hizbullah'a yönelik İsrail'in saldırısı ne kadar duracak veya karşılıklı orada ne kadar çatışma çıkacak? Çünkü İran bu müzakerenin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için Lübnan kartını da ortaya koydu. Bu Cuma günü anlaşmada bu nasıl bir madde şeklinde çıkacak onu göreceğiz. O ayrı. Ama bu işte kırılganlığı yaratıyor. Şimdi ortada bir tabii ya bu performansa dayalı bir anlaşma metni gibi olacak adeta. Yani İran ne kadar bunu karşılarsa o kadar işte fonlar açılacak. İran bunu ne kadar karşılarsa yaptırımlar kalkacak aşama aşama. İran bunu ne kadar karşılarsa işte nükleer müzakereler üzerinde tartışma süreci devam edecek gibi. Yani bir havuç gibi şeyi de var. Yani ortaya bir havuç sunuluyor gibi bir manası da ifade etmek mümkün. Dolayısıyla yani işte Hürmüz açılışa bu kadar para verilecek gibi. Tabii ekonomik ihtiyaçları da İran'ın var. Onlar da bu hassasiyetinden yararlanmak suretiyle İran'ı da kendi lehine, yani kendileri İran'ın ileri sürdüğü bazı maddeleri esnetmek istiyorlar. Şimdi böyle bir şey var. Yani taraflar uzlaşıdan ziyade bir konumlanmaya çalışıyor bir taraftan da. Hani nihai anlaşmadan sonra önümüze ne çıkar? Şimdi tabii bu nihai anlaşmaya doğru gitmek çok kolay olmayacak. Çünkü yorucu ve kırılgan bir yol bu.
2: Evet, anlaşma da zaten ortada yok henüz. Sadece anlaşmanın şartları üzerinde mutabakat diye ben anlıyorum. Yani anlaşma yapabilmenin şartları üzerinde. Aslında çok iyimserlik, ben de katılıyorum size. Şu açıdan sordum, Amerika zafer olarak ne sunabilir diye bu metinde. Çünkü hani Trump'ın ortaya koyduğu hedefler neydi? İran'ın nükleer silahlardan tamamen arındırılması, rejim değişikliği, işte tehdit olmaktan çıkması, silahları, füzeleri, bölgedeki nüfusu. Şimdi bu metinde onların hiçbiri yok tabii ama Amerika için herhalde çok önemli bir husus var. Dondurmayı satın almış gözüküyor değil mi bu yaz ayları açısından? Yani İran'da onu kabullenmiş gibi geliyor bana. Trump'ın doğum günü, 250. yıl dönümü, ara seçimler. Yani koca bir yaz sanki mutabakatla satın alındı gibime geliyor. Bilmiyorum, katılır mısınız efendim?
3: Yani öyle görünüyor. Şimdi açıkçası öyle görünüyor. Siz de tam altını çizdiğiniz gibi. Şimdi bu tabii zaten endişe ve korku. Taraflar arasında özellikle İran açısından bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyor. Bir güven inşası da yapılmış değil. Şimdi zaten bu tür anlaşmalarda Ceyda Hanım, güven inşasını sağlayamadıysanız anlaşmanın çok böyle sağlıklı ilerlemesi pek mümkün olmuyor. Geçmiş tarihi örneklerden çıkarılan derslerden bunu görüyoruz. Ele Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz İran devriminden bu yana defalarca

0: var. Ümitsizliğe de kapılmayalım ama gerçekleri de gözden kaçırmamamız gerekiyor. Evet, onu söylüyorum.
1: Anladım. Peki şimdi tabii Trump Evian'a gitti. G7 zirvesi var ve oradaki açıklamaları da açıkçası çok sansasyonel. Hele bizim açımızdan. Çünkü şimdi siz çok güzel ifade ettiniz. Lübnan faktörü var burada. İsrail uymayacak. Amerikalılar da öyle diyorlar. İran diyor ki Lübnan parçası. Oysa İsrail bunu kabul etmiyor. Ve Trump orada başka bir şey yaptı. Dün gece işte sanıyorum ulaştığında ve bugün de açıklamaları var. Bizim orada eleman var Suriye'de dedi. O halledecek, Hizbullah'ı Suriye halledecek dedi. Ne mesaj vermeye çalışıyor? Bir Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli yanları var. Böyle çok dedikodular da çıktı, iddialar da çıktı İsrail medyasında. Daha önce de Trump aslında Hizbullah'ı Lübnan'da Suriye'ye kırdırma meselesini gündeme taşımıştı. Şimdi çok açık söyledi. Rahatsızlık yaratır mı bu efendim? Nasıl anlamak lazım Trump'ın bu söylemleri? Yani İsrail Hizbullah'la uğraşmasın, Suriye o Hizbullah'ın üstüne sürülsün diyen bir Trump'la karşı karşıya şu anda.
0: Evet, yani maalesef bu tabii bir ara bir tartışılmıştı bu konu gündeme geleceğine dair. Şimdi bu birinci ağızdan açıkça ifade ediliyor. Ne diyor Trump? Hizbullah ile Suriye ilgilensin diyor. Yani veya Hizbullah'ın icabına bakmasını Suriye'ye önerdi diyor. Bu işi daha iyi yapacaklarını düşünüyorum diyor. Bakın yani İsrail'le siz diyor bir apartmana bir binaya ateş açıyorsunuz. Bir sürü insan ölüyor. Aslında orada diyor birkaç kişi var Hizbullah. Hepsini öldürüyorsunuz. Dolayısıyla Suriye bunu daha iyi yapar diyor. Yani şunu söylüyor herhalde. Bilemiyorum. Buradan bu anlaşılıyor. Yani Trump'ın söyleminden okumaya çalışıyoruz. İsrail'in vekil gücü Suriye. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani İsrail adına Hizbullah'ın etkisiz hale getirilmesi, Hizbullah'ın oradan tasfiyesini Suriye'ye havale etmek istiyor. O zaman bu İsrail'in vekil gücü Suriye olur anlamına gelir. Tabi bu ne kadar gerçekçi veya ne kadar olur sahaya, bu ne kadar pratikte yansır.
1: Tabii. Uygulanabilir.
0: Onu göreceğiz. Yani uygulanabilir. Çünkü bu defa şu mu çıkacak önlerine yani Suriye'nin? Siz Hizbullah'ı ortadan kaldırın, ben Suriye'den çekilirim mi diyecek İsrail. Yani şimdi bu denklemler bu ne, bizi nereye götürüyor bu aslında? Trump'ın bu yeni söylemi bu müzakere süreci devam ederken sahada yeni bir Lübnan üzerinde Suriye denklemi üzerinden yeni bir durum mu yaratılacak? Onu bilemiyoruz. Yani eğer böyle bir durum olursa ortaya o zaman bu anlaşma yine hemen baştan ifade ettiğimiz gibi ortadan kalkacak, kırılgan olacak. Ama şu ortada bizim gördüğümüz yani 60 günlük müzakerede ne ölçüde uzlaşılır onu göreceğiz ama burada nükleer silahlar biliyorsunuz Ceyda Hanım can alıcı. Yani bunun tasfiyesi ortadan kaldırılması ne kadar İran buna bu 60 günlük sürecinde hangi seviyede işte nerede imha edilecek, hangi seviyede zenginleştirmeye müsaade edilecek, ne kadar işte zenginleştirme tekrar seyreltilecek vesaire tartışılacak. Bu hep önümüze Lübnan ayağıyla beraber ortaya çıkacak. Yani Trump'ın söylediği Hizbullah meselesi sürekli bu anlaşmanın önünde bence herhalde en büyük engel veya anlaşmanın ilerletilmesinde İran'ın elinde en büyük koz olmaya devam edecek bir diğer ifadeyle. Böyle görünüyor. Şimdi burada İran'da bir çatışma uzlaşma arasında bir koridor içinde ilerlemeye çalışıyor. Tabii bu da bir an önce iç kırılganlığını en aza indirmek istiyor. İçeride hassasiyet olduğunu biliyor. Bunu İsrail görüyor. Sınırlarına doğru yani yaklaşmayı da istemiyor. Hani Hizbullah kalesi kaybedildi. Kaybedilirse Suriye kaybedildi. Yarın Haçlı Şabi üzerinde çalışılıyor. Aynı şekilde Yemen entegrasyonu derken İran'ın da bir endişesi var. Yani bu endişeyi

0: şeye rağmen İran bu anlaşmada ne kadar adım atar, atmak ister. Bütün mesele bu. Tabii bu savaş bir taraftan da Ceyda Hanım, Amerika Birleşik Devletleri'nin lehine istediği şartlarda bitmedi. İsrail, evet. Dolayısıyla bu da İsrail'in de istediği şartlarda lehine bitmedi. Yani bu da kırılganlığı arttırıyor. Sadece İran'ın taleplerini karşılanmaması meselesi değil. Onun için Netanyahu çok sıcak bakmıyor. Bir acaba provoke eder mi, edilir mi diye bunu biliyorsunuz tartışıyoruz. Evet, İran ağır hasar aldı. Siyasi dönüşümü sağlanamadı. Hani İsrail'in beklediği gibi rejim ortadan kalkmadı. Hani en başta ifade ettikleri. Dolayısıyla şimdi hal böyle olunca bu 60 günlük bir oyalama taktiği, savaş dondurulmuş vaziyette. Dolayısıyla İran'a yönelik yarım kalan hesabımızın tamamlanması gereken diyen bakış açısına sahip bir Netanyahu var. Bu seçimden sonra, Amerikan seçiminden sonra veya bu 60 günlük meseleden sonra bir 60 gün daha uzatılması meselesi tartışılıyor. Bu uzatmalardan sonra ortaya çıkacak tablo Amerika'yı, İran'ı, özellikle İsrail'i ne kadar tatmin edecek? Çünkü İsrail'in derdi Hizbullah'ın tamamen ortadan kaldırılması, Lübnan meselesinin tamamen çözülmesi, Lübnan'dan kendilerine bir tehdit gelmesini istemiyorlar. İran bundan asla vazgeçmem diyor. Şimdi böyle bir İran'ın söylediği, İsrail'in bu noktada direttiği bir konunun 60 gün değil bir 60 daha uzattıktan sonra çözülebileceğine ne kadar inanıyoruz? Veya ne kadar gerçekçi olacak? Bütün mesele aslında burada yatıyor Ceyda Hanım.
1: Evet, gerçekten aslında çok da bir şey çözülmemiş gözüküyor ama Trump tabii çok caka satıyor, biraz gözümüz boyanıyor. Fakat İsrail'de tabii Netanyahu'ya çok büyük tepkiler var, biraz da bozulmuş gibi, bilmiyorum. Ben Netanyahu'nun dünkü akşam, yani bu daha yeni açıklama yaptığı, tabii açıklamaları gördüğüm zaman tabii Trump son birkaç günde çok yüklendi doğrusu. Hani ben ona dedim işte, niye vurdu, niye etti, lanet olası falan gibi laflar etti tabii. İsrail'de de seçim var ve muhalefette Netanyahu'yu çiğ çiğ yemek istiyor. Biraz sanki bilmiyorum, katılır mısınız? Yani İsrail siyasetinin Netanyahu'yu değiştirmesi için de bir fırsata, yani bu dondurma meselesi dönüşebilir mi? Çünkü İsrail kamuoyunda, özellikle İbranice medyada sürekli savaş doktrini eleştiriliyor. İsrail'in küçük bir ülke olduğu, kaynaklarının sınırlı olduğu, genişlemesi vizyonunun doğru olmadığı, insan gücü olmadığı, nüfusu sınırlı. Hani diyelim Amerika destekliyor, zengin vesaire, ama insan kaynağı yok sonuç itibariyle. Coğrafyası küçük. Dolayısıyla böyle sürekli savaşlardan kaçınma yeniden gündeme gelip bir dönüşüm yaratabilir mi İsrail'de sizce, fırsat olarak soruyorum.
0: Şimdi tabii yani yaratabilir, ama şöyle bir durum var tabii. Aslında bu anlaşmada İsrail'in bir imzası da yok. Yani sanki taraf değil gibi ortası duruyor, ama aslında anlaşmanın da göbeğinde. Şimdi bu da tabii imzalamama meselesi, karşı tarafların tanınmama meselesiyle de ilgili bir husus. Ama İsrail bu savaşta biraz güvenlik mimarisinde karizmasını çizmiş görünüyor. Şimdi bu hem kamuoyu nezdinde hem siyaseten bununla ilgili bir endişe var. Yani İsrail'in gelecekteki güvenliğinin ne kadar sağlam ayaklar üzerinde durup durmadığı meselesi. İsrail'in hem kendi iç siyasi dinamiklerini sorgulaması, hem yönetimsel sorgulanma, hem de askeri anlamda güvenlik mimarisinin yeniden tesisi ve teşkili anlamında bir sorgulamaya girecek İsrail. Çünkü bunlar için İran öğretici ve eğitici oldu, görünüyor. Çünkü söylenmesinden bunu anlıyoruz. Şimdi hal böyle olunca, Netanyahu'nun bu anlaşmaya nasıl yanaştığını veya işte bu çelik kubbe meselesi işte delindi, delik deşik edildi gibi en azından bir hasar aldılar. Bu onlar için bir sıkıntı meselesi olduğunu gördü. Şimdi Netanyahu gitse, yerine yenileri gelse, muhalifler biliyorsunuz bu konuda ses çıkarıyorlar çok, içeride çok söylem var. Yani işte Ulusal Güvenlik Danışmanı Başkanı da biliyorsunuz sert çıkışları var. Diğer Maliye Bakanı'nın şeyleri var, çıkışları var. Şimdi bunlar da içinde bir ayrışma yaşıyorlar. Ama şu var, İsrail'de ne kadar değişiklik olsa da Ceyda Hanım, iktidar değişikliğinde Netanyahu gitse gelse de İsrail'in birinci önceliği her zaman kendi varoluşsal güvenliğidir. Bunu halk benimsemiş durumda. Benimsediği için yine İran'a yönelik, İran'ın yaratacağı bir tehlikeye ve tehdide yönelik bir karşı refleks göstermek isteyecekler. Bunu da Amerika'yı kullanmak isteyeceklerdir. Ya Amerika ile birlikte hareket edecekler. Amerikasız İsrail orada yaşayamaz. Bunu biliyor onlar. Dolayısıyla burada Trump'ın seçimden galip çıkmasını, Netanyahu'nun kendisini buradan galip çıkmasını, dolayısıyla Ekim seçiminden ve Kasım seçiminden sonra gerekirse kaldığımız yerden devam eder, yarın kalan hesabımızı tamamlarız diye bakan ve bunu gözetleyen, sabır prensibini işletmeye çalışan bir Netanyahu yönetimi var diye açıkçası görünüyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum, süremizi doldurduk ama değerlendirme için çok sağ olun Nal Bey. Hakikaten bütün şerhleri düşmek gerekiyor burada, çok önemli yerlere dikkat çektiniz bence de. Ama bu yaz biraz belki derin bir nefes soluklanma diyelim olacakmış gibi gözüküyor. Çok sağ olun, çok teşekkürler.
0: İyi yayınlar diliyorum, teşekkür ederim.
1: Evet, emekli Kurmay Albay Sayın Ünal Atabay ile konuştuk. Tabii yarın da devam edeceğiz bu konuya. Farklı görüşleri de almaya çalışacağız. Ekonomist dergisi Netanyahu için çok parlak bir tablo çizmemiş bu arada. Görkemli başarısızlık diye başlık atmışlar. Ama tabii hiçbir şeye nokta buralarda koymamakta fayda var. Noktalı virgül virgülle gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı Eğit'i ile görüştü. ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı. Türkiye-Paraguay maçının hakemi belli oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, İmralı Eğit ile görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı Eğit'i üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Kabulde, DEM Parti İmralı Eğit'inin yaptığı çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslarla terörsüz Türkiye sürecine gelinen aşama ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Konuşmasında Filistin meselesine geniş yer veren Fidan, Gazze'de ateşkesin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının önemini vurguladı. İsrail'in bölgedeki saldırılarının istikrarsızlığı artırdığını ifade eden Fidan, uluslararası toplumun daha güçlü bir tutum alması gerektiğini söyledi.
4: Gazze'de ateşkesin korunması, insani yardımlara kesintisiz erişimin sağlanması ve istikrarın tesisini teminen yeniden inşa faaliyetlerinin başlatılması için diplomatik girişimlere katkı sağlamayı sürdürmekteyiz. İsrail'in iki devletli çözümü baltalamaya yönelik yıkıcı eylemlerinin, Gazze'deki ateşkes ihlallerinin, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs'teki provokasyonlarının önlenmesi için uluslararası çabaların artılması gerektiği ortadadır.
3: Suriye konusunda ise Türkiye'nin toprak bütünlüğü temelinde istikrarı desteklemeye devam edeceğini kaydeden Fidan, ekonomik ve siyasi işbirliğinin önemine dikkat çekti.
4: Nitekim bölgesel istikrarın perspektifinin önemli başlıklarından biri de Suriye'dir. Suriye'de istikrar, güvenlik ve birliğin tesis ve tahkimi yönünde kaydedilen ilerleme, dünyanın çok sayıda bölgesel ve küresel krizle sınandığı bir dönemde umut kaynağı olmayı sürdürmektedir. Türkiye, toprak bütünlüğü ve birliği temelinde Suriye'de istikrarın, güvenliğin ve ekonomik kalkınmanın tesisine yapıcı katkı sunmak isteyen tüm taraflarla işbirliği içinde hareket etmeye devam edecektir.
3: ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası AŞ İflas İdaresi'nin ABD'de açtığı alacak davasında karar çıktı. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ-PDY ile iltisaklı olduğu belirtilen Brookline Amity School'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Kararla birlikte TMSF'nin yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor.

0: İETT'de unutulan binlerce eşya açık artırmada satıldı. Bulunmuş Eşya Bürosu tarafından organize edilen açık artırmada bilgisayar, tablet, cep telefonu, drone, scooter, ütü, güneş gözlüğü, müzik aletleri ve motosiklet kaskları gibi çok sayıda ürün 21 farklı kategoride ihale edildi. Satışa çıkarılan 20 gruptaki 7.443 eşya toplam 1.366.000 lira bedelle alıcı buldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST endeksi 14.501 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına baktığımızda gram altın 6.601, çeyrek altın 10.784, tam altın 42.990, atı altını ise 44.070 liradan işlem görüyor. Kupanın günlüğü. Türkiye-Paraguay maçının hakemi belli oldu. Amili futbol takımının 20 Haziran'da 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı mücadelenin hakemi belli oldu. Maçı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Yol durumu. Yol durumuyla bülteni noktalayalım. İstanbul genelinde şu anda %76'lık bir yoğunluk var. Avrupa yakasında %74, Anadolu yakası bir hayli yoğun, %81'lik bir trafik yoğunluğu mevcut. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Nurtepe, Hastal, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğun trafik var. Bu noktalar kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yer ise D100 Şirinevler'den Yenibosna yönüne doğru sağ şeritte bir bakım onarım çalışması var. Bu nedenle bakım onarım çalışmasının olduğu şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Uç.
2: Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz.
3: Kutlan konusu bir siyasal müdahaledir. Antidemokratiktir. Ve CHP seçmenine kurulan bir tuzaktır. Şarkılarımızın, türkülerimizin kutlancı koltuk kölelerince kullanılmasını yasakladık. Kutlancılar geldikleri gibi gidecekler. Onlar halkın vicdanında çoktan yok oldular.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way. This is the way.
1: Hep söylüyorum, herkes çok kazanmak istiyor, herkes sadece kazanmak istiyor, herkes sadece kendi kazansın istiyor. Altına hücum Amerika'sı gibi, altına ulaşmak için önüne çıkan her şeyi ezip geçmek istiyor. Kendi kazansın istiyor, çocuğunu da yarış atı yapıyor. Hep koşsun, hep birinci gelsin. Korkunç bir hayata bakış açısı, hayatı yiyip bitiren, kemiren, acımasız bir döngü bu. Niye böyle söylüyorum? Şimdi size bir anne ve kızın LGS sınavı sonrası diyaloglarını aktaracağım. Önce dinleyelim, sonra konuşuruz.
4: Anneninki fena geçmedi. Kız beni de rezil etti. Keşke yazmasaydım, kötü geçti deseydim. Ya insan 5 tane yanlışa çıkacak durumdayken, yani hiç olmazsa bunun sinyalini ver. Niye emin olmadığın şeyi madem öyle yapıyorsun da? 5 yanlış ne kızım? 5 yanlış ne? Kızım 5 yanlış ne yavrum? Ne? Hiç bir eğitim almayan, hiçbir çaba göstermeyen çocuğun yapacağı şey. 5 yanlış ne kızım Allah aşkına ya? Niye bari beni yanlış yönlendiriyorsun? Yavrum şimdi insanlara da rezil oldum. Ben insan içine çıkıyorum ya. Bir sürü insan bak aradı, kolay gelsin dedi, o kadar hazırlandı, emek etti. Yazıklar olsun ya. Bana yazıklar olsun. Gerçekten bana yazıklar olsun. Ben ne iyi bir evlat yetiştirebildim, ne iyi bir öğrenci yetiştirebildim. Bana yazıklar olsun. Ne diyeceğim ben insanlara hükümlü? Sonra Hande yanılmış, 5 tane matematik yanlışı varmış, 4 tane matematik boşu vardı, 2 tane yanlışı çıktı. Sen ne yaptın sayısalda ya? İnsan boş otursa rastgele işaretlese bu kadar tutturulurdu. Uğraşmasaydın keşke Hande'ciğim. Rezil olduk ya, rezil rüsva olduk. Doktora bile rezil olduk bak. Her gün gidip rapor aldık Hande evde ders çalışacak. İnşallah daha beter bir sonuç gelir. Bunu yürekten de diliyorum. İnşallah beter bir sonuç gelir. İnşallah.
1: Kapıyı vurdu çıktı. Ve o evde yaşayacak çocuk. Ve o de yaşamak zorunda. Yani bu çocuğun sağlıklı bir eğitim hayatı olması mümkün değil ama sağlıklı bir hayat olması da mümkün değil. Hani bu kadar hırs, bu kadar bir kendisi de matematik öğretmeni olunca öğrettiği çocuklara da üzüldüm, sadece kendi çocuğuna değil. Hani bu kadar hırs, bir sınav sonrası kendini bu kadar kaybedebilme içgüdüsü, işte Türkiye'nin sosyolojisi bu. Hayatın her alanında hep aynı şey var. Yani bu sadece bu aileye özel bir şey değil ki, işte milli takımda da aynı şey var. Onun hani oyunun kendi güzelliğini yaşamak yerine başka bir şeyler, mesajlar, sürekli o böbürlenme hali, hep yenme, herkesi yenebileceğini düşünme. Yani Türkiye gerçekten bu. Buraya doğru geldim. Devam edelim. Kemal, bu duyurularımızla devam edelim.
5: Ah yavrum benim.
1: Yani şimdi az önce öğrenciydi düşününce, hani okullarda bir öğün yemek verilsin bile şey geldi, anlamsız geldi ya. Önce öğretmenlere, ailelere, Milli Eğitim Bakanlığı'na, her şeye yeniden her şeye sıfırdan başlamak gerekecek galiba. Ama yine de okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam. Diğer duyurumuz:
6: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
7: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
6: Sence?
1: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
2: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Özşen Madencilik'te ücret, fazla mesai alacakları ve işten çıkarmaları karşı 27 gündür direnen bağımsız maden iş üyesi işçilerin direnişi kazanımla sonuçlandı. Madende sürdürdükleri açlık grevini sonlandıran işçiler alkış ve sloganlarla yeryüzüne çıktı. Cuma günü Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticisi 13 firmaya yönelik operasyon düzenlenmiş, 32 isim gözaltına alınmıştı. Şirketlere denetim kayyumu atanırken bir hamlede Ticaret Bakanlığı'na geldi. Bakanlık, beyaz et operasyonuyla paralel olarak İstanbul'daki marketlere milyonlarca lira ceza kesildiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021-2024 yılları arasında 0 kilometre araç satın alan vatandaşlara yönelik inceleme başlattı. Araç alım sürecine yapılan ödemeler, aksesuar bedelleri ve ek ücretler mercek altına alındı. Oyuncu Ece İrtem, Kadıköy'deki evine geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sanal medya hesabından İrtem'in avukatı Uğur Gökoy'un açıklamasına yer verildi. Ece İrtem'in cenazesinin Aydın Kuşadı ilçesine götürüleceği öğrenildi. İrtem, yarın öğlen namazı sonrası Merkez Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. A Milli Futbol takımının Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçında yüzü siyah boyalı, beyaz saçlı ve beyaz lensli bir taraftar dikkat çekti. Taraftarın sosyal medyada Udi Nece olarak bilinen Necdet Ölçerman olduğu öğrenildi. Ölçerman'ın maç günlerindeki siyah beyaz konsepti Beşiktaş'ın renklerinden ilham alıyor.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Her yıl hazırlanır, mecliste hararetli tartışılır, üzerine konuşulur, muhalefet eleştirir, iktidar yanıt verir. Eskiden çok daha renkli geçerdi Süleyman Demirel'in olduğu, muhalefette ya da iktidarda olduğu, Necmettin Erbakan'ın olduğu, Bülent Ecevit'in olduğu dönemlerde bütçe görüşmeleri. Şimdi bütçe Ocak-Mayıs 2026 sonuçları açıklandı. Dün bir kısmını vermiştim. Şimdi 5 aylık bu faiz ödemesi ne kadar olmuş bütçeden? 1 trilyon 263 TL. Faiz ödemelerin bütçeye oranı, yani Türkiye'nin bütçesindeki faizin oranı %17,2. 5 aylık net sosyal güvenlik harcamaları, işveren teşvikleri hariç 753 milyar lira. Sosyal güvenlik harcamalarının bütçeye oranı %10,7. Yani kim bu faizi alan 1 trilyon 263 lirayı? Bir avuç kişi, bir avuç. Peki 10 milyonlarca sigortalı, hani yük ya, ne zaman çalışan zam istese, ne zaman çalışan dara düşse bütçeye yük. Kim yükmüş? Rantiyeci, yani 1,3 trilyon lira. İktisatçı Aziz Çelik diyor ki bütçe faize cömert, halka cimri. Kemal, sıra sende.

0: Bir sabah kalkıldı, ülkede ne kadar tavukçu varsa derdest edildi, gözaltına alındı. Sonra adli kontrolle serbest bırakıldı ama en önemli 13 şirkete de kayyum atandı. Yani devlet tavukçu oldu Türkiye'de bir anda. Peki bunu niye yapıldı? Haksız rekabet diye işte bu tavuk firmaları ücretleri yüksek tutuyor. Vatandaşın ucuza beyaz et yemesini engelliyor diyor. İstatistiklere baktık, dün söyledim, çok öyle değil. Gazeteci Murat Ağren tavuk üreticileriyle konuştu ve bakalım onlar ne söylemiş.
1: Ki ben size şunu sorayım dedi. 5.6 dolara ithal edilen et 20-22 dolara satılmasına ses çıkarmayan iktidar ve hükümet neden 5.7 dolar olan dünyadaki tavuk etini 2.7'ye satarken tavukçuların üstüne çöküldü, et piyasasının üstüne gitmiyor dedi. Haklısın. Belki et piyasasında ithal eden hangi hükümet mensupları var, onlara baktınız mı dedi. Dedim bununla ilgili haberler yapıldı zaten, çıktı. Hı. Yayın yasağı da geldi. Evet Murat Bey dedi, çünkü oradaki üretim miktarı çok büyük dedi. Tüm dünyada 5.9, 5.7 maksimum 6'dır. Yani en fazla 6'dır. Bizim ülkemizde ne kadar? 20-22 dolar bandında dedi. Aradaki fark neden kaynaklanıyor sizce dedi. Bu et üretim sektörünün üzerine gidemeyenler neden tavuk sektörünün üstüne geliyor? Buradaki arkadaşlar suçludur ya da suçsuzdur anlamında bir şey söylemiyorum dedi. Sektör çok zorda. Zaten zar zor geçiniyoruz. Zarar ediyoruz ve böyle giderse de biz bütün şeyi teslim edeceğiz. Üretimi teslim edeceğiz noktasına geleceğiz dedi.
0: Zaten üretimin çoğu devlete geçmiş. Devlet tavukçu. Şimdi bakacağız tavuk fiyatına. Yarı yarıya düşmesi lazım madem bu kadar çok el koyuldu. Her şeyde yarı yarıya fiyatın düşmesi lazım. Demek ki mesele orada sadece fiyat değil işte. 5.6 dolara ithal edilen et 22 dolara neden satılıyorsa işte şifre orada. Son 21 senede dana ve tavuk eti fiyat değişiminin tablosunu çıkarmış ekonomist İnan Mutlu. Şimdi öyle bir seyir halinde ki yıl 2021, 22, 23'te, 24'te neredeyse böyle kafa kafaya gidiyor. Ama sonra dana ve tavuk eti fiyat endeksinde dana eti öyle bir uçuyor ki tavuğun onu yakalama şansı yok. Yani İnan Mutlu diyor ki protein krizi başkanlık sistemiyle başladı. Çok şey öyle başladı. Devam edelim.
2: Geç

0: Özel sektör öğretmenleriyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakat uygulaması nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen öğretmenler iki gündür Ankara'da eylem yapıyorlar. Birazdan zaten özel sektör öğretmenleri sendikası başkanı canlı yayınımızda olacak, o ters kelepçeyle gözaltına alınan öğretmen. Şimdi öğretmenlerin bir talebi var ama talebe karşılık hem çok sert bir müdahale var. Yani o taleplerini duyurabilmek için açlık grevine başlayanlar da var. Şu saatlerde Özgür Özel de onları ziyaret ediyor. Konuşuyor mu Özgür Özel? Bir bakalım ne diyor.
1: Daha var bu özel okullarda örgütlü öğretmenlerin sendikasının. Onda da yerden göğe kadar haklılar. Analarının ak sütü gibi helal. O da şu. Eskiden bir kanun vardı. O kanunu çıkaranlardan Allah razı olsun o zaman. Bir öğretmen özel okulda çalışıyorsa kamudaki denkliğinden aynı maaş alır. Altını veremezsin. Bu ne demek? Öğretmenin emeğini özel okul sömürmesin demek. 2014 yılında bir gece yarısı önergesiyle, gelen önergeyle Adalet ve Kalkınma Partililerin oylarıyla bu maddeyi kaldırdılar. Özel okul öğretmenleri şimdi asgari ücrete, biraz üstüne, hatta ders saatine göre bazen altına çalışmak zorunda kalıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bu devlet bu patronlardan daha mı zengin de devletin verdiği maaşı bu patron vermiyor? Diyorlar ki patronları masaya oturtmuyoruz. 2014'te patronlar mı geldi kaldırdı kanunu? Siz kaldırdınız. Şimdi getirin o kanunu hep birlikte geçirelim. Özel okul öğretmenleri kamudaki, devletteki denkinden az maaş almasın. Ayrıca da bu 1611 mülakat mağduru öğretmen bir an önce görevlerine başlasınlar. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Söz namustur. Seçimlerde insanlardan oy isterken mülakatı kaldıracağız.
0: Özgür Özel eylem yapan öğretmenleri ziyaret etti. Açlık grevindeki öğretmenlere de destek verdi. Şimdi o öğretmenler arasında birisi çıktı dedi ki, hani ben gözaltına alınmadım çünkü başörtülüyüm dedi. Nedenini kendi anlatıyor, dinliyoruz.
2: Ben ablukaya alındım. Uzun bir süre orada kaldık. Ben buradayım ama örtülü olduğum için tutuklanmadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü örtülülere dokunmayın demişler. Ama benim gömleğimi yırttılar. Örtülüyüm ama gömleğimi yırttılar. Örtümü açtılar. Ben nasıl kapatacağımı bilemedim. Şapka taktım. Buna utanmıyorlar. Ama örtülüyüm, gözaltına alınırsam tepki toplarlar diye. Eskiden başörtü mağdurları vardı. Şimdi mülakat mağdurları var. Özel sektör öğretmenler sendikasının mağdurları var. Yani aslında mağdurlar hiçbir zaman bitmiyor. Sürekli bir mağdur yaratıyorlar. Sonra biz size hakkınızı verirsek diğer mağdur da ister. Hani bu mağduriyeti yaratan ben değilim. Sensin ve
0: yani başörtülüydüm, o yüzden gözaltına alınmadım çünkü orada talimat vardı, başörtülüleri gözaltına almayın ama hırpalayın. Burası Türkiye, devam edelim.

0: Yeni bir havaalanımız daha oldu. Ankara'da 10 milyar lira harcanarak bir havaalanı faaliyete geçti. Neden bu kadar çok bu havaalanıyla ilgili böyle şey yapılmadı diye düşünüyor olabilirsiniz. Hani çünkü böyle şeylerden hani bir otoyol bilmem ne bir yol açılışından bile günlerce aylarca bunun propagandası yapılır. Bu havaalanı biraz özel havaalanı. Hani adı da zaten VIP havaalanı. Kimler kullanacak? Sadece hani önümüzdeki süreçte NATO var ya, NATO zirvesi, oraya gelecek olanlar kullanacak. Bir de normal zamanda Recep Tayyip Erdoğan kullanacak. Yani burası zaten eskiden de havaalanıydı. Bilmeyenler için söyleyeyim, Ankara Etimesgut askeri havaalanı bölgesiydi. 10 milyar harcandı ve hemen böyle Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu sarayın hemen yakınında bir yerde böyle bir havaalanına sahip oldu. Mehmet Emin Ekmen, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı diyor ki, bu ekonomik kriz ortamında sadece Cumhurbaşkanı ve kabinesine, aynı zamanda misafir devlet başkanlarına hizmet verecek böyle bir havalimanına 10 milyar lira bütçe ayırmak akıl kârı değildir. Bu adeta bir lale devri resmidir. Şimdi havaalanı böyle açıldı ya, işte bu hep şeyden, itibardan tasarruf edilmezdi. Ama diğer tarafta işçi istese, memur istese, emekli istese, aman ha bak, tasarruf hani ülke meselesi, memleket meselesi, ezan susmasın, bayrak inmesin başlıyor. Eski Türk Hava Yolları Genel Müdürlerinden Bilal Ekşi de diyor ki, Ankara Havalimanı hayırlı olsun, birçok büyük şehirlerde olduğu gibi Londra, Toronto, birçok şehirlerde olduğu gibi şehrin merkezine yakın nispeten küçük kapasiteli şehir havalimanlarının şehre ve yolculara büyük faydası vardır. Havacılığımıza ve başkentimize hayırlı olsun. Peki Atatürk Havalimanı ne oluyordu? Şehrin içerisinde, merkezinde en kolay ulaşılabilir beton kondu üstüne. Bir daha açılmasın diye bir de cami kondu üstüne Atatürk Havalimanı. Niye Atatürk Havalimanı, hani şehre ve yolculara çok büyük faydası gözetiliyorsa havalimanının, Atatürk Havalimanı niye öldürüldü? Ama işte burada mesele şu, işte herkes biliyor aslında her şeyin ne olduğunu. Herkes görüyor, herkes biliyor ama söyleyemiyor. Burada da söyleyen Bilal Ekşi de sinyal veriyor. Yani yarın bir gün bak, ben yine buradayım, övüyorum diye. Eğer bir devir değişse bunların hepsi söyleyecek, konuşacak. Şimdi bu meseleyi birazcık da şöyle algılamak lazım. Hani şimdi hep CHP'yi konuşuyoruz ya, CHP mutlak butlan bilmem neyle belasıyla kendi iç durumuna düştü. Oradan Kılıçdaroğlu'cular, Özelciler, İmamoğlu'cular ve bir taraftan orta yolcular, böyle üçlü bir sarmal halinde işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de yakın zamana kadar böyle büyük bir şey vardı, çekişme vardı. Hani kim olacak Erdoğan sonrası diye oraya hazırlananlar vardı. Uzun uzun burada kimse konuşmazken anlatmıştım. Düzenli dinleyiciler hatırlar. Hani Berat Albayrak vardı, Hakan Fidan vardı. Ondan sonra Bilal Erdoğan vardı. Selçuk Bayraktar vardı. İşte iki damat çekişmesi, bir taraftan evlat, bir taraftan dış kulvardan Hakan Fidan geliyordu. Bir sonra bir şeyler oldu, bu operasyonlar falan. Ben söyledim, bu operasyonların hiçbirisi oyunu bozmak için değil, oyuncu değiştirmek üzerine kuruluydu diye. O oyuncu değiştirmelerle bu sonrasını dizayn etme arasında da paralel bir bağ vardır. Hani o tarafa hiç bakılmıyor ama dün böyle biraz sosyal medyada Şamil Tayyar'la Mücahit Birinci arasında işte Bilal Erdoğan mı olsun yoksa Berat Albayrak'la olsun, hafif böyle bir onlar arasında böyle bir çekişme oldu. Sonra başkaları da katıldı. Yani o cenahta da öyle her şey güllük gülistanlık değil. bakmayın sadece kimse konuşmuyor. Birazdan bunun ayrıntılarını konuşuruz, ne oluyor, ne gidiyor aslında, Erdoğan sonrasına nasıl hazırlanılıyor. Şimdi biz devam edelim yolculuğumuza.
1: Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be?

Avustralya maçıyla birlikte dikkatler üzerine çekti A milli takım. Hatta şöyle oldu, hani o Avustralya maçı kazanılmadı ya. Senaryo şöyleydi: Avustralya maçı kazansaydı hemen telefonla aramalar, soyunma odasında Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonu ve ilk o maçın kahramanı kimse onunla konuşulur. Etrafında federasyon başkanı, spor bakanı, hepsi orada telefonda. İşte sayenizde cumhurbaşkanım bilmem ne, acayip bir hava olurdu. O yenilgiden sonra kimse yok ortalıkta. Hani şimdi eleştiriler oldu ya, sanki sadece Meri'nin bıyığıymış sorun gibi. Onun bıyığını kestiler, ötekinin saçını bilmem ne yaptılar. Mesele o değil, mesele daha derinde, daha büyük aslında. Ama bunu ilerleyen maçlarda daha çok göreceğiz. Federasyon başkanı da çok tartışılan bir isim. Futbolculara o villayla birlikte aslında bir şeyin ortağı da etti. Hani o siyasetin parçası haline geldi ki, hani futbola ilişkin en ufak bir şey söylense siyasetin ne işi var futbolda diyor, ortalık yıkılıyor. Bu da siyasetin işte tam böyle göbeğine doğru futbolcuları, futbolu sokmaktı. Hani bütün onlar konuşulmaz bu ülkede. Niye? Çünkü onu konuşulduğunda orası mayınlı alandır. Kimse o mayınlı alana basmaz. Yani o zaman Dünya Kupası'nı izlemeye kim götürülecek oradan? Konaklama, gezi parası, başka bir sürü şeyleri var, sponsorları, şunları bunları. Zaten bu Dünya Kupası tamamen, Dünya Kupası eşittir rant. Hani futboldan uzaklaşıldığı, futbolun dışında her şey var. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu da orada olanlardan etkilenmiş. Yani şimdi Fatih Terim bir konuşma yapmıştı, birazdan onu vereceğim ama önce şu İbrahim Hacı Osmanoğlu ne diyor? Saat başına gidelim, sonra dinleyelim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Biliyorsunuz siz de burada sıkıntı çekiyorsunuz. Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sırtlanlar var. Akbabalar var. Sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da yukarıdan süzerler. İşte kavga edip ayağı kırılan var mı? Zayıf noktada olan biri var mı? İnip de kapayın diye. Ya bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim işimizde? Yani daha ilk maçtı bekleyip böyle bir fırsat bekleyip de saldıran. Ya bunları Türk milletinin havale ediyorum. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince teşekkür ediyorum konuşmasının başlangıcını son paragrafında gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı. Ama ona imparator lakabını işte bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine. Üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız, yani orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağım zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim. Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksın? Bu yani Fatih Derim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Ya bu çocuklar onun bir katkısı yok. Kimle? Çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız? Başkanından mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyeyim. Hazırlık yapsın yani o hesap vere. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için yakıştıramadım kendisini.
2: Fatih Derim çok eleştirilecek tarafı var. Hani çok da eleştiren bir gazeteciyim ama burada hiç... Ya ne anladım ya? Ne anladın o konuşmadan? Bir dinleyelim Fatih Derim'i, ne demişti?
3: Halkımızdan ricamız ne olabilir bizim? Ya lütfen hesap her zaman sorulur. Şu turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen, biraz daha hazırlayan, öldürmeyen yani. O çocuklara, hocaya, hocalara, federasyona, oradaki bizi destekleyenlere moral olmamız lazım esasında. Onlar bizim canımız, bir parçamız ya. Onlar bizden fazla düşünüyordur şu anda, inanın bana. Fazla üzülüyordur. Ama üzülmeyi de, sevinmeyi de turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da. Çok zamanımız var. Bunun için sorularımız var. Onlar da cevabı hazırdır.
2: Yani bu konuşmadan o nasıl anladı? Neresini tuttu? Ya büyük bir ihtimalle birisi dedi, bak sana sallıyor başkanım. Vaa, bana nasıl sallar? Ben de ona bir sallayayım. Şimdi artık zaten birbirine sallama. Yani, bu ne? Racon kesmeler. Vay, bana öyle demiş, ben de ona racon keserim. Bak bütün bunun üzerine bir saat konuşmadım. Böyle dizi film seti gibi rollenmeler bilmem ne neler. Ama içinde böyle gram futbol yok. Gram futbolu konuşabilecek hal de yok. Hani buraya gelmiş. Ya böyle de işte yayıncı kuruluş TRT ne durumda? Bir ses var. Dinleyelim mi Kemal o sesi?
4: Rezayan karşılayan Marko Stamenić. Orta alanda top bir kez daha Yeni Zelanda'da kaldı. Sağ kanada doğru gönderilen pas. Çabuk çıktı. Yeni Zelanda orta ceza sahasına doğru kafayla savunma karşılıyor. Kakache. Jobel. Baskıyı gördü Jobel. Geriye doğru dönüyor. Max Krakom. Kaleci
2: Krakom. Böyle maç anlatıyor. Yeni Zelanda İran maçı. TRT spikeri. Yeni Zelanda dediği İran. İran dediği Yeni Zelanda. Takımları karıştırdı. 4 dakika böyle anlattı. En sonunda İranlı futbolcu, o ünlü futbolcu var, formayla birlikte ekrana geldi bütün Taremi. Onu görünce fark edildi. Şimdi tepkiler çok oldu. Konuşuldu. Spiker geri çekildi. Maçlardan ve Dünya Kupası'ndan geri gitti. Türkiye'ye geri çağrıldı. Büyük bir ihtimalle idari ceza verilir. İşten atıl deniyor mu? Öyle işten atmak çok kolay değildir TRT'de. Öyle bir şey yapılacağını sanmıyorum ama mesele orada şey, sadece spiker üzerine bu yoğunlaşılması. Hani o işte az önce o racon kesmeler bilmem ne, ya işini yapsanıza, işinize baksanıza. İşte işine kimse bakmadığı için, herkes racon kestiği için, herkes bir şeyleri göstermeye çalıştığı için, herkes bir yere yaranmaya çalıştığı için işin kendi niteliğinde hep bir sorun var. O da öyle TRT'de. Tamam, o spiker öyle anlattı. 4 dakika boyunca o TRT'de, TRT gibi bir yerde bir başka kişi onu fark etmedi mi? Alırsın sesini, sessiz verirsin. Ve diyelim maçta başka bir sorun oldu o saatte. Spiker düştü, baygınlık geçirdi ya da ses gitti yurt dışından. Hemen stüdyoda başka bir spiker hazır bulundurulur. Yayıncı kuruluş olmak öyle bir şeydir. Yani stüdyodan, televizyondan izler, yabancı bir kanaldan ya da ki orada en ön ekrandan, ön izlemeden izler. Maçı öyle anlatır. Hiçbir hazırlık yok. Ama kolay tabii. Orada 3-5 dakika giden şey anlatan spikeri hemen her şeyi yıkıp oradan gidiyor. Derinde çok daha büyük mesele var. Asıl mesele o zaten. Devam edelim mi Kemal?

Binlik bir alameti. Trump İran'la yapılan mutabakatı anlatmaya devam ediyor. G7 zirvesi için Fransa'ya gitti. Orada diyor ki anlaşma imzalandı, boğaz açıldı. Boğaz tamamen cuma günü de açılacak. İran nükleer sahibi olmayacak. Umarım İran'la iyi bir ilişkimiz olacak. Soruyorlar imza törenine gidecek misiniz diye. Ben gitmeyebilirim ama cuma günü burada olmayabilirim. Ama Vance gidecek diye söylüyor. Trump yine konuşuyor. Yine 1500. kez biz yendik, biz dağıttık ettik diyor ama bir taraftan da 300 milyar dolar ödeyecek. Öyle. Hadi Trump konuşuyor ama orası Amerika, orada birileri çıkıyor diyor ki kapalan çeneni diyen Robert De Niro. Oscar ödüllü oyuncu Robert De Niro New York'ta düzenlenen ifade özgürlüğü etkinliğinde Donald Trump'a tam deyim yerindeyse verdi veriştirdi. Diyor ki Robert De Niro, ırkçı, kadın düşmanı, yabancı düşmanı bir tiranın yönettiği bir ülkeyi sevemem. Ve şunu da açıkla söyleyeyim, Donald Trump ile onun yalaka kongresinin yönettiği bir ülkeyi de sevemem. Ve son olarak da Trump'a dönük kapalan çeneni dedi Robert De Niro. Şimdi bu mutabakat anlaşmasıyla birlikte İranlıların 300 milyar dolarlık bir yeniden yapılandırma fonuna erişim sağlayacaklarını söylüyorlardı. Bu soruldu Vance, ABD Başkan Yardımcısı Vance, doğru mu diye. Vance dedi ki bu yükümlülüklerin kendi payına düşeni yerine getirdikleri sürece erişebilecekleri türden şeyler dedi. Doğru. Yani şunu söylüyor, evet doğru, 300 milyarı ödemek zorundayız. Bakma diğer cümleler işi kıvırması. Diğer taraf Amerika İran mutabakatını sabote etmek için her şeyi yapan Netanyahu. O da diyor ki mücadele bitmedi ve bitmeyecek. Sadece İran'a karşı değil, aynı zamanda benzeri görülmemiş bir şekilde mücadele ettiğimiz uzantılarına karşı da ele geçirdiğimiz güvenlik bölgelerinden çıkmayacağız. Askeri eylem özgürlüğünü korumak ve buradan yararlanmaya devam etmek için çalışıyoruz diyor Netanyahu, istediği kadar öyle söylesin. Bu en sonunda, yani herkes şöyle, zevairi kurtarmak diye eski bir deyim vardır. Herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. İsrail'de de seçim var, Amerika'da da seçim var. Şimdi o seçim için birbirlerini de yerler, birbirleriyle bile karşı karşıya gelebilirler. Sırf o seçimi kazanmak için, her şey orada o seçimi kazanmak uğruna. Ama onlar kendi işlerindeki seçimi kazanmak için her türlü yalanı, her şeyi yapabilecek durumdalar. Ama hayatın kendi gerçeği var. İran öyle bir darbe vurdu ki işte o koltukları fena halde sallanmaya başladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian diyor ki anlaşılan şey savaşı durdurmak ve müzakerelere başlamak için önemli bir adımdır. Ve henüz nihai bir anlaşma şekillenmemiştir. İslam Cumhuriyeti İran tüm seçeneklere kendini hazırlamıştır ve hükümetin odak noktası anlaşma olsun ya da olmasın halka samimi hizmet etmektir. İran milleti şehit imamından zillet altında eğilmemeyi öğrenmiştir diyor. İran'ın yanıtı bu şekilde. Bir de bu İsrail diyor ya ben çekilmeyeceğim Lübnan'dan. İran diyor ki çok net, İsrail Amerika ile danışma ve doğrudan koordinasyon olmadan hiçbir eylemde bulunamaz. O yüzden İsrail'in yaptığı her eylemden Amerika'yı sorumlu tutarız. Şimdi Amerika'da bunlar olurken hani bir taraftan işte Kasım'daki seçime Trump hazırlanıyor. Orada kendini kurtaracak her şeyi yapmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da kendisine rakip olabilecek insanlara da engel olmak için her şeyi yapıyor. Onlardan bir tanesi de Kaliforniya valisi Gavin Newsom. Diyor, açıklama yaptı. Diyor ki Trump Adalet Bakanlığı'na beni ve eşimi soruşturma talimatı verdi. Herhangi bir suç bulamadılar. Sadece suç uydurmaya çalışıyorlar. Başkanlığa aday olmayı düşündüğüm için peşimize düştü. Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Sayın Başkan üstüme gelin, hiçbir yere gitmiyorum diyor. Şimdi bir taraftan da hani futbol, Amerika'da şu anda oynanan bir futbol var.
Oraya doğru da gidelim bakalım neler oluyor futbol tarafında.

böyle bir coşkuyla söyleyesi geliyor insanın, FIFA mafya. E niye böyle söyleniyor? Çünkü bu Dünya Kupası'nda bunun FIFA mafyanın ne olduğunun her türlü örneği var. Hani anlat, Özbekistan milli futbol takımına yapılanlar, Somali yapılanlar, Afrika'nın en iyi hakemini ülkeye sokmamalar, sürekli gelenlere kötü davranmalar, bilmem neler. E bunun son halkası da Uruguay milli takımı oldu. Uruguay milli takımı zor, neredeyse maça yetişemeyecekti. O zorluklarda geldi ve Amerika sınırlarına girdiğinde ABD'de polis köpekleri tarafından arandı. Tam bir suçlu, tam bir kaçakçımış muamelesi gördü Uruguay milli takımında. Onun antrenörü Marcelo Bielsa da buna hep tepki gösterdi. En son FIFA'nın fotoğraf çekimi vardı. O fotoğraf çekiminde de tepkisini objektife bakmayarak koydu. Yani objektife bakmayarak FIFA'ya tepki gösterdi. Bu endüstriyel futbola karşı, FIFA mafyaya karşı sessiz bir protesto olarak görüldü. Bir diğer taraftan da hani orada en çok eziyete uğrayan takımlardan birisi de İran. Hani sahada, savaşta yapamadığını orada İran milli takımına eziyet ederek kendini güçlü göstermeye çalışan bir Amerika ve onun yöneticileri var ve onların kuyruğunda olan bir FIFA yönetimi var. Yani İran milli takımında İranlıların zaten Amerika'ya girişlerine izin verilmedi. Ama ona rağmen maçta, Yeni Zelanda ile olan o maçta tribünlerde inanılmaz bir İran sevgisi vardı. İşte o, hani hep söylüyorum ya başından beri, bu Amerika

0: neredeyse aklıma gelmedi. Cape Verde diye kalmış aklımda. Yeşilburun Adaları, küçücük bir ülke. İspanya ile oynadı. İspanya ile 0-0 berabere kaldı. O maçta, maçın oyuncusu da seçildi aynı zamanda. 40 yaşında olan bir kaleci vardı. O kaleci 7 net kurtarış yaptı. Dünya Kupası tarihinde ilk maçında gol yemeyen en yaşlı kaleci rekorunu da kırdı. Profesyonel futbolla 25 yaşında başladı. Yani Vozinha sahadaki en iyi oyunculardan bir tanesiydi. Portekiz alt liglerinde oynayan ama hayallerinden asla vazgeçmeyen Vozinha bu tarihi beraberlik sonrası gözyaşlarına da engel olamadı. Ama o gözyaşlarının bir başka anlamı daha vardı. O da annesini maça getirmek istiyor ama getiremiyor. Niye? Çünkü vize parasını ödeyemediği için. Vize parasını ödeyemediği için annesini o maçı izlemesini sağlayamıyor. Ve Vozinha o yüzden gözyaşı döküyor. İşte bu endüstriyel futbolun yanında futbol hikayeleriyle büyüyen, hikayeleriyle güzelleşen bir oyundur. O hikayeyi öldürüyorlardı. Bu Dünya Kupası'nda daha çok öldürmek istediler. Ama işte bir yerde bir takım çıkar, endüstriyel futbolun her şeye rağmen endüstriyel futbolun yerine o oyunun güzelliğini herkesin suratına çarpar. Dünkü maçta da onu bir şekliyle gördük. Yeşilburun Adaları ile İspanya gibi koca bir dev arasında. Vozinha'yı anlatmıştım. Vozinha o maça kadar kimsenin tanımadığı, az buçuk işte kendi ülkesinde olan 20 bin takipçisi olan bir insanken bir anda o maçta 1,6 milyona çıktı takipçisi. Biz yayına hazırlandığımız sırada ise bir takipçi sayısı 6 milyon 300 bini bulmuştu. Vozinha şunu açıkladı ama maçtan sonra da dedi ki maçtan sonra ağladım çünkü büyük annem ve dedem burada olamadı. Onları kaybettim. Annem de vize problemi yüzünden burada olamadı. Ödememiz gereken bir ücret vardı ve zamanında halletmeyi başaramadık diye. Yeşilburun Adaları yani Cape Verde'ün bir diğer ülkesinin oyuncularından bir diğer hikayesi daha var. O da İrlanda doğumlu Roberto Lopez. Lopez babası sayesinde Yeşilburun Adaları adına forma giyme hakkına sahipti. Bu futbolcu için Yeşilburun Adaları Futbol Federasyonu zamanında LinkedIn üzerinden oluşarak milli takım daveti gönderiyor. O da bakıyor davete, onu spam salarak hiçbir zaman dikkate almıyor. Sonra yine o davet tekrar gönderiliyor. Bu sefer bakıyor, gerçekten kendisine ilişkin Yeşilburun Adaları Futbol Federasyonu'ndan geldiğini öğreniyor. Sonra daveti kabul ediyor ve dün de sahaya çıkan isimlerden bir tanesi de oydu. Futbol böyle güzel. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında duruşmalar devam ediyor. Buğra Gökçe konuştu. Buğra Gökçe diyor ki ben kendim teslim oldum ama 3 kez beni emniyete soktular fotoğraf çekmek için. Malum medyada dedik, sonra ben kendim teslim oldum ama yakalandı diye haber yaptılar o fotoğraflarla. Beni kaç kez, yani 3 kez beni emniyette o fotoğraf için çekim yaptılar diye söyledi. Mahkemede şöyle söyledi hakime karşı da, tam diyaloğu ben size aktarayım. Şu an eşim olan Filiz Hanım'ın, o zaman evli değiliz, evine

0: şeye gidelim, öğretmenlerin eylemine gidelim. Az önce vermiştim, Özgür Özel de oradaydı. Şimdi öğretmenler ne istiyor onu konuşacağız. Atatürk diyor ki milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını alma kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Şimdi öğretmenler ne oluyor? Belki görmüşsünüzdür. Ankara'da haklarını isteyen Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali ters kelepçeyle gözaltına alındı. Azılı bir suçlu gibi. Ters kelepçeyle gözaltına alınan Eren Edebali canlı yayınımızda. Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Orada yoğunsunuz. Ben bir taraftan da canlı izliyorum sizi. Özgür Özel geldi. Az önce de Zafer Partisi,
1: evet,
0: genel başkanı oradaydı. Ama dünkü bu görüntü de kaldı akılda. Ters kelepçeyle gözaltına alınmak. Ne suç işlediniz siz?
1: Yani aslında bir suç işlemedik. Biz bize verilen sözlerin peşi sıra aslında buradayız. Çünkü görüşme taleplerimiz yerine getirilmiyor. Bize devlet tarafında, yani bakanlıklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafında verilen resmi sözler, yani ağızdan çıkan değil, sadece yazılı hale gelen, meclis sunaklarında hala bulunan sözler tutulmamış durumda. Biz de bu sözleri hatırlatan bir şekilde burada olmak istedik. Mülakat mağduru öğretmenler, özel öğretim kurumuna çalışan öğretmenler olarak bu demokratik hakkımızı, anayasal hakkımızı kullanmak istedik. Ve buna izin verilmedi, verilmiyor. 3 gündür izin verilmiyor. 2 gün boyunca işte eylemlerimize müdahale edildi. Bununla birlikte işte kaldığımız arkadaşlarımızın, ailelerimizin kaldığı otel avluka altına alındı. Yani bu çok zor bir koşul altında bir mücadele vermek istiyoruz açıkçası. Yani bunun için de taleplerimiz gerçekten net. Devlet bu anlamıyla bu talepleri yerine getirmek.
0: Ne istiyorsunuz? Yani kısaca bir söyleyebilir misiniz? Ne istiyorsunuz siz tam olarak?
1: Ne istiyoruz? Biz 1965'ten 2014 yılına kadar uygulanan tavan maaş hakkının tekrar uygulanması kanununa geçmesini istiyoruz. Bununla birlikte süreli iş sözleşmesiyle çalışıyoruz. Süresiz sözleşme talep ediyoruz. Çünkü 10 aylık 12 aylık sözleşmelerle yaz maaş alamadan işsizlik tehdidi altında çalışıyoruz. Mahkemeler dahi bizim işten çıkartıldığımızı kabul etmiyor. Bunun son bulmasını istiyoruz. Bununla birlikte özlük haklarımızı istiyoruz. Ve mülakat mağdurları da tabii ki adaletsizlik yaşadılar. Bu adaletin son bulmasını istiyor. Bir kanun teklifi var aslında hazırlanan Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da. Bu kanun teklifi Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanmış olmasına rağmen geçirilmiyor. Burada Yusuf Tekin belirleyici faktör, yani engelliyor. Hem taban maaşı engelliyor, hem bu mülakat mağdurlarının aslında çözecek olan, adaletle son verecek olan kanun teklifin geçmesini engelliyor. AK Parti burada aslında tek başına kaldı. Yani diğer bütün partiler bizim taleplerimizi destekliyor ama bir tek AK Parti desteklemiyor ve bu sorunu çözmüyor. Bunu da anlamsız buluyoruz. Bu siyasi partiler arasında bir rekabet değil ama açıkça görünen şey şu oluyor bu şekilde de. İşte öğretmenler bu şekilde ucuz iş gücü olarak değerlendirilsin istiyor AK Parti demek ki. Patronlar büyüsün istiyor. Biz de bunu kabullenmek istemiyoruz. Yani onu söylemek isterim. Arkadaşlarımızın düşünceleri bu şekilde. Ailelerimiz burada, çocuklar burada. 2-3 günden beri biz, yani annelerimiz sürüklendi, biz gözaltına alındık. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Milli Eğitim Komisyonu'ndan toplanmasını bekliyoruz. Yani beklediğimiz bu. Kanun teklifinin geçmesini, oradan bu sorunun çözmesini bekliyoruz. Devletin çözmesini bekliyoruz. AK Parti'nin çözmesini bekliyoruz.
0: Tamam, o da çözecek. Çözmesi de gerekiyor zaten. Hiçbir öğretmene bu, hani ters kelepçeyle ya da bu kadar şiddetle müdahale edilebilecek bir durumun olması mümkün değil. Bunun kabullenilmesi de mümkün değil ama Milli Eğitim Bakanı hiç mi temas kurmadı sizde? Ben onu anlamıyorum.
1: Hayır. Yani gerçekten şu an körleri mi oynuyor diyelim. Yani benzetme belki doğru olmayacak ama yani yok. Biz bekliyoruz. Temas hali kurmadı. Bununla ilgili toplum çalkalanmış durumda. Herkes bu meseleyi konuşuyor. İşte gördüğünüz Sayın Özgür Özel geldi, Ümit Özdağ geldi. Ziyaret eden bir sürü siyasi parti vekil var.
0: Duyuyoruz. Sloganlar da devam ediyor. Onu da duyuyoruz ama ya buradan tabii biz duyuyoruz. Oradan, Ankara'dan Milli Eğitim Bakanı duymuyor.
1: Duymuyor. Yayındayım. Duymuyor. Arkadaşlar da bir yandan çağırıyorlar. Ziyarete gelenler var. Beni görmek isteyenler, selam vermek isteyenler. o açıdan da.
0: Tamam. Siz o zaman biz alıkoymayalım sizi. Neden olduğunu anladınız. Yani sonuçta o beni çok rahatsız eden bir fotoğraftı. Bir öğretmenin ters kelepçeyle gözaltına alınması, hani bir Milli Eğitim Bakanı'nın en büyük utancıdır. O koltukta oturan kişinin en büyük utancı olmalı. Onu bir kez daha göstermek için sizi yayına davet ettim. Kolay gelsin.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Sağ olun.
0: Özel sektör öğretmenleri sendika başkanı Eren Edebali ile görüştük. Ters kelepçeyle gözaltına alınan öğretmen Eren Edebali bize taleplerini, neden orada olduklarını anlattılar, konuştular. Şey de kalmıştık, şuradan devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası duruşmasında Buğra Gökçe savunma yapıyordu. Şunu anlatıyordu. Şu an eşim olan Filiz Hanım'ın, o zaman evli değiliz, evine çilingir yardımıyla saat 6'da girildi. Bu hak ihlali. Arandığımı öğrendiğim üzere kendim gittim vatan emniyete. Bu fotoğraf benim bilgim dışında çekilmiş. Beni teslim alma görüntüsüne ihtiyaç duyduklarını söyledi arkadaşlar. Peki dedim. Bakın bu emniyete tekrar giriş fotoğrafının bir hikayesi var. Dediler ki bir fotoğraf çekeceğiz. Tamam dedim. Sonra bir kez daha dediler. Dikey olmuş, bu yatay lazım dediler. Üçüncü kez beni emniyete sokuldum. Oysa ben emniyete kendi ayaklarımla gitmiştim diyor. İşte dik fotoğraf, yatay fotoğraf farkı ne? Sayfaya girsin diye özellikle tercih edilen yatay fotoğraf tercih edilmiş. Tam da öyle, nasıl bir sayfaya konacaksa öyle bir fotoğraf çekmeye çalışmışlar. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin konuştu. O da şunu anlattı. Oğlum yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim bir savcı ilk olarak gel bakalım Taner dedi ve içeriye girdim. Elindeki tespihi göğsünün üzerinde çekerek sen 63-64 yaşına gelmişsin, buradan çıkamazsın, suçların belli, şansın yok, gel etkin pişmanlıktan faydalan, ben de seni çıkarayım dedi. Bana sosyal medyada çıkan bazı kadın çalışma arkadaşlarımın isimlerini sorarak çirkin ifadelerde bulundu. Sen ne mezunuydun diye sordu. Sonra sen ilkokul mezunu muydun? Ne mezunusun? Diploman yok galiba dedi. Sonra da dedi ki zaten senin başkanın Ekrem'in de diploması yok. Senin gibi adamları doldurmuş oraya buraya dedi. Dün hakimler sendikası üyesi hakimle konuşmuştum ya, o konuşmada çok ilginç bir şey söylüyordu. Hani o atamalarla birlikte bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. O atamalar aslında bir yer tayin ya da bir insanı tercih etmek değil, bir mesleğin içerisinde bulunan durumda tamamen bir değişim yaratma, öyle bir dönüşüm yaratılıyor ki aslında gerçekten bu mesleği yapan hukuk ve adalet duygusu yüksek insanları uzaklaştırmak istiyorlar, meslekten uzak tutmak istiyorlar demişti. Bununla, bu ifadeyle bu daha net anlaşılmıştır. Şimdi Merdan Yanardağ gazeteci, 233 gün oldu. Çiğdem Mater 1516, Selçuk Kozağaçlı 3145, Selahattin Demirtaş 3512, Tayfun Kahraman 1516, Murat Çalık 454, Aykut Erdoğdu 379, Ramazan Gülten 449, Osman Kavala 3149, Mine Özer'den 1516, Gürkan Akgün 458, İpek Elif Atayman 452, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1516 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
2: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
0: Fenerbahçeli eski futbolcu Can Arat konuşuyor. Önce bir dinleyelim.
3: Alanlarda görüyorum işte, Can Aratyan diyorlar. Onun ismi Can Arat değil. Ben Türk'üm. Türk oldu Türk'üm aslında. Ben Caner Atan değilim, ben Caner Atan. Geçmişimde, yani geçmişimde değil, ailemden gelen bir gayrimüslimlik var. Ermeni asıllı gözüküyoruz ama ben Ermeni asıllı olmayı da kabul eden bir insan değilim. Ben Türk'üm. Gayrimüslimim çok... evet. Din olarak değişik. Şu an herhangi bir şey olsa hemen silahlanırım, askerle birlikte çatışırım Türkiye için. Ben o kadar Türk. Hiçbir zaman din, dil, ırk ayrımı yapmadım. Tabii ki gayrimüslim olduğum için de o gün cuma namazına takımda gitmemiştim. İşte takım cuma namazına gitti. Ben tabii ki durumumdan dolayı gitmedim ama İsmail Hoca benim orada olmadığımı görünce masörle beni otelden aldırmak istiyor. Çağırıyor beni. Bana diyor ki işte diyor cuma namazındayız diyor, işte diyor sen de gel. Ben de tamam hocam dedim.
4: Ama sevgili hocam.
3: Biliyordum yani, hocam durumu biliyorsunuz.
4: Senin gayrimüslim olduğunu biliyor mu?
3: Biliyor.
0: Ya ne acayip bir konuşma. İçinde ne çok şey var. Hani bir taraftan o şeyi ben Türk'üm, işte benim aslında böyle değilim, Can Aratım, ben Can Aratyan değilim. Yani Ermeni asıllı olabilir. Bunda bir sorun yok ki. Yani Ermeni asıllı olmadığını göstermeye çalışmak duygusu hani çok derinde bir sürü şey yaşanmış bir travmanın sonucudur bu. Öyle olabilir. Yani bir de Müslüman değil ama buna rağmen camiye götürmeye kalkışmak. Yani ya işte içinde şöyle bir şey var. Ama camiye götürerek daha çok Müslüman olduğunu mu göstermeye çalışıyorsun? Öyle yok ki öyle bir şey. Bu doğru değil. Böyle bir zorlama yok. Zaten din de öyle bir şey emretmiyor ki. Yani en azından bir sorsalar bu işi bilen dinin teologlara ya da ilahiyatçılara sorsalar. Ya biz böyle Müslüman olmayan birisini zorla namaza götürmeye kalkışıyoruz. Yani zorla namaza götüreceğiz. Bunun nedir dindeki anlamı deseler tokat gibi yanıt alacaklar. Ama yok işte o Müslümanlığı kendilerince herkesin böyle kendi bir yorumu var. Her şeyde olduğu gibi dinde de var. Gerçeği ne? Oraya bakan yok. Aslı ne? Ya bir tane Kur'an var. Başka yok ki. Bir tane var. Orada her şey yazıyor. Orada her şey gösteriliyor. Orada bir ne yapacağın yol var, yordam var. Her şey varken yok. Herkes kendine göre bir şey uyduruyor. Niye? Öylesi daha çok satıyor çünkü. Ve yarıncık ben Ermeni'yi zorla namaza götürdüm, namaz kıldırdım. Ah, bravo mu deniyor sana? Yani. Orada işte kendini böyle reddetme. Ben Ermeniliği reddediyorum. İşte ben Türk'üm, Can Aratyan diyorlar bana. Ben Can Arat'ım. Haykırışı da işte bütün o hayatı boyunca gelen o şimdiki böyle daha güncel bir deyim var, zorbalama. Oradan kaynaklanan bir duyguyla bunu söylüyor. Yani olabilir, Ermeni de olabilir. Kendini çok daha fazla Türk de buna engel değil ki o. Mesele orada başka. İşte. Devam edelim Kemal. Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt. Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve Irak özel temsilcisi denince sanki böyle peşinden böyle o kallavi bir adam çıkacak. Adam şey işte Barak. Hani çıkan şey. Yani hala bu adamın istenmeyen adam ilan edilmemesi, Türkiye'de büyükelçilik yapabilmesi utançlardan bir tanesidir. Hani bir şey söylemişti ya bir süre önce, sosyal medyada da yazdı, resmi sosyal medyasında şunu dedi. Anadolu'yu uzun yıllardır inceleyenlerin geleneğinde olduğu gibi Irak, Suriye ve Türkiye kalıcı bir Orta Doğu istikrarının üzerine oturması gereken stratejik ekseni oluşturmaya devam etmektedir. Bu üç ülke arasında denge kurabilmek, aşiret, dini veya mezhepsel farklılıkların ötesine geçen Amerika'nın tek ve tutarlı bir temas ve nüfus noktasını gerektirir. Başkan Trump tarafından benimsenen bu önemli misyon, bölgenin farklı unsurlarını düzen ve karşılıklı çıkar temelinde uyumlu bir bütün haline getirerek ortak refaha yönelmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır diyor. Uzatıyor kelimeleri. Özet olarak diyor ki Irak, Suriye ve Türkiye Federatif Devleti. Hani bunu söylüyor. Söylediği bu. Hani kastettiği bu. önümüzdeki dönemdeki en zorlu süreç Türkiye açısından bu olacak işte. Yol çizenlerin federatif devleti mi, cumhuriyet mi? Şimdi bunu söyledi ya, bunu söylediği yerde dün bir ziyaret vardı. Yakın coğrafyamızda kimse görmedi, kimse o ziyarete bakmadı. İşte Barak Suriye'ye gitti, Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü, Irak Başbakanı Zeydi ile görüştü. Bak hani o açıklamaya uygun nasıl temaslar bunlar. Sonra da gitti Mazlum Abdi ile de görüştü. Görüşecek bugün şu saatlerde görüşmüş olabilir. KDP ile görüştü ve bütün bunları bu temasları yürütüyor orada. Bir şey doğru o temaslarla birlikte Türkiye'ye doğru empoze edilmek istenen alt taşları böyle döşenmeye devam ediyor. Kim bunu yapıyor? Barak. Devam edelim Kemal.
5: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Ay, tuhaf ülkeyiz ya. Hani bir sürü tuhaflıklar burada anlatıyorum. Tuhaflıklar içerisinde en tuhafını bulmaya çalışıyoruz diyoruz ama her gün şaşırtan bir tuhaflık geliyor. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnand Çorum Belediye Başkanı'nı ziyaret etmiş. Çorum'a gitmiş. Yani bunu bir de resmi ziyaret diyorlar. Resmi ziyaret nasıl olmuş bilmiyorum. Şimdi o belediyeye gidiyor. Biz videomuz var. Bir sesimiz var. Daha doğrusu Kemal bir dinleyebilir miyiz onu?
6: Okay. Yes. You have
0: enough space. Şimdi, biraz belki anlaşıldı ama orada top var, top oynuyorlar. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnand'la Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın makam odasında top oynuyor. Kemal meseleyi anlayabildin mi sen? Kemal düştü o arada. Gitti Kemal. Beyin yandı. Ya makam odasında bir süre böyle bir yerde konuşurken eline top alıyor. Top çıkıyor. Makam odasında başlıyorlar top oynamaya. Hani rüyada bile bu kadarı zor. Absürt bir sahne. Karşılıklı top oynuyorlar. Şimdi orada ya top oynayacak kadar büyük bir makam odası var belediye başkanının, o zaten ayrı bir tartışma da, top oynayacak kadar büyük bir makam odasına sahip Hollanda Büyükelçisi. Hani acaba orada şey mi dedi, yani bizim ülkemizde işte böyle belediye başkanlarını yargılamak falan zordur dedi, o da hadi bir top oynayalım diye orada topa mı davet etti, acaba öyle bir şey mi söylüyor? Hollandalı ya, o kendi ülkesiyle mi kıyasladı? Ya bizim orada sizden gelen domatesi biz 15 liraya yürüyoruz. Buradan gelirken gördüm markette domates 150 lira olmuş. Bu nasıl iş deyince o da hop hadi bir top oynayalım diye adama top attı. Orada o topu gargaraya getirdi büyük bir ihtimalle. Başka türlü niye? Böyle bir şey olsun ya. Makamına ziyaret edersin. Resmi ziyarette kalkıp insanlar karşılıklı makam odasında top mu oynar? Yani Hollanda Büyükelçisi'ni ya şu anda nerede acaba Büyükelçi? Herhalde bir terapistedir büyük bir ihtimalle. Terapi görüyordur diye düşünüyorum. Halil İbrahim Aşkın'la niye be oynamış acaba bu top? Yarın Alkan, yarın arayalım belediye başkanına ya. Dünya Kupası'nı konuşurlarken bir anda top mu oynamaya başlamıştı? Tamam, yarın belediye başkanı kendi anlatsın. Arayalım onu, onunla konuşalım yarın. Onunla konuşalım. Kemal hadi yerindeysen. Beyin yandı ama devam.
7: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
8: Bozulmasın anam.
0: Şimdi mayınlı konuya geldik. Ağzımızın tadı bozulacak. Hani biraz girişte anlatmıştım ya. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi propagandisti Şamil Tayyar dedi işte hani bir şey oluyor ya, Cumhurbaşkanımız üstünde çok yük var, bu yükü alması için Berat Albayrak gibi bir tane sağ kol olsun diye söyledi. Hemen oradan başka, ya şimdi Berat Albayrak deyince diğer taraftan işte dedim ya, Erdoğan sonrası için kendisini hazırlayan Berat Albayrak var, Hakan Fidan var, Bilal Erdoğan var, Selçuk Bayraktar var, iki damat bir oğul bir Dışişleri Bakanı arka kulvardan koşuyordu. Onlar arasında gerilimler oldu, onlar arasında çekişmeler oldu, onlar arasında medya arası savaşlar oldu, neler oldu neler. Ama hiç kimse görmedi çünkü gösterilmiyor, kimse söylemiyor, kimse konuşmuyor. Oldu oldu. İşte bunu söyleyince Şamil bu sefer de Mücahit birinci dedi ki ya o yarışın içinde tamam olsun ama Selçuk Bayraktar da var dedi. Hani Selçuk Bayraktar da olsun. Sonra dedi ki ya Bilal Erdoğan var. Bilal Erdoğan olsun, bak bunun için hazırlandı. Hiç öyle göründüğü gibi birisi değildir. Bilal Erdoğan'ı bir övdü övdü övdü ki hani Bilal Erdoğan da onu okuduğu anda zaten şey demiştir. Vay Mücahit'e bak ya demiştir herhalde. Mesele orada işte, bir iç tarafta böyle bir durum var. Hani onlar bir yere hazırlanıyor. Amerika Türkiye'yi bir şeye hazırlıyor. Anlattım az önce Barak. Biz bu arada bir sürü şey mutlan işlerinde koşarken herkesin bir hesabı var. O da çok yakın bir tarihte. Bu hesapların yavaş yavaş bizi bir finale doğru götürüyor. Şimdi bütün bunlar olurken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral konuşmuş. O da diyor ki dünyadaki bütün hainleri toplayın, Türkiye'deki hainlerin sayısına erişilemez. Bak. Herkes racon kesiyor ya. Cumhurbaşkanı baş danışmanı. Titre bak. Söylediği lafa bak. Dünyadaki bütün hainleri toplayın, Türkiye'deki hainlerin sayısına erişilemez. Ülkede hani yönettiği, her şeyini muhtaç olduğu, oturduğu koltuğu bile ülkesindeki insanlara hain diyor. Kimi diyorsun? Hani bu hainlik tavrını, yani tanımını nasıl yapacaksın? Kime göre? Neye göre? Şimdi bak, bu hain diyorsun ya. Berat Albayrak'a olsun diyen hain. Ya da Bilal Erdoğan olsun diyenlerden hangisi hain? Yarın bugün olacak ya o işte koltuk kavgası gelecek. Hani o zaman bunlardan bir tarafta olursa diğerine hain diyecek. Şimdi o hep beraber bir arada ülkeyi kurtaran kahramanlar şimdi. Federasyon başkanı ne diyordu? Sırtlanlar diyordu. Yılanlar diyordu. Çıyanlar diyordu. Abi hepsi arasında bir paralellik var. Bak o kadar birbirine benziyor ki. Konu çok farklı. Bir tarafta futbol. Bambaşka bir şey. Ama bir tarafta işte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Aynı şeyi söylüyorlar. Aynı dilden konuşuyorlar. Hep racon kesme üzerine. Hep... Herkes birbirine racon kesiyor ülkede. Devam edelim.
9: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
10: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
0: Yıl 1930. Mustafa Kemal Atatürk konuşuyor. Diyor ki, Cumhuriyet'in temelinin laik bir dünya görüşüne dayalı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve bu gerçek gözden kaçmamalıdır. Zira Türk halkı teokratik yönetimden çok ızdırap çekmiştir. Geri kalışının nedenleri arasında bunun önemli bir yeri vardır. Ben bunu bir daha tekrar edeyim. Yıl 1930. Mustafa Kemal konuşuyor. Cumhuriyetin temelinin laik bir dünya görüşüne dayalı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve bu gerçek gözden kaçmamalıdır. Zira Türk halkı teokratik yönetimden çok ızdırap çekmiştir. Geri kalışının nedenleri arasında bunun önemli bir yeri vardır. Böyle söylüyor tabii, kulaklara küpe olacak kadar. Bir konumuz daha vardı. İlginç, bu Türkiye milli maçında, milli maç çok dikkat çekemedi aldığı sonuçta, ama tribünde birisi var. O tribünde acayip dikkat çekmişti. Necdet Ölçerman, tribün ismiyle Udi Neco. Amerika'da kendisi, maçları izliyor. Dış görünüşünü görmüşsünüzdür. Her taraf simsiyah, Sakallar bembeyaz, saç bembeyaz, göz bembeyaz. Böyle bir imaj kendine yaratmıştı. Onunla konuşacaktık. Amerika'da anlaşmıştık. Ama uyuyakaldı galiba saat farkından dolayı. Ama ilk fırsatta yarın belki denk gelir. Kendisiyle bir konuşacağız. Niye böyle bir şeye kalkıştı? Hani o haliyle evli mi bilmiyorum. Evde böyle dolaştığı zaman ne oluyor? Çocuk var mı? Çocuk var mı? Nasıl oluyor? Dışarıdaki tepkiler nasıl? Amerika'da ne söylendi bu milli maçtan sonra kendisine? Bunu hazırlamak için ne yaptı? Niye böyle bir şeye gerekçe duydu? Bildiğim kadarıyla Almanya'da da yaşayan bir isim. Onunla konuşacak ama dediğim gibi uyuyakaldı. Saat farkı çok orada. Koşullar da zor Amerika'da. Dünya Kupası'nda olduğu gibi. Ya olabilir, alarm kurmuştur, uyanamamıştır, çok sorun değil. Burada ne siyasetçiler bize söz verdi Kemal, sonra son anda yayından kaçtılar ve hiç geri dönüp de bir özür bile dilemediler. Hiç olmazsa bu hemen arayacaktır, uyanır uyanmaz saati kaçırdığı için özür de dileyecektir. Uğdu Necoğlu en kısa sürede, yarınsa yarın, öbürsünse öbür gün arayıp konuşacağız. Hem de biraz o futbolun arka tarafındaki o renkli eğlence kısmını biraz hoş sohbetle geçiştiririz, onu konuşmuş oluruz. Bitiriyoruz. Bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatlerde yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ukrayna'daki enerji krizine karşı Batı'dan destek hamlesi geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın açıklamasına göre Londra yönetimi Ukrayna nükleer enerji sektörünü desteklemek amacıyla kapsamlı bir paket hazırladı. 210 milyon sterlinlik destek paketi kapsamında İngiliz nükleer yakıt şirketi Urenco, Ukrayna'nın devlet nükleer enerji şirketi Energoatom'a zenginleştirilmiş uranyum temin edecek. Bu tedarik sayesinde Ukrayna'daki nükleer santrallerin önümüzdeki 2 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde işletilmesi bekleniyor. İki ülke arasında nükleer enerji alanındaki işbirliği yeni değil. İngiltere ve Ukrayna, Ağustos 2023'te de Urenco şirketinin ortaklığında 245 milyon dolarlık bir nükleer yakıt alım sözleşmesine imza atmıştı. İngiltere, Ukrayna'daki nükleer güç santrallerinin 2 yıl boyunca kesintisiz çalışabilmesi için 280 milyon dolar değerinde zenginleştirilmiş uranyum tedarik edeceğini açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası H grubu ilk maçında İspanya ve Yeşilburun adaları ABD'nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı. 0-0 berabere biten maçta 40 yaşındaki kaleci Vozinha yaptığı 7 kritik kurtarışla bir anda sosyal medya yıldızı oldu. Vozinha'nın 50 bin kişinin takip ettiği hesabı bir günde 5,6 milyon kişiye ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya, tarihinde ilk kez organizasyona mücadele eden Yeşilburun adalarıyla 0-0 berabere kaldı. Tempolu maçta 7 kritik kurtarış yapan Yeşilburun adalarının 40 yaşındaki kalecisi Vozinha bir günde sosyal medya yıldızı oldu. Maç bitiminde gözyaşlarını tutamayan Vozinha, İspanya'nın ataklarına karşı kaleye adeta duvar oldu. Kurtarışlarıyla Vozinha, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan futbolcularından biri haline geldi. 50 bin takipçisi olan Vozinha'nın sosyal medya hesabı bir günde patlayarak 5,6 milyon kişiye yükseldi. Maçtan sonra ağladım çünkü büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi. Birkaç yıl önce vefat ettiler, dedi. Maçtan sonra beraberliği kutarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim, ifadelerini kullandı. Karşılaşma golsüz berabere bitti. Bu sonuçta tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşilburun adaları turnuvada ilk puanını da almış oldu. Iğdır Futbol Kulübü'nde oynayan Ryan Mendes maça ilk 11'de başlarken Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile Başakşehir'de forma giyen Nuno Da Costa ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Da Costa 61. dakikada oyuna girdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın ilk büyük sürprizlerinden biri yaşandı. H grubunda İspanya ile 0-0 berabere kalan Yeşilburun adaları tarihine ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk puanını aldı. Karşılaşmanın yıldızı ise yaptığı 7 kritik kurtarışla İspanyol hücumculara geçit vermeyen 40 yaşındaki kaleci Vozinha oldu. Maç sonrası gözyaşlarına boğulan deneyimli file bekçisi duygusal açıklamalarıyla da gündem yarattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Vozinha'nın takipçi sayısı bir gün içinde 50 binden 5,6 milyona yükseldi. Turnuvanın en dikkat çeken hikayelerinden biri şimdiden Yeşilburun adaları ve kahraman kalecisi Vozinha oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dışişleri Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Lavrov, Rusya'nın Türkiye'ye krizin kök nedenlerinin çözülmesi gerektiğini hatırlattığını kaydetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Rusya-Ukrayna krizine değinen Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönmesi olduğunu söyledi.
1: Şüphesiz ikili ilişkilerimizdeki gerçek potansiyeli yakalamamız için bölgemizdeki çatışmaların sona erdirilmesi büyük bir önem arz etmekte. Bu çerçevede 5. yılına giren Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik arzumuzu ilettik. Kendisine müteakip müzakere turlarına ev sahipliği yapma hususundaki hazır olduğumuzu da yine ifade ettim. Ülkemizin temel önceliği Rusya ile Ukrayna'nın diplomasi masasına dönmesidir. Taraflar mutabık kaldıkları takdirde müzakerelerin daha sonuç odaklı şekilde nasıl ilerletilebileceğini de ele almaya hazırız.
0: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye'nin Ukrayna konusundaki diplomatik çabalarına değer verdiklerini vurguladı. Lavrov, Rusya'nın Türkiye'ye bu krizin kök nedenlerinin çözülmesi gerektiğini hatırlattığını kaydetti. Öte yandan Lavrov, Karadeniz bölgesinin yanı sıra Güney Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik meselelerinde de yakın işbirliği içinde olma konusunda anlaştık dedi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, Rusya lideri Vladimir Putin'in 17-18 Haziran'da Kazan'da yapılacak Rusya-ASEAN zirvesine katılacağını bildirdi. Ushakov, Rus liderin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la çarşamba günü Kazan'da görüşeceği bilgisini de verdi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Kremlin'in ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff'un ve damadı Jared Kushner'in ABD ve İran arasındaki mutabakat imzaladıktan sonra Ukrayna kolu görüşmeler için Moskova'ya gelebilmelerini beklediğini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Netanyahu yönetimi bölgenin huzuruna kasteden bir kriz üretim mekanizmasıdır dedi.
2: Netanyahu yönetimi bölgenin huzuruna kasteden bir kriz üretim mekanizmasıdır. Gazze'de çocukların cansız bedenleri toprağa verilirken, Filistinli esirlerin onuru çiğnenirken, Batı Şeria'da toprak gaspı sürerken, Lübnan'da tarihi ve kültürel doku bombalarının bölgesinde yerle bir olurken Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayrağını çekmesidir.
0: Grup toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, erken seçim tartışmalarına noktayı koydu. Cumhurbaşkanı danışmanının açıkladığı tarihle seçim takvimi arasında saat farkı dahi olmadığını belirten Bahçeli, önemli olanın seçimlerin zamanında gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.
2: Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız.
3: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul günü yükselişte tamamladı. BIST endeksi %0,32 değer kazanarak 14.493 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 29 kuruş, euro 53 lira 84 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6617, çeyrek altın 10822, tam altın 43117, at altını ise 44202 liradan işlem gördü.
3: Kupanın günlüğü.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün I grubunda Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. New York New Jersey stadındaki maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Dünya Kupası'nda yarınsa 5 karşılaşma oynanacak. I grubunda Türkiye saatiyle 1'de Irak Norveç, J grubunda Türkiye saatiyle sabah 4'te Arjantin Cezayir, Türkiye saatiyle 7'de Avusturya Ürdün, K grubunda Türkiye saatiyle 20'de Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti, L grubunda ise Türkiye saatiyle 23'te İngiltere ile Hırvatistan karşılaşacak. Maçlar TRT'den canlı yayınlanacak. A Milli Futbol takımının 20 Haziran'da FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı mücadelenin hakemi belli oldu. Maçı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
3: Yol durumu.
0: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %74'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun olduğunu gözlüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hasta, Seyran Tepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
4: Eğer bir konuda, herhangi bir konuda bilmiyorsanız siz o konunun dışında bir şeyler söyleyeceksiniz. Mesela Süleyman Demirel'e bir gün sordular. Dediler ki efendim siz nasıl böyle her şeyi bilebiliyorsunuz? Gazeteciler çıkıyor pat diye önünüze. İşte onlarca mikrofonunuz oturuyor. Siz soruları şakır şakır yanıtlıyorsunuz. Nasıl öğreniyorsunuz bu kadar çok şeyi? Dedi ki Süleyman Demirel. Onlar ne sorarsa sorsun ben bildiğimi anlatırım dedi.
5: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Tarihte bugün.
1: Takvimler 16 Haziran 1963'ü gösterdiğinde Rus bir kadının sesi dünya tarihine geçmek üzere yankılandı. Hey gökyüzü, şapkanı çıkar ve beni selamla. Geliyorum. Bu sözler uzay aracının kalkmasıyla uzaya giden ilk kadın kozmonot olan Valentina Tereshkova tarafından dünyaya söylendi. Birçoğumuzun dünyayı uzaydan görme hayalini gerçekleştiren Tereshkova yıldızlara ulaştı. Yer kontrolle iletişiminde Rusça'da Martı anlamına gelen çay kayı kod adı olarak seçti. 1961 yılında uzaya giden ilk insan Yuri Gagarin'in uçuşu Tereshkova'nın hayatını değiştirmiş, Tereshkova uzayda dolaşan bir martı olmayı seçmişti. Tekstil fabrikasında çalışan sıradan bir kadının tüm dünyanın tanıdığı bir kozmonot olma hikayesidir bu. Sovyetler Birliği uzaya bir kadın gönderdiğini radyodan duyurdu ve böylece Valentina'nın adı dünya tarihine geçti. Gençliğinde otomobil lastiği fabrikasında, sonra 7 yıl bir iplik fabrikasında çalışan Valentina, gece okuluna da giderek teknisyenlik eğitimi aldı. Aslında bu çalışma bu genç kadın için o kadar heyecan verici değildi. Bu nedenle Valentina rutinini bozmak için oldukça cesur bir hobi edindi. Paraşütle atlama. Bu hobisi onu yıldızlara yaklaştıran en önemli olay oldu. Tutkulu bir heyecan arayan Valentina, olabilecek en mükemmel zamanda bir kozmonot olmak için başvuruda bulundu. Valentina'nın başvurusunu yaptığı dönem, Sovyetler Birliği'nin tam da bir uzay görevi için kadın aday seçme sürecine denk geldi. Genç yaşlarda paraşüte ve paraşütten atlamaya meraklı ve bölgesel ödüller kazanan Valentina Tereshkova da adaylar arasındaydı. Kullanılacak Vostok uzay aracı için pilotluktan daha önemli olan şey

0: diğer 4 kadınla birlikte uzun süre yalnız kalma ve sıfır yer çekimi koşullarına nasıl tepki vereceklerini belirleyen testleri içeren 18 aylık bir eğitim aldı. Ağırlıksız uçuşlar, yalıtım testleri, santrifüj testleri, roket teorisi, 120 kez paraşütle atlama ve MiG savaş uçaklarında pilot eğitimleri verilen eğitimler arasındaydı. Eğitim, 70 santigrat derece sıcaklıkta ve %30 nemde bir uçuş giysisiyle kalınan termal bir odayı da içeriyordu. Tereşkova, olağanüstü çabasıyla bunların da üstesinden geldi. Tarih 16 Haziran 1963. Valentina Tereşkova bir efsane olma yolunda Vostok 6 adındaki küçük bir kapsülde uzay yolculuğuna başladı. Valentina 3 güne yakın bir sürede dünya yörüngesinde 48 kez dolandı ve bu uçuşuyla o güne kadarki tüm Amerikan astronotlarının toplamından 36 saat daha fazla süre uzayda kaldı. Bu süreyi 2 metrelik bir kapsülde oturarak geçirdi. Yörüngedeyken kapsülünün yanlışlıkla dünyaya dönmeyecek şekilde programlandığını fark etti. Paniğe kapılmadan yardım için yer kontrolle sakin bir şekilde iletişime geçti ve yüzeyin yaklaşık 6,5 kilometre üzerindeki kapsülden kendini güvenli bir şekilde dışarı atarak geri dönüşünü ustaca tamamladı. Tereşkova, Soğuk Savaş sonrası yıllardaki uzay yarışında cinsiyet eşitliği adına bir ikon haline geldi. Hayatını bir kraliyet üyesi gibi geçirdiği günler başladı. Dönüşünden sonra Kremlin Sarayı'nda onuruna bir davet düzenlendi. Altın Yıldız Madalyası ve Sovyetler Birliği Kahramanı unvanıyla onurlandırıldı. Dünyanın pek çok ülkesinden ziyaret teklifi alan Valentina, farklı ülkelere gerçekleştirdiği seyahatlerde bir kahraman gibi karşılandı, hatta adına pullar bile basıldı. Birleşmiş Milletler toplantısına katılan Tereşkova, dakikalarca ayakta alkışlandı.
1: Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu gazeteci Abbas Güçlü oldu. Güçlü, liselere geçiş sistemi üzerinden sınav odaklı eğitim anlayışını eleştirerek öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarının göz ardı edildiğini söyledi. Fen Lisesi için hazırlanan soruyu hem Güzel Sanatlar hem İmam Hatip hem Meslek Lisesi için sorarsanız uygun olmaz. Olimpiyatlarda sorulması gereken soruları tüm öğrencilere sorup öğrencileri değersizleştiriyoruz diyen Abbas Güçlü şöyle konuştu.
2: Fen Lisesi öğrencisiyle İmam Hatip'e alınacak, Meslek Lisesi'ne alınacak, sosyal bilimlere alınacak öğrenciyi aynı sınava sokamazsınız. Yine aynı, farklı bir şekilde her öğrencinin dünyada yaygın eğitim sistemi bireysel yetenekleri öne çıkaran eğitim sistemidir. Yani öğrencinin bireysel yeteneklerini, yetkinliklerini hiç görmeden, dikkate almadan onu belli bir sınavın içerisine sokup birkaç saat içerisinde onun geleceğine yön vermek ne kadar doğru? Yanlış. Pek çok ülkede okul içindeki başarısı dikkate alınır öğrencinin, ki bu liselere girişte de bu sınavla giren okulların oranı %20 ise kontenjanları, diğer okullara %80'i okul içi başarı puanla, yani diploma notuna göre alınıyor. Ama orada şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Şişirilmiş hormonlu metler dediğimiz öğrenciler var. Okullarda eskiden yüzlerinden yüzde mezun olan öğrenci sayısı bir iki kişi çıkardı. Şimdi neredeyse bütün öğrenciler yüzlerinden yüzde mezun oluyor. Buna da özel okullar çok büyük çanak tutuyor. Hatta ilanlarında gelin %100 tam puanla mezun olma garantisi veriyoruz diyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman bu sınavın getirisi ne, götürüsü ne, ona bakmak lazım. Yine baktığınız zaman eskiden Türkiye'de çok iyi sınav modelleri vardı. Örneğin fen lisesine girmek istiyorsan senin buna niyetin olması lazım. Diyor ki fen lisesi, fen dersleri, Türkçe ve matematik derslerinde not ortalaman 5 üzerinde 4 değilse bu sınava başvuramazsın diyordu. Fen lisesine girmek isteyen öğrenci bu derslerde yüksek tutuyor ve bu sınava giriyordu. Yani her öğrenciyi yarıştırmanın bir anlamı yoktu. Yani biz burada şimdi herkesi Erkul vardı, yani boksta nasıl ağır siklet boksörüyle tüy siklet boksörünü aynı ringe çıkarıp kura çekip ikisini birbiriyle dövüştüremezsiniz. Ama burada siz fen lisesi için hazırlanan soruyu siz meslek lisesi için de sorarsanız, güzel sanatlar için de sorarsanız, İmam Hatip için de sorarsanız, sınava karşı olmak başka, sınavın mantığının yanlış olması başka. Bir kere sınav olabilir ama bugün 1 milyon öğrenci değil, en fazla 150 bin öğrencinin girmesi lazım. Çünkü bu okulların aldığı öğrenci sayısı zaten seçkin okulların 50 bin üzerinde değil. O zaman 50 bin öğrenci için, hatta 10 bin öğrenci için biz 1 milyon öğrenciyi niye yarıştırıyoruz? Yanlış olan bu. Öyle sorular soruyor ki bu olimpiyatlarda, matematik olimpiyatlarında, Türkçe olimpiyatlarında sorulması gereken soruları biz burada sorarak bütün öğrencileri değersizleştiriyoruz. Bak sen gördün mü, girdin sınava, yapamadın, edemedin. Yapan edenler nerede? Bir bakalım, ben gazeteci olarak çok alıştırdım. Bugüne kadar son 30 yılda, 40 yılda sınav şampiyonları hayatın neresinde? Pek çok yerde sınav şampiyonlarımız yok oldular, gittiler. Neden? Çünkü onları o kadar çok yorduk ki bu sınavlarda başarılı olmaları için. Ve onlara öylesine bir sırtlarına ağırlık verdik ki sen işte sınav şampiyonusun, aşağısını kurtarmaz. Her sınavda, her sınıfta birinci olacaksın. Hangi futbol takımı her sene birinci oluyor? Hangi ülke dünya kupasında her yıl birinci oluyor ki? Ya da her turnuvada bir öğrenci her katıldığı sınavda birinci olsun. Yani bu öğrenciyi değersizleştirme, eğitimin amaçlarından uzaklaştırmak için bizim sınavlar birebir örnek. Bir de bakıyorsunuz son 10, 20, 30, 40 yılda dünya değişti, öğrenciler değişti, teknoloji değişti, her şey değişti. ÖSYM'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlar zerre kadar değişmedi. Orada onlarca hoca oturuyorlar, saatlerce, günlerce bir soru hazırlıyorlar. Sonra içeriye giriyor öğrenci, bunu 1,5 dakikada sor. Böyle saçmalık olur mu? Yani bunların biraz ortadan kaldırılması gerekir. İlle sınav yapılacaksa da doğru düzgün sınavın yapılıyor olması gerekir. Bunların hiçbirisi dikkate alınmıyor. Şimdi biraz önce öğretmen arkadaşlarımızla konuşurken onu da dinledim ama özel okulların sorunları sadece maaş ya da öğretmenlerimizin sorunu sadece maaş ve işte atanma sorunu değil. Öğretmen arkadaşlarıma önerim benim, kamuoyu nezdinde farklı algılanmamaları için ya da kendilerine yüklenen algının yanlış yanlış olmaması için eğitimin sorunlarını da ortaya koymaları gerekiyor. Yani Türkiye'de 120 bin öğretmene ihtiyaç var. Biz 120 bin öğretmeni kadrolu olarak 1 milyon öğretmeniz varken atamıyoruz. Sözleşmeli öğretmen olarak taşeron mantığıyla özel okullarda çalışan öğretmenlerden çok daha düşük ücrette devlet çalıştırıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani su ürünlerinden, hayvan yetiştiriciliği bölümünden mezun olanlar ücretli öğretmenler olarak çalışıyor. Velilerin okula gidip çocuğunu kaydettirirken ya da öğretmen toplantısına giderken hangi öğretmene teslim ettiğini çocuğunun sorgulaması lazım. Yani bunun tabii olması lazım. Pek çoğumuz bizim yaş kuşağı hep mahalledeki liselerden mezun olduk. Öbür okullara doğru, ya tabii gidemedik ya uzak. Ve herkes bir yerlere geldi. Geliyordu. Yani mahalledeki okulların en iyi okul olmak zorunda. Sadece bazı okullar iyi, bazıları niteliksiz olamaz.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında konuğu gazeteci Abbas Güçlü oldu. Güçlü, LGS üzerinden eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Adıyaman'da 56 yıl önce yaşanan heyelanın ardından inşa edilen Kuşakkaya Köyü, dairesel yerleşim planıyla Türkiye'nin sıra dışı kırsal yerleşimlerinden biri olarak dikkati çekiyor. Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya Köyü, 1970 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle eski yerleşim alanının riskli hale gelmesi üzerine yeni bir alana taşındı. Afet sonrası hazırlanan proje kapsamında 1973 yılında yapımına başlanan köy, alışılmışın dışında dairesel bir planla tasarlandı. Köylülerin Selanik Projesi olarak adlandırdığı çalışma çerçevesinde inşa edilen 82 afet konutu 1982 yılında hak sahiplerine teslim edildi. Aradan geçen yıllara rağmen özgün mimari yapısını koruyan köy, son yıllarda gezginlerin, fotoğraf sanatçıların ve drone tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Köyün ortasında ortak kullanım alanları bulunurken, evler bu merkezin çevresine halka şeklinde sıralanıyor. Planlı yapısı sayesinde farklı bir silüete sahip olan köy, Türkiye'deki kırsal yerleşimler arasında özgün bir örnek olarak öne çıkıyor. Kuşakkaya Köyü Muhtarı Hasari Oğuz, yaşanan heyelan sonrasında devletimiz burada bize yeni bir köy yaptı. Bu köyün böyle yuvarlak olmasına Selanik projesi diyorlar. Türkiye'de bir ilk ve örnek bir köy. O dönem 82 ev yapıldı. Yuvarlak olarak projelendirilmesi çok güzel diye konuştu. 1970 yılında yaşanan yıkıcı heyelanın ardından küllerinden yeniden doğan Adıyaman'ın Kuşakkaya Köyü, 56 yıldır değişmeyen dairesel yerleşim planıyla Türkiye'nin en sıra dışı kırsal yerleşimleri arasında yer alıyor. Afet sonrası hazırlanan proje kapsamında 1973 yılında yapımına başlanan köy, alışılmışın dışında dairesel bir planla tasarlandı. Aradan geçen yıllara rağmen özgün mimari yapısını koruyan köy, son yıllarda gezginlerin, fotoğraf sanatçılarının ve drone tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum, kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıçlar Sendikası üyesi Hakim Nur Hüseyin Köse, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hakimler ve savcılar atamasını eleştiren Köse, paylaşımının detaylarını canlı yayında anlattı.
2: Yargıç ve Cumhuriyet Savcıları yılda kural olarak iki kez atanırlardı. Birisi Haziran-Temmuz ayına denk gelen büyük kararname, ki şu anda konuştuğumuz kararname odur. Diğeri de Aralık ayı gibi kış kararnamesi, o da mazeretli olan, işte hastalığı olan, cezalı olanlarla ilgili idi. Fakat son yıllarda bu rutin değişiyor. Artık iki kerenin ötesinde kararname çıkıyor. Bunun da önemi şu: neden bir kere ya da iki kere çıkmalı? Çünkü yargıç güvenle çalışmak ister bir yıl boyunca. O nedenle tayin tehdidi altında olmak için çalışmak ister. Yargıç güvencesi açısından önemli bir unsurdu bu. Artık bu kuralı ufak ufak esnetmeye başladılar. Bu da yargıç güvencesi açısından sorunlu bir yaklaşım, onu söylemeliyim öncelikle. Kararnameye baktığımız zaman yaklaşık 5000 hakim ve cumhuriyet savcısının yerinin değiştiğini görüyoruz. Sayının çokluğu bizi yanıltmasın. Bu da bir hukuka aykırılık değil aslında. Sayı çok, çünkü çok sayıda kuralı gereği sayı çok. 7500 hakim savcı varken 2000 atama oluyordu. Şimdi 25.000 üzerinde 30.000'e yakın hakim ve cumhuriyet savcısı olunca da atama sayısı artıyor. Çünkü çok fazla bölge var. Herkes doğuda 5. bölge yapmak durumunda ama 1. bölgeye de gelmek istiyor. İşte 1. ve 4. bölge arasında yer değiştirmeler olduğu için rutin olarak bu uygulama yapılıyor. Bu yılki atamaların farklı meselesi şu: benim özellikle işte sosyal medyada sendika adına dikkat çekmeye çalıştığım şey şuydu. Sanki belli yaşın üzerinde, belli kıdemin üzerindeki hakim ve cumhuriyet savcılarından yararlanmak yerine onların artık meslekte fak fak durması istenmiyor gibi bir algı oluştu meslektaşlar arasında. Bunun da nedeni işte 30 yılı aşkın kıdemi olan birçok meslektaşın hakkında herhangi bir soruşturma olmaksızın ve talepleri de bulunmaksızın başka illere ya da işte il içinde başka bölgelere atanmalarından kaynaklandı. Özellikle buna dikkat çektim. İstanbul ve İzmir için şunu söyleyebilirim: artık yeni bir nesil geliyor. Bu nesil kendi kadrolarını belki kurmak istiyor. İyi anlaştığı yargı yöneticileriyle birlikte çalışmak istiyor olabilir. Hayra yoruyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ancak işte kamuoyunda bazı politik beklentiler, farklı işte olumsuz beklentiler olduğunda okuyor, duyuyoruz. Yargı bağımsızlığını umarım zedeleyen uygulamalar yaşanmaz. Günümüzde maalesef geleneği aktaracak yargıç sayısı çok çok azalıyor.
3: Ama işte bu kuşak çatışmasından, hani hayatın kendi olağan akışındaki kuşak çatışmasından daha çok bu siyasallaşma üzerine oluşan bir uçurum gibi görünüyor.
2: Yani bu konuda tabii çok çeşitli değerlendirmeler yapılabilir ama ben şu anda her ne kadar sendikalı bir yargıç da olsam Türkiye'de bunu konuşabilecek bir iklimin kendi payıma olmadığını düşünüyorum.
3: İşte tam da buydu aslında söylemeye çalıştım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Hakim Nuh Hüseyin Köse, HSK atamalarını eleştirdi. Günümüzde geleneği aktaracak yargı sayısı azalıyor diyen Köse, siyasallaşma üzerine oluşan uçurumu Türkiye'de konuşabilecek bir iklimin kendi payıma olmadığını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum, kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Akademisyen Gürkan Viçen, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. İran'la ABD arasında ateşkes anlaşması dijital imzalarla tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın Cuma günü düzenlenecek törenle duyurulacağını ve Hürmüz Boğazı'nın aynı gün tamamen açılacağını bildirdi. Akademisyen Gürkan Viçen ise Radyo Sputnik canlı yayınında İran'la ABD arasında imzalanan anlaşmayı değerlendirdi. İran'ın bölgedeki süper güç konumuna geldiğini söyleyen Viçen şu ifadeleri kullandı.
2: Şimdi biz Türkiye'den bir kafile halinde İran'a gittiğimizde İran'da rehberin temsilcilerinden birisiyle de görüşmüştük, Ayetullah Muhammedi ile. O 7 cephede birden savaştıklarını ve 7 cephede de Amerikan veya Siyonist rejimin ciddi anlamda bir ilerleme sağlayamadığını, bundan sonra da sağlayamayacağını, savaşın süresinin onlar için hiçbir önemi olmadığını, yani bu savaşta işte gün sayımının kronolojinin ötesinde bir şeye geçmediğini, savaş bir senede sürse, beş senede sürse Amerika ve Siyonist rejimin bu savaşı bitirme kudretinde olamayacaklarını dile getirmişti ki nihayetinde biz tüm bunları sahada bir gerçeklik olarak gördük. İran İslam Cumhuriyeti bölgenin kendi dinamiklerine dayanan tek ülkesi haline gelmiş halde.
3: Bu ne anlama geliyor?
2: Bu şu anlama geliyor. İslam Cumhuriyeti ile karşılaşmak, askeri anlamda karşılaşmak istiyorsanız İslam Cumhuriyeti'nin sahip olduğu kara imkanlarına, kara gücü imkanlarına, İslam Cumhuriyeti'nin sahip olduğu halk imkanına, İslam Cumhuriyeti'nin sahip olduğu stratejik imkanlara sahip olmanız gerekiyor. Bu imkanlara sahip değilseniz taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği ortaya çıktı. Bu yollarla da Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ni zorladığı, elbette ki zorluyor ama ekonomik anlamda da çökertemeyeceği açığa çıktı. Ne askeri anlamda bir neticeye varabildiler, ne ekonomik anlamda bir neticeye varabildiler.
3: Yani şu aşamadan itibaren İran bölgenin süper devleti mi?
2: Yani İran'ın bölgesel bir süper güç olduğu artık kesinleşti.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan akademisyen Gürkan Viçen, İran'la ABD arasında yapılan anlaşmayı değerlendirdi. İran aynı anda 7 cephede mücadele etti diyen Viçen, ABD ile İsrail bu cephelerde stratejik üstünlük kuramadı dedi. İran'ın askeri kapasitesi, halk desteği ve stratejik imkanları nedeniyle dış müdahalelerle sonuç alınamaz diyen Gürkan Viçen, ne askeri ne de ekonomik baskılarla İran'ın hedeflenen noktaya getirilemediği görüldü. İran artık bölgede süper güç konumunda ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele şöyle diyor: Nayib Bukele, suçlularla baş edemeyen bir devlet yoktur. Eğer bir devlet suçu yenemiyorsa bunun sebebi suç ortağı olmasıdır.
2: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Her söz ardında bir halk hikayesi taşır. Kimi zaman bir kıyafetin, kimi zaman bir padişahın izinden gelir. Bugün sözü uzatanlara yöneltilen o tanıdık uyarıya bakalım. Kısa kes, Aydın havası olsun. Bu deyimin kökeni Osmanlı dönemine, Aydın yöresine uzanır. Aba, Aydın'da efe giysilerinde kullanılan kalın bir kumaştır. 1826'da 2. Mahmut'un kıyafet reformuyla diz hizasındaki kısa abaların giyilmesi yasaklanır. Ancak Aydın Dağları'nda yaşayan Zeybekler bu yasağa karşı sembolik bir direniş geliştirir. Terzilerine gizlice şu sözleri fısıldarlar: kısa kes, Aydın abası olsun. Yasaklar sıkılaştıkça deyim de şekil değiştirir. Abası yerine havası denir. Böylece hem yasağa takılmadan söylenir hem de halk arasında yaygınlaşır. Balıkesir'de anlatılan bir başka hikayeye göre ise terzisine kumaşın yetmeyeceğini söyleyen ustaya sinirlenen bir müşteri şöyle der: etekleri kısa olsun, kısa kes, Aydın abası olsun. Bugün bu deyim uzatılan konuşmaları tatlı bir şekilde kesmek isteyenlerin diline yerleşmiştir. Hikayelerin dili kısadır ama etkisi uzundur. Bugün kısa kes, Aydın abası olsun sözünün dünden bugüne uzanan serüvenini anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araştırmacılar, insan beyninin sürekli olumsuz haber akışını işlemeye uygun şekilde evrimleşmediğini belirterek haber yorgunluğunun sanıldığından daha yaygın bir sorun haline geldiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre çözüm haberlerden kaçmak değil, daha bilinçli bir haber tüketimi alışkanlığı geliştirmek. Savaşlar, ekonomik krizler, doğal afetler ve suç haberleriyle dolu bilgi akışı dünyanın birçok yerinde insanların haberlerden uzaklaşmasına neden oluyor. Uzmanlara göre bunun nedeni ilgisizlik değil, beynin sınırlı kapasitesi. Araştırmalara göre insan zihni, tarih boyunca yakın çevresindeki tehditleri fark edip hayatta kalmaya odaklanacak şekilde gelişti. Ancak günümüzde aynı sistem, dünyanın dört bir yanından gelen olumsuz gelişmeleri günün her saatinde işlemeye çalışıyor. Reuters Enstitüsü'nün 2025 dijital haber raporuna göre dünya genelinde insanların yaklaşık %40'ı zaman zaman haberlerden kaçındığını söylüyor. Katılımcılar haberlerin kendilerini kötü hissettirdiğini, bunaltıcı olduğunu ve yaşananlar karşısında güçsüz kaldıklarını ifade ediyor. Psikolojide olumsuz yanlılığı olarak bilinen kavrama göre insanlar kötü haberleri iyi haberleri kıyasla daha fazla dikkat ediyor ve onları daha uzun süre hatırlıyor. Bilim insanları geçmişte potansiyel bir tehdidi gözden kaçırmanın ölümcül sonuçlar doğurabileceği için beynin olumsuz bilgilere karşı daha hassas geliştiğini belirtiyor. Nature Human Behavior dergisinde yayımlanan bir araştırmada olumsuz ifadeler içeren haber başlıklarının daha fazla tıklandığı ortaya koyuldu. Uzmanlar ayrıca haberlerin kişiyi doğrudan ilgilendirip ilgilendirmediğine karar verilmeden önce bile bedenin stres tepkisi verebileceğine dikkat çekiyor. Araştırmacılar son yıllarda sorunlu haber tüketimi adı verilen yeni bir kavram üzerinde duruyor. Bu durum kişinin haberleri takıntılı biçimde takip etmesi, duygusal dengenin bozulması ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesi olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre çözüm haberlerden tamamen uzaklaşmak değil, haber tüketimini günün belirli saatleriyle sınırlandırmak, sosyal medyadaki yoğun ve duygusal içerikler yerine daha derinlikli haberlere yönelmek ve okunan haberlerle ilgili somut adımlara odaklanmak stres düzeyini azaltabiliyor. Araştırmacılar, kötü haberlerin hayatın bir gerçeği olmaya devam edeceğini, ancak haberlerle kurulan ilişkinin daha bilinçli ve kontrollü hale getirilebileceğini vurguluyor. Araştırmacılar, insan beyninin kesintisiz olumsuz haber akışını işlemeye uygun şekilde evrimleşmediğini belirterek, giderek yaygınlaşan haber yorgunluğunun doğal bir tepki olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, çözümün haberlerden uzaklaşmak değil, haber tüketimini daha bilinçli ve kontrollü hale getirmek olduğunu vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

2026 FIFA Dünya Kupası daha ilk günlerden organizasyon dışı krizlerle gündeme geldi. Vize engelleri, havalimanlarında uzun sorgular, ülkeye giriş yasakları, taraftar kotalarının iptali ve güvenlik alarmına neden olan olaylar turnuvanın ev sahibi ABD'yi eleştirilerin odağına taşıdı. Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası sahadaki mücadelelerden çok organizasyonel sorunlarla konuşuluyor. İran, Irak, Senegal, Özbekistan, Somali ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize ve giriş problemleri uluslararası kamuoyunda tepki çekerken bazı futbolcular, hakemler ve görevliler ABD'ye alınmadı. Taraftar kotalarının iptal edilmesi ve kamp bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunları da eklenince Dünya Kupası'nın başlangıcı ev sahibi ülke

0: açısından tartışmaların gölgesinde kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'nin San Diego kentinde kamp yapan İsviçre milli takımı zehirli yılanlarla karşı karşıya kaldı. Takım çevrede görülen yılanlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarı aldı. 13 Haziran'da Katar'la Dünya Kupası açılış maçını oynayacak İsviçre, bölgenin nemli ve sıcak koşullarının yanı sıra yılan riskiyle karşı karşıya kaldı. İsviçre milli takımının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kamp tesisi planında kalecilerin çalışma alanları, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra tesis çevresindeki bazı bölgeler de gösterildi. Haritada geniş bir alan yılan bölgesi olarak işaretlendi. Koyu kırmızı çizgilerle belirtilen alanın üzerine eklenen yılanlara dikkat edin uyarısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken söz konusu önlemin nedeninin bölgedeki yaban hayatı olduğu belirtildi. San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre kamp tesisinin bulunduğu çevrede 4 farklı zehirli çıngıraklı yılan türü yaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri ülkeye girişlerinin hemen ardından sıkı güvenlik aramasından geçti. Afrikalı bir spor muhabirinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Karelerde Senegal milli takım oyuncularının uçaktan iner inmez yoğun bir kontrole tabi tutulduğu görüldü. Paylaşılan görüntülerde futbolcular terminale geçmeden önce güvenlik birimlerince tek tek detaylı aramadan geçirildi. Oyuncuların kontrol sırası beklediği anlar da kameralara yansıdı. Benzer bir uygulama Özbekistan kafilesi için de geçerli oldu. Turnuva öncesinde New York'ta Hollanda ile hazırlık maçı oynayacak ekip stada geldiğinde aynı titizlikle karşılaştı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve görevliler polis köpekleri eşliğinde yapılan aramanın ardından stada girebildi. İranlı futbolcuların Dünya Kupası için ABD'ye girişlerine izin verilip verilmeyeceği konusu aylardır belirsizdi. İran milli takımının turnuvada ABD'de oynayacağı grup maçları öncesi vize başvurularına ilişkin karar netleşti. Alınan karara göre oyuncu kadrosunun tamamı ABD'ye giriş hakkı elde etti. Ancak teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadroda yer alan çok sayıda ismin başvurusu kabul edilmedi. Reddedilen isimler arasında 12'den fazla destek personelinin bulunduğu bildirildi. İddialara göre vize verilmeyenler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da yer aldı. Taj'ın geçmişte İslam Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı görevlerde bulunduğu öne sürülüyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun süreci yakından izlediği, Mart ayında İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström'ün ise kamp süreci için Türkiye'de temaslarda bulunduğu aktarıldı. İran milli takımının hazırlıklarını Türkiye'nin güneybatısında sürdürdüğü, başlangıçta kamp planının ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinde olduğu ancak daha sonra Meksika'nın Tijuana kentine yönlendirildiği belirtildi. İran Futbol Federasyonu turnuvanın başlamasına 3 günden az bir süre kala resmi bir bildiri yayınlayarak ABD'nin İran milli futbol takımının grup aşamasındaki maçlarında İranlı taraftarların tribünde yer almasını sabote ettiğini iddia etti. Yapılan sert açıklamada FIFA prosedürleri gereği her maçın bilet kapasitesinin yaklaşık %8'inin katılımcı ülke federasyonlarının taraftarlarına satılması için tahsis edildiği hatırlatıldı. Ancak İran Futbol Federasyonu kendilerine ayrılan bu resmi kotanın tamamen kaldırıldığını ve şu an için kendi kanalları üzerinden İranlı futbol severlere bilet satışı yapmalarının imkansız hale getirildiğini duyurdu. İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşamlar için hiçbir yorum ya da girişim yapmaması tepki çekti. Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Ayman Hüseyin'in Chicago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı. Irak milli futbol takımının resmi fotoğrafçısı Talal Salah, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gittiği sırada Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda alıkonuldu. ABD gümrük ve sınır muhafaza yetkilileri tarafından telefon kontrolleri de dahil olmak üzere 10 saatten fazla sorgulanan Salah, ülkeye girişine izin verilmeyerek Irak'a geri gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın ülkeye girişine izin vermedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala bazı ülkeler turnuvada hedeflerinden çok maruz kaldıkları vize sorunları, sorgulamalar ve güvenlik uygulamalarıyla gündeme geliyor. ABD'deki turnuva öncesi İran, Irak, Senegal, Özbekistan ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize, güvenlik ve giriş sorunları uluslararası tepki topladı. İranlı taraftarlara ayrılan bilet kotasının iptal edildiği iddiaları ve bazı teknik ekip üyelerine vize verilmemesi tartışmaları büyütürken, Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması da eleştirileri artırdı. Öte yandan Senegal ve Özbekistan kafileleri yoğun güvenlik aramalarından geçerken, İsviçre milli takımı kamp bölgesinde zehirli yılan alarmı yaşadı. FIFA'nın bu sorunlar karşısındaki sessizliği ise turnuvanın daha ilk günlerden gölgelenmesine neden oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

Burası Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Göstererek kazananların sistemi Tiki Taka. Tiki Taka futbolun sadece kazanmak değil, aynı zamanda göstererek kazanmak olduğuna inananların oyunu. Bu sistemin kalbinde topa sahip olmak, pas yapmak ve rakibi pasla yormak var. Ama sakın yanlış anlama, bu sadece topu çevirmek değil. Tiki Taka sürekli pas, sürekli hareket, sürekli yön değişimi ve sabırla rakibin dengesini bozarak boşluk yaratmak demek. Bu felsefenin temelleri İspanya'da atıldı ama onu dünyaya tanıtan ekip şüphesiz Pep Guardiola'nın Barcelona'sıydı. 2008-2012 yılları arasında bu sistem bir taktik olmaktan çıktı, bir futbol dili haline geldi. Xavi, Iniesta, Busquets ve Messi gibi oyuncuların yer aldığı o Barcelona topa %70'in üzerinde sahip olup rakibe sadece birkaç dakika oynama şansı veriyordu. Bu oyunu domine etmenin bambaşka bir yoluydu. Peki Tiki Taka nedir, nasıl işler? Öncelikle bu sistemde topa sahip olmak savunmadır. Yani top rakipte değilse zaten tehdit de yoktur. Bu mantıkla oynayan bir takım savunma yapma süresini minimuma indirir. Ama bu topa sahip olma riskli değildir. Paslar genellikle kısa, yerden ve birbirine çok yakın oyuncular arasında yapılır. Oyuncular sürekli hareket halindedir. Boş alanlar yaratır, yön değiştirir, topu tekrar alır. Böylece rakip pas takibi yapmaktan pozisyon almayı unutur. Sistemin merkezinde genellikle üçlü bir orta saha bulunur. Bu üçlüden biri derinde oyun kurar. Örneğin Barcelona'da bu görev Busquets'teydi. Diğer iki orta saha ise oyun zekası ve teknik becerileriyle rakip arasında hem pas trafiğini hem de tempoyu yönetirdi. Xavi ve Iniesta gibi. Bu oyuncular pas istasyonu gibi çalışır, oyunun hızını istedikleri gibi ayarlardı. Tiki Taka'nın olmazsa olmazlarından biri de sürekli rotasyon ve üçgen kurulumlarıdır. Sahada her oyuncu birbirine yakındır. Topu alan oyuncunun her zaman en az iki pas opsiyonu vardır. Bu pas üçgenleri topun sürekli takımda kalmasını sağlar. Bu sistem aynı zamanda sabır ister. Pozisyon bulmak için 15-20 pas yapılabilir. Seyirciye sıkıcı gelebilir ama topun rakibe verilmediği her saniye aslında takımın lehine işleyen bir baskı aracıdır. Tiki Taka sadece ofansif bir yapı değildir. Top kaybedildiği anda anında pres, yani gegenpressing benzeri bir ilk pres uygulanır. Bu sayede top tekrar kazanılır ve akış devam eder. Bu pres organizasyonu sistemin savunma güvenliğini oluşturur. Yani Tiki Taka topu kaptırmamak için değil, kaptırınca hemen geri almak için de tasarlanmıştır. Bu sistemin güçlü yanları oyunun tamamen sizin kontrolünüzde olmasıdır. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun topu alamazsa oyunu kuramaz. Ayrıca fiziksel güce değil, teknik beceriye ve oyun aklına dayanır. Bu da oyunculara yaşlandıkça bile performans sunma şansı tanır. Ama zaafları da vardır. Özellikle doğrudan oynayan, savunma arkasına hızlı çıkan takımlar Tiki Taka'ya karşı etkili olabilir. Rakip takımlar eğer doğru alan savunmasıyla sabrederse Tiki Taka'nın sabır oyunu boşa düşebilir. Ayrıca bu sistem oyuncular arasında yüksek bir teknik kalite ve taktiksel disiplin gerektirir. Herkesin ne yapacağını ezbere bilmesi, antrenmanların kusursuz geçmesi gerekir. Eğer bu yapı bozulursa takım hücumda tıkanır. İspanya milli takımı 2008-2012 arasındaki dönemde Tiki Taka ile 3 büyük turnuva kazandı. Euro 2008, Dünya Kupası 2010 ve Euro 2012. Bu dönemde takım Iniesta, Xavi ve Busquets üçlüsünün etrafında örülüydü. Hücumda David Silva ve Fabregas gibi oyuncularla sistem zenginleşti. Rakiplerini adeta uyutarak geçtiler. Tiki Taka Türkiye'de pek uygulanamayan bir sistemdir. Çünkü bu sistem için çok sabırlı, teknik ve taktiksel farkındalığı yüksek bir oyuncu havuzuna ihtiyaç vardır. Yine de dönem dönem bazı yerli hocalar, özellikle topa sahip olmayı seven teknik direktörler bu yapıdan izler taşımıştır. Örneğin Abdullah Avcı'nın Başakşehir döneminde topu ayağında tutan, sakin ve yönlü pas yapan bir yapı vardı. Ancak gerçek tiki-taka düzeyine ulaşmak uzun vadeli bir kültür işidir. Sonuç olarak tiki-taka futbolu yalnızca kazanmak değil, zihinle kazanmak isteyenlerin tercihidir. Her pas bir strateji, her dokunuş bir hamledir. Bu sistemde top sadece araç değil, amaç haline gelir. Oyuncular sahada adeta bir senfoni orkestrası gibi hareket eder. Eğer uyum yakalanırsa izleyene büyü gibi gelir. Ama o uyum yoksa sahada amaçsız paslar, verimsiz top dolaşımları izlenir. Yani tiki-taka bir taktikten çok bir kültürdür. Teknik direktörün felsefesiyle, oyuncunun karakteriyle ve kulübün sabrıyla birlikte var olur. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında tiki-taka sistemini araladık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi. Dünya Kupası tarihindeki baba-oğul hikayeleri arasında en dikkat çeken ailelerden biri Maldiniler oldu. İtalya milli takımının eski kaptanlarından Cesare Maldini'nin ardından oğlu Paolo Maldini de 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Üstelik Paolo Maldini, 1998 Dünya Kupası'nda milli takımın başında bulunan babasının teknik direktörlüğünde de sahaya çıktı. Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Angel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da Dünya Şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernandez'e ait. Chicharito lakaplı golcü, 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernandez'den önce büyük babası Tomas Balcazar 1954'te, babası Javier Hernandez Gutierrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernandez ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: I want everybody to see this.
2: Caz Saati.

0: futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Direct Play. Direct Play futbolda topun mümkün olduğunca hızlı ve az sayıda pasla ileri taşındığı bir oyun tarzıdır. Takım topu kazandığı anda geride pas yapıp rakibin yerleşmesini beklemez, aksine hızlıca hücuma kalkar, mümkünse ilk pasla ya da ikinci pasla rakip kaleye gitmeyi hedefler. Bu yüzden bu sistem genellikle uzun paslarla, havadan top taşımayla ve fiziksel olarak güçlü forvetlerle işler. Sistemin temelinde şu fikir vardır: rakip savunma yerleşmeden hücum etmek en iyisidir. Bu nedenle direct play uygulayan takımlar genellikle orta sahayı çabuk geçer, pası savunma çizgisinin arkasına sarkacak şekilde atar. Böylece top oyunun merkezinde dolaşmak yerine doğrudan hücum bölgesine yönlendirilmiş olur. Bu sistemin en başarılı uygulayıcılarından biri uzun yıllar boyunca İngiltere Premier Lig takımları olmuştur. Özellikle Tony Pulis'in Stoke City, Sam Allardyce'ın Bolton ve West Ham takımları bu anlayışı başarıyla kullandı. Milli takım düzeyine bakarsak özellikle İngiltere'nin 1990'lar ve 2000'ler başındaki oyun tarzı da direct play'e örnektir. Sistemde genellikle şu formasyonlar tercih edilir: 4-4-2, 4-2-3-1, hatta bazen 5-3-2. Ancak önemli olan dizilişten çok oyuncu profilleridir. Sırtı dönük oynayabilen, topu indirebilen bir target man, forvet, hızlı ikinci forvet ya da kanat oyuncuları, uzun pas atabilen bir stoper ya da oyun kurucu bu sistemin olmazsa olmazıdır. Avantajları oldukça net ve etkilidir. Rakibin yerleşmesine fırsat vermeden hücum yapılır. Az sayıda pasla sonuca gidildiği için riskler azalır. Hava toplarında üstünlük kuran oyuncular fark yaratır. Top rakip sahaya taşındığı için defans daha az baskı yer. Zayıf takımlar teknik eksikliği bu sistemle dengeleyebilir. Ancak direct play'in bazı dezavantajları da vardır. Estetikten yoksundur, seyir zevki düşebilir. Uzun paslar isabetli olmazsa sürekli top kaybı yaşanır. Topa sahip olma oranı düşük olur, kontrol rakibe geçebilir. Yüksek teknik kapasite gerektiren maçlarda etkisiz kalabilir. Rakip savunma fiziksel olarak güçlüyse işe yaramaz hale gelir. Direct play'in en büyük silahı ritim kırmak ve tempo yaratmaktır. Takım 30 saniye boyunca savunma yapar ama bir anda tek bir uzun topla gole yaklaşır. Bu sistem genelde kanat oyuncularının çizgiye inmesiyle değil, dikine ve merkeze koşular yapmasıyla işler. Yani amaç genişlik değil, derinliktir. Direct play'de kalecinin bile uzun pas atma becerisi değerlidir. Özellikle modern futbolda pasla oyun kuran kalecilerin yanında doğrudan uzun oynayan kaleciler bu sistemde kıymetlidir. Çünkü atılan her uzun top potansiyel bir hücumun başlangıcıdır. Türkiye'de bu sistemin örneklerini zaman zaman Anadolu kulüplerinde, özellikle zorlu deplasmanlarda büyük takımlara karşı uygulanırken görebiliriz. Özellikle uzun boylu santroforu ve hızlı ikinci forveti olan takımlar direct play'i sıkça tercih eder. Örnek olarak geçmişte Kayserispor ve Gençler Birliği bazı maçlarda bu sistemi başarıyla uygulamıştır. Sonuç olarak direct play basit gibi görünse de yüksek organizasyon, zamanlama ve doğru oyuncu profili gerektirir. Pas sayısı azdır ama anlamı büyüktür ve bazen sadece tek bir uzun top 15 paslık organize atağa bedel olabilir. Uzun paslarla, havadan top taşımayla ve fiziksel olarak güçlü forvetlerle işleyen bir sistem olan direct play'i anlattık. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati. This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası H grubu ilk maçında İspanya ve Yeşilburun adaları ABD'nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı. 0-0 berabere biten maçta 40 yaşındaki kaleci Vozinha yaptığı 7 kritik kurtarışla bir anda sosyal medya yıldızı oldu. Vozinha'nın 50 bin kişinin takip ettiği hesabı bir günde 5,6 milyon kişiye ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya, tarihinde ilk kez organizasyona mücadele eden Yeşilburun adalarıyla 0-0 berabere kaldı. Tempolu maçta 7 kritik kurtarış yapan Yeşilburun adalarının 40 yaşındaki kalecisi Vozinha bir günde sosyal medya yıldızı oldu. Maç bitiminde gözyaşlarını tutamayan Vozinha, İspanya'nın ataklarına karşı kaleye adeta duvar oldu. Kurtarışlarıyla Vozinha, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan futbolcularından biri haline geldi. 50 bin takipçisi olan Vozinha'nın sosyal medya hesabı bir günde patlayarak 5,6 milyon kişiye yükseldi. Maçtan sonra ağladım çünkü büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi. Birkaç yıl önce vefat ettiler, dedi. Maçtan sonra beraberliği kutarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim, ifadelerini kullandı. Karşılaşma golsüz berabere bitti. Bu sonuçta tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşilburun adaları turnuvada ilk puanını da almış oldu. Iğdır Futbol Kulübü'nde oynayan Ryan Mendes maça ilk 11'de başlarken Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile Başakşehir'de forma giyen Nuno Da Costa ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Da Costa 61. dakikada oyuna girdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın ilk büyük sürprizlerinden biri yaşandı. H grubunda İspanya ile 0-0 berabere kalan Yeşilburun adaları tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk puanını aldı. Karşılaşmanın yıldızı ise yaptığı 7 kritik kurtarışla İspanyol hücumculara geçit vermeyen 40 yaşındaki kaleci Vozinha oldu. Maç sonrası gözyaşlarına boğulan deneyimli file bekçisi duygusal açıklamalarıyla da gündem yarattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Vozinha'nın takipçi sayısı bir gün içinde 50 binden 5,6 milyona yükseldi. Turnuvanın en dikkat çeken hikayelerinden biri şimdiden Yeşilburun adaları ve kahraman kalecisi Vozinha oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. Kupanın izi.
3: Kupanın izi.
2: 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
4: 2014 Brezilya. Brezilya'da futbol yalnızca bir oyun değil, adeta hayatın kendisidir. Ama 2014 Dünya Kupası samba ve coşkunun yanında protestoların, tarihi yıkımların ve unutulmaz hikayelerin de kupası oldu. Şimdi kupanın izinde o büyük turnuvaya gidiyoruz. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 arasında Brezilya'da oynandı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmada 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oldu. Bu aynı zamanda birleşmeden sonraki ilk Alman dünya şampiyonluğuydu. Turnuva 32 takımlı klasik dönemin en çarpıcı kupalarından biri sayılıyor. Çünkü hem saha içinde çok yüksek dramatik yoğunluk üretti hem de ev sahibi ülkenin üstünde ağır bir toplumsal ve siyasal baskı vardı. Brezilya açısından bu kupa sadece futbol meselesi değildi. Turnuva öncesi haberlere göre ülkede aylardır protestolar sürüyordu. Çok sayıda Brezilyalı milyarlarca dolarlık Dünya Kupası harcamasının sağlık, eğitim ve temel kamu hizmetlerinin önüne geçeceğini düşünüyordu. Açılış günü Sao Paulo'da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Toplam harcama büyüklüğü yaklaşık 11-11,3 milyar dolar bandında veriliyordu. Yani 2014 kupası samba ile değil öfke ile de açıldı. Sağ içinde ise turnuva son derece canlı başladı. 2014 Dünya Kupası toplam 171 golle Dünya Kupası tarihindeki en yüksek toplam gol sayısına ortak oldu. Turnuvanın büyük sürprizlerinden biri Costa Rica'ydı. Costa Rica grubunu lider bitirip ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını üreterek çeyrek finale çıktı. Öte yandan Kolombiya'da James Rodriguez 6 golle parladı. FIFA ve Reuters kayıtlarına göre turnuvanın gol kralı oldu. Üstelik 2014'teki o unutulmaz voley golü daha sonra FIFA Puskás ödülünü de kazandı. Ev sahibi Brezilya kupanın doğal favorilerinden biriydi ama yolu pürüzsüz değildi. Sambacılar Şili'yi son 16'da ancak penaltılarla geçti. Çeyrek finalde Kolombiya'yı eledi ama bu maçta Neymar sırtından sakatlandı ve turnuvayı kapattı. Almanya ile yarı final öncesi Brezilya Neymar'dan yoksun. Kaptan Thiago Silva da cezalıydı. Yani Brezilya yarı finale fiziksel ve duygusal olarak eksilmiş geldi. Turnuvanın en akıl almaz maçı geldi çattı. Futbol dünyasını sarsan şok olarak tanımlanan bu maçta Almanya yalnızca 29 dakika içinde 5 gol attı ve Brezilya'yı 7-1 yenerek hezimete uğrattı. Ayrıca Miroslav Klose bu karşılaşmada attığı golle Dünya Kupası tarihindeki toplam gol sayısını 16'ya çıkararak yeni rekorun sahibi oldu. Brezilya'da bu yenilgi Mineirazo adıyla anıldı ve 1950'de yaşanan Maracanazo travmasının yanına eklenen yeni bir ulusal futbol felaketi olarak hafızalara kazındı. Final karşılaşması ise yarı finalin aksine son derece dengeli ve gergin geçti. Almanya ile Arjantin arasındaki mücadelede normal süre golsüz sona erdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Mario Götze attığı golle Almanya'ya kupayı getirdi. Bu zafer Almanya'nın tarihindeki 4. dünya şampiyonluğu olurken birleşmeden sonraki ilk kupası olarak da ayrı bir önem taşıdı. Ayrıca Almanya Amerika kıtasında dünya kupası kazanan ilk Avrupa takımı olmayı başardı. Turnuvanın bireysel ödülleri de 2014'ün ne kadar farklı yıldızlar çıkardığını gösteriyordu. Lionel Messi altın top ödülünü kazanırken Manuel Neuer altın eldivenin sahibi oldu. Turnuvanın gol kralı ise attığı 6 golle James Rodriguez oldu. En iyi genç oyuncu ödülü de Paul Pogba'ya verildi. Bu tablo kupayı Almanya'nın kazandığını ama turnuvanın yıldızlarının dünyanın farklı ülkelerine yayıldığını gösteriyordu. 2014 Dünya Kupası bugün hala yalnızca Almanya'nın şampiyonluğuyla değil, Brezilya'nın yaşadığı büyük yıkım, James Rodriguez'in yükselişi ve Mario Götze'nin Maracanã'da kupayı getiren golüyle hatırlanıyor. Bu turnuva futbolun aynı anda hem büyük bir şölen hem de acımasız bir hesaplaşma olabileceğini gösteren en çarpıcı Dünya Kupalarından biri olarak tarihteki yerini aldı. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en genç futbolcuysa Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Paez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wigel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wigel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wigel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig

0: Devi Manchester City zirvede yer aldı.
1: İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu.
0: Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı.
1: Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı.
0: Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi.
1: Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı.
1: 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti.
0: Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı.
1: En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı.
0: Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı.
1: Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi.
0: 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
3: 2018 Rusya. Kupanın izinde bu kez rotamızı Rusya'ya çeviriyoruz. 2018 Dünya Kupası, sürpriz sonuçları, yükselen yıldızları ve unutulmaz finaliyle modern futbol tarihinin en özel turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. 2018 Dünya Kupası 14 Haziran ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da oynandı ve finalde Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. Bu turnuva birçok açıdan tarihi bir organizasyondu. Dünya Kupası ilk kez Rusya'da düzenlendi. VAR sistemi ilk kez Erkekler Dünya Kupası'nda kullanıldı ve turnuva yüksek temposuyla unutulmaz hikayeleri sayesinde son yılların en dikkat çekici kupalarından biri haline geldi. Turnuvanın başlamasından önce siyasi gerilimlerin organizasyonun önüne geçeceği düşünülüyordu. Ancak saha içindeki futbol kısa sürede bütün dünyanın ilgisini üzerine çekti. Özellikle sürpriz sonuçlar ve dramatik maçlar 2018 Dünya Kupası'nı çok farklı bir noktaya taşıdı. Turnuvanın ilk büyük şoku son şampiyon Almanya'nın grup aşamasında eğlenmesi oldu. Almanya, Güney Kore'ye 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti. Bu sonuç Almanya'nın 1938'den beri yaşadığı en erken Dünya Kupası eğlenmesi olarak kayıtlara geçti. Böylece futbol dünyasında eski düzen değişiyor düşüncesi daha grup aşamasında hissedilmeye başlandı. Ev sahibi Rusya ise beklentilerin çok üzerine çıktı. Turnuvaya düşük beklentilerle başlayan Rusya çeyrek finale kadar yükseldi ve son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla eleyerek büyük bir sürprize imza attı. Ancak turnuvanın en duygusal ve etkileyici hikayesini Hırvatistan yazdı. Hırvatlar sırasıyla Danimarka, Rusya ve İngiltere'yi zorlu maçların ardından geçerek tarihindeki ilk Dünya Kupası finaline ulaştı. Özellikle üst üste oynanan uzatmalar ve penaltılar takımın fiziksel ve mental dayanıklılığını tüm dünyaya gösterdi. Turnuvanın bireysel yıldızları da çok konuşuldu. Luka Modric turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü kazanırken Harry Kane 6 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Thibaut Courtois en iyi kaleci seçilirken genç yıldız Kylian Mbappe en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Özellikle Mbappe'nin performansı dünya futbolunda yeni bir süper yıldızın doğuşu olarak yorumlandı. Fransa ise turnuva boyunca dengeli, kontrollü ve son derece verimli bir futbol oynadı. Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki takım finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Finalde Mario Mandzukic'in kendi kalesine attığı gol, Anton Griezmann'ın penaltısı, Paul Pogba'nın uzak mesafeli golü ve Mbappe'nin vuruşu Fransa'yı zafere taşıdı. Hırvatistan zaman zaman oyunun kontrolünü ele alsa da Fransa kritik anlarda çok daha etkili ve bitirici bir takım görüntüsü verdi. 2018 Dünya Kupası'nın finali de ayrıca tarihi bir karşılaşma oldu. 2002'den sonra ilk kez bir Dünya Kupası finali uzatmaya gitmeden tamamlandı ve 4-2'lik skor 1966'dan beri oynanan en gollü final seviyesine ulaştı. Turnuva boyunca yalnızca futbol değil, saha dışındaki olaylar da dikkat çekti. Final sırasında sahaya giren protestocular Dünya Kupası'nın her zaman sporun ötesinde anlamlar taşıdığını bir kez daha gösterdi. 2018 Dünya Kupası eski futbol dengelerinin sarsıldığı VAR teknolojisinin oyunun merkezine yerleştiği, Hırvatistan'ın unutulmaz bir hikaye yazdığı ve Fransa'nın disiplinli oyunuyla kupaya ulaştığı bir organizasyon olarak hafızalara kazındı. Almanya erken çöktü. Rusya beklentileri aştı. Hırvatistan tüm dünyanın sempatisini kazandı. Mbappe yıldızını parlattı ve Fransa futbolun en büyük kupasını yeniden müzesine götürdü. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Kupanenizi Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye Dünya Kupası'na gayri resmi dünya şampiyonu olarak gidiyor. Dünya Kupası'na dünya şampiyonu olarak gittiğimizi biliyor muydunuz?
3: Unofficial World Championship, yani Türkçesiyle gayri resmi dünya şampiyonası, bildiğimiz futbol tarihine alternatif bir evren çıkartan, eğlence amacı güden taraftarların kendi arasında oluşturduğu bir gayri resmi organizasyon.
2: Bu organizasyonu FIFA'da, UEFA'da tanımıyor ama futbol tarihçileri, futbol emekçileri, hatta futbol meraklıları bile oyuna biraz daha mizahi yönden bakmayı seviyorsa bu organizasyon hakkında birazcık fikir sahibi olabilir.
3: Gayri resmi dünya şampiyonası, futbolun özellikle son zamanda geldiği karışık formatlardan farklı kurallarla dolu statüsünü bambaşka bir forma sokuyor.
2: Eğer ki şampiyon takımı yenersen sen de şampiyon olabilirsin. Aslında çok basit, etkili ve birazcık da absürt bir mantık.
3: Ancak bu pek de yeni bir şey değil. Gayri resmi Dünya Kupası'nın hikayesi 1870'lere kadar uzanıyor.
2: O dönem henüz dünya futbolu tam olarak şekillenmemişken ülkeler milli takımlarını yeni yeni kurmaya başlamıştı.
3: 30 Kasım 1872'de İskoçya ile İngiltere arasında oynanan ve futbol tarihinin ilk resmi milli maçı kabul edilen karşılaşma, bu gayri resmi kupanın doğum anı olarak kabul ediliyor.
2: Bu maç 0-0 bitince ilk dünya şampiyonu kim sorusu akıllara gelmişti. O yüzden de başlangıç noktası için aslında bir sonraki maça bakmak gerekiyor.
3: Yani ilk kazanan kimse ilk şampiyon da aslında o.
2: Daha sonra 8 Mart 1873'te İskoçya'ya 4-2 mağlup eden İngiltere'nin galibiyetiyle bir şampiyon belirleniyor ve asıl hikaye burada başlıyor.
3: Esas konunun ortaya çıkması 1960'ları buluyor.
2: İlk olarak 1967'de bir hazırlık maçında 1966 dünya şampiyonu olan İngiltere'ye yenen İskoçya'nın taraftarları alaycı bir dille "son dünya şampiyonunu yendik, şampiyon biz olmalıyız" söylemleriyle gündeme gelmeye başlamıştı.
3: Yaklaşık 30 yıl boyunca 2000'lere kadar bu gayri resmi dünya kupası insanların dilinde dolaşıyordu. Ancak bu işin bir geyik muhabbetinden daha ciddi bir konuya geçtiği bir tarih var.
2: 2002'de bu işe meraklanan James Alnett, Paul Krashkov, Jostein Nigar ve Roberto Di Macho isimli 4 futbol analisti organizasyonu ilk kez kurallarıyla birlikte tüm dünyaya duyurdu.
3: Ardından kendi açtıkları web sitesinde eski yılların şampiyonalarında oynanan maçları, gol kralları gibi istatistikleri içeren devasa bir arşiv oluşturdu.
2: Ertesi yıl Paul Brown isimli gazeteci bu organizasyonun şöhretini biraz daha arttırmak için önemli bir adım attı ve 442 dergisinde organizasyonu tanımlayıp dünyaya bir kez daha, bu kez çok daha büyük ses getirecek şekilde duyurdu.
3: Ayrıca devam eden yıllarda Paul Brown bu organizasyonla alakalı derinlemesine detaylar içeren bir kitap da yazdı.
2: Peki bu kupayı özel kılan ne? Aslında cevap basit.
3: Bu kupayı kazanmak için bir turnuvaya katılmanız gerekmiyor. Ev sahibi olmanız da gerekmiyor. Bir kura çekimi yok, gruplar yok, fikstür yok.
2: Tek yapmanız gereken mevcut gayri resmi dünya şampiyonunu yenmek.
3: Yani boks mantığının dünya futboluna uyarlandığını düşünün.
2: Şampiyon kimse, onun oynadığı her maç dostluk ya da elemeler ya da turnuva maçı önemli olmaksızın otomatik olarak bir ünvan maçı oluyor.
3: İlk bakışta bu sistem biraz çocukça gelebilir. Hatta çok saçma da diyebilirsiniz. Ama futbolun güzelliği de zaten burada.
2: Çünkü bu sayede dünya futbolunun en zayıf ülkeleri bile tarihinin bir döneminde dünya şampiyonu olarak gözükebiliyor.
3: Üstelik bu sadece teoride değil, gerçekte de yaşanmış bir durum.
2: Zaman içinde Kuzey Kore, Zimbabwe, Curaçao bile burada şampiyonluk yaşadı.
3: futbolun devleri olan Arjantin, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra hiç akla gelmeyecek takımlarında şampiyonlar listesinde yer alması bu sistemi hem komik hem de inanılmaz derecede dikkat çekici kılıyor. Peki gayri resmi dünya şampiyonluğunda 1873'ten beri neler yaşandı? 1873 yılında İngiltere'nin İskoçya'yı yenmesiyle birlikte bu gayri resmi dünya şampiyonası başlıyor. O dönem uluslararası futbol henüz Britanya adalarının dışına pek taşmadığı için ünvan uzun yıllar İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda arasında gidip geldi. Galler 1876'da, İrlanda ise 1882'de bu döngüye dahil oldu. Adanın dışına çıkış ancak 1909'da İngiltere'nin Budapeşte'de Macaristan'ı yenmesiyle gerçekleşti. Böylece turnuva ilk kez Britanya dışına taşınmış olsa da maçı İngilizlerin kazanmasıyla yine şampiyonluk Britanya'da kaldı. Futbolun lügatında İngiltere, İskoçya, Galler gibi Britanya ülkelerinde home nations yani ev sahibi uluslar deniyor. Daha Türkçeleştirdiğimizde belki futbolun evi olarak da tanımlayabiliriz. İngilizlerin meşhur "Football is coming home" deyimi de aslında buradan geliyor. Yani futbol eve geliyor diyorlar. 1930'lu yıllar düzenlenen dünya kupalarına futbolun evi olarak nitelendirilen ülkeler katılmadığı için ünvanın Britanya'nın dışına çıkışı çok gecikti. Bu süreçte 1931'de Avusturya'nın İskoçya'yı 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmesi ünvanın ilk defa kıta Avrupa'sına geçmesini sağlasa da kısa süre sonra ünvan yine Britanya'ya döndü. İkinci Dünya Savaşı yüzünden yine ünvanın Britanya'dan çıkışı biraz zorlandı ancak 1950 Dünya Kupası gayri resmi şampiyonluk açısından tarihte bir kırılma noktası oldu. İngiltere şampiyonluk apoletiyle turnuvaya geldi fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı tarihi 1-0'lık galibiyet ünvanı bir anda Amerika kıtasına taşıdı. Bunun üzerine Şili'nin Amerika'yı grupta mağlup etmesinin ardından gruptan çıkamayarak şampiyonluğu Amerika'ya taşıması şampiyonluk tarihinin önemli anlarından biri oldu. Aslına bakarsanız burada gerçekten sürükleyici ve ilginç bir drama yaşanıyor. Eğer Şili gruptan çıksaydı muhtemelen bir Avrupa ülkesine elenecekti ve ünvan Amerika kıtasına hiç gidemeyecekti. Şampiyonun el değiştirmesi ve 16 yıla yakın süre boyunca Amerika kıtasında kalması bu dönemin ne kadar sıra dışı olduğunu ortaya koydu. Bu süreçte Churachao bile 4 günlük kısa bir süreyle bile olsa ünvanı elinde tutarak ilginç bir sayfa açtı. 1966 Dünya Kupası'nda ise ünvan yarı finalde Batı Almanya'ya geçti. Finalde İngiltere kupayı alınca hem resmi hem gayri resmi anlamda dünya şampiyonluğu prestijini tekrardan aldı. Aslında bizim futbol gerçekliğimizde de bu hikaye tam olarak burada başladı. Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere'yi 1967'de mağlup eden İskoçlar aslında dünya şampiyonu biz olmalıyız diyerek organizasyonun fitilini ateşlemişti. Ancak 1974 Dünya Kupası ise bambaşka bir tarih yazdı. Batı Almanya aynı anda Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası'nı ve gayri resmi dünya şampiyonunu elinde bulunduran ilk takım oldu. Bu benzersiz başarı o dönemde Almanların futbol gücünü de açıkça gösterdi. 1978'de Arjantin tacı aldı, ardından ünvan 1982'de Polonya üzerinden yeniden Avrupa'ya döndü. Bu yıllarda tacın kıtalar arasında sık sık el değiştirmesi futbolun artık iyice küreselleşmeye başladığının bir başka göstergesi oldu. Aslında bu organizasyon bir anlamda geriye dönük araştırmalar yapan futbolun ekonomiyle, küreselleşmeyle bağlantısını inceleyen istatistikçiler için yararlı bir kaynak da oldu. 1990'lı yıllarsa gayri resmi dünya şampiyonunun aslında bütün dünyayı turladığı yıllar oldu. Amerika, Avustralya, Güney Kore gibi kıtasal devlerin yanında o kıtalarda bazı daha ufak ülkelerinde şampiyonluklarını gördük. Özellikle Güney Kore'nin 1995 yılında bu ünvanı aldıktan sonra Asya Kupası'na da ulaşması bu ünvanın Asya futboluyla tanışmasını sağladı. 1998 Dünya Kupası'na Fransa'nın Brezilya'yı yenerek hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı alması bu tarihin önemli dönüm noktalarından biri oldu.
2: 2000'li yıllarda ise artık bu organizasyonun şampiyonu sürekli değişmeye başladı.
3: İngiltere Euro 2000'de kısa bir süre unvanı elinde tuttu. Ardından Hollanda uzun bir seriye imza attı.
2: Ancak Hollanda 2003'te Çekya'ya kaybetti.
3: Ardından Robbie Keane'in son dakika golü şampiyonluğu İrlanda'ya taşıdı.
2: Bu maçtan sonra tarihte ilk kez bir Afrika takımı unvanı alacaktı. Nijerya kıtanın gururu oldu.
3: Ardından Angola ve Zimbabwe gibi farklı Afrika ülkeleri de şampiyonluk deneyimi yaşarken 2006'da Gürcistan tacı Avrupa'ya geri getirdi.
2: Fakat kısa süre sonra İtalya'yı kaybederek elinde tutamadı. Yunanistan, İsveç gibi birçok takım kısa sürelerle şampiyon oldu.
3: Bu süreçte Türkiye'de dünya şampiyonluğu yaşadık.
2: 12 Eylül 2007'de şampiyon Macaristan'ı 3-0 devirerek aldığımız şampiyonluğu yaklaşık bir ay boyunca 17 Ekim'e kadar koruyabildik.
3: 17 Ekim'de bizi yenen Yunanistan kısa süre sonra unvanı yine Macaristan'a verdi.
2: 19 Kasım 2008'de Hollanda yeniden şampiyon oldu. Portakallar 21 maçlık rekor bir seri oluşturdu.
3: Ancak 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'yı yenilerek bu destansı dönemleri noktalandı.
2: 2010 sonrasında bu kez sahneye Japonya, Kuzey Kore gibi beklenmedik ülkeler çıktı.
3: Japonya uzun süre tacı kaybetmedi. Ardından Kuzey Kore şaşırtıcı bir şampiyonluğa imza attı.
2: Kuzey Kore FIFA sıralamasının en alt basamaklarındaki Filipinler, Hindistan, Tacikistan, Filistin ve Türkmenistan gibi ülkelere karşı oynadığı maçlarla unvanı elinde tutarak ilginç bir dönem yarattı.
3: 2013'te ise İsveç tacı tekrardan alarak yeniden Avrupa'ya taşıdı. Ancak kısa süre sonra Güney Amerika'ya geçiş yaşandı.
2: Uruguay tacı 2014 Dünya Kupası'na kadar muhafaza etti. Fakat şampiyonluk grup aşamasında Costa Rica'nın eline geçti.
3: Turnuva sonunda Almanya hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı kazandı.
2: Fakat bu hakimiyet kısa sürdü.
3: Unvan turnuvanın ardından bir dostluk maçında son şampiyon Almanya'yı yenen Arjantin'e geçti.
2: Sonraki birkaç yıl boyunca Brezilya, Şili ve Peru gibi Güney Amerika ülkeleri arasında taç dolaştı.
3: Ve 2018 Dünya Kupası'nın sonunda Fransa tacın sahibi oldu.
2: 2018'den itibaren 4 yıl boyunca bu unvan Avrupa içerisinde dolaştı.
3: Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Danimarka tacı sırasıyla elinde tuttu.
2: İtalya 2020-2021 arasında müthiş bir seriyi yakalayarak dünya tarihinin en uzun savunma rekorlarından birine imza attı.
3: 2022 Dünya Kupası'na şampiyon giren Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e kaybedince Arjantin bir kez daha hem resmi hem gayri resmi dünya şampiyonu oldu.
2: Bir yıl boyunca tacı kaybetmeyen Arjantin sonunda Uruguay'a mağlup oldu.
3: Ardından fil dişi sahili Uruguay'ı mağlup etti ve unvan yeniden Afrika'ya taşındı.
2: Fil dişi sahili Sierra Leone ve FIFA sıralamasında 149. sıradaki Liberya gibi takımlar kısa süreli ama dikkat çekici şampiyonluklar yaşadı.
3: 2024'te ise Cezayir 7 ay boyunca şampiyonluğu elinde tutan ülkeydi. Ardından unvan yeniden İsveç'e geçti.
2: Ve 8 Eylül 2025'te Kosova İsveç'i 2-0 mağlup edince tarihinde ilk kez gayri resmi dünya şampiyonu oldu.
3: Son olarak Dünya Kupası playoff kura çekimlerinden sonra Türkiye A Milli Futbol takımımız da bu yarışın içine yeniden dahil oldu.
2: Dünya Kupası playoff finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova ile karşılaştık. Kosova playoff finaline gayri resmi dünya şampiyonu olarak geldi.
3: Kosova'yı eleyerek Dünya Kupası'na kaldık ve gayri resmi dünya şampiyonluğu tacını Dünya Kupası'na taşıyan takım unvanını kazandık.
2: Dünya Kupası'nda hangi karşılaşmada yenilirsek o zamana kadar bu unvan bizde kalacak.
3: Bu uzun yolculuk gayri resmi dünya şampiyonu yalnızca dev takımların değil, bazen dünya sıralamasının en altındaki ülkelerin bile zirveye çıkabildiği, futbola özgü eşsiz ve masalsı bir hikaye sunduğunu gösterdi.
2: Futbol dünyasının en ilginç hikayelerinden biri olan gayri resmi dünya şampiyonluğunda Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası'na ünvan sahibi olarak gitmeye hak kazandı.
3: Resmi kurumlar tarafından tanınmayan ancak futbol tarihçileri ve taraftarlar arasında ilgi gören sistemde mevcut şampiyonu yenen takım ünvanın yeni sahibi oluyor.
2: YouTube akıl oyunu kanalında yer alan bilgilere göre kökeni 1873 yılına kadar uzanan bu alternatif şampiyonlukta İngiltere, Arjantin, Almanya ve Brezilya gibi devlerin yanı sıra Kuzey Kore, Zimbabwe ve Curaçao gibi sürpriz ülkelerde zirveye çıktı.
3: Türkiye daha önce 2007 yılında bu unvanı kısa süreliğinde elinde bulundurmuştu. Son olarak Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası bileti alan A milli takım gayri resmi Dünya Şampiyonu apoleti ile turnuvaya katılma hakkı kazandı.
2: Böylece Türkiye futbolun en sıra dışı ve eğlenceli geleneklerinden birinin son halkası oldu.
3: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2022 Katar. Kupanın iziyle çok da uzaklara değil, bundan 4 yıl öncesine gidiyoruz. 2022 Dünya Kupası 20 Kasım ile 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da oynandı. Ve futbol tarihinin en sıra dışı turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Arjantin finalde Fransa ile 3-3 berabere kaldığı olağanüstü maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak tarihindeki 3. dünya şampiyonluğunu elde etti. Bu turnuva aynı anda birçok ilki taşıyordu. Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. Modern dönemin en kompakt organizasyonlarından biri oldu ve ilk kez alışılmış Haziran-Temmuz takvimi yerine Kasım-Aralık aylarında oynandı.
2: Katar 2022'nin daha başlangıcında futbolun ötesine geçen büyük tartışmaları vardı. Katar'ın insan hakları sicili, göçmen işçilerin çalışma koşulları, ücret problemleri ve stadyum inşaatları sırasında yaşanan ölümler dünya kamuoyunda yoğun şekilde konuşuldu. Bu nedenle turnuva yalnızca futbolun değil, aynı zamanda etik ve politik tartışmaların da merkezine yerleşti. Dünya Kupası da ilk maç oynanmadan bu organizasyon hangi bedeller üzerine kuruldu sorusuyla anılmaya başlamıştı. Turnuvanın kış aylarında oynanması da futbol tarihine büyük bir kırılma yarattı. Katar yazının aşırı sıcak olması nedeniyle FIFA takvimi değiştirmek zorunda kaldı ve bu karar Avrupa liglerinden kulüp sezonlarına kadar futbol düzenini doğrudan etkiledi. Böylece Katar 2022 yalnızca farklı bir ev sahibinin değil, aynı zamanda futbol takviminin doğal kabul edilen düzeninin değiştiği ilk büyük dünya kupası oldu.
1: Saha içindeki ilk büyük şoksa grup aşamasında yaşandı. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi. Bu sonuç Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirildi. Ancak bu mağlubiyet daha sonra çok daha ironik bir anlam kazandı. Çünkü turnuvanın sonunda kupayı kaldıran takım yine Arjantin oldu. Bu sonuç aynı zamanda Katar 2022'nin en net mesajını verdi. Artık hiçbir büyük takım tamamen güvende değildi.
2: Turnuvanın en etkileyici hikayelerinden biri ise Fas'ın tarihi yürüyüşüydü. Fas milli takımı Portekiz'i çeyrek finalde eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı oldu. Aynı zamanda bunu başaran ilk Arap ülkesi olarak da tarihi geçti. Fransa'ya yarı finale kaybetmelerine rağmen turnuvayı 4. sırada tamamladılar ve milyonlarca futbol severin saygısını kazandılar. Fas'ın başarısı yalnızca sportif bir sonuç değil, aynı zamanda Afrika ve Arap dünyası açısından sembolik bir eşik olarak görüldü.
1: Turnuvanın yıldızları ise Lionel Messi ve Kylian Mbappe oldu. Messi, Arjantin'i taşıyan lider olarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi ve altın top ödülünü kazandı. Mbappe ise 8 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Emiliano Martinez en iyi kaleci seçilirken Enzo Fernandez ise en iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Böylece Katar 2022'nin yıldız haritası net şekilde ortaya çıktı. Biri turnuvanın lideri ve beyni, diğeri ise en ölümcül golcüsüydü.
2: Arjantin'in finale giden yolu da kolay olmadı. Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan süreçte takım toparlandı ve her turda daha güçlü bir görüntü verdi. Messi'nin yanında Julian Alvarez gibi isimlerde belirleyici performanslar sergiledi. Ancak bütün turnuvanın hafızası doğal olarak finale odaklandı. Çünkü Arjantin ile Fransa arasında oynanan final, Dünya Kupası tarihinin en unutulmaz maçlarından biri haline geldi. Finalde Arjantin, Messi ve Di Maria'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Fransa uzun süre oyuna giremedi ancak Kylian Mbappe kısa süre içinde attığı 2 golle maçı 2-2'ye taşıdı. Uzatmalarda Messi yeniden sahneye çıkarak Arjantin'i öne geçirdi fakat Mbappe 117. dakikada penaltına attığı golle hat-trick yaptı ve skoru 3-3'e getirdi. Penaltı atışlarında ise Arjantin rakibine 4-2'lik üstünlük sağlayarak dünya şampiyonu oldu.
1: Futbol tarihindeki büyük finaller arasında bu kadar hızlı duygu ve tempo değişimi yaşatan çok az maç görüldü. Turnuvanın unutulmaz isimleri yalnızca Messi ve Mbappe değildi. Emiliano Martinez özellikle penaltılardaki kurtarışlarıyla Arjantin'in en kritik oyuncularından biri haline geldi. Pasta Bono, Aşraf Hakimi ve Sofyan Amrabat tarihi yürüyüşün temel taşları oldu. Mbappe'nin finalde hat-trick yapmasına rağmen kupayı kaybetmesi ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri olarak hafızalara kazındı.
2: Katar 2022 aynı zamanda futbolun siyaset, kimlik ve kültürel temsille ne kadar iç içe geçtiğini de gösterdi. Katar'ın ev sahipliği insan hakları ve ifade özgürlüğü tartışmalarıyla gündeme gelirken Fas'ın başarısı Afrika ve Arap dünyasında büyük bir gurur dalgası yarattı. Arjantin'de ise Lionel Messi üzerinden adeta ulusal bir efsane yeniden yazıldı. 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse bu turnuva tartışmalı bir ev sahipliğinin gölgesine başlayan Fas'ın tarih yazdığı ve Messi ile Mbappe'nin finalde futbolu adeta mitolojiye dönüştürdüğü unutulmaz bir organizasyondu.
1: Arjantin kupayı kaldırdı ama Katar 2022'nin hafızasında insan hakları tartışmaları, Suudi Arabistan sürprizi, Fas'ın yarı final yolculuğu ve Lusail'de oynanan o çılgın finalle birlikte yaşamaya devam edecek. Dünya Kupası tarihinin sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kupanın izini sürüyoruz.
1: Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Niye gelemiyor?
2: Niye gelemiyor sen söyle.
1: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü
2: gemiyi kaçırıyor.
3: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
2: Arjantin Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
3: Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
1: FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
2: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
1: Ya da takım eksik.
2: Ya da takım eksik olacak.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Kupanın izine hoş geldiniz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını keşfetmeye devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, sadece kupayı kazananları değil, o kupanın bıraktığı izleri de konuşuyoruz. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Fonda 1962'nin işte o müthiş müziği var. Şimdi futbol deyince böyle insanların aklına biraz daha ritmik melodiler geliyor, böyle düdüklerin ve falan olduğu.
1: Tabii ki.
0: Ama bu dinlediğiniz parçada ilk resmi müziği olmasını taşıyor. 1962 Dünya
1: 62
0: Kupası.
1: 62 Şili, evet. İlk Dünya Kupası resmi müziği olarak, resmi şarkısı olarak Şili'de başlamıştı. Geçen programda bundan bahsetmiştik. O yüzden açılışları bununla yapıyoruz. Ama ilerlediğimiz, yenileri geldikçe onları da ekleyeceğiz. Yenileri gelene kadar bu şarkıyla, bu 62'nin Dünya Kupası müziğiyle devam edeceğiz. Çünkü anlatırken sadece, ya biz de mesela çok şey öğreniyoruz bu dönemleri anlatırken. Sadece futbolun tarihine dair değil, futbolun nasıl geliştiğini de anlatıyoruz, evet, ki hala o gelişim sürecindeyiz.
0: Gelişim süreci devam ediyor.
1: Sadece avantaj şu oldu artık, 1974...
0: Artık geldik.
1: Tabii tanık olan birçok isimle konuşabiliyoruz çok rahat bir şekilde. 68'e, 70'e, 66'ya da tanık olan vardır ama artık 70'ler böyle yaş aralığı 60'ın üstünde olanlar, ya hatırlıyorum, iyi biliyorum dedikleri ya da takip ettikleri insanlar. O yüzden onlardan da farklı detaylar alıyoruz. Bir anlamda onlar da ya kendi çocukluklarına ya da kendi gençliklerine geri dönüyorlar.
0: O halde haydi kaldığımız yerden başlayalım. 1974'teyiz efendim. 1974 Dünya Kupası Batı Almanya'da oynandı ve finalde Batı Almanya Hollanda'yı 2-1 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu turnuvanın simgesel bir önemi var efendim. Kupa anlamında bir önemi var. Şimdi bu kupa 3 sene üst üste Brezilya kazanıyor. Brezilya kazanınca da bu kupanın adı 1970 Jules Rimet Kupası olarak söyleniyor ve bu kupa kalıcı olarak Brezilya'da kalıyor. E ne olacak bundan sonra? Yeni kupa gelecek haliyle. Evet. Ve işte 1974'te yeni kupa geliyor ki o kupa halen de günümüze kadar kullanılan bir kupa. 1971 yılında tasarlanıyor İtalyan Silvio Gazzaniga tarafından ve bir seçimle kabul ediliyor. Günümüze kadar da aynı dizaynda gelen bir kupadan bahsediyoruz.
1: Ya bu Gazzaniga'dan bahsetmişken, bu aynı zamanda UEFA Kupası ve 72'de UEFA Kupası, 73'te de UEFA Süper Kupası'nı tasarlayan aynı kişi.
0: Demek ki biliyormuş bu işi. Ona vermişler.
1: Tabii ki. İşi bilenine bırakın.
0: Evet, ona vermişler. Kupanın üstünde eski ve yeni sahiplerin adları altın harflerle kazınmış bir durumda ve tüm ülkelerin bayrakları da yerleştirilmiş durumda. Böyle bir kupa var. İnşallah bu kupa bir gün Türkiye'ye de gelir diye İnşallah. Ben bir araya bu temennimi eklemek istedim.
1: İnşallah. Tabii bu 74 Batı Almanya'da aslında bir anlamda da Dünya Kupası tarihi anlamında en sıkıcı denilen Dünya Kupası turnuvası.
0: Evet.
1: 74'te çeyrek final ve yarı final, iki ayrı grup hala devam ediyor. Yani şöyle dinleyicilere aktaralım. Hani bir gruplar var, katılıyorlar ülkeler. Sonra oradan ilk ikiye çıkanlar ayrı bir gruba geçiyor. Yani son 16 falan yok hala. O düzen hala devam ediyor. Daha Dünya Kupası hala işte o gelişimini devam ettirme sürecinde. Hava koşulları da çok.
0: Hava koşulları, evet, aslında hani o zaman da yine Reuters'ın aktardığı bilgileri sizlerle paylaşalım. O dönemin organizatörleri en iyi tahmini seçmek için, hava durumu seçmek için bilgisayar tahminlerinden yararlanıyorlar. Ancak yine de tahminler istedikleri gibi olmuyor. Çünkü genel olarak turnuva soğuk ve yağışlı havalarda oynanıyor. Yani bir önceki Meksika'da, işte Meksika 70'te böyle güneşli hava var. İşte orada da acaba bu güneşten futbolcular etkilenir mi? Şöyle olur mu? Bunun hesabını yaparken alın size işte soğuk ve yağışlı hava, oynayabilirsiniz.
1: Tam öyle oluyor. Tabii her Dünya Kupası'nda bir yıldız ülke çıkıyor. Evet. Burada da biz kimi görüyoruz? Hollanda'yı.
0: Hollanda'yı görüyoruz.
1: Bizim ülkemizde daha çok portakallar
0: hala
1: diye
0: öyle
1: tarif ediliyor. Bunun dışında bir de 74 Dünya Kupası'nda en önemli ülkelerden biri Zaire.
0: Evet.
1: Yine FIFA kayıtlarına göre Dünya Kupası'na finallere çıkan bir anlamda Sahra Altı Afrika takımı oluyor. Haiti ise kupanın en küçük sürprizlerden birini yaratıyor. İtalya'ya attığı gol. Ve İtalya'nın bu Dino Zoff Hazreti 1142 dakikalık gol yememe serisini bitiriyor.
0: 1142 dakika gol yeme, sonra Haiti'den gol ye.
1: Evet.
0: Olacak Haiti. İş değil.
1: Ya o anlamda hem Afrika hem Karayipler adına tarih yazılan bir kupa, bir turnuva.
0: Evet, böyle 74. Anekdotları var. Ev sahibi Batı Almanya'nın finale gidiş yolunda en unutulmaz maçlarından biri de kuşkusuz Polonya ile oynanan maçtı. Az önce hava şartlarından bahsettik. Maçın zemini suyla kaplanmış bir alanda oynuyorlar. Tam anlamıyla bir çamur, sinir harbi içerisinde. Hani işte bir önceki 70 yılındaki güneşli hava nerede? İşte burada gerçekten bu, özellikle bu maçta çamur ve sinir harbi olarak adlandırılıyor. Ve o maçı Batı Almanya Gert Müller'in golüyle kazanıyor, finale çıkıyor. Ve işte 1974 bize şunu söylüyor: yani tamam, futbol güzel, seyrediyoruz, estetik, şık değil. Bunun yanında kabalık da var, bunun yanında müthiş bir sertlik de var ve buna karşı çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Bize evet, bunu yani öğretiyor.
1: Kondisyon,
0: futbolda bunu gerektiğini gösteriyor.
1: Tabii ki fiziksel güç ve kondisyon. Bugün de hala Selim, maçlarda maç süreleri uzarsa, hı-hı, eğer beraberlik durumlarında
0: tabii,
1: falan.
0: Düştüklerini görüyoruz.
1: Tabii hep o kondisyonun ne kadar önemli oldu. Aslında o dönemde daha çok. Çünkü bugünkü teknikler yok. Bugünkü o işte, hı-hı, alttan ısıtmalar, sahanın derecesi vesaire yok. Haliyle hala biz futbolun aslında, hı-hı, teknik anlamda çok iyi olanlar var tabii ki. Ülkeler, hı-hı, anlamında da Brezilya falan. Hem estetik olarak da güzel, hı-hı, geliyor. Hı-hı. Ve aslında futboldan da keyif alınan yan burası.
0: Evet.
1: Ama işte 70'lerin ya da daha öncesini, 80'lerde diyebiliriz ama geriye doğru gittiğimizde fiziksel gücün, kondisyonun hala birincil olarak, hı-hı, tekniğin değil. Evet. Çünkü imkan yok. O çamurun içinde ne kadar adam eksiltebilirsiniz, ne kadar çalım atabilirsiniz vesaire. Hala o fiziksel gücün etkili olduğu dönemlerdeyiz ve haliyle Batı Almanya, o Alman tırnak içinde panzeri diye tarif, evet, edilen dönemler, haliyle fiziksel güçlü olan,
0: güçlü
1: ayakta
0: olan
1: kalan
0: kazanıyor.
1: Çok teknik olması ile birlikte bugünkü kadar ön sıralarda değil aynı.
0: Normalde herkes aslında Hollanda'yı daha favori görüyor burada. Yani Hollanda ve bir Cruyff efsanesi vesaire, evet, var. Ama bunlara rağmen bu Batı Almanya'nın üstünlüğüyle, galibiyetiyle, kupayı almasıyla bitiyor diyelim. Ekstra bilgilerimize geçelim.
1: Geçelim.
0: Hızlı hızlı. Cruyff'un dönüşü var. Şimdi İsveç maçında Johan Cruyff rakip savunmacıyı öyle bir çalımla geçiyor ki bu hareket bir futbol literatürüne geçiyor ve Cruyff Turn, yani Cruyff'un dönüşü olarak adlandırılıyor. Ve işte o döndüğü futbolcu Olsen'a da soruyorlar yıllar sonra, işte o anda sen ne hissettin diyor. Ben diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diyor. Artık o nasıl bir hızla geçmiş, nasıl bir çalımla geçtiyse ben o anda diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diye cevap veriyor. Yazık.
1: Böyle saniyenin onda biri oranında böyle bir şey olur. Haliyle onu böyle o anı tarif edemezsiniz yani.
0: Değil mi?
1: Hafızadan gider.
0: Hakikaten öyle olmuş yani.
1: Bir diğer bilgi, Brezilya Zaire maçında. Bu gerçekten hani tarih bunu komik mi trajedik mi diye tarif etmiş ama bence trajedik. Hı-hı. Çünkü Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada Zaireli oyuncu Ilunga barajdan fırlıyor, topa vuruyor ve topu uzaklaştırıyor. Haliyle o dönemde tribünlerde ya da televizyon başında olanlar, ki artık televizyondan, hı-hı, takip ediliyor, ciddi anlamda gülüyorlar. Kuralı bilmediğini düşünüyorlar. Hmm. Ama yıllar sonra Ilunga o hareketi kuralı bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun,
0: eyvah eyvah,
1: demiş ki eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz. Bu tehdidi hem protesto etmek için hem de 4 gol yemeyelim diye, zaman geçirelim diye yapmış. Aa, bunu. Durum bu yani.
0: Ama bu böyle, bak birkaç şey sonra gene karşımıza bunlar çıkacak.
1: Evet.
0: Gene böyle olaylar karşımıza çıkıyor maalesef.
1: Bu tarihlerde Dünya Kupası'nda böyle şaşırtan bilgiler, hı-hı, hatta işte ta biz 30'lara gittiğimizde,
0: evet,
1: de görüyorduk bunları. 30'ları
0: falan
1: anlatırken.
0: Çok içlerindeymiş.
1: Yani futbolun içinde hep bir siyaset
0: hep varmış.
1: Var.
0: Hep
1: o varmış. Zaman daha görünür.
0: Evet, onu söyleyecektim. Daha görün, daha gözünü soka soka yani.
1: Tabii bir de hayatları ya, söz konusu ki yalan da değil. Daha, hı-hı, önce öldürülen futbolcudan bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Önümüzdeki dakikalarda ya da diğer programlarda gerçekten öldürülenlerden de bahsedeceğiz. Böyle.
0: Böyle. O zaman son olarak da şunu ekleyeyim ben de. Carlos Casali, sarı ve kırmızı kartlar efendim aslında 1970'te icat edilmişti. Bir öncekinde de biz sizlere aktarmıştık. Ancak ilk defa bu turnuvada gösterilmesi nasip oldu diyelim. Ve 1974'te bir futbolcuya, yani Casali'ye gösterildi ilk kırmızı kart diyelim ve Haydi böyle 78'e geçelim. 1978'deyiz. Arjantin'deyiz efendim. 1-25 Haziran tarihleri arasında oynandı bu Dünya Kupası. Finalde de ev sahibi Arjantin Hollanda'yı uzatmada 3-1 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. Bu Hollanda'nın makus talihi burada da devam etmiş ve Arjantin'in de güzel bir yükselişiydi 1978.
1: Tabii yine burada da Arjantin'de askeri junta var. Evet. 78 Arjantin'de, yani Arjantin'de 76 ile 83 arasında on binlerce insanın hayatını kaybettiği ya da kaybedildiği bir junta dönemi var. Ve bu junta yani insan hakları ihlalleri falan diye böyle yumuşatmak istemiyorum. Bayağı insanları katlediyor. Haliyle Dünya Kupası da Dünya Kupası da bunun gölgesinde gerçekleşiyor. Ve yine bu junta kendi iktidarını meşrulaştırmak için Dünya Kupası'nı aslında böyle biraz vitrin gibi kullanmayı istiyor. Tıpkı İtalya. 30'larda Mussolini gibi.
0: İtalya gibi. Tabii ki.
1: Yani Mussolini gibi 38'deki işte Almanya bunu yapmaya çalışıyor kısmen. Ve daha sonraki bütün diktatörlükler ya da tırnak içinde özgürlükçü görünen kendilerini öyle tarif eden ülkeler bu Dünya Kupası'nı hep kendi iktidarlarını meşrulaştırmak ya da propagandasını yapmak için kullanıyor. 78'deki Arjantin Dünya Kupası da bu diktatörlüğün gölgesinde gerçekleşiyor. Öyle ki sürgünde olan Arjantinliler protesto vesaire ediyorlar ve bu turnuvada da protestolar devam ediyor o anlamda diktatör rejimine.
0: Ve formatına bakalım. Format yine değişik bir format. Yani her şeyde neredeyse değiştire değiştire giriyorlar. Üstüne kata kata mı gidiyorlar, bitire bitire mi gidiyorlar bilemiyoruz ama yakında ulaşacağız şu andaki formata. 74'te klasik çeyrek final ve yarı final yolu yok efendim bu sefer. Önce dörtlü bir grup ilk turu oynuyor. Her grubun ilk ikisi ikinci bir tur aşamasına geçiyor. Bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri de doğrudan finale çıkıyor. Yani turnuvada yine bir ara grup sistemi vardı diyeceğiz. Ve bu model tutmuyor. Türkçesi tutmuyor. Yani bu burada bir deneme yapılıyor ama daha sonra bu derhal terk ediliyor. Olmayacağı anlaşılıyor.
1: Ya burada ilginç bir deneme yanılma. Tabii bu 78'de mesela her artık biz kuralların yavaş yavaş böyle daha fazla geldiğini görüyoruz ama mesela ilk penaltı atışları kuralı da bu turnuva için tanımlanıyor. Bu turnuvada çıkıyor. Ama 78'de hiçbir penaltıya gidilmediği için maçlarda
0: işte,
1: kullanılmıyor.
0: Kırmızı kart gibi.
1: Kırmızı kart gibi. Yani
0: gibi.
1: O 70'te oluyordu. 74'te kullanılmadı. 78'de penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç. Tabii
0: şey
1: burada
0: yok.
1: Biraz artık yavaş yavaş Afrika futbolunun da geliştiğini görüyoruz. Evet. Tunus Meksika'yı 3-1 yeniyor. Ve bu Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
0: Şimdi Hollanda'ya bir yine parantez açmak istiyorum ben. Hollanda makus talihi demiştik. Bir de bu sefer Cruyff da yok yani bir önceki de.
1: Neden yok?
0: Yok.
1: Neden yok? Çünkü

0: Hala oluyor. O dönemde de oluyormuş. Çok keyifli. Adını da verelim yenen son şampiyonu. Yani Avusturya 3-2 yeniliyor ve Almanya, Batı Almanya düzeltiyorum. Batı Almanya eleniyor. Elenmesi de böyle. Yani Batı Almanya'nın. Tabii bir de yok, tartışmalı şeye geçelim mi?
1: Geçelim.
0: Yani 1978'in en tartışmalı Arjantin-Peru maçı.
1: Evet ya, bu hep varmış bunlar diye içimden geçirmiyorum, sesli de söylüyorum. Yani futbolda hep varmış.
0: Maalesef. Yani hep varmış derken bir şeyleri meşrulaştırmak adına söylemiyoruz.
1: Yok hayır,
0: ama varmış.
1: Yani
0: ikinci grup aşaması. Brezilya tabii aynı anda maçların oynanması meselesi de biraz buna biraz gerekçe oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir tablo var. Arjantin Peru ile oynayacak. Peru'yu 4 farklı şekilde yenmek zorunda. Yenemediği durumda Arjantin elenecek. Evet. Ve o maç 6-0 bitiyor. Arjantin 6-0 Peru'yu yeniyor. Hala bu tartışılıyor bu arada. Yani burada tabii güçlü siyasi bağlantılar var. İşte Arjantin'in Peru'ya yardım ettiği tahıl vesaire. Falan. Bir de Arjantin'de bir dikta rejimi var. Haliyle bu yani
1: kanıtlanmış bir şike değil
0: ama bakıldığında şike gibi de.
1: Yani FIFA şöyle görülüyor. Söylüyor, daha yumuşak bir şekilde Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
0: Aynen
1: bu
0: öyle.
1: Bu şekilde yumuşatarak karşımıza çıkıyor. Finale baktığımızda Buenos Aires'te oynandı final ve Kempes önce Arjantin'i öne geçiriyor. Hollanda daha sonra beraberliği buluyor. Maç uzatmaya gidiyor. Ancak Hollandalılar maçın normal sürenin son saniyelerinde Rezenbinik'le top direğe takılıyor. Yani o çok böyle milimlik bir şeydi yani. Hatta ben görüntüsüne falan da baktım. Kupayı alacaktı ama kupayı almayı bırakın, maç uzatmaya gidiyor ve daha sonra hatta kupayı milimle yaklaşan ama alamayan şeklinde Hollanda'ya ikinci kez böyle de bir yafta veriliyor efendim. Böyle de bir durum oluyor. Bu maçta 3-1 Arjantin kazanıyor efendim.
0: Maalesef. Ama bir ülkenin daha, yani Hollanda portakalların tarif olarak doğuşunu izledik. Keza Afrika içinde o anlamda futbolun artık daha geniş kıtalara yayıldı. Yani Afrika, Asya'yı daha önce örneklerini vermiştik. Yayıldığını görüyoruz diyorum.
1: Görüyoruz ve haydi ekstra bilgilere bakalım.
0: Buyurun lütfen.
1: Az önce bahsetmiştik, bir propaganda sahnesi. Bu daha önce de yapılan bir durumdu. Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkacaktı ki maçların oynandığı stadyumlarda sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların korkunç işkenceler gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
0: Hollanda'nın protestosu, biraz önce Kraft'tan bahsetmiştik, ailevi ve siyasi nedenlerle, yani kaçırılma teşebbüsünden hem de bu Arjantin'deki 78'deki diktatörlüğe karşı tavrı nedeniyle turnuvaya gelmeyi reddediyor. Finalden sonra Hollanda takımı Junta'yı protesto etmek için Hollanda kupa törenine katılmıyor ve madalyalarını almayarak sahayı terk ediyor. Hollanda milli takımı böyle bir tavır. Evet, bakıldığında 78'de yani anlamında düzeltelim. Arjantin'de 76-83 arasındaki junta dönemini böyle protesto ediyor Hollanda.
1: Matematiksel mucizeyi az önce aktarmıştık. Çok kısa yine üstünden geçelim. Arjantin'in Peru'yu 4 farkla yenmesi gerekiyordu ve bu maç 6-0 bitti. Şaibe iddiaları ise yıl olmuş 2026, halen konuşuluyor.
0: Hemen tabii tekrar edelim. Peru kalecisi, yani seni destekleyecek bir Quiroga. Aslında Arjantin doğumlu.
1: Evet.
0: Maçtan önce de Arjantin hükümetinin Peru'ya bu büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları da bugün dahi konuşuluyor. Bir de yani diktatörlük rejimi var. O yüzden o 6-0'ın perde arkasında aslında böyle bir tırnak içinde kanıtlanmamış şike
1: var
0: olduğu söyleniyor.
1: Ve şimdiki, şu anda çok alışkınız biz böyle stadyumlarda şahane görsel şölenlerin yaşanmasına, ama bakın işte bu yılda da 1978'deyiz değil mi? 1978'de de Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçaları efendim Dünya Kupası'nın yine en ikonik görüntülerinden birini oldu. Turnuvanın yayıncısı aslında korkuyor, hani kameraya gelir, kameraya bir zararı olur mu falan diyor, ama sonrasında bugün de sadece Arjantin'i değil tüm maçlar gruplarda.

0: Feçenin doğuşu.
1: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke. Gerçekten konfetinin doğuşu böyle oldu herhalde.
0: Aynen öyle. Bir detay daha verelim, bir ilginç bilgi daha verelim. Geciken başlangıç. Final maçı Arjantin-Hollanda. Başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı bu Rene van Kerkhoff'un kolunda alçılı bir bandaj var. Hı hı. Alçı çok sert bir şey. Çok. Ve tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz ediyorlar. Maç bu tartışma yüzünden geç başlıyor. Hollandalılar işte bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu falan söylüyorlar ama şimdi bu sefer bir futbolcu olarak ben Arjantinli futbolcular, yani bir futbol sever olarak diyeyim, Arjantinli futbolculara hak veriyorum. Şundan da çünkü alçılı bir bandaj koşarken kazayla suratına gelse. Herhalde ki görmediğimiz şeylerde değil dünya kupalarında. Aynen. Tarihinde. O yüzden burada Arjantinli futbolcuların ben itirazının haklı olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi yine hurafeler de varmış yani bu Dünya Kupası'nda. Yok efendim bu formayı giyeceksin, Meryem Ana'nın işte pelerini, şu şöyle olacak, bu uğur getirecek. Onlardan bir tanesi de efendim turnuvanın başında gol atamayan bir isim Kempes. Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Ne alaka, hani bıyıklarını kesiyor. Bıyıklarını kestikten sonra ama gerçekten Kempes bir patlama yaşıyor ve turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamlıyor ve Arjantin'e de ilk şampiyonluğu getiriyor. Nasıl, ne yaptın, bıyıklarımı kestim. Böyle bir şey.
0: Ya bunlar hala var biliyorsun. Yani
1: var
0: bizde bile,
1: olmaz hani, mı?
0: Ya,
1: ya
0: hala var diyoruz da böyle. Hatta daha da arttı artık. Yani evet. Maç izlerken herkesin bir totemi var değil mi?
1: Hem de nasıl ya. Yani. Gol olduğu anda benim duruşum çok önemli mesela. Çok önemli. O ayaktaysam tamam, gol olduysa mümkün değil oturtamazsın.
0: Abartanları
1: beni
0: bir kenara koyuyorum. Çünkü bazen artık öyle noktalara geliyor ki maçı izlemiyor. Hani var. Diyor ki totem yaptım diyor, ben bu maçı izlemeyeceğim. Yani o artık durumu başka bir noktaya doğru
1: evrilmiş oluyor. Ama futbolun içindeki böyle yaparsa taraftarın da böyle olması normal yani bence artık.
0: Evet.
1: Bana normal gibi geliyor.
0: Bir ekstra ilginç bilgi daha verelim. Brezilya-İsveç maçı. Maç 1-1 devam ederken Brezilya son saniyelerde korner kullanıyor ve Zico topa kafa vurarak işte gol atıyor. Hı hı. Ama hakem Thomas maçın bittiğini ilan edip düdük çalıyor.
1: Ay çok fena.
0: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
1: Yani.
0: Ya kullanıldı, vurdu gol. Hani bu 5-6 saniye, bilemedin 10 saniye. O zaman korneri kullandırma yani. Evet. Kullandırmışsın, adam kafa vurmuş, gol olmuş. Sen o kafa vurana kadar düdüğü çalmışsın.
1: Ve bir galibiyete mal oluyorsun.
0: Ya da bu kadar dakikseniz hani bütün maçlarda bu dakikliği görelim yani. Yanda Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye. Arkadaşlar prodüksiyonda o sesi eklerler herhalde diye düşünüyorum.
1: Ve bir karışıklık diyeceğiz efendim. Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıkıyorlar. Sorunu çözmek Fransa'ya düşüyor. Fransa da diyor ki yerel bir kulüp olan kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak çıkıyorlar. Biz bunu daha önce de görmüştük. Daha önce de yine beyaz iki takımda.
0: Almanya ile Avusturya.
1: Görmüştük. Burada da yine aynısı yaşanıyor. Keşke yedek kendileri direkt alsalar. Hani iki farklı formayla
0: gitseler. Ne olur
1: gitseler,
0: ne olmaz
1: hani
0: diye. Ama işte onların daha düşünülmediği dönem.
1: 80'lerde yani, o da gelir herhalde.
0: 80'lerde gelir ama hani dinleyicilere şimdi yani belki onlar da gerçek ya ikinci bir forması yok mu ya bunların?
1: Yok.
0: Falan değil. Yok efendim ya o dönemde futbolun o yüzden biz futbolu hani
1: kramponu
0: doğuşunu aldık.
1: Kramponu olmayan vardı.
0: Tabii. Kramponsuz. Yalın ayak oynayıp gol atan.
1: Yani o yüzden hani.
0: Neler var neler. O yüzden doğru diyorum ya bu programı kaçıran gerçekten çok şey kaçırır. Avusturya Almanya maçında onlar da Napoli formalarını giymişlerdi,
1: evet,
0: Avusturyalılar.
1: Evet. Yani kramponu bile olmadan çıkıyorlar ki yedekli gitmeleri yok. Ben hiç öyle bir şey söylemedim Farzin'in, şöyle bir şey söylemedim ben. O halde haydi 80'lere doğru yolculuk yapalım. 1982'deyiz, İspanya'dayız. Şimdi ben notlarımı çalışırken okurken 1982 İspanya benim için hani kendim bir cümle kurmam gerekse hani futbolda hiyerarşinin olmadığı bir kupa diyebilirim. Ben 1982'ye birazdan nedenlerini aktaracağız. Çünkü kazanması gereken kazanmıyor. Kaybeder bu gider dediğin nerelere geliyor? Böyle bir maç, böyle bir turnuva aslında. 1982 İspanya 13 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor.
0: Sürprizleri de var tabii. Gene nereden geliyor? Bir Afrika ülkesinden. Afrika ve nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Arap Cezayir'den. Cezayir Batı Almanya'yı ya gerçekten şöyle hani sen söyledin ya son şampiyon illa bir şok yaratıyor diye. Evet. Çöküşleri de öyle oluyor bir anlamda. Mesela Cezayir Batı Almanya'yı 2-1 yeniyor ve Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini. Bugün hala ben programın başında söylemiştim ya hani kupayı 82'yi 78'i hatırlayanlarla konuşuyorum falan. İlk konuştuğumda bu maçı söylediler biliyor musun? Ya Cezayir ne yaptı o maçta biz ne şaşırmıştık diye böyle anlatıyorlar. Yani kiminin çocukluğu kiminin gençliği yaşa göre Cezayir böyle bir sürpriz yaratıyor. Bir de tabii bu Gijon utancı var.
1: Ya o çok kötü işte. Yani o da çok gözün içine baka baka yapılan bir şey yani. Turnuvanın en utanç verici
0: gerçekten öyle.
1: Şeyi.
0: Zaten işte tam geçen turnuvada konuşulup bu turnuvada artık uygulama kararı almaları, kritik maçların aynı saatte başlaması kararı bundan sonra. Ne o? Şimdi, Batı Almanya... Buyurun lütfen.
1: Batı Almanya'nın Avusturya'yı 1-0 yendiği takdirde iki takım birden üst tura çıkıyor efendim. Cezayir de eleniyor da. Bu maçta erken de bir gol geliyor. O erken golün ardından Batı Almanya bir rahatlıyor, Avusturya bir rahatlıyor. Al gülüm ver gülüm şeklinde maçın ilk golünden sonra inanılmaz derecede tempo düşüyor. Risk yok, iştah yok, hiçbir şey yok ve hani herkes çok net bir şekilde futbolu yani bilen ve de izleyen herkes tamam 1-0'a ikisi de çıkıyor ama Cezayir gidiyor diye hani danışıklı dönüşüklü olduğu aslında çok belli olan
0: ki,
1: bir şey bu.
0: Aslında tam bir şike bu da yani. Kesinlikle. Futbolun kurallarına aykırı ki protesto da ediliyorlar bu arada taraftarlar tarafından ve o dönemde yıldızı parlayan bir şekilde Batı Almanya'yı yenen Cezayir'de bu yöntemle kupa dışına itiyorlar. Böyle bir yöntem kullanıyorlar.
1: Sizin az önce söylediğinizi tekrar edelim. FIFA'nın FIFA'da şöyle bir durum açıklaması var aynı zamanda. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına geçiliyor efendim. Bugün halen bu durum söz konusudur. Birbirini etkileyen maçlar aynı zamanda başlarlar. Bizim ülkemizde de bu böyledir. Ve işte sebebi de bu. Yani hepsinin bir nedeni var. İşte bunun sebebi de böyleydi.
0: Formatı da söylemek lazım. 24 takım yine var. Yine grup. Yine bitirdiklerinde ikinci bir grup oluyor. Yani bir grup var. O gruptan ilk iki başka bir gruba çıkıyorlar. Son 16 falan hala yok. O yüzden hani bu format 82 İspanya'da da devam ediyor.
1: Şimdi turnuvadaki saha içi hikayelere bakacağız, maçlara bakacağız. İkinci turda oynanan İtalya-Brezilya maçı tabii ki çok büyüleyici bir maç. Çünkü her ikisinin de kadrosu inanılmaz güzel. Brezilya'da Zico var, Sokrates var, Falcao var, Eder var. Yıllar yıllar sonra efendim Zico Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe'yi çalıştıracaktı efendim. Öyle bir isim ve kendisi Brezilya'nın en golcü ismiydi. Bu turnuvada da Brezilya adına en çok golü atan isimdi. Ama orada bir isim var ki Paolo Rossi çok fazla ön plana çıktı. 3-2'lik biten maçta bir hat-trick yapıyor ve İtalya'yı yarı finale taşıyor. İşte FIFA bu haberi şöyle veriyor. Pablito'nun Brezilya'nın rüyasını yıktığı maç diyor.
0: Ya. Çok iyiymiş. Yavaş yavaş böyle tanıdık olduğumuz isimleri yani tanıdık
1: görmek
0: olduğumuz derken
1: mi?
0: Yaş itibariyle artık 1930'larda başladığımızda herhalde hani hiç hayatta olup bizi bunu hatırlayan insan yok denecek kadar azdır. Ama artık yavaş yavaş insanların daha net hatırladığı dünya kupalarına geliyoruz. Bir ilk de yarı finalde yine Batı Almanya ile Fransa arasında oluyor. Maç 3-3 bitiyor ve Dünya Kupası tarihinde ilk penaltı atışları bu maçta oluyor. Ama maç yalnızca penaltılarla değil tabii. İşte Schumacher'in bu tabii evet. Patrick...
1: Batison'a
0: çarpıp onu ağır bir şekilde sakatlıyor ve turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak da bu anlatılıyor.
1: Her turnuvada böyle bir karanlık olaylar, böyle bir şikemsi olaylar da var yani. Bunları da görüyoruz.
0: Tabii. Şikemsi güzel ama. Şikeyi çok şirin hale getirdin yani.
1: Hani kanıtlanmamış ya, hepsi kanıtlanmamış böyle. FIFA öyle güzel şeyler böyle yumuşatıyor. Benim de aklım öyle.
0: Yok
1: bir
0: şeye
1: bak.
0: Şike dersen suç çekersen onu hani şikemsi diye anlatırsan.
1: Bizim ülkemizde var ama offside'imsi falan var ya. Oradan biliyoruz. Peki finale baktığımızda İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya var. İtalya Rossi, Tardelli ve Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazanıyor ama o Tardelli'nin bir çığlığı var ki kontrolsüz bir çığlık olarak geçiyor. Ben bunu göremedim, bunu aradım ama bulamadım. Daha bakacağım, gerçekten merak ediyorum hani bunun görüntüsü var mı diye. Çünkü bu kadar FIFA'nın kayıtlarına kadar geçtiğine göre nasıl bağırmış? Bu nasıl bir bağırma?
0: Bayağı çığlık atmış çünkü yani. Çok ciddi de duyulmuş yani. Yok o. Tabi burada 82 İspanya'da Maradona'yı da biz ilk kez görüyoruz. Ama henüz o biraz sonra anlatacağımız o işte artık hani tanrısal diye tarif ediliyor. Öyle bir Maradona yok şimdilik. Dikkat çeken bir diğer bölüm Kuzey İrlanda'nın ev sahibi İspanya'yı yenerek elemesi yani. Yenmesi büyük ses getiriyor. Kuzey İrlanda deyince ya bu İrlandalılar ya bize de çok ters gelirler ya. Hani kuzey takımları anladığım kadarıyla bu Akdeniz takımları aynı hatta olan yani Türkiye'den başlayıp İtalya, Yunanistan, İtalya aynen. Bunlara biraz ters geliyorlar ki İspanya'yı da yeniyorlar. Bu da bir şok olarak geçmiş.
1: Peki o halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi o zaman? Şimdi en başta ya ben buna çok üzüldüm. Düdük sesine itiraz diye bir başlık atılmış ama olay nedir efendim? Fransa gol atıyor. Kuvvetli futbolcular tribünden gelen ıslığı hakem düdüğü sanıyorlar. Duruyorlar ve gol yiyorlar. Çok çok talihsiz. Ve buna iptal bir şey de diyemezsin. Yani iptal falan da olmaz öyle. Durmasaydı.
0: Tuhaf gerçekten. İşte o dönemde tribün alışkanlıklarına da yavaş yavaş futbolcuların alışmaya başladı artık. Yani o gerçekten tribünün etkisinden çıkmaya imkan yok. Eğer etkili bir tribün varsa ki bunu hala biz görüyoruz. Yani mesela benim hatırladığım Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş tribünü öyle bir ses çıkarmıştı ki değil mi? Alman oyuncu dayanamamıştı artık. Tıkaçları da çıkmak zorunda kalmıştı. Diğer ekstra bilgi Şeyh Sağda diye geçmiş. Yine Kuveyt'ten. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahit El Ahmet El Sabah protokol tribünden sahaya iniyor ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettiriyor. Ve Dünya Kupası tarihinde bir sivilin sahaya inip kararı değiştirdiği tek andır. Değiştiriyor kararı yani. Ama sonuç değişmiyor. Fransa gene 4-1 yeniyor ama
1: ben ondan sonra oynamaya da korkarım ama iyi oynamışlar bu 4-1 olmuş yani bu da şaşırtıcı. Ya düşünsenize sahaya inip hayır diyor, parmak sallıyor ve golü saydırtmıyor.
0: Aynen.
1: Çok korkunç bir şey, gerçekten korkunç. Korkunç demişken hapisten kral tahtına neymiş efendim? Az önce bahsettik ya, İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi efendim. Aslında ülkesinde bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış bir insan ve cezası turnuvadan önce de yeni bitmişti. Dolayısıyla aslında sahada da böyle çok idmanlı vesaire olmadığı için böyle bir ilk maçlarda hayalet gibiydi. Ama ve Brezilya'ya karşı çıkıyor işte, Brezilya'nın az önce aktardık müthiş bir kadrosu var. Zico'su var, Sokrates'i var, Falcao'su var ama gidiyor ve Brezilya'ya karşı hat-trick yapıyor. 3 gol birden atıyor. Brezilya eleniyor. Rossi ise gol kralı bitiriyor. Yani sen ülkende yeni hapisten çık. Burada gol kralı ol ve ülkeye böyle kucaklarda git.
0: Cezaevinden çık. Kral olma. Başlığı gerçekten tam karşılığı yani. Diğer ilginç an korkunç çarpışma diye ki gerçekten öyle. Yani Batı Almanya Fransa, biraz önce bahsettim biraz. Alman kalecisi Schumacher, Fransız kaleci uçan tekme atıyor.
1: Bayağı.
0: Uçan tekme atıyor. Batisto'nun dişi kırılıyor, iki dişi kırılıyor. Omuzu zedeleniyor ve adam sağda komaya giriyor. Nasıl bir uçan tekme attıysa artık. İlginç olan ne biliyor musun? Yani buna artık güler misin, ağlar mısın? Hakem faul bile çalmıyor.
1: Şey mi vardı o sırada sağda, ne vardı? Ay bu olacak iş değil.
0: Yani adamı ölümün eşiğine getirmiş.
1: Komalık
0: hani
1: bu, yapmış.
0: Komalık işte yani şey... Hani bazen maç sırasında lazım. Refleks gereği faul olduğunda ne yapsaydı, öldürse miydi hoca falan, niye düdük çalmadın derler ya.
1: Komalık
0: yok yapmış. Bunu gerçekten komalık yapmış.
1: Gerçekten hani şaşırdım.
0: Şeyi de sorguluyorum yani, sorgulama değil de bazı tariflerin dilimize, futbol izlerken dilimize nereden yerleştiğinin de biraz göstergesi gibi yani. Gerçekten komalık etmiş ve gerçekten. Sonuç itibariyle hakem faul bile çalmamış ya. Yani.
1: Şaşırtıcı. Az önce bahsetmiştik, ilk penaltı atışları da yine Dünya Kupası'nda ilk kez bu yılda kullanılıyor ve Batı Almanya'da finale çıkıyor efendim.
0: Tarihi skor Macaristan El Salvador'u 10-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan ve en farklı biten maç rekorunu kırıyor bir anlamda. Ama buna rağmen gruptan çıkamıyor.
1: Ve Arjantin turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesinde giriyor. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanı söylüyor. Ancak futbolcular İspanya'ya geldiklerinde gerçeği öğreniyorlar, yeniliklerini öğreniyorlar. Ve bu moral bozukluğuyla da aslında son şampiyonun bu sebepten dolayı da Arjantin'in kupadan erken elendiği söyleniyor.
0: Tabii bir de burada Maradona söylemişti. 82'de İspanya'da var. Hı hı. 86'da devleşecek ama 82'de İspanya'da şöyle Brezilya maçında rakibe tekme atıyor. Bu yüzden kırmızı kart görüyor ve ilk Dünya Kupası hüzünlü vedası böyle. Bir sonraki Dünya Kupası'nda
1: efsane
0: hani artık
1: olacak.
0: Efsane olacak Tanrı'nın elleri denilen Maradona'nın ilk Dünya Kupası hikayesi bu kadar.
1: Ama aslında Maradona birazcık buradan sinyal vermiş.
0: Tabii.
1: Nasıl bir geleceği olacağını hafiften bir sinyalini vermiş. Yani ilk Dünya Kupan'da sen ne yapıyorsun da kırmızı kart görüyorsun? Dur, daha kırmızı kart yeni çıktı.
0: Tabii ki daha yeni bulduk.
1: Daha yeni bulduk, sen hemen görüyorsun. Ve İtalya'nın efsane kaptanı kalecisi Dino Zoff da 40 yaşındayken bu kupayı kaldıran, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı oyuncu, kazanan oynayan değil, en yaşlı oyuncu rekorunda hala kendisinde.
0: Ekstra bilgiler bu kadar.
1: Diyelim ve o halde haydi Meksika'ya geçelim. 1986'dayız efendim. Şimdi az önce hani dedim ya, kırılmaların olduğu, hiyerarşinin olmadığı bir yıl diye söyleyebilirim demiştim İspanya'yı. 1986 Meksika Dünya Kupası da Maradona Kupası desek hiç yanlış bir şey söylemeyiz herhalde.
0: Öyle.
1: Arjantin finalde Batı Almanya'yı 3-2 yendi ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ama bu turnuvanın bir başka özelliği de vardı efendim. Şimdi Meksika deyince programımızı dinleyenler hemen diyecekler, ama Meksika'da daha önce olmuştu diyecekler.
0: Evet.
1: Efendim, Meksika Dünya Kupası'nı ikinci kez ev sahipliği yapan ilk ülke oluyor.
0: Evet. Neden? Çünkü Kolombiya aslında Kolombiya'da yapılacak. Ama Kolombiya maliyetin aşırı yüksek ve altyapının yetersiz olması nedeniyle çıkıyor ve istemiyor. bugün olduğunda ne kadar şaşılır.
1: Evet.
0: Değil mi buna? Almak için nasıl bir ülkeler yarışıyorlar. Ama o dönemde Kolombiya maliyet diyor. O zaman Meksika'ya gene verelim diyorlar. Bir önemli bilgi de burada artık oh dedirten bize. O ikinci gruplar yok artık. Yani ilk gruplar kuruluyor. Grubu ikinci bitiren, yani ilk iki oradan doğrudan 16 turuna dönmeye başlıyorlar. Ve bugünkü format aslında dediğimiz 86 Meksika'da gelişmeye başlıyor. Tabii sadece bu da değil. Üçüncülerin de eklendi. En iyi üçüncü.
1: En iyi üçüncülerde
0: yine Dünya Kupası'nda.
1: Şimdikine en yakını diyebiliriz aslında. Bu diyebiliriz yani.
0: Ama şu ne kadar, sözünü kestim ya. Ne kadar uzun sürüyormuş değil mi bir değişim?
1: Çok.
0: Mesela oyuncu değişikliği 30, yani 37 yıl. Oyuncu değiştirmeye
1: yani yok. Hani arada aslında hani bir Dünya Kupası'ndan bir Dünya Kupası'na 4 sene var. Yani, yani aslında oturup şöyle bir masada otursanız bu kupada neler oldu, aynen, ne şunlar oldu deseniz hani yapılırmış gibi geliyor. Bence bu kadar uzun zaman beklenmezmiş gibi geliyor. Peki 86'nın en büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi efendim.
0: Evet.
1: FAS grubunu lider bitiriyor. Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oluyor. FIFA da bunu çok net bir şekilde anlatıyor, açıklıyor.
0: Danimarka'ya baktım ben. Tabii bu Dünya Kupası'nda Danimarka'da ismini duyuran, yıldızlaşan ülkelerden biri. Uruguay'ı 6-1 yeniyor. Ve Uruguay hani o 1930'ların, hatta 40'ların, 50'lerin, yani 40'larda ya 50'lerin Uruguay'ı bakıldığında ta olimpiyatların içindeyken, oyun daha Dünya Kupası yokken şampiyon olan Uruguay. Demek ki gelişim, futbol gelişim seyri Uruguay'da o geçmişteki gibi olmamış. 6-1 çünkü hani artık Uruguay'ın futboldan çok daha çekildiği bir dönemi tarif etmek için önemli bir skor yani.
1: Danimarka'nın da Danimarka Dinamiti ismini almasını sağlayan maç diyebiliriz, karşılaşmalar diyebiliriz. Turnuvanın maçlarından birazcık böyle dikkat çeken maçlarına baktığımızda Belçika Sovyetler Birliği'nin son 16 eşleşmesi var. FIFA yine bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor efendim. Belçika Belenov'un hat-trick yaptığı maçta 4-3 kazanıyor. Yani Belenov'un bir hat-trick'i var, 4-3 ve Belçika'nın da kazandığını görüyoruz efendim.
0: Tabii ki 86 deyince Maradona. Yani aslında hani Dünya Kupası değil Maradona kupası denilse bir anlamda yeridir.
1: Evet.
0: Çünkü solo gol tarifi de biraz Maradona ile aslında çıkıyor. Yani solo golü nasıl anlatalım? İşte Maradona'nın attığı golleri, o dönemde attığı golleri hani alıyor topu, çalımlıyor gidiyor ve gol atıyor. Hani bunu ben başlattım, ben yaptım. Her bütün baştan sona o hikayenin tamamında kendisi var ve solo gol meselesi Maradona ile birlikte daha çok konuşulmaya başlıyor. Ve sadece gol atma da değil, attırma anlamında. Yani kupanın her yerinde Maradona var. Eliyle var. Mesela herkes o maçtaki elini düşünür ama daha sonra bir gol daha atıyor.
1: Tabii,
0: aynı maçta.
1: Aynı maçta.
0: Tabii o el de yani Tanrı'nın eli diye tarif ediliyor. Ama 86 deyince herkesin aklına ilk gelen tabii ki Maradona yani. Bir de Arjantin'in İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçı işte. O
1: sizin
0: maç zaten.
1: Sizin anlattığınız gollerin olduğu maç işte efendim. Maradona futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attı. İşte sonra Tanrı'nın eli. O benim elim değildi. Tanrı'nın eli dediği açıklaması. Daha sonra İngiltere savunmasını geçerek attı. Bu İngiltere savunmasının 7 oyuncusunu birden ipe dizdiği diye de anlatılır. Maradona'nın ipe dizdiği
0: gibi
1: diye anlatılır. İşte bu iki gol de bu maçta olmuştu Arjantin-İngiltere maçında.
0: O yüzden artık böyle futbolcuların böyle mitolojik kahramanlara dahi benzetildiği bir dönem aslında,
1: evet,
0: bir anlamda bakıldığında Maradona için bu söylenebilir diyelim. Ekleme yapacak mısın yoksa ekstra bilgilere
1: Haydi,
0: geçelim.
1: Haydi ekstra bilgilere geçelim o zaman.
0: Geçelim.
1: O zaman Maradona ile de yine başlamak gerekecek. Az önce de söylediğimiz gibi Maradona işte o hayatındaki en önemli iki golü de bu turnuvada atmıştı diyelim.
0: Tribün devrimi. Bak çok güzel. Dünya Kupası tabii stadyumlarda gördüm. Bugün hala işte futbolcularına Meksika dalgası deyince artık herkes biliyordur. Ama Meksika dalgası değil mi?
1: Ben de burada yapıyorum.
0: Ama Meksika dalgası yani tribünlerdeki bu coşku, bu eğlence kültürü işte ilk 86 Meksika Dünya Kupası'nda başlıyor. Prodüksiyondaki arkadaşlar buna da herhalde böyle bir uygun bir...
1: Kesin müzik.
0: Tabii müzik ve şey o, eklerler.
1: Sesle beraber
0: görüntü eklerler diye düşünüyorum.
1: Ve o halde devam edelim. İlk sahne derken neden bahsediyoruz? Danimarka tarihinde ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yendi ve işte Danimarka Dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanya'nın 4 golüne engel olamayınca, daha doğrusu İspanyol futbolcu Butragueño'nun 4 golüne engel olamayınca 5-1 gibi trajik bir şekilde elendiler ama ilk kez katılan bir takım için bu başarılar da gayet iyi bence.
0: Efsanelerin savaşı var 86'da, çeyrek final maçı Brezilya-Fransa. Brezilya'da Zico, Fransa'da Platini.
1: Allah,
0: İkisi de penaltıyı
1: Allah
0: kaçırıyorlar.
1: Olacak iş değil değil mi yani? Olacak
0: gerçekten
1: iş değil
0: ikisi
1: işte
0: de penaltıyı
1: yani
0: kaçırıyorlar. Sonunda tabii gülen gene Fransa oluyor yani penaltıyı... demek ki daha başka Zico'dan başka kaçıranlar da var ya da kaleci kurtarışları var ama ve, Fransa gülüyor.
1: Ve yine bir deprem gölgesi var. Daha önce de Şili'de olmuştu değil mi?
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, Şili.
1: Şili'deki 9,5 depremi büyük bir deprem, büyük bir sarsıntı. 2 milyon insan etkilenmişti ve sonrasında Dünya Kupası acaba yapılabilir mi derken yapılmıştı. İşte burada da efendim turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da yine bakın çok yüksek bir rakam 8,1 şiddetinde bir deprem oldu. Binlerce insan öldü ancak stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldılar ve Meksika halkı da hayat devam etmeli dedi ve bu kupayı düzenlemeye, ev sahipliği yapmaya karar verdi.
0: Son bilgiyi aktarayım. Cayetano Re, Paraguay teknik direktörü, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sağdan atılan ilk teknik direktör. Bak 86'ya geldik daha. 86'da ilk kez oluyor. Tabii kurallar vesaire de. Ama Cayetano Re sağdan atılıyor efendim.
1: Peki o zaman o da...
0: Dünya tarihine böyle geçmiş.
1: Peki. O halde biraz böyle daha yakın zamanlara geldik. 1990'a geldik. Benim çocukluğuma geldik. 9 yaşındaydım ama Hatırlamıyorum tabii ki ama sadece şunu hatırlıyorum. İtalya 90 tişörtleri vardı. Onu hatırlıyorum. Benim babam da böyle beyaz İtalya 90 arması olan tişörtler vardı. İşte o zaman da işte Dünya Kupası için satılan tişörtlerdi. Onu hatırlıyorum
0: tabii
1: sadece.
0: Artık Dünya Kupası isimleri bir öyle anılmaya başlanıyor. Yani İtalya 90, işte Amerika 94 falan diye hatırlanıyor. Evet. Bir de Dünya Kupası etkisi devam ediyor ya Selim. Mesela 90'da yapılıyor ama bir diğer Dünya Kupası'na kadar, yani o 4 yıllık zaman diliminde, o 90'da yapılan ya da 94'te onun etkisi devam ediyor. Böyle bir durumda var. O yüzden hani 9 değil belki 12-13 yaşında da görmüş olabilirsin.
1: Evet, İtalya 90'da efendim 8 Haziran 8 Temmuz tarihlerinde oynanıyor. Turnuvada 24 takım var. 52 maç oynanıyor ve toplamda 115 gol atılıyor efendim. Finalde ise Batı Almanya Roma'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor ve Batı Almanya demişken yeniden birleşme öncesindeki son dünya maçı olduğunu da, Dünya Kupası maçı olduğunu da aktaralım.
0: Tabii artık bu Dünya Kupası'ndan sonraki dünya kupalarında birçok ülkenin ismini görmeyeceğiz. Farkı değişecek. Yine açılış maçı, yine bir sürpriz. Arjantin bu sefer son şampiyon. Arjantin Kamerun'a 1-0 yeniliyor. Üstelik Kamerun maçı 9 kişi bitiriyor.
1: 9 kişi.
0: Ona rağmen Kamerun, yani o Afrika'daki hani son saydığımız son 3 Dünya Kupası'nda artık Afrika kıtasının Dünya Kupası'na yavaş yavaş ses getirmeye başladığını görüyoruz. Bu kritik maçlardan biri de buydu efendim. Son şampiyonu Kamerun 1-0 9 kişiyle yendi.
1: O zaman Kamerun'a birazcık daha parantez açmak istiyorum. Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız efendim. 4 gol atan bir isim Kamerun'da, takımını çeyrek finale taşıyor ve işte FIFA'dan yine FIFA kaynakları Kamerun'un Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olduğunu vurguluyor. Ve bu arada bir de unutulmaz görüntülerden biri de şöyle bir şey var efendim. Milla'nın korner bayrağı yanında yaptığı bir dans kutlaması var, o Afrikalıların vardır ya, şimdi de çok tabii, var tabii. Böyle kendine özgü, hatta şimdi futbolcuların sevinme ritüelleri var artık, böyle gördüğümüz şeyler var. İşte bu ilk dans da tüm dünyanın hafızasına kazanıyor korner bayrağının yanında.
0: Bana bu daha samimi geliyor, biliyor musun? Şimdi biraz böyle hani hepsi gol attıktan sonra bir sevinme modeli bularak aslında yarın nasıl haber olalım? Dergilere nasıl kapak olalım, nasıl hafızada iz bırakalım falan. Bu samimi gelmiş korner bayrağının oraya, o Afrika'nın o yöresel estetik danslarından yapmış. Güney Amerika'da da bunları çok görüyoruz. Ve böyle olunca daha çok hafızada kalıyor. Yani şimdikiler biraz daha bana.
1: Ama şimdi niye bakmasın. Ronaldo deyince CEO aklınıza gelmiyor?
0: Tamam da onu,
1: hareket falan.
0: Işte, ama işte CEO da onu da tam işte bunun için yaptı o. Ama mesela şu an anlattığımız 1990 İtalya'daki, hani bunu biz tarihe kazınmış bu. Ve bu bir sevinme ritüeli değil aslında. Yani sürekli yaptığı bir şey değil. O an ülkesinin yöresel dansını yapmış ve hafızalara kazanmış. O yüzden daha samimi geliyor diyor.
1: Peki o halde devam edelim. İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılmasına bakacağız. Yarı finale gideceğiz efendim. Napoli'de oynandı İtalya-Arjantin maçı. Yarı finalde Cicilacci yine gol attı. Ancak Cagnigna'nın beraberlik golü sonrasında da Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisi bitiyor. Maç daha sonra penaltılara gidiyor efendim ve kaleci Goygoçea, inşallah doğru söylüyorum adını, kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıyan isim oluyor. Dolayısıyla bu maç ev sahibi adına bir çöküş maçı ve Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük de bir duygusal çatlağın sembolü olarak geliyor.
0: Tabii aslında finalde bir anlamda 86'nın rövanşı gibi.
1: Bir de.
0: Yine Arjantin, Batı Almanya var. Tabii burada artık Batı Almanya'da Maradona'yı biliyor, diğer oyuncuları biliyor. Ciddi bir hem markaj hem ne yapacaklarını biliyorlar. Sonuç itibariyle bu turnuva Almanya'nın galibiyetiyle sonuçlanıyor ve kupayı tekrar Almanya alıyor. 4 yıl sonrasında, yani 4 yıl önceki maçında rövanşını almış oluyor.
1: Efendim futbol bazen kötü oynanıp çok iyi hatırlanıyor diyecekseniz eğer, İtalya 90'da bu şekilde anılabiliyor deyip haydi hemen ekstra bilgilerimize geçelim. 38 yaşındaki yıldız, az önce aktardım ya, Kamerun'un efsanesi Roger Milla aslında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanı ricasıyla kadroya dahil oldu. Gülüyorum ben bunlara.
0: Ya Mille attığı, biraz önce bahsetti ya, ya kalça dansı deniyor bu arada. Yani en ikonik gol sevinçlerinden biri kalça dansı. Görüntüsünü gördün mü sen?
1: Şöyle yengeç dansı gibi sanki.
0: Ya başka, o, ona ben o dansın yani o dansı farklı farklı formatlarda gördüm de onu bulamadım şeyde.
1: Ben öyle, benim gözümde canlanan öyle bir şey oldu.
0: Yani Afrika'da ve Güney Amerika'daki dansları vesaire hep insanın gözüne çok estetik geliyor. Ben seviyorum yani.
1: Eğlenceli,
0: vücutları keyifli. Da öyle. Yani şey anlamında, dansa çok yatkınlık anlamında çok estetik duruyor.
1: Bu kadar estetik bir şeyden İğrenç kelimesini kullanabiliyor muyum yayında bilemiyorum. Böyle bu kadar estetik bir şeyden başka böyle bir yere evrileceğiz.
0: Avrupa sıkıcılığı, Avrupa iğrençliği gerçekten.
1: Kesinlikle. Yani. Batı Almanya Hollanda maçı. Aslında iki komşu ülke arasında bir maç ama çirkin anlar da var bu maçta. Hollandalı Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içerisinde iki kez tükürüyor. Ve her iki oyuncu da oyundan atılıyor. Rijkaard yıllar sonra özür diledi ama bu olay hala tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
0: Eline tükürüp suratına sürsün yani. Hani. Bir de fark ettim mesela, dünya kupalarını falan tarif ediyoruz. Yani 4 yılda bir. Ama nedense mesela Avrupa'daki dünya kupalarında çok bir heyecan olmuyor yani. Hı-hı. İçerik anlamında da. Hı-hı. Ama mesela Güney Amerika'dakilerde çok trajedik olaylar da olsa çok daha böyle içerik anlamında daha hani biz gazeteciler için deyip daha bol malzemeli geçiyor. Yedek kulübesinden krallığa turnuva başlamadan önce İtalya'da kimse, sen biraz önce bahsetmiştin evet. bunu zaten. Toto
1: Sicilacci.
0: Juventus'ta yeni parlamış bir isim. Milli takımda sadece bir maçı olan bir yedek bu.
1: Yedek ama gol kralı oldu.
0: Gol kralı oldu.
1: Böyle çok efsaneler, Olcan. Çok şeyler çıkıyor yani, gerçekten çıkıyor. Sihirli Geceler diye böyle bir kolonya adı gibi oldu, Sihirli Geceler. Var öyle, biliyor musunuz? Öyle kolonya ismi var.
0: Sihirli Geceler mi?
1: Evet. Şimdi,
0: bu bir kolonya mı Selin?
1: Yok, öyle bir kolonya adı var. Bu da habere de başına da Sihirli Geceler denmiş de aklıma o geldi. Oyuna sonradan girdiği tüm maçlarda var, göstereceğim size. Oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Turnuvayı 6 golle kral olarak tamamladı. Az önce sizin bahsettiğiniz Salvatore ve o yaz İtalya'da doğan erkek çocukların yarısına isim babası oldu. Salvatore ismi konmuş efendim İtalya'da.
0: İlginç. Bir de biraz önce bahsettik, son kez sahada olan ülke adı, ülke olarak Batı Almanya ismi son kez sahadaydı 1990'da. SSCB, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarıyla dünya kupalarına katıldılar.
1: O halde Yugoslavya'nın iç savaşına da çok az değinelim. Takım aslında çok yetenekliydi ancak ülkelerindeki iç savaş takıma kadar yansıyordu ve elendikten de kısa bir süre sonra ülke resmen dağıldı.
0: Şunu da söyleyelim, Batı Almanya Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri olarak evet. kabul ediliyormuş. Dünya Kupası finallerinde ilk kez bir oyuncu, yani iki oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti. Yani kusura bakmasınlar, Alman futbolu iyi, Almanlar şöyle ama yani
1: böyle de oluyor. Peki o zaman son notla bitirelim. Kaleciye pas yasağının doğuşu da yine bu turnuvada efendim. Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA'da turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi diyelim.
0: Son başlığı söyleyeyim mi?
1: Hadi bir cümle.
0: Hızlıca, yarı finalde İtalya ve Arjantin, Maradona'nın efsane olduğu, işte bu Napoli, sen bahsetmiştin ama Maradona Napoli taraftarına şöyle diyor: yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'ya mı yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyor. Tribünler ikiye bölünüyor. Tabii İtalya elenince de Maradona'yı ciddi şekilde protesto ediyorlar.
1: Yuvalıyorlar diyelim ve işte efendim 1990 yılıyla bugünlük noktayı koyalım. Bir sonra 1994 ile yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi. Bir turnuva, bir kupa.
1: Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem Ken Aston, işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
2: Öyle mi? Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini hakeme anlamıyorlar bazen. Hı hı. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini anladım, hakem
1: seni uyarıyorum
2: anlatıyor.
1: Diyor.
2: Hani bazen tepki kırmızı değil sarı bak seni uyarıyorum üstüme
1: aynen
2: gelme.
1: Öyle.
2: Telstar topu siyah beyazlı kare evet. Toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
1: Olmuştur.
2: Yani plastik toplar dahi o Bakalım. Formda basılıyordu. İşte o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın İzi Radyo Sputnik'te.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kupanın izini sürüyoruz.
2: Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Takım arkadaşı Brew'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Rekor hala onda.
3: Ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macabo piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek diyor.
2: Kendime yakın
3: onları hissettim. Onları öyle hissettim.
2: Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yaşin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şeydi değil bu, modern kaleciliğinde halen de öncüsü.
3: Gariça'nın fiziksel görünüşüyle ilgili doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bu kadar fiziksel anlamda tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye böyle bir ilginç anekdot efendim.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanlarıyla şimdikiler çok,
0: çok farklı.
1: Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan yani?
0: Orası
1: o eskideki
0: öyle.
1: İlginçlikler çok
0: kesinlikle,
1: daha fazla.
0: Kesinlikle o futbolun hani hepsi diyorsunuz ya eti kemiğe bürünmüş haline biz canlı tanıklık ettik.
1: Aynen
0: hani
1: öyle.
0: O kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor hani ben bunu hatırlıyorum bunun böyle bir şeyi var diyor. Hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkes bir şaşkınlık yaşamıştı diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Hatta bununla ilgili tezler var. Pelé'nin çocuğu mesela, o meşhur futbolcu Pelé'nin çocuğu tez hazırlıyor Dünya Kupaları ile ilgili. Amerika 94 Amerika Dünya Kupası ile ilgili Amerika'da yaşayan yurttaşların %60'ı kupanın kendi ülkelerinde olduğundan haberleri dahi yok.
0: O kadar uzaklar
1: zaten.
0: O kadar uzaklar futbola. Ama işte bundan sonra da Amerika'da futbolda varmış için başlangıcı oldu aslında. Şimdi kupanın özeline baktığımızda finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve 4. kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece, toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı.
1: Evet.
0: Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
1: Tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği için. Çok durağan hani,
0: evet.
1: Pas atılıyor koca bir sağ falan, hani basketbolu o Amerikan sporlarını düşününce daha nasıl diyeyim daha tempolu.
0: Evet, onlardan sonra daha
1: ya da böyle
0: ağır
1: daha
0: geliyordu.
1: İşte golfüdür ya da Amerikan futbolu dedikleri insanların birbirini sürekli ittirmesi. Yani ergenlerin böyle ya hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemem ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı öyle diyeyim. Ama Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama
0: hala
1: 94 Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
0: 96 yılından itibaren de işte MLS, Major Futbol Ligi, yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğinin ardından futbol varmış biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim, çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
1: öyle sadece kural
0: desem.
1: kural anlamında mesela hala 94'e geldiğimizde ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30-40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını, Amerika'daki, ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle. Mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya,
0: evet,
1: Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecekler ya da 35 yaşında olanlar. Çünkü 94, aradan 32 yıl geçmiş. Selim biz mi yaşlandık diyeyim. Ben yaşlandım. Sende hiçbir problem yok. Ben yaşlandım, tamam.
0: Peki, tamam, kabul ediyorum.
1: Yani tabii sadece bu da değil.
0: Bir de meşhur geri pas olayı var.
1: Evet. Neydi o?
0: Kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası bu.
1: Bak yani ne kadar bugün baktığında futbolda
0: hep varmış gibi
1: geliyor ama işte Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
0: Evet,
1: İlklerden biri bu. Şaşırtmış ama en ilginç, en şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan silinmeyecek acı olay budur. Yani futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar, evet, bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
0: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan, Tanrı'nın eli, muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu. Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping durumu ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
1: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın, değil mi? O maç sonrasında zaten oluyor. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Aynı maçta işte bir hemşire hemen sen gel bakayım bir doping testi yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
0: Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlanamıyor.
1: Tabii. Yani kariyer anlamında boyunca, 8 yıl önceki Maradona artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarihi yazan Maradona.
0: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğer ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor, gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol kralı olarak kalıyor.
1: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı bu anlamda bakıldığında. Kesinlikle. Tabii bazı gol krallığı da işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani. Ona yapacak bir şey yok. Gol başına şey yapamayız. Brezilya İtalya finali ilginç.
0: Evet.
1: 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio. Yani İtalya'nın yıldızı, efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın. Son anda maç penaltılara kalıyor. Ve bayağı böyle onu görüntüleri de var böyle bayağı göklere dikiyor topu, avuta atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
0: Evet,
1: yani finale kadar finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı avuta atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünyaya, bu 94'ten sonraki Dünya Kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
0: Evet.
1: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller işte konuşuyorduk. Evet. Bu o anlamda da bir kırılma.
0: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
1: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor ve hani futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona eriyor.
0: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
1: Aynı maçta 42 yaşında Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcusu, golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
0: Egale ediyor, doğru. Hem 42 oynuyordu yaşında. Bir de gol attı, golcüsü de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında, ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
1: Ve kaçan penaltı açılış töreninde aynen ünlü şarkıcı Diana Ross. Ya bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak ve öyle ayarlanmış
0: aslında
1: yani.
0: Aslında güzel bir koreografi. Tabii.
1: Aynen öyle.
0: Şey,
1: ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu. Güzel bir özet olmuş. Hani
0: doğru.
1: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu kaleye atamıyoruz, boş kaleye diyelim ve

0: 1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz
1: gerçekten
0: herhalde.
1: Öyle.
0: Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil, aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi, şarkısı gibi popüler oldu mu? Hemen onları da aktaralım. Finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yendi ve tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu da almış oldu. Gerçekten bu da büyük bir başarıydı. Ev sahibi olup son şampiyonu yenmek hem de, evet, 3-0 yenerek dünya şampiyonluğunu almak gerçekten Fransa için çok iyi bir kariyer.
1: Tabii artık Dünya Kupası da ilk kez 32 takımla düzenleniyor. Yani ve bu 32 takımlı format bayağı devam ediyor. Hı hı. 24 takımdan 32 takımı çıkıyor. Ricky Martin deyince yani bence, bilmiyorum, belki benim en net hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hı hı. Yani en net hatırladığım derken bundan sonrakileri hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in

0: Yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya, bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin, Hülya Avşar diye
1: yazın çıkacak efendim.
0: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
1: Çıkacak efendim. Peki, ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
0: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor.
1: Yani evet, bağımsız bir devlet olarak.
0: Bağımsız bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
1: Şuker var,
0: 6
1: golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
0: İşte Michael Owen var, o bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla tanınıyor. Zaten evet, ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle yıldızların da böyle bir şeyi var.
1: Var.
0: Yani David Beckham'da kırmızı kart Zanetti, bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum, Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin İngiltere maçında erken eleniyor, kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi de ilan ediliyor. Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
1: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor. Ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.
0: Tabii kendisini affettiriyor bayağı bir. Yani az buz da iş yapmayın için son şampiyonu 3-0 yenmek, Brezilya 3-0 yenmek ki Brezilya da Brezilya yani. Hani
1: evet.
0: Öyle şey değil. Orada tabii Ronaldo'nun da en yıldız olduğu. Tabii Ronaldo deyince Brezilyalı Ronaldo.
1: Gerçek Ronaldo. Aslında gerçek
0: aynen
1: Ronaldo.
0: Aynen öyle.
1: Yani.
0: İlk Ronaldo. Hani birinci Ronaldo.
1: Birinci Ronaldo.
0: Birinci
1: doğru.
0: Ronaldo diyebiliriz. O dönemde çünkü bayağı bir skandalları var. Sakatlıklar falan filan evet, da yaşadı Ronaldo. Birinci Ronaldo.
1: 94'te o final maçında hala bilinmeyen bir durumu var Ronaldo'nun.
0: Tabii.
1: Maçın başlamasına 45 dakika kala
0: 98'de
1: kaldırılıyor. Evet. Yok şeyde, ilk 11'de yok, yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
0: İşte hastalık mı? Hastalık mı? Ne oldu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun, birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak, top oynadığı tabii, yıllara, kilosu falan başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair
1: evet,
0: çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene, Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın. Kadroda yoksun ve Ronaldo hani yani Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi 4 kişi sayacaksan kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
1: Kesinlikle.
0: Herkes onu izlemek istiyordu. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu ve sen Dünya Kupası'nda final maçında yoksun.
1: Evet.
0: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan,
1: tekrardan
0: şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
1: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza evet, Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
0: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller evet, veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı, Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama hani o gerçekten o futbolun yarattığı, futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolculara çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak
1: evet,
0: güzel bir başlangıç yapıyor
1: bir
0: bakıldığında.
1: Pozu. Peki. O halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberlikleri getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor. Maç tekrar oynanıyor. Öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı.

0: bir yıl oldu. Nitekim altın golde ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
1: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere-Arjantin maçında, biraz önce bahsettim. Genç yıldız. Hı hı. Genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
0: Ay çok kötü ya.
1: İngilizler de bu konuda çok acımasızlar çok. Yani. Beckham bayağı, hatta aylarca sokağa falan çıkamamış yani. Hani bundan dolayı. İşte futbolun böyle bir tarafları da var. Ama tabii futbolcular da artık daha, belki şimdi hala o şey ruhu var. Ben şimdi şu anki futbolcularda biraz daha parasal yaptırım falan da olduğu için daha dikkat etmek zorunda kalıyorlar efendim.
0: Peki o halde bu turnuvada fizik kurallarını zorlayan bir gol de tarihe geçti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı 90. dakikada atılan gol hala da tarihin en iyi gollerinden biri kabul ediliyor. Bergkamp 50 metreden gelen topu havada kontrol ediyor. Rakibini öyle bir ekarte ediyor ki Hollandalı spikerin hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
1: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire, bunları engellemek için.
0: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve...

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası içinde hala işte bekleniyor Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten.
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbir.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılındaki, onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı turayla gittiğimiz. Tabii tek başına yazı tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede yazı turayla evet. gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma, Brezilya'ya evet. yenildik. Ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi. Turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani o işte o dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani. Çünkü hatalı gol yedi Oliver Kahn finalde. Ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho, tabii işte yani, Robinho.
0: Efsane, hani, Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Ya ne ararsan var. Ne ararsan var gerçekten.
0: Bizim şansımızla.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali. Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar
0: evet,
1: mısın? Evet, ayağının
0: evet.
1: burnuyla vurdu ya.
0: Evet, ucunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi. Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan, hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır. Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Polonya Portekiz.
1: Daha sonra
0: İtalya, İspanya. Daha yani, ne?
1: Daha hani geldi, daha ne yapsın? Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey
0: hakem
1: hala
0: kararları.
1: Tartışma hala var. Ama işte FIFA başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde biz bunlardan bahsettik, gördük. Güney Kore zaten hep ülke olarak da hep böyle kollanan bir ülke. Hadi o tarafa çok girmeyeyim yani. Yoksa o bazı markaları falan nasıl meşhur oldu, nasıl satıldı, perde arkasında bambaşka denklem var ama milli takımın hakkı bir kenara, Türk milli takımı yani hak edilen bir başarıydı. Onun yanında ben Oliver Kahn deyip Rüştü'nün hakkını, çünkü tarihi metinlerde hep Oliver Kahn, Oliver Kahn diye geçiyor. O altın eldiveni Rüştü sonuna kadar hak etti
0: evet.
1: o turnuvada.
0: Şimdi şöyle, Oliver Kahn altın topu kazanan tek kaleci oldu.
1: Ha, doğru.
0: Bir de onun öyle evet. bir durum var. Yani kaleci olarak hani altın eldiven ama tamam, altın topu kazanan tek kaleci olduğu için de Oliver Kahn'a yazıyor bu turnuva diyebiliriz. Brezilya'da işte az önce bahsettiniz, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo yani geç ol oraya gerçekten geçebilirsen. Yani kim geçebilecek oraya gerçekten.
1: Ve çok zorlandılar bizim
0: çok.
1: Karşımda.
0: Evet ya, gerçekten.
1: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. ilk maçta, grup maçında. Grup maçında Asaşaş 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
0: Tabii tabii.
1: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızlı da İlhan Mansız.
0: İlhan Mansız çok iyiydi ya.
1: Ya
0: İlhan
1: saç tasarımı Mansız. Bir ara Kore'de falan biliyorsun tabii, çocuklar tabii. Bayağı bir. Tabii. Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı falan diye. Ve başka bir önemli de şey, şimdi biz Senegal'de çeyrek finale kalmıştı.
0: Evet.
1: Yani bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye Senegal maçı, İlhan Mansız o altın golü attı ve Türkiye yarı finale çıktı ve son altın golü de
0: son
1: attı. Yani 2002'deki aynen öyle. 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii hızlı gol, yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede atıyor. FETÖ firarisi şu an. Ama tarihte bunu, dünya tarihinde bunu yazıyor efendim. Böyle 11. saniyede İlhan'ın kaptığı golle.
0: İlhan'ın kaptığı, şey golle. İlhan'ın attığı asist diyelim.
1: Yani ama Hakan Şükür ismidir. O da FIFA tarihinde, dünya tarihinde yazıyor efendim.
0: Şimdi efendim 2002'ye baktığınız zaman son şampiyon Fransa diyorsunuz ki gol atamıyor. Grup aşamasında eleniyor. Arjantin erkenden gidiyor. Senegal çeyrek finale kalıyor. Güney Kore yarı finale kalıyor. Türkiye üçüncülüğü alıyor. Hani gerçekten bir futbol hiyerarşisi varsa hiyerarşinin hiç olmadığı yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Brezilya'nın kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
1: aslında
0: geçiyor.
1: Aslında onu şöyle Senegal maçında değil Brezilya maçında Roberto Carlos'a.
0: Tamam.
1: Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
0: Yerle bir ediyor. Evet gerçekten öyle.
1: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
0: Ders niteliğinde.
1: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos da ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
0: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarında ne geçti bilmiyorum ama.
1: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor yani. Hani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
0: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
1: Evet.
0: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdüğü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
1: Tabi 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor. Ve 1. Ronaldo bizim aslında gerçek Ronaldo 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
0: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün
1: gerçekten,
0: değil diye düşünüyorum.
1: O saç.
0: Ya korkunç bir saçtı aslında yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
1: daha kalın bırakılan
0: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra evet. Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo, herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor. Bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu aklı gerçekten çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda
1: evet.
0: Çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
1: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde.
0: Ay,
1: böyle önden fırça gibi. Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin
0: evet
1: konuşulduğu
0: ya.
1: Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle
0: ediyor,
1: hani hala
0: evet.
1: da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Bu da takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız liginde oynuyor. Hani tablo böyle, Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız liginde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası böyle. İstersen benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
0: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
1: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan. Hani
0: coşkusu olmayan.
1: Coşkusu olmayan ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor gibi. Şimdi Meksika mesela, biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası, bakalım. Özellikle öğlen oynanacak maçlar.
0: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek dördüncü kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya, Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar, ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
1: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın tabii adını ya Klose, turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane. Altın topu. Buffon kaleci, en iyi kaleci ödülünü. Lucas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
0: Buradan Podolski'nin sonrası fıkra gibi geliyor.
1: Tabii.
0: En iyi oyuncu Alman.
1: En iyi golcü Alman. En iyi oyuncu Fransız. Bir en iyi İtalyan. Kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin. Yine de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
0: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıkıyor. Bu yarı final maçı turnuvanın en iyi karşılaşmalarından biri olarak da yine hafızalarda kalmış efendim. Onu da aktaralım ve finale gelelim.
1: Finalde
0: Dünya Kupası'nın en unutulmaz finallerinden biri oldu. Evet. Zidane Buffon'a karşı penaltıyla Fransa'yı öne geçiriyor.
1: Evet.
0: Materazzi bir kafa atıyor, eşitliği sağlıyor. Uzatmalarda Zidane'la Materazzi arasında yaşanan bir sözlü gerilim var. Ve buradan sonra bunu herkes hatırlayacak. Fransız Yıldız'ın rakibine attığı kafa.
1: Gözünüzün rakibine kafa geliyor, atıyor, değil topa değil. Evet,
0: rakibine
1: Zidane.
0: Rakibine attık.
1: O şöyle kafayı eğerek.
0: Hatırlıyorsunuz
1: aynen.
0: Değil mi
1: çok
0: onu?
1: İyi hatırlıyorum.
0: Ve kırmızı kart görüyor.
1: Ama öyle bir tablo oldu ki işte. Mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı. Ama hafızalarda Zidane kaldı. Yani.
0: Tabii, o kafa. Ama İtalya'da dördüncü yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananın değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. Hem başyapıt hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim. Ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç. Ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü. Ve Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın bu bir Dünya Kupası, Dünya Kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart nasıl bir maç olmuş o?
1: 4 kırmızı 16 sarı. Gerçekten efsane.
0: Tekrardan.
1: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pol matematiği diye Hırvatistan Avusturya maçında İngiliz akan Grand Pol. Oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi, unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
0: Oyuncu da uyandırmıyor.
1: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
0: yani,
1: ya?
0: Oyuncu hani
1: yani kimse uyandırmıyor ve üçüncü sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Grand Pol 3 sarı kartla bir kırmızı gösterip yeni kural eklemek istemiş aslında ama
0: olabilir.
1: Olmamış.
0: Tarihin tozlu sayfalarında.
1: Aynen.
0: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyon da oluyorlar.
1: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
0: Tabii.
1: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Öyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. Teslim edelim haklarını.
0: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hani saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gerd Müller'in 32 yıllık en çok gol atan oyuncu rekorunu kırıyor. Bu daha sonra 2014'te başka bir Alman tarafından kırılacak ama şu yılda bu rekoru kırıyor kendisi.
1: Şimdi artık Brezilyalı Ronaldo neden diyoruz bu turnuvada artık? Çünkü ilk kez Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Messi bu Dünya Kupası'nda ilk gollerini atıyorlar. Messi Sırbistan maçında oyuna girip hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ben geliyorum falan diyor ama tabii Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama işte sonda o...
0: Ronaldo'nun kariyerini kabul etmiyor musunuz?
1: Yok, Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz. Ben onu da yani ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hani ben şucuyum, ben bucuyum değil.
0: Ben öyleyim.
1: Gerçekten iki...
0: Ben Ronaldo'cuyum. Tamam. Direkt.
1: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
0: Tamam, o zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
1: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor. Lehmann iki penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. Her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı, 8'ini sola vurdu falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Bu yöntemle iki penaltı kullanıyor, kurtarıyor ve tura gidiyor ama.
0: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin. Sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe baktığımızda yani İspanya'nın adı çok duyulmuyor. Ama son dönemde evet hep iyi oynayan, iyi karması. İspanya belki hafızamızda şundan dolayı da olabilir.
0: Avrupa
1: senin
0: şampiyonalarında falan hep başarılıydı ya.
1: İspanya ligi o kadar dünyanın önünde ki yani en önemli liglerden biri, hatta en önemlilerden. El Clasico'yu milyarlarca insan izliyor.
0: Hem de nasıl?
1: Hani belki dünyadaki
0: tarafınız
1: bir numaralı.
0: Orada?
1: Oradaki tarafım.
0: Real Madrid,
1: oradaki
0: Barcelona.
1: Tarafı, ikisine de şeye göre değişebilir yani. Senin mesela bir tarafın
0: Real
1: var ama.
0: Real Madrid.
1: Yani işte orada ben biraz daha çıkamıyorum. Keşke ben de arada, ama futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımının Yamal'ı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin.
0: Tahmin ediyorum ne diyeceğinizi.
1: Vuvuzela yani.
0: Korkunçtu yani, o neydi
1: korkunç,
0: öyle?
1: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttü.
0: Korkunçtu.
1: Çıldırıyordum yani. Hani,
0: Türkiye'de çok satıldı ama pazarlarda falan
1: maalesef,
0: çok vardı.
1: Maalesef. Kimse de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın
0: ben
1: yani.
0: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim vuvuzela Güney Afrika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen
1: yani.
0: İşte böyle plastik uzun, bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten vuvuzela kelime anlamına da ben baktım. Kelime anlamı da gürültü demek. Yani kelime
1: ya şöyle,
0: anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
1: Selin şimdi bunu böyle eleştireceğim. Efendim etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
0: Tabii ki.
1: Bunu sevmiyorum. Yani değil mi yani hani bu ne, sanki bir halka hakaret edermiş gibi.
0: Yok.
1: Yo, hakaret ediyoruz. Sesi iğrençti ve kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür sen seviyor muydun vuvuzelayı? Sen
0: sevmi.
1: Kemal sen?
0: Yok, seven
1: Caner?
0: Bence... Bence
1: üçü de seviyormuş, gördün mü?
0: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum. Yani korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
1: Tabii.
0: Jabulani topu.
1: Jabulani,
0: bu
1: evet.
0: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
1: Böyle sentetik panelden falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün
0: tabii,
1: dünyaya
0: tabii
1: satıyorlardı. Ama
0: 11
1: ilgili...
0: tane renk var bu topun üzerinde.
1: Evet.
0: 11 tane renk var ve 11 dili, Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor.
1: Ha, biraz
0: aslında
1: o renkliliği
0: böyle,
1: temsil ediyor.
0: Öyle bir güzel anlamı var ama tek bir iyi şeyi şu var mesela, ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top, hani bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
1: Ama Julius Caesar şey diyor ya hani süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlar, o futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin
0: evet
1: futbol topu olmazdı. Plastik top böyle
0: evet
1: alınırdı. O plastik topa da bir vururdun. Böyle plastik topa sen vururdun, o bambaşka havada böyle farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. Hafifliğinden dolayı Julius Caesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun, nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
0: efendim bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
1: Evet.
0: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
1: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana-Uruguay çeyrek finaline. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Aa, biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
0: Yok, hayır.
1: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi. İşte bu Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Ha, bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendime eksiltirim. Şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor kesinlikle bana. Yani tamam, bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu kural önerisinde bulunalım mı? Yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki. Çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde, düzeltiyorum.
0: Ama gol sayılmaz yani.
1: Ama çizgiyi geçecek zaten. Çizgi
0: i̇şte
1: bu ahlak
0: var falan, şimdi artık bu varla falan artık var.
1: Hayır hayır, çizgiyi
0: artık
1: geçeceğinden emin zaten. Yani ben bu şeyi hatırlıyorum. Yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor. Uyanık Uruguay, tabii bunlar ta eski şeyler bunlar. Yani eliyle çeviriyor, kendi atılmasını zaten göze alıyor orada. Ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım. Daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
0: Öyle ama bir ihtimal. Işte. Yani bunun biraz düşünelim, biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
1: Belki bilerek Gana, gene böldüm de belki Gana'ya hani yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani bin bir emekle gene şey yapıyorlar ya, gelişleri biraz daha zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
0: o zaman
1: sıkıldım özellikle Almanya'dan yani. Gerçekten Allah esirgesin yani. Ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş. Yani
0: hala,
1: Allah korusun.
0: 2000 küsürlerde.
1: Ya vermeyin yani. Hani
0: istiyor.
1: Daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin. İstemiyoruz yani.
0: 2038'de mi istiyordu hatta?
1: Evet.
0: 2038 için
1: i̇stemiyoruz,
0: hala adı geçiyormuş.
1: İstemiyoruz yani. Almanya'da olmasın lütfen ya. Yeter.
0: Peki o halde finalin de çok sert olduğunu hemen aktaralım. Howard Webb kendisi efendim bir hakem. 14 sarı kart gösteriyor o da. Son sözü Iniesta söylüyor ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazanıyor deyip haydi ekstra bilgilerimize geçelim. Az önce sizin uzun uzadıya anlattığınız Lampard'ın şutu üst direğe çarpıp kale çizgisinin yarım metre içine düştü ve geri çıktı Almanya İngiltere maçında. Almanya bu maçı 4-1 kazandı ama FIFA'nın yıllardır direndiği gol çizgisi teknolojisi ve sonrasında VAR sistemini kabul etmesinin de kırılma noktası bu maçlardan. Yani bu direkt bu pozisyon diyebiliriz aslında.
1: Tabii tabii, işte
0: başında
1: programın başında söyledik ya, yani Dünya Kupası'ndaki maçlar aslında oradaki olaylar daha sonra ulusal liglerdeki kuralların nasıl kural işleyeceği, hangi teknolojinin kullanılacağına dair de veri oluyor aslında.
0: Evet.
1: Ondan sonra FIFA ve ulusal ligler almaya başlıyor işte VAR ve daha önceki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman 2010'da çok meşhurdu, hatırlarsın.
0: Ahtapot.
1: Aynen, Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
0: Evet ya. Nasıl
1: gerçekten 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti, hangi kim
0: onu
1: yenecek
0: oynayacağız
1: diye. Aynen. Ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
0: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
1: Gizemli takım 44 yıl sonra Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti Kuzey Kore, çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf yok. İşte herkes ağladı, şöyle oldu, yok köpeklere bile. Ya, o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar, sığınmadı. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık, yani o adını da söyleyerek söylüyor. Batı basını hangisi ise, hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya. Vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
0: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen, bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torununu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı o sahneler, onun o stattaki görüntüsü.
1: Evet.
0: Diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor ama devam edeceğiz efendim. Yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kupanın izinden hoşça kalın. Müzik

0: Gelin yazıcı ve Fethi Yılmaz'la kupanın izi sona erdi. Bir turnuva, bir kupa.
1: O halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız, yine Brezilya. Finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor.
2: FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor.
0: Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane.
1: Meksika 1970 finalleri dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle.
2: Rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor. Evet. Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar.
0: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
2: Futbolcular kavruluyorlar.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hemen ekstra bir bilgi.
2: Alman kaptanı Felix Walter sıcağı hiç sevmiyormuş Selin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maç sırasında.
3: Benim havalar diyor.
2: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
3: Evet.
2: Macaristan 3-2 kaybediyor.
4: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1998 Fransa. FIFA Dünya Kupası bu yıl Türkiye'nin de katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Biz de Dünya Kupası'nın tarihini Kupanın İzi programında sürmeye devam ediyoruz.
2: Bugünkü geniş, kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştığı ama hafızasında en çok Fransa'nın ilk kupası, Zidane'ın finali ve Hırvatistan'ın muhteşem çıkışıyla akıllarda kalan turnuva. Kupanın izinde bugünkü durağımız Fransa'da yapılan 1998 Dünya Kupası.
1: 1998 Dünya Kupası 10 Haziran 12 Temmuz 1998 arasında Fransa'da oynandı ve finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. 98 Dünya Kupası ilk kez 32 takımla düzenlendi ve bu format 2022'ye kadar korundu.
2: Daha önce 1938'de de organizasyona ev sahipliği yapan Fransa, böylece İtalya ve Meksika'dan sonra Dünya Kupası'nı ikinci kez düzenleyen ülkeler arasına girdi. Fransa'da düzenlenen organizasyon Avrupa merkezinde büyük stadyumlar, yüksek görünürlük ve küresel televizyon etkisiyle artık iyice olgunlaşmış bir mega organizasyon hissi veriyordu.
1: 32 takımlı yapı 8 gruplu klasik modele geçiş anlamına geldi ve son 16 turuyla birlikte bugünkü Dünya Kupası duygusuna çok yakın bir ritim kurdu. 32 takımın turnuvaya katılması sadece bir sayı artışından ibaret değil, aynı zamanda daha fazla kıta, daha fazla hikaye ve daha fazla sürpriz demekti.
2: Bu yeni çağın en çarpıcı çıkışlarından biri Hırvatistan'dan geldi. Ülke bağımsız bir devlet olarak ilk Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Hırvat Davor Suker 6 golle turnuvanın gol kralı oldu ve Hırvatistan'ı dünya futbolunun merkezine taşıdı.
1: Ev sahibi Fransa'nın finale giden yolu kusursuz başlamadı. Zinedine Zidane grup aşamasında Suudi Arabistan maçında kırmızı kart gördü ve takımını yalnız bıraktı. Fransa yarı finalde Hırvatistan karşısında geriye düştü. Buna rağmen Lilian Thuram'ın milli takım kariyerindeki tek iki golüyle maçı 2-1 çevirdi.
2: Zinedine Zidane, Brezilya'ya karşı iki kafa golü atarak finalin akışını belirledi. Dönemin gazeteleri Fransa'nın 3-0'lık galibiyetinin skorun gösterdiğinden bile daha rahat olduğunu yazdı. Son golü Emmanuel Petit attı. Fransa böylece kendi sahasında ilk dünya şampiyonluğunu aldı ve Dünya Kupası'nı evinde kazanan ülkeler listesine girdi.
1: 1998 Dünya Kupası'nın akılda kalan ve tarihe geçen anlarına gelecek olursak. Dünyanın en iyi oyuncusu kabul edilen Brezilyalı Ronaldo final maçına saatler kala kadrodan çıkarıldı. Herkes şoke olmuşken maçın başlamasına 45 dakika kala adı tekrar listeye yazıldı.
2: F grubuna yer alan ABD ve İran, kura çekiminden beri en dikkat çeken eşleşme oldu. Siyasetin, yaptırımların ve büyük gerginliğin gölgesinde geçmesi beklenen eşleşmede yaşananlar da hala hafızalarda yer etmeyi başardı. 21 Haziran 1998 günü Lyon'da oynanan ABD-İran karşılaşması öncesi İranlı futbolcular Amerikalı rakiplerine beyaz güller verdi ve iki takım yan yana durarak barış pozu verdi. İran maçı 2-1 kazandı ve Tahran sokaklarında kutlamalar günlerce sürdü.
1: Beraberlikleri bitirmek için getirilen altın gol kuralı ilk kez bu turnuvada uygulandı. İkinci turda Paraguay kalecisi José Luis Chilavert'in kalesini bir türlü geçemeyen Fransa, 114. dakikada savunmacı Laurent Blanc'ın attığı golle maçı bitirdi. Bu, Dünya Kupası tarihinin ilk altın golü oldu. Bu kural bize çok tanıdık gelebilir. Zira 2002'de İlhan Mansız, Senegal'e karşı oynanan karşılaşmada uzatmalarda altın golü atarak A milli takımımızı yarı finale çıkarmayı başarmıştı. UEFA Kupası kazanan Galatasaray ise 2000 yılında Süper Kupa karşılaşmasında Real Madrid karşısında Jardel'le altın golü bulup kupayı müzesine götürmüştü.
2: İngiltere-Arjantin maçında genç yıldız Beckham, Arjantinli Diego Simeone'nin tahrikiyle yerdeyken ona küçük bir tekme attı. Hakem kırmızı kartı çıkardı. İngiltere maçı penaltılarla kaybedince ülke basını Beckham'ı günah keçisi ilan etti. Gazeteler 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk başlıkları attı. Beckham aylarca sokakta hakaretlere maruz kaldı.
1: FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını bu turnuvada çok sıkı uyguladı.
2: Ricky Martin'in The Cup of Life şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en başarılı ve popüler resmi şarkılarından biri oldu.
1: ...1998 Dünya Kupası, futbolun ilk kez 32 takımlı modern formatına geçtiği ve gerçek anlamda küresel bir turnuvaya dönüştüğü organizasyon olarak tarihe geçti. Ev sahibi Fransa, Zidane'ın finalde attığı iki kafa golüyle Brezilya'yı 3-0 yenerek ilk kez dünya şampiyonu olurken, Hırvatistan bağımsız bir ülke olarak çıktığı ilk Dünya Kupası'nda üçüncülüğe ulaşıp büyük sürpriz yarattı.
2: İran-ABD maçındaki barış pozu, Beckham'ın kırmızı kartı ve ilk kez uygulanan altın gol kuralı, Fransa 98'i yalnızca futboluyla değil, siyasi ve kültürel etkileriyle de unutulmaz kıldı.
1: Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya kupaları yalnızca sahadaki maçlarla değil, turnuvalarla özdeşleşen şarkılarıyla da hafızalara kazındı. 1962'de Şili'de başlayan resmi Dünya Kupası şarkısı geleneği, Ricky Martin'den Shakira'ya, Will Smith'ten Can Cook'a kadar pek çok dünya yıldızını futbolun ortak coşkusunda buluşturdu.
2: Futbolun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası, yıllar boyunca yalnızca unutulmaz finallere, dramatik karşılaşmalara ve yıldız futbolculara değil, milyonların diline dolanan resmi şarkılara da sahne oldu. Turnuvaların ruhunu yansıtan bu parçalar, kimi zaman tribünlerin marşı olurken, kimi zaman da Dünya Kupası'nın kültürel hafızasının ayrılmaz bir parçasına dönüştü.
1: Dünya Kupası tarihinde ilk resmi şarkı olarak kabul edilen eser, 1962 Şili Dünya Kupası için hazırlanan El Rock del Mundial oldu. Los Ramblers tarafından seslendirilen şarkı, Latin Amerika ritimleriyle futbol coşkusunu bir araya getirdi.

1970 Meksika Dünya Kupası'nın Futbol Meksiko parçası ise organizasyonun ilk büyük küresel yayın dönemlerinden birine eşlik etti. Şarkı Los Hermanos Zavala, yani Zavala kardeşler tarafından seslendirildi.

0: 1974'te Dünya Kupası Batı Almanya'da düzenlendi. Resmi olarak Dünya Kupası şarkısı yayınlanmasa da Almanya milli takımı için bir eser bestelendi. Alman Futbol Federasyonu A milli takımının o zamanki oyuncuları tarafından seslendirilen şarkının ismi Football is our life, yani futbol bizim hayatımız.
1: ...1978'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda herhangi bir turnuva şarkısı kullanılmadı. Bunun yerine Ennio Morricone ve Buenos Aires Filarmoni Orkestrası Arjantin Milli Marşı'nı çaldı.

1980'li yıllarda Dünya Kupası şarkıları daha gösterişli prodüksiyonlara dönüşmeye başladı. 1982 İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda Placido Domingo'nun bestelediği Mundial 82 duyuruldu.

Diego Armando Maradona ile özdeşleşen efsane 1986 Meksika Dünya Kupası için de bir marş hazırlandı. A Special Kind of Hero dönemin unutulmaz parçalarından biri oldu.

1990 İtalya Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Un Estate Italiana futbol tarihinin en ikonik turnuva şarkılarından biri olarak kabul edildi. Gianni Nannini ve Eduardo Bennato'nun seslendirdiği parça Türkiye'de Notti Magic adıyla hafızalara kazındı.

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası Organizasyonu'nun resmi şarkısını Darley Hall seslendirdi. Gloryland isimli şarkı ağır temposuyla bazı kesimler tarafından beğenilirken bazıları ise turnuvaya eşdeğer bulunmadığı eleştirileri yaptı.

Dünya Kupası şarkılarının küresel pop kültürüne damga vurduğu dönem ise 1998 Fransa Dünya Kupası ile başladı. Ricky Martin'in seslendirdiği La Copa de la Vida, futbol organizasyonlarının sınırlarını aşarak dünya çapında büyük bir hit haline geldi. Şarkı, Dünya Kupası müziklerinin popüler kültürdeki yerini tamamen değiştirdi. Şarkı, Ricky Martin'in Türkiye'de daha fazla tanınmasına yol açtı ve ülkemizde dillere pelesenk oldu.

2000'li yıllarla birlikte FIFA turnuva şarkılarında dünya yıldızlarını tercih etmeye başladı. Türkiye A Milli Futbol takımımızın 3. bitirdiği 2002 Dünya Kupası'nda Anastasia'nın Boom adlı şarkısı öne çıktı.

2006 Almanya Dünya Kupası için iki şarkı bestelendi. Il Divo ve Toni Braxton, The Time of Our Lives parçasını seslendirdi.

turnuvada ilerleyen zamanlarda tam bir Dünya Kupası şarkıcısı olacak dünya yıldızı Shakira'nın Hips Don't Lie şarkısının özel versiyonu da yoğun ilgi gördü. Şarkı kupa finalinde Shakira ve Vysef Jean tarafından canlı seslendirildi.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası ise resmi şarkılar açısından ayrı bir dönüm noktası oldu. Shakira ve Güney Afrikalı grup, Freshly Grand'ın birlikte seslendirdiği Waka Waka, This Time for Africa şarkısı, Dünya Kupası tarihinin en çok dinlenen ve en çok bilinen organizasyon şarkılarından biri haline geldi. Şarkı yalnızca futbol severlerin değil, pop müzik dinleyicilerinin de hafızasında yer etti. Organizasyonun üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve dünyada hala çok dinlenenler arasında yer alıyor.

2018'de Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da düzenlendi. Will Smith, Nicky Jam ve Era Israfi bir araya gelerek organizasyonun resmi şarkısı Light It Up'ı seslendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası'nda FIFA tek bir resmi şarkı yerine birden fazla parçadan oluşan müzik projesi hazırladı. Haya Haya, Better Together ve BTS üyesi Jungkook'un seslendirdiği Dreamers, organizasyonun en çok konuşulan parçaları arasında yer aldı.

0: 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğine düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlanan resmi şarkının altında yine Shakira imzası var. Yıllar sonra Türkiye amili takımımızın da yer alacağı organizasyonun resmi şarkısı Shakira ve Burna Boy işbirliğiyle yayımlanan Dayı Dayı olduğu açıklandı.
1: Kupası şarkıları yıllar içinde yalnızca turnuva tanıtımlarının bir parçası olmaktan çıktı. Bazıları futbol tarihinin unutulmaz anılarıyla özdeşleşirken bazıları da düzenlendikleri dönemin kültürel atmosferini yansıtan sembollere dönüştü. Bugün birçok futbol sever için bir Dünya Kupası'nı hatırlatan ilk şey çoğu zaman o turnuvanın şarkısı oluyor.
0: Haberimizi sadece Dünya Kupaları organizasyonlarının resmi şarkılarını anlatıp bitirmeyi düşünmedik. Tarkan'ın o eşsiz eseri Bir Oluruz Yolunda şarkısını yayınlamadan geçemezdik. Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısı sadece bir milli takım marşı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 2002 yılında yaşadığı o kolektif coşkunun en güçlü simgelerinden biri oldu. Türkiye 48 yıl aradan sonra katılmış ve yıllar sonra gelen bu büyük başarı için coşkulu bir marş yazması istenen Tarkan'a teklif götürülmüştü. Tabii ki Tarkan bu teklifi gururla kabul etti. Şarkı aslında tamamen sıfırdan yazılmadı. Tarkan 1997 yılında çıkan efsanevi Ölürüm Sana albümündeki Bir Oluruz Yolunda şarkısını 2002 ruhuna uygun şekilde yeniden düzenledi.
1: Söz ve müziği Tarkan'a ait olan şarkıyı Ozan Çolakoğlu stadyum atmosferine uygun daha enerjik ve marş formuna yakın bir hale getirdi. Bugün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen herhangi bir milli maç olduğunda ya da 2002 ruhu hatırlandığında akla gelen ilk ezgi hala budur. Tarkan bu projeden herhangi bir ücret talep etmedi ve şarkının telif gelirlerini de Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı.

0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: 2002 Güney Kore, Japonya. Kupanın izinde sıradaki durağımız Asya ülkeleri. 2002 Dünya Kupası 31 Mayıs ile 30 Haziran 2002 tarihleri arasında Güney Kore ve Japonya ev sahipliğinde düzenlendi. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin en özel organizasyonlarından biri olarak kabul edilir. Çünkü kupa ilk kez Asya kıtasında oynandı ve yine ilk kez iki ülke birlikte ev sahipliği yaptı. Finalde Brezilya Almanya'yı 2-0 yenerek tarihindeki 5. Dünya Şampiyonluğunu kazandı. Ancak 2002 yalnızca Brezilya'nın zaferiyle değil, futbol dünyasındaki dengeleri alt üst eden sürprizleriyle hafızalara kazındı. Turnuva daha ilk maçlardan itibaren büyük şoklarla başladı. Son dünya şampiyonu Fransa, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Senegal'e 1-0 yenildi. Papa Boba Diop'un attığı gol, yalnızca Senegal'in Dünya Kupası tarihindeki ilk golü değil, aynı zamanda turnuvanın ilk büyük sürpriziydi. Senegal bununla da kalmadı ve çeyrek finale kadar yükselerek kupanın en romantik hikayelerinden birine dönüştü. Öte yandan Fransa ise gol bile atamadan grup aşamasında elendi. Aynı şekilde Arjantin'in erken vedası da futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. 2002 Dünya Kupası'nın en unutulmaz takımlarından biri ise Türkiye oldu. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım dünya futbolunun devleri arasında yarı finale kadar yükselerek tarih yazdı. Türkiye yarı finalde sonradan şampiyon olacak Brezilya'ya kaybetti ancak turnuvayı 3. tamamlayarak Türk futbol tarihinin en büyük başarısını elde etti. Çeyrek finalde Senegal karşısında İlhan Mansız'ın uzatmalarda attığı altın gol Türkiye'yi yarı finale taşıyan tarihi an olarak hafızalara kazındı. Bu aynı zamanda altın gol kuralının uygulandığı son Dünya Kupası'ydı. 'Ev sahibi Güney Kore'de turnuvanın en sıra dışı hikayelerinden birini yazdı. Grup aşamasında Polonya ve Portekiz'i geçerek ikinci tura yükselen Güney Kore, ardından İtalya ve İspanya'yı eleyerek yarı finale çıktı. Böylece bir Dünya Kupası yarı finale yükselen ilk Asya takımı oldu. Ancak bu başarı beraberinde büyük tartışmaları da getirdi. Özellikle İtalya ve İspanya maçlarında verilen hakem kararları uzun yıllar boyunca konuşuldu. Hakem performansları dönemin futbol kamuoyunda ciddi eleştirilere neden oldu ve 2002 Dünya Kupası'nın en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi. Turnuvanın en büyük bireysel hikayesi ise kuşkusuz Ronaldo oldu. Herkes onun oynayıp oynayamayacağını tartışırken o bambaşka bir hamle yaptı. Saçının büyük kısmını kazıttı. Alnının önünde küçük bir tutam bıraktı. İlk bakışta garip, hatta eleştirilen bir görüntüydü. Yıllar sonra bu tercihinin sebebini net bir şekilde açıkladı. Sakatlığımın konuşulmasını istemiyordum. Herkes saçımı konuşsun istedim ve işe yaradı. Gerçekten de işe yaradı. Dünya medyası onun sakatlığını değil, saçını konuşurken o sahada işini yaptı. Attığı gollerle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı ve turnuvanın en büyük kahramanlarından biri oldu. Türkiye'de de durum farklı değildi. Bir yanda tarih yazan milli takımımız, diğer yanda o saçla hafızalara kazınan Ronaldo. Turnuvayı 8 golle gol kralı olarak tamamladı ve finalde Almanya'ya karşı attığı 2 golle Brezilya'yı şampiyonluğa taşıdı. Özellikle finalde Alman kaleci Oliver Kahn'ın yaptığı hata sonrası gelen ilk gol, Ronaldo'nun kariyerindeki en önemli anlardan biri oldu. Böylece Brezilyalı yıldız 4 yıl önce yaşadığı büyük hayal kırıklığını tarihini en güçlü geri dönüş hikayelerinden birine çevirdi. Brezilya'nın hücum hattında Ronaldo'nun yanında Rivaldo ve Ronaldinho da turnuvanın yıldızları arasındaydı. Ronaldinho'nun İngiltere'ye attığı unutulmaz frikik golü kupanın en ikonik anlarından biri olarak futbol tarihine geçti. Brezilya hem etkili hem de gösterişli futboluyla 2002'nin en güçlü takımı olduğunu da gösterdi. 2002 Dünya Kupası'nın genel ruhu, klasik futbol devleriyle yükselen yeni futbol ülkelerinin çarpışmasıydı. Fransa ve Arjantin gibi büyük ekipler erken elenirken Senegal çeyrek finale, Güney Kore yarı finale, Türkiye ise üçüncülüğe kadar yükseldi. Bu nedenle 2002 yalnızca Brezilya'nın şampiyonu olarak değil, Dünya Kupası tarihindeki futbol dengelerinin en sert biçimde değiştiği turnuvalardan biri olarak hatırlanır. Kısacası 2002 Dünya Kupası, Dünya Kupası'nın Asya'ya açıldığı, sürpriz ülkelerin sahneyi ele geçirdiği, tartışmalı kararların gölge düşürdüğü ve Ronaldo'nun kendi futbol kaderini yeniden yazdığı unutulmaz bir turnuva oldu. Brezilya kupayı kazandı ama hafızalarda Senegal'in Fransa'yı devirdiği gün, Türkiye'nin tarihi üçüncülüğü, Güney Kore'nin sıra dışı yürüyüşü ve Ronaldo'nun Yokohama'daki ilk golü kaldı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en genç futbolcuysa Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Paez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wiegel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wiegel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wiegel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: analizi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 2006 Almanya. Kupanın izinde 2006 Dünya Kupası'na kısa bir yolculuk yapıyoruz. 2006 Dünya Kupası 9 Haziran'la 9 Temmuz 2006 tarihleri arasında Almanya'da düzenlendi ve futbol tarihinin en unutulmaz turnuvalarından biri olarak hafızalara kazındı. Finalde İtalya Fransa karşısında normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 kazanarak 4. kez dünya şampiyonu oldu. Ancak bu turnuva yalnızca sonuçlarıyla değil, yarattığı atmosfer ve ortaya çıkardığı hikayelerle de özel bir yere sahipti. FIFA'nın A Time to Make Friends sloganıyla tanımladığı organizasyon Almanya'da sonradan Sommermärchen yani yaz masalı olarak anıldı. Çünkü ülke genelinde kurulan dev taraftar alanları, dolu statlar ve milyonları ekran başına toplayan maçlar Dünya Kupası'nı adeta büyük bir futbol festivaline dönüştürmüştü. Turnuvanın açılışında ev sahibi Almanya, Costa Rica'yı 4-2 mağlup ederek kupaya coşkulu bir başlangıç yaptı. Philipp Lahm turnuvanın ilk golünü atarken Miroslav Klose 2 gol kaydetti. Bu karşılaşma 2006 Dünya Kupası'nın temposunun ve eğlenceli havasının ilk büyük işareti oldu. Turnuva boyunca özellikle Almanya'nın yarattığı atmosfer büyük övgü topladı. FIFA ve uluslararası basın organizasyonu Almanya'nın modern ve sıcak yüzünü dünyaya gösteren başarılı bir ev sahipliği örneği olarak değerlendirdi. 25 Haziran gecesi Nürnberg'de oynanan Portekiz-Hollanda maçı futbol tarihine skoruyla değil kırdığı rekorla geçti. Dünya Kupası tarihinin en sert maçlarından biri oynandı ve karşılaşma tarihi Nürnberg Savaşı olarak geçti. Maçın önemi aslında tek bir istatistikte gizliydi. Hakem Valentin Ivanov tam 16 sarı kart ve 4 kırmızı kart gösterdi. Bu sayı hala Dünya Kupası tarihinin bir maçta çıkan en fazla kart rekoru olarak biliniyor. 2006 Dünya Kupası bununla sınırlı kalmadı. Hırvatistan-Avustralya maçında İngiliz hakem Graham Paul, Hırvat oyuncu Josip Simunic'e tam 3 kez sarı kart çıkardıktan sonra kırmızı kartını gösterebildi. Paul, ikinci sarı karttan sonra oyuncuyu atmayı unutunca kariyerini bitiren o büyük hataya da imza atmış oldu. 2006 Dünya Kupası aynı zamanda bireysel performansların ön plana çıktığı bir organizasyondu. Alman golcü Miroslav Klose attığı 5 golle gol kralı olarak altın ayakkabı ödülünü kazandı. Zinedine Zidane turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen altın top ödülünü aldı. Gianluigi Buffon en iyi kaleci seçilirken Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu tablo 2006'nın yalnızca tek bir takımın değil, birçok büyük futbol hikayesinin aynı anda yaşandığı bir Dünya Kupası olduğunu gösteriyordu. İtalya'nın şampiyonluk yolculuğu gösterişli hücum futbolundan çok disiplinli savunması ve hata yapmayan oyun anlayışıyla dikkat çekti. Özellikle yarı finalde Dortmund'da ev sahibi Almanya karşısında alınan 2-0'lık galibiyet turnuvanın en unutulmaz maçlarından biri oldu. Uzatmaların son dakikalarında Fabio Grosso ve Alessandro Del Piero'nun attığı goller Almanya'nın yaz masalını sona erdirirken İtalya'yı finale taşıdı. Savunmada Fabio Cannavaro'nun liderliği, Buffon'un kurtarışları ve Gennaro Gattuso'nun mücadele gücü İtalya'yı kupanın en sağlam takımı haline getirdi. Fransa cephesinde ise turnuva 1998 Dünya Şampiyonu jenerasyonunun son büyük yürüyüşü gibiydi. Takımın lideri Zinedine Zidane turnuvanın en etkili figürü haline geldi. Özellikle Brezilya karşısındaki performansı ve oyun zekasıyla büyük hayranlık topladı. Finalde ise futbol tarihinin en dramatik anlarından biri yaşandı. Zidane, Gianluigi Buffon'a karşı kullandığı Penaka penaltısıyla Fransa'yı öne geçirdi. Kısa süre sonra Marco Materazzi kafa golüyle skoru eşitledi. Ancak maçın en unutulmaz anı uzatmalarda yaşandı. Zidane'la Materazzi arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından Fransız yıldız rakibine kafa attı ve kariyerinin son maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Final penaltılara gittiğinde Fransa adına Trezeguet'in vuruşu direkten döndü. İtalya ise tüm penaltıları gole çevirerek seriyi 5-3 kazandı ve dünya şampiyonluğuna ulaştı. Böylece İtalya tarihindeki 4. Dünya Kupası'nı kazanırken Berlin'deki final futbol tarihinin en unutulmaz finallerinden biri olarak kayıtlara geçti. 2006 Dünya Kupası bugün hala yalnızca kazananıyla değil, yarattığı duygular ve hafızalara kazınan görüntülerle hatırlanıyor. Almanya'nın futbolu büyük bir ülke şöleline dönüştürdüğü bu turnuvada İtalya kusursuz disiplinle kupayı kazandı. Ancak hafızalarda en çok kalan sahne Zidane'ın kariyerinin son anında gördüğü kırmızı kart oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: ...1930'da başlayan bir tutku.
2: Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biridir.
3: Penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç.
4: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke.
1: 96 yıllık bir destan.
3: Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
4: Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kesiyor. Bıyıklarını kesiyor.
1: En unutulmaz efsaneleri.
3: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman? Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
5: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
6: Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz.
7: Kutlan konusu bir siyasal müdahaledir. Antidemokratiktir ve CHP seçmenine kurulan bir tuzaktır. Şarkılarımızın, türkülerimizin kutlancı koltuk kölelerince kullanılmasını yasakladık. Kutlancılar geldikleri gibi gidecekler. Onlar halkın vicdanında çoktan yok oldular.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Hep söylüyorum. Herkes çok kazanmak istiyor. Herkes sadece kazanmak istiyor. Herkes sadece kendi kazansın istiyor. Altına hücum Amerika'sı gibi, altına ulaşmak için önüne çıkan her şeyi ezip geçmek istiyor. Kendi kazansın istiyor, çocuğunu da yarış atı yapıyor. Hep koşsun, hep birinci gelsin. Korkunç bir hayata bakış açısı, hayatı yiyip bitiren, kemiren, acımasız bir döngü bu. Niye böyle söylüyorum? Şimdi size bir anne ve kızın LGS sınavı sonrası diyaloglarını aktaracağım. Önce dinleyelim, sonra konuşuruz.
3: Annen iki fena geçmedi. Kız beni de rezil etti. Keşke yazmasaydım, kötü geçti deseydim. Ya insan beş tane yanlışa çıkacak durumdayken, yani hiç olmazsa bunun sinyalini ver. Niye emin olmadığın şeyi madem öyle yapıyorsun da? Beş yanlış ne kızım? Beş yanlış ne? Kızım bir beş yanlış ne yavrum? Ne? Hiçbir eğitim almayan, hiçbir çaba göstermeyen çocuğun yapacağı şey. Beş yanlış ne kızım Allah aşkına ya? Niye bari beni yanlış yönlendiriyorsun? Yavrum şimdi insanlara da rezil oldum. Ben insan içine çıkıyorum ya. Bir sürü insan bak aradı, kolay gelsin dedi, o kadar hazırlandı, emek etti. Yazıklar olsun ya. Bana yazıklar olsun. Gerçekten bana yazıklar olsun. Ben ne iyi bir evlat yetiştirebildim, ne iyi bir öğrenci yetiştirebildim. Bana yazıklar olsun. Ne diyeceğim ben insanlara iki gün sonra? Aa, Hande yanılmış. Beş tane matematik yanlışı varmış. Dört tane matematik boşu vardı. İki tane yanlışı çıktı. Sen ne yaptın sayısalda ya? İnsan boş otursa, rastgele işaretlese bu kadar tutururdu. Uğraşmasaydın keşke Hande'ciğim. Rezil olduk ya. Rezil rüsva olduk. Doktora bile rezil olduk bak. Her gün gidip rapor aldık Hande evde ders çalışacak. İnşallah daha beter bir sonuç gelir. Bunu yürekten de diliyorum. İnşallah beter bir sonuç gelir. İnşallah.
0: Kapıyı vurdu çıktı. Ve o evde yaşayacak çocuk. Ve o da yaşamak zorunda. Yani bu çocuğun sağlıklı bir eğitim hayatı olması mümkün değil ama sağlıklı bir hayat olması da mümkün değil. Hani bu kadar hırs, bu kadar bir kendisi de matematik öğretmeni olunca öğrettiği çocuklara da üzüldüm, sadece kendi çocuğuna değil. Hani bu kadar hırs, bir sınav sonrası kendini bu kadar kaybedebilme içgüdüsü, işte Türkiye'nin sosyolojisi bu. Hayatın her alanında hep aynı şey var. Yani bu sadece bu aileye özel bir şey değil ki, işte milli takımda da aynı şey var. Onun hani oyunun kendi güzelliğini yaşamak yerine başka bir şeyler, mesajlar, sürekli o böbürlenme hali, hep yenme, herkesi yenebileceğini düşünme. Yani Türkiye gerçekten bu. Buraya doğru geldim. Devam edelim Kemal. Bu duyurularımızla devam edelim.
4: Ah yavrum benim.
0: Yani şimdi az önce öğrenciydi düşününce, hani okullarda bir öğün yemek verilsin bile şey geldi, anlamsız geldi ya. Önce öğretmenlere, ailelere, Milli Eğitim Bakanlığı'na, her şeye yeniden her şeye sıfırdan başlamak gerekecek galiba. Ama yine de okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam. Diğer duyurumuz:
5: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
5: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Özşen Madencilik'te ücret, fazla mesai alacakları ve işten çıkarmaları karşı 27 gündür direnen Bağımsız Maden İş Üyesi işçilerin direnişi kazanımla sonuçlandı. Madende sürdürdükleri açlık grevini sonlandıran işçiler alkış ve sloganlarla yeryüzüne çıktı. Cuma günü Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticisi 13 firmaya yönelik operasyon düzenlenmiş, 32 isim gözaltına alınmıştı. Şirketlere denetim kayyumu atanırken bir hamlede Ticaret Bakanlığı'na geldi. Bakanlık, beyaz et operasyonuyla paralel olarak İstanbul'daki marketlere milyonlarca lira ceza kesildiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021-2024 yılları arasında 0 kilometre araç satın alan vatandaşlara yönelik inceleme başlattı. Araç alım sürecine yapılan ödemeler, aksesuar bedelleri ve ek ücretler mercek altına alındı. Oyuncu Ece İrtem, Kadıköy'deki evine geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin sanal medya hesabından İrtem'in avukatı Uğur Gökoy'un açıklamasına yer verildi. Ece İrtem'in cenazesinin Aydın Kuşadı ilçesine götürüleceği öğrenildi. İrtem, yarın öğlen namazı sonrası Merkez Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası maçında yüzü siyah boyalı, beyaz saçlı ve beyaz lensli bir taraftar dikkat çekti. Taraftarın sosyal medyada Udi Nece olarak bilinen Necdet Ölçerman olduğu öğrenildi. Ölçerman'ın maç günlerindeki siyah beyaz konsepti Beşiktaş'ın renklerinden ilham alıyor.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Hani her yıl hazırlanır, mecliste hararetli tartışılır, üzerine konuşulur, muhalefet eleştirir, iktidar yanıt verir. Eskiden çok daha renkli geçerdi Süleyman Demirel'in olduğu, muhalefette ya da iktidarda olduğu, Necmettin Erbakan'ın olduğu, Bülent Ecevit'in olduğu dönemlerde bütçe görüşmeleri. Şimdi bütçe Ocak, Mayıs 2026 sonuçları açıklandı. Dün bir kısmını vermiştim. Şimdi 5 aylık bu faiz ödemesi ne kadar olmuş bütçeden? 1 trilyon 263 TL. Faiz ödemelerin bütçeye oranı, yani Türkiye'nin bütçesindeki faizin oranı %17,2. 5 aylık net sosyal güvenlik harcamaları, işveren teşvikleri hariç 753 milyar lira. Sosyal güvenlik harcamalarının bütçeye oranı %10,7. Yani kim bu faizi alan 1 trilyon 263 lirayı? Bir avuç kişi, bir avuç. Peki 10 milyonlarca sigortalı, hani yük ya, ne zaman çalışan zam istese, ne zaman çalışan dara düşse bütçeye yük. Kim yükmüş? Rantiyeci. Yani 1,3 trilyon lira. İktisatçı Aziz Çelik diyor ki bütçe faize cömert, halka cimri. Kemal, sıra sende.

0: bir sabah kalkıldı, ülkede ne kadar tavukçu varsa derdest edildi, gözaltına alındı, sonra adli kontrolle serbest bırakıldı ama en önemli 13 şirkete de kayyum atandı. Yani devlet tavukçu oldu Türkiye'de bir anda. Peki bunu niye yapıldı? Haksız rekabet diye işte bu tavuk firmaları ücretleri yüksek tutuyor. Vatandaşın ucuza beyaz et yemesini engelliyor diyor. Ama istatistiklere baktık, dün söyledim, çok öyle değil. Gazeteci Murat Ağrel tavuk üreticileriyle konuştu ve bakalım onlar ne söylemiş.
1: Ki ben size şunu sorayım dedi. 5.6 dolara ithal edilen et 20-22 dolara satılmasına ses çıkarmayan iktidar ve hükümet neden 5.7 dolar olan dünyadaki tavuk etini 2.7'ye satarken tavukçuların üstüne çöküldü, et piyasasının üstüne gitmiyor dedi. Haklısın. Belki et piyasasında ithal eden hangi hükümet mensupları var, onlara baktınız mı dedi. Dedim bununla ilgili haberler yapıldı zaten, çıktı. Yayın yasağı da geldi. Evet Murat Bey dedi, çünkü oradaki üretim miktarı çok büyük dedi. Tüm dünyada 5.9, 5.7 maksimum 6'dır. Yani en fazla 6'dır. Bizim ülkemizde ne kadar? 20-22 dolar bandında dedi. Aradaki fark neden kaynaklanıyor sizce dedi. Bu et üretim sektörünün üzerine gidemeyenler neden tavuk sektörünün üstüne geliyor? Buradaki arkadaşlar suçludur ya da suçsuzdur anlamında bir şey söylemiyorum dedi. Sektör çok zorda. Zaten zar zor geçiniyoruz. Zarar ediyoruz ve böyle giderse de biz bütün şeyi teslim edeceğiz. Üretimi teslim edeceğiz noktasına geleceğiz dedi.
0: Zaten üretimin çoğu devlete geçmiş. Devlet tavukçu. Şimdi bakacağız tavuk fiyatına. Yarı yarıya düşmesi lazım madem bu kadar çok el koyuldu. Her şeyde yarı yarıya fiyatın düşmesi lazım. Demek ki mesele orada sadece fiyat değil işte. 5.6 dolara ithal edilen et 22 dolara neden satılıyorsa işte şifre orada. Son 21 senede dana ve tavuk eti fiyat değişiminin tablosunu çıkarmış ekonomist İnan Mutlu. Şimdi öyle bir seyir halinde ki yıl 2021, 22, 23'te, 24'te neredeyse böyle kafa kafaya gidiyor. Ama sonra dana ve tavuk eti fiyat endeksinde dana eti öyle bir uçuyor ki tavuğun onu yakalama şansı yok. Yani İnan Mutlu diyor ki protein krizi başkanlık sistemiyle başladı. Çok şey öyle başladı. Devam edelim.
2: Geç

0: Özel sektör öğretmenleriyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakat uygulaması nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen öğretmenler iki gündür Ankara'da eylem yapıyorlar. Birazdan zaten özel sektör öğretmenleri sendikası başkanı canlı yayınımızda olacak, o ters kelepçeyle gözaltına alınan öğretmen. Şimdi öğretmenlerin bir talebi var ama talebe karşılık hem çok sert bir müdahale var, yani o taleplerini duyurabilmek için açlık grevine başlayanlar da var. Şu saatlerde Özgür Özel de onları ziyaret ediyor. Konuşuyor mu Özgür Özel? Bir bakalım ne diyor.
1: Daha var bu özel okullarda örgütlü öğretmenlerin sendikasının. Onda da yerden göğe kadar haklılar. Analarının ak sütü gibi helal. O da şu. Eskiden bir kanun vardı. O kanunu çıkaranlardan Allah razı olsun o zaman. Bir öğretmen özel okulda çalışıyorsa kamudaki denkliden aynı maaş alır, altını veremezsin. Bu ne demek? Öğretmenin emeğini özel okul sömürmesin demek. 2014 yılında bir gece yarısı önergesiyle, gelen önergeyle Adalet ve Kalkınma Partililerin oylarıyla bu maddeyi kaldırdılar. Özel okul öğretmenleri şimdi asgari ücrete, biraz üstüne, hatta ders saatine göre bazen altına çalışmak zorunda kalıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bu devlet bu patronlardan daha mı zengin de devletin verdiği maaşı bu patron vermiyor? Diyorlar ki patronları masaya oturtmuyoruz. 2014'te patronlar mı geldi kaldırdı kanunu? Siz kaldırdınız. Şimdi getirin o kanunu hep birlikte geçirelim. Özel okul öğretmenleri kamudaki, devletteki denkinden az maaş almasın. Ayrıca da bu 1611 mülakat mağduru öğretmen bir an önce görevlerine başlasınlar. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Söz namustur. Seçimlerde insanlardan oy isterken mülakatı kaldırmayın.
0: Özgür Özel eylem yapan öğretmenleri ziyaret etti. Açlık grevindeki öğretmenlere de destek verdi. Şimdi o öğretmenler arasında birisi çıktı dedi ki, hani ben gözaltına alınmadım çünkü başörtülüyüm dedi. Nedenini kendi anlatıyor, dinliyoruz.
2: Ben ablukaya alındım. Uzun bir süre orada kaldık. Ben buradayım ama örtülü olduğum için tutuklanmadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü örtülülere dokunmayın demişler. Ama benim gömleğimi yırttılar. Örtülüyüm ama gömleğimi yırttılar. Örtümü açtılar. Ben nasıl kapatacağım bilemedim. Şapka taktım. Buna utanmıyorlar. Ama örtülüyüm, gözaltına alınırsam tepki toplarlar diye. Eskiden başörtü mağdurları vardı. Şimdi mülakat mağdurları var. Özel sektör öğretmenler, sendikasının mağdurları var. Yani aslında mağdurlar hiçbir zaman bitmiyor. Sürekli bir mağdur yaratıyorlar. Sonra biz size hakkınızı verirsek diğer mağdur da ister. Hani bu mağduriyeti yaratan ben değilim. Sensin ve...
0: Yani başörtülüydüm o yüzden.

faaliyete geçti. Neden bu kadar çok bu havaalanıyla ilgili böyle şey yapılmadı diye düşünüyor olabilirsiniz. Hani çünkü böyle şeylerden hani bir otoyol bilmem ne bir yol açılışından bile günlerce aylarca bunun propagandası yapılır. Bu havaalanı biraz özel havaalanı. Hani adı da zaten VIP havaalanı. Kimler kullanacak? Sadece hani önümüzdeki süreçte NATO var ya, NATO zirvesi, oraya gelecek olanlar kullanacak. Bir de normal zamanda Recep Tayyip Erdoğan kullanacak. Yani burası zaten eskiden de havaalanıydı. Bilmeyenler için söyleyeyim, Ankara Etimeskut askeri havaalanı bölgesiydi. 10 milyar harcandı ve hemen böyle Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu sarayın hemen yakınında bir yerde böyle bir havaalanına sahip oldu. Mehmet Emin Ekmen, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı diyor ki, bu ekonomik kriz ortamında sadece Cumhurbaşkanı ve kabinesine, aynı zamanda misafir devlet başkanlarına hizmet verecek böyle bir havalimanına 10 milyar lira bütçe ayırmak akıl kârı değildir. Bu adeta bir lale devri resmidir. Şimdi havaalanı böyle açıldı ya, işte bu hep şeyden, itibardan tasarruf edilmezdi. Ama diğer tarafta işçi istese, memur istese, emekli istese, aman ha bak, tasarruf hani ülke meselesi, memleket meselesi, ezan susmasın, bayrak inmesin başlıyor. Eski Türk Hava Yolları Genel Müdürlerinden Bilal Ekşi de diyor ki, Ankara Havalimanı hayırlı olsun, birçok büyük şehirlerde olduğu gibi Londra, Toronto, birçok şehirlerde olduğu gibi şehrin merkezine yakın nispeten küçük kapasiteli şehir havalimanlarının şehre ve yolculara büyük faydası vardır. Havacılığımıza ve başkentimize hayırlı olsun. Peki Atatürk Havalimanı ne oluyordu? Şehrin içerisinde, merkezinde en kolay ulaşılabilir beton konulu üstüne. Bir daha açılmasın diye bir de cami konulu üstüne Atatürk Havalimanı. Niye Atatürk Havalimanı hani şehre ve yolculara çok büyük faydası gözetiliyorsa havalimanının, Atatürk Havalimanı niye öldürüldü? Ama işte burada mesele şu, işte herkes biliyor aslında her şeyin ne olduğunu. Herkes görüyor, herkes biliyor ama söyleyemiyor. Burada da söyleyen Bilal Ekşi de sinyal veriyor. Yani yarın bir gün bak, ben yine buradayım, övüyorum diye. Eğer bir devirde ise bunların hepsi söyleyecek, konuşacak. Şimdi bu meseleyi birazcık da şöyle algılamak lazım. Hani şimdi hep CHP'yi konuşuyoruz ya, CHP mutlak butlan bilmem neyle belasıyla kendi iç durumuna düştü. Oradan Kılıçdaroğlu'cular, Özelciler, İmamoğlu'cular ve bir taraftan orta yolcular, böyle üçlü bir sarmale halinde işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de yakın zamana kadar böyle büyük bir şey vardı, çekişme vardı. Hani kim olacak Erdoğan sonrası diye oraya hazırlananlar vardı. Uzun uzun burada kimse konuşmazken anlatmıştım. Düzenli dinleyiciler hatırlar. Hani Berat Albayrak vardı, Hakan Fidan vardı. Ondan sonra Bilal Erdoğan vardı. Selçuk Bayraktar vardı. İşte iki damat çekişmesi, bir taraftan evlat, bir taraftan dış kulvardan Hakan Fidan geliyordu. Bir sonra bir şeyler oldu, bu operasyonlar falan. Ben söyledim, bu operasyonların hiçbirisi oyunu bozmak için değil, oyuncu değiştirmek üzerine kuruluydu diye. O oyuncu değiştirmelerle bu sonrasını dizayn etme arasında da paralel bir bağ vardır. Hani o tarafa hiç bakılmıyor ama dün böyle biraz sosyal medyada Şamil Tayyar'la Mücahit Birinci arasında işte Bilal Erdoğan mı olsun yoksa Berat Albayrak'la olsun, hafif böyle bir onlar arasında böyle bir çekişme oldu. Sonra başkaları da katıldı. Yani o cenahta da öyle her şey güllük gülistanlık değil. Bakmayın, sadece kimse konuşmuyor. Birazdan bunun ayrıntılarını konuşuruz. Ne oluyor, ne gidiyor? Aslında Erdoğan sonrasına nasıl hazırlanılıyor?

0: Avustralya maçıyla birlikte dikkatler üzerine çekti A milli takım. Hatta şöyle oldu, hani o Avustralya maçı kazanılmadı ya. Senaryo şöyleydi: Avustralya maçı kazansaydı hemen telefonla aramalar, soyunma odasında Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonu ve ilk o maçın kahramanı kimse onunla konuşulur. Etrafında federasyon başkanı, spor bakanı, hepsi orada telefonda. İşte sayenizde cumhurbaşkanım bilmem ne, acayip bir hava olurdu. O yenilgiden sonra kimse yok ortalıkta. Hani şimdi eleştiriler oldu ya, sanki sadece Meri'nin bıyığıymış sorun gibi. Onun bıyığını kestiler, ötekinin saçını bilmem ne yaptılar. Mesele o değil, mesele daha derinde, daha büyük aslında. Ama bunu ilerleyen maçlarda daha çok göreceğiz. Federasyon başkanı da çok tartışılan bir isim. Futbolculara o villayla birlikte aslında bir şeyin ortağı da etti. Hani o siyasetin parçası haline geldi ki hani... Futbola ilişkin en ufak bir şey söylense siyasetin ne işi var futbolda diyor, ortalık yıkılıyor. Bu da siyasetin işte tam böyle göbeğine doğru futbolcuları, futbolu sokmaktı. Hani bütün onlar konuşulmaz bu ülkede. Niye? Çünkü onu konuşulduğunda orası mayınlı alandır. Kimse o mayınlı alana basmaz. Yani o zaman Dünya Kupası'nı izlemeye kim götürülecek oradan? Konaklama, gezi parası... başka bir sürü şeyleri var, sponsorları, şunları bunları. Zaten bu Dünya Kupası tamamen, Dünya Kupası eşittir rant. Hani futboldan uzaklaşıldığı, futbolun dışında her şey var. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu da orada olanlardan etkilenmiş. Yani şimdi Fatih Terim bir konuşma yapmıştı, birazdan onu vereceğim ama önce şu İbrahim Hacı Osmanoğlu ne diyor?
1: Biliyorsunuz siz de bu sıkıntı çekiyorsunuz. Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sırtlanlar var. Akbabalar var. Sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da yukarıdan süzerler. İşte kavga edip ayağı kırılan var mı? Zayıf noktada olan biri var mı? İnip de kapayım diye. Ya bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim işimizde? Yani daha ilk maçtı, bekleyip böyle bir fırsat bekleyip de saldıran. Ya bunları Türk milletinin havale ediyor. Fatih Hoca'yı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, teşekkür ediyorum konuşmasının başlangıcını son paragrafına gelene kadar yaptığı açıklamalardan dolayı. Ama ona imparator lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine. Üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız, yani orada gizemli şeylerden bahsedip bunları da konuşacağım zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim. Hesap sorarız. Yani kimden hesap soracaksın? Bu yani Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Ya bu çocuklar, onun bir katkısı yok. Kimle? Çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız? Başkanından mı soracaksınız? Bari bunu da söyleyeyim. Hazırlık yapsın yani o hesap bile. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil. Onun için hiç yakıştıramadım kendisini.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Fatih Terim'in çok eleştirecek tarafı var. Hani çok da eleştiren bir gazeteciyim ama burada hiç... Ya ne anladım ya, ne anladın o konuşmadan? Bir dinleyelim Fatih Terim'i, ne demişti?
3: Halkımızdan ricamız ne olabilir bizim? Ya lütfen, hesap her zaman sorulur. Şu turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen, biraz daha hazırlayan, öldürmeyen yani. O çocuklara, hocaya, hocalara, federasyona, oradaki bizi destekleyenlere moral olmamız lazım esasında. Onlar bizim canımız, bir parçamız ya. Onlar bizden fazla düşünüyordur şu anda, inanın bana. Fazla üzülüyordur. Ama üzülmeyi de, sevinmeyi de turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da. Çok zamanımız var. Bunun için sorularımız var. Onlar da cevabı hazırdır.
0: Konuşmadan o nasıl anladı, neresini tuttu? Ya büyük bir ihtimalle birisi dedi, bak sana sallıyor başkanım. Vaa, bana nasıl sallar, ben de ona bir sallayayım. Şimdi artık zaten birbirine sallama. Yani, bu ne, racon kesmeler. Vay, bana öyle demiş, ben de ona racon keserim. Bak bütün bunun üzerine bir saat konuşmadım. Böyle dizi film seti gibi rollenmeler bilmem ne mi, neler. Ama içinde böyle gram futbol yok. Gram futbolu konuşabilecek hal de yok. Hani buraya gelmiş. Ya böyle de işte yayıncı kuruluş TRT ne durumda? Bir ses var. Dinleyelim mi Kemal o sesi?
4: Rezayan. Karşılayan Marko Stamenić. Orta alanda top bir kez daha Yeni Zelanda'da kaldı. Sağ kanada doğru gönderilen pas. Çabuk çıktı. Yeni Zelanda orta ceza sahasına doğru kafayla savunma karşılıyor. Kakache. Jobel. Baskıyı gördü Jobel. Geriye doğru dönüyor. Max Kralkamp.
0: Öyle maç anlatıyor. Yeni Zelanda-İran maçı. TRT spikeri. Yeni Zelanda dediği İran. İran dediği Yeni Zelanda. Takımları karıştırdı. 4 dakika böyle anlattı. En sonunda İranlı futbolcu, o ünlü futbolcu var, formayla birlikte ekrana geldi bütün Taremi. Onu görünce fark edildi. Şimdi tepkiler çok oldu. Konuşuldu. Spiker geri çekildi. Maçlardan ve Dünya Kupası'ndan geri gitti. Türkiye'ye geri çağrıldı. Büyük bir ihtimalle idari ceza verilir. İşten atıldı deniyor mu? Öyle işten atmak çok kolay değildir TRT'de. Öyle bir şey yapılacağını sanmıyorum ama mesele orada şey, sadece spiker üzerine bu yoğunlaşılması. Hani o işte az önce o racon kesmeler bilmem ne, ya işini yapsanıza, işinize baksanıza. İşte işine kimse bakmadığı için, herkes racon kestiği için, herkes bir şeyleri göstermeye çalıştığı için, herkes bir yere yaranmaya çalıştığı için işin kendi niteliğinde hep bir sorun var. O da öyle TRT'de. Tamam, o spiker öyle anlattı. 4 dakika, 4 dakika boyunca o TRT'de, TRT gibi bir yerde bir başka kişi onu fark etmedi mi? Alırsın sesini, sessiz verirsin. Ve diyelim maçta başka bir sorun oldu o saatte. Spiker düştü, baygınlık geçirdi ya da ses gitti yurt dışından. Hemen stüdyoda başka bir spiker hazır bulundurulur. Yayıncı kuruluş olmak öyle bir şeydir. Yani stüdyodan, televizyondan izler, yabancı bir kanaldan ya da ki orada en ön ekrandan, ön izlemeden izler. Maçı öyle anlatır. Hiçbir hazırlık yok. Ha, kolay tabii. Orada 3-5 dakika giden şey anlatan spikeri hemen her şeyi yıkıp oradan gidiyor. Derinde çok daha büyük mesele var. Asıl mesele o zaten. Devam edelim mi Kemal?

Pinlik bir alameti. Trump İran'la yapılan mutabakatı anlatmaya devam ediyor. G7 zirvesi için Fransa'ya gitti. Orada diyor ki anlaşma imzalandı. Boğaz açıldı. Boğaz tamamen cuma günü de açılacak. İran nükleer sahibi olmayacak. Umarım İran'la iyi bir ilişkimiz olacak. Soruyorlar imza törenine gidecek misiniz diye. Ben gitmeyebilirim ama cuma günü burada olmayabilirim. Ama Vance gidecek diye söylüyor. Trump yine konuşuyor. Yine 1500. kez biz yendik, biz dağıttık, ettik diyor ama bir taraftan da 300 milyar dolar ödeyecek. Öyle. Hadi Trump konuşuyor, Trump konuşuyor ama orası Amerika, orada birileri çıkıyor diyor ki kapalan çeneni diyen Robert De Niro. Oscar ödüllü oyuncu Robert De Niro New York'ta düzenlenen ifade özgürlüğü etkinliğinde Donald Trump'a tam deyim yerindeyse verdi veriştirdi. Diyor ki Robert De Niro, ırkçı, kadın düşmanı, yabancı düşmanı bir tiranın yönettiği bir ülkeyi sevemem. Ve şunu da açıkla söyleyeyim, Donald Trump ile onun yalaka kongresinin yönettiği bir ülkeyi de sevemem. Ve son olarak da Trump'a dönük kapalan çeneni dedi Robert De Niro. Şimdi bu mutabakat anlaşmasıyla birlikte İranlıların 300 milyar dolarlık bir yeniden yapılandırma fonuna erişim sağlayacaklarını söylüyorlardı. Bu soruldu Vance, ABD Başkan Yardımcısı Vance, doğru mu diye. Vance dedi ki bu yükümlülüklerin kendi payına düşeni yerine getirdikleri sürece erişebilecekleri türden şeyler dedi. Doğru. Yani şunu söylüyor. Evet doğru. 300 milyarı ödemek zorundayız. Bakma diğer cümleler işi kıvırması. Diğer taraf Amerika İran mutabakatını sabote etmek için her şeyi yapan Netanyahu. O da diyor ki mücadele bitmedi ve bitmeyecek. Sadece İran'a karşı değil aynı zamanda benzeri görülmemiş bir şekilde mücadele ettiğimiz uzantılarına karşı da ele geçirdiğimiz güvenlik bölgelerinden çıkmayacağız. Askeri eylem özgürlüğünü korumak ve buradan yararlanmaya devam etmek için çalışıyoruz diyor Netanyahu. İstediği kadar öyle söylesin. Bu en sonunda yani herkes şöyle, zevairi kurtarmak diye eski bir deyim vardır. Herkes kendi neyi kurtarmaya çalışıyor. İsrail'de de seçim var. Amerika'da da seçim var. Şimdi o seçim için birbirlerini de yerler. Birbirleriyle bile karşı karşıya gelebilirler. Sırf o seçimi kazanmak için. Her şey orada o seçimi kazanmak uğruna. Ama onlar kendi işlerindeki seçimi kazanmak için her türlü yalanı, her şeyi yapabilecek durumdalar. Ama hayatın kendi gerçeği var. İran öyle bir darbe vurdu ki işte o koltukları fena halde sallanmaya başladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian diyor ki anlaşılan şey savaşı durdurmak ve müzakerelere başlamak için önemli bir adımdır ve henüz nihai bir anlaşma şekillenmemiştir. İslam Cumhuriyeti İran tüm seçeneklere kendini hazırlamıştır ve hükümetin odak noktası anlaşma olsun ya da olmasın halka samimi hizmet etmektir. İran milleti şehit imamından zillet altında eğilmemeyi öğrenmiştir diyor. İran'ın yanıtı bu şekilde. Bir de bu İsrail diyor ya ben çekilmeyeceğim Lübnan'dan. İran diyor ki çok net, İsrail Amerika ile danışma ve doğrudan koordinasyon olmadan hiçbir eylemde bulunamaz. O yüzden İsrail'in yaptığı her eylemden Amerika'yı sorumlu tutarız. Şimdi Amerika'da bunlar olurken hani bir taraftan işte Kasım'daki seçime Trump hazırlanıyor. Orada kendini kurtaracak her şeyi yapmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da kendisine rakip olabilecek insanlara da engel olmak için her şeyi yapıyor. Onlardan bir tanesi de Kaliforniya valisi Gavin Newsom diyor, açıklama yaptı. Diyor ki Trump Adalet Bakanlığı'na beni ve eşimi soruşturma talimatı verdi. Herhangi bir suç bulamadılar. Sadece suç uydurmaya çalışıyorlar. Başkanlığa aday olmayı düşündüğüm için peşimize düştü. Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Sayın Başkan üstüme gelin, hiçbir yere gitmiyorum diyor. Şimdi bir taraftan da hani futbol, Amerika'da şu anda oynanan bir futbol var.
Oraya doğru da gidelim bakalım neler oluyor futbol tarafında.

0: öyle bir coşkuyla söyleyesi geliyor insanın, FIFA mafya. E niye böyle söyleniyor? Çünkü bu Dünya Kupası'nda bunun FIFA mafyanın ne olduğunun her türlü örneği var. Hani anlat, Özbekistan milli futbol takımına yapılanlar, Somali yapılanlar, Afrika'nın en iyi hakemini ülkeye sokmamalar, sürekli gelenlere kötü davranmalar, bilmem neler. E bunun son halkası da Uruguay milli takımı oldu. Uruguay milli takımı zor, neredeyse maça yetişemeyecekti. O zorluklarda geldi ve Amerika sınırlarına girdiğinde ABD'de polis köpekleri tarafından alındı. Tam bir suçlu, tam bir kaçakçımış muamelesi gördü Uruguay milli takımında. Onun antrenörü Marcelo Bielsa da buna hep tepki gösterdi. En son FIFA'nın fotoğraf çekimi vardı. O fotoğraf çekiminde de tepkisini objektife bakmayarak koydu. Yani objektife bakmayarak FIFA'ya tepki gösterdi. Bu endüstriyel futbola karşı, FIFA mafyaya karşı sessiz bir protesto olarak görüldü. Bir diğer taraftan da hani orada en çok eziyete uğrayan takımlardan birisi de İran. Hani sahada, savaşta yapamadığını orada İran milli takımına eziyet ederek kendini güçlü göstermeye çalışan bir Amerika ve onun yöneticileri var ve onların kuyruğunda olan bir FIFA yönetimi var. Yani İran milli takımında İranlıların zaten Amerika'ya girişlerine izin verilmedi. Ama ona rağmen maçta, Yeni Zelanda ile olan o maçta tribünlerde inanılmaz bir İran sevgisi vardı. İşte o, hani hep söylüyorum ya başından beri, bu Amerika, İsrail, Epstein koalisyonu vicdanen, ahlaken yenilmiştir diye o maçta da onun sonuçları görüldü. İran takımının statta bulunan bütün seyirciler alkışladı. Şimdi bir başka takım daha dikkat çekti Dünya Kupası'nda. Cape Verde diye bilinen ülke, küçücük bir ülke. Yani bir diğer adıyla da Yeşil Burun Adaları. Neredeyse aklıma gelmedi, Cape Verde diye kalmış aklımda. Yeşil Burun Adaları, küçücük bir ülke. İspanya ile oynadı. İspanya da 0-0 berabere kaldı. O maçta maçın oyuncusu da seçildi aynı zamanda. 40 yaşında olan bir kaleci vardı. O kaleci 7 net kurtarış yaptı. Dünya Kupası tarihinde ilk maçında gol yemeyen en yaşlı kaleci rekorunda kırdı. Profesyonel futbolla 25 yaşında başladı. Yani Vozinha sahadaki en iyi oyunculardan bir tanesiydi. Portekiz alt liglerinde oynayan ama hayallerinden asla vazgeçmeyen Vozinha bu tarihi beraberlik sonrası gözyaşlarına da engel olamadı. Ama o gözyaşlarının bir başka anlamı daha vardı. O da annesini maça getirmek istiyor ama getiremiyor. Niye? Çünkü vize parasını ödeyemediği için. Vize parasını ödeyemediği için annesini o maçı izlemesini sağlayamıyor. Ve Vozinha o yüzden gözyaşı döküyor. İşte bu endüstriyel futbolun yanında futbol hikayeleriyle büyüyen, hikayeleriyle güzelleşen bir oyundur. O hikayeyi öldürüyorlardı. Bu Dünya Kupası'nda daha çok öldürmek istediler. Ama işte bir yerde bir takım çıkar, endüstriyel futbolun her şeye rağmen endüstriyel futbolun yerine o oyunun güzelliğini herkesin suratına çarpar. Dünkü maçta da onu bir şekliyle gördük. Yeşil Burun Adaları'yla İspanya gibi koca bir dev arasında. Vozinha'yı anlatmıştım. Vozinha o maça kadar kimsenin tanımadığı, az buçuk işte kendi ülkesinde olan 20 bin takipçisi olan bir insanken bir anda o maçta 1,6 milyona çıktı takipçisi. Biz yayına hazırlandığımız sırada ise bir takipçi sayısı 6 milyon 300 bini bulmuştu. Vozunya şunu açıkladı ama maçtan sonra da dedi ki, maçtan sonra ağladım çünkü büyük annem ve dedem burada olamadı. Onları kaybettim. Annem de vize problemi yüzünden burada olamadı. Ödememiz gereken bir ücret vardı ve zamanında halletmeyi başaramadık diye. Yeşil Burun Adaları, yani Cape Verde'ün bir diğer ülkesinin oyuncularından bir diğer hikayesi daha var. O da İrlanda doğumlu Roberto Lopez. Lopez babası sayesinde Yeşil Burun Adaları adına forma giyme hakkına sahipti. Bu futbolcu için Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu zamanında LinkedIn üzerinden oluşarak milli takım daveti gönderiyor. O da bakıyor davete, onu spam salarak hiçbir zaman dikkate almıyor. Sonra yine o davet tekrar gönderiliyor. Bu sefer bakıyor, gerçekten kendisine ilişkin Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu'ndan geldiğini öğreniyor. Sonra daveti kabul ediyor ve dün de sahaya çıkan isimlerden bir tanesi de oydu. Futbol böyle güzel. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında duruşmalar devam ediyor. Buğra Gökçe konuştu. Buğra Gökçe diyor ki, ben kendim teslim oldum ama 3 kez beni emniyete soktular fotoğraf çekmek için. Malum medyada dedik, sonra ben kendim teslim oldum ama yakalandı diye haber yaptılar o fotoğraflarla. Beni kaç kez, yani 3 kez beni emniyette o fotoğraf için çekim yaptılar diye söyledi. Mahkemede şöyle söyledi hakime karşı da, tam diyaloğu ben size aktarayım. Şu an eşim olan Filiz Hanım'ın, o zaman evli değiliz, evine

0: Şimdi anlatacağım o İstanbul Büyükşehir Belediye davasında ne olduğunu, ama şimdi şeye gidelim, öğretmenlerin eylemine gidelim. Az önce vermiştim, Özgür Özel de oradaydı. Şimdi öğretmenler ne istiyor onu konuşacağız. Atatürk diyor ki milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını alma kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Şimdi öğretmenler ne oluyor? Belki görmüşsünüzdür. Ankara'da haklarını isteyen Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Başkanı Eren Edebali ters kelepçeyle gözaltına alındı. Azılı bir suçlu gibi. Ters kelepçeyle gözaltına alınan Eren Edebali canlı yayınımızda. Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Orada yoğunsunuz. Ben bir taraftan da canlı izliyorum sizi. Özgür Özel geldi. Az önce de Zafer Partisi,
1: evet,
0: genel başkanı oradaydı. Ama dünkü bu görüntü de kaldı akılda. Ters kelepçeyle gözaltına alınmak. Ne suç işlediniz siz?
1: Yani aslında bir suç işlemedik. Biz bize verilen sözlerin peşi sıra aslında buradayız. Çünkü görüşme taleplerimiz yerine getirilmiyor. Bize devlet tarafında, yani bakanlıklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafında verilen resmi sözler, yani ağızdan çıkan değil, sadece yazılı hale gelen, meclis sunaklarında hala bulunan sözler tutulmamış durumda. Biz de bu sözleri hatırlatan bir şekilde burada olmak istedik. Mülakat mağduru öğretmenler, özel öğretim kurumuna çalışan öğretmenler olarak bu demokratik hakkımızı, anayasal hakkımızı kullanmak istedik ve buna izin verilmedi, verilmiyor. 3 gündür izin verilmiyor. 2 gün boyunca işte eylemlerimize müdahale edildi. Bunda birlikte işte kaldığımız arkadaşlarımızın, ailelerimizin kaldığı otel avluka altına alındı. Yani bu çok zor bir koşul altında bir mücadele vermek istiyoruz. Açıkçası yani bunun içinde taleplerimiz gerçekten net. Devlet bu anlamıyla bu talepleri yerine getirmek.
0: Ne istiyorsunuz? Yani kısaca bir söyleyebilir misiniz? Ne istiyorsunuz siz tam olarak?
1: Ne istiyoruz? Biz 1965'ten 2014 yılına kadar uygulanan taban maaş hakkının tekrar uygulanması kanununa geçmesini istiyoruz. Bununla birlikte süreli iş sözleşmesiyle çalışıyoruz. Süresiz sözleşme talep ediyoruz. Çünkü 10 aylık, 12 aylık sözleşmelerle yaz maaş alamadan işsizlik tehdidi altında çalışıyoruz. Mahkemeler dahi bizim işten çıkartıldığımızı kabul etmiyor. Bunun son bulmasını istiyoruz. Bununla birlikte özlük haklarımızı istiyoruz. Ve mülakat mağdurları da tabii ki adaletsizlik yaşadılar. Bu adaletin son bulmasını istiyor. Bir kanun teklifi var aslında hazırlanan Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da. Bu kanun teklifi Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanmış olmasına rağmen geçirilmiyor. Burada Yusuf Tekin belirleyici faktör, yani engelliyor. Hem taban maaşı engelliyor, hem bu mülakat mağdurlarının aslında çözecek olan, adaletle son verecek olan kanun teklifinin geçmesini engelliyor. AK Parti burada aslında tek başına kaldı. Yani diğer bütün partiler bizim taleplerimizi destekliyor. Ama bir tek AK Parti desteklemiyor ve bu sorunu çözmüyor. Bunu da anlamsız buluyoruz. Bu siyasi partiler arasında bir rekabet değil. Ama açıkça görünen şey şu oluyor bu şekilde de. İşte öğretmenler bu şekilde ucuz iş gücü olarak değerlendirilsin istiyor AK Parti demek ki. Patronlar büyüsün istiyor. Biz de bunu kabullenmek istemiyoruz. Yani onu söylemek isterim. Arkadaşlarımızın düşünceleri bu şekilde. Ailelerimiz burada, çocuklar burada. 2-3 günden beri biz, yani annelerimiz sürüklendi, biz gözaltına alındık. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Milli Eğitim Komisyonu'ndan toplanmasını bekliyoruz. Yani beklediğimiz bu. Kanun teklifinin geçmesini, oradan bu sorunun çözmesini bekliyoruz. Devletin çözmesini bekliyoruz. AK Parti'nin çözmesini bekliyoruz.
0: Tamam, o da çözecek. Çözmesi de gerekiyor zaten. Hiçbir öğretmene bu hani ters kelepçeyle ya da bu kadar şiddetle müdahale edilebilecek bir durumun olması mümkün değil. Bunun kabullenilmesi de mümkün değil, ama Milli Eğitim Bakanı hiç mi temas kurmadı sizde? Ben onu anlamıyorum.
1: Hayır, yani gerçekten şu an köylerim oynuyor diyelim. Yani benzetme belki doğru olmayacak ama yani yok. Biz bekliyoruz, temas hala kurmadı. Bununla ilgili toplum çalkalanmış durumda. Herkes bu meseleyi konuşuyor. İşte gördüğünüz Sayın Özgür Özel geldi, Ümit Özdağ geldi. Ziyaret eden bir sürü siyasi parti vekil var.
0: Duyuyoruz, sloganlar da devam ediyor. Onu da duyuyoruz ama ya buradan tabii biz duyuyoruz. Oradan, Ankara'dan Milli Eğitim Bakanı duymuyor.
1: Duymuyor. Yayındayım. duymuyor. Arkadaşlar da bir yandan çağırıyorlar. Ziyarete gelenler var. Beni görmek isteyenler, selam vermek isteyenler. O açıdan da.
0: Tamam. Siz o zaman biz alıkoymayalım sizi. Neden olduğunu anladınız. Yani sonuçta o beni çok rahatsız eden bir fotoğraftı. Bir öğretmenin ters kelepçeyle gözaltına alınması, hani bir Milli Eğitim Bakanı'nın en büyük utancıdır. O koltukta oturan kişinin en büyük utancı olmalı. Onu bir kez daha göstermek için sizi yayına davet ettim. Kolay gelsin.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Özel sektör öğretmenleri sendika başkanı Eren Edebali ile görüştük. Ters kelepçeyle gözaltına alınan öğretmen Eren Edebali bize taleplerini, neden orada olduklarını anlattılar, konuştular. Şey de kalmıştık, şuradan devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası duruşmasında Buğra Gökçe savunma yapıyordu. Şunu anlatıyordu. Şu an eşim olan Filiz Hanım'ın, o zaman evli değiliz, evine çilingir yardımıyla saat 6'da girildi. Bu hak ihlali. Arandığımı öğrendiğim üzere kendim gittim vatan emniyete. Bu fotoğraf benim bilgim dışında çekilmiş. Beni teslim alma görüntüsüne ihtiyaç duyduklarını söyledi arkadaşlar. Peki dedim. Bakın bu emniyete tekrar giriş fotoğrafının bir hikayesi var. Dediler ki bir fotoğraf çekeceğiz. Tamam dedim. Sonra bir kez daha dediler. Dikey olmuş bu yatay lazım dediler. Üçüncü kez beni emniyete sokuldum. Oysa ben emniyete kendi ayaklarımla gitmiştim diyor. İşte dik fotoğraf yatay fotoğrafın farkı ne? Sayfaya girsin diye özellikle tercih edilen yatay fotoğraf tercih edilmiş. Tam da öyle, nasıl bir sayfaya konacaksa öyle bir fotoğraf çekmeye çalışmışlar. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin konuştu. O da şunu anlattı. Oğlum yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim bir savcı ilk olarak gel bakalım Taner dedi ve içeriye girdim. Elindeki tespihi göğsünün üzerinde çekerek sen 63-64 yaşına gelmişsin, buradan çıkamazsın, suçların belli, şansın yok, gel etkin pişmanlıktan faydalan, ben de seni çıkarayım dedi. Bana sosyal medyada çıkan bazı kadın çalışma arkadaşlarımın isimlerini sorarak çirkin ifadelerde bulundu. Sen ne mezunuydun diye sordu. Sonra sen ilkokul mezunu muydun? Ne mezunusun? Diploman yok galiba dedi. Sonra da dedi ki zaten senin başkanın Ekrem'in de diploması yok. Senin gibi adamları doldurmuş oraya buraya dedi. Dün hakimler sendikası üyesi hakimle konuşmuştum ya, o konuşmada çok ilginç bir şey söylüyordu. Hani o atamalarla birlikte bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. O atamalar aslında bir yer tayin ya da bir insanı tercih etmek değil, bir mesleğin içerisinde bulunan durumda tamamen bir değişim yaratma, öyle bir dönüşüm yaratılıyor ki aslında gerçekten bu mesleği yapan hukuk ve adalet duygusu yüksek insanları uzaklaştırmak istiyorlar, meslekten uzak tutmak istiyorlar demişti. Bununla, bu ifadeyle bu daha net anlaşılmıştır. Şimdi Merdan Yanardağ gazeteci, 233 gün oldu. Çiğdem Mater 1516, Selçuk Kozağaçlı 3145, Selahattin Demirtaş 3512, Tayfun Kahraman 1516, Murat Çalık 454, Aykut Erdoğdu 379, Ramazan Gülten 449, Osman Kavala 3149, Mine Özer'den 1516, Gürkan Akgün 458, İpek Elif Atayman 452, Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1516 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
3: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Fenerbahçeli eski futbolcu Can Arat konuşuyor. Önce bir dinleyelim.
4: Olanlarda görüyorum işte Can Aratyan diyorlar. Onun ismi Can Arat değil. Ben Türk'üm. Türk oldu Türk'üm aslında. Ben Can Aratyan değilim, ben Can Arat'ım. Geçmişimde yani geçmişimde değil, ailemden gelen bir gayrimüslimlik var. Ermeni asıllı gözüküyoruz ama ben Ermeni asıllı olmayı da kabul eden bir insan değilim. Ben Türk'üm. Gayrimüslimim evet. Din olarak değişik. Şu an herhangi bir şey olsa hemen silahlanırım, askerle birlikte çatışırım Türkiye için. Ben o kadar Türk'üm. Hiçbir zaman din, dil, ırk ayrımı yapmadım. Tabii ki gayrimüslim olduğum için de o gün cuma namazına takımda gitmemiştim. İşte takım cuma namazına gitti. Ben tabii ki durumumdan dolayı gitmedim ama İsmail Hoca benim orada olmadığımı görünce masörle beni otelden aldırmak istiyor. Çağırıyor beni. Bana diyor ki işte diyor cuma namazındayız diyor. İşte diyor sen de gel diyor. Yani, tamam hocam dedim.
5: Ama sevgili hocam.
4: Biliyordum yani, hocam durumu biliyorsunuz.
5: Senin gayrimüslim olduğunu biliyor mu?
4: Biliyor.
0: Ya ne acayip bir konuşma. İçinde ne çok şey var. Hani bir taraftan o şeyi ben Türk'üm işte benim aslında böyle değilim Can Arat'ım ben Can Aratyan değilim yani Ermeni asıllı olabilir bunda bir sorun yok ki yani Ermeni asıllı olmadığını göstermeye çalışmak duygusu hani çok derinde bir sürü şey yaşanmış bir travmanın sonucudur bu. Öyle olabilir. Yani bir de Müslüman değil ama buna rağmen camiye götürmeye kalkışmak. Yani ya işte içinde şöyle bir şey var. Ama camiye götürerek daha çok Müslüman olduğunu mu göstermeye çalışıyorsun? Öyle yok ki öyle bir şey. Bu doğru değil. Böyle bir zorlama yok. Zaten din de öyle bir şey emretmiyor ki. Yani en azından bir sorsalar bu işi bilen dinin teologlara ya da ilahiyatçılara sorsalar. Ya biz böyle Müslüman olmayan birisini zorla namaza götürmeye kalkışıyoruz. Yani zorla namaza götüreceğiz. Bunun nedir dindeki anlamı deseler tokat gibi yanıt alacaklar. Ama yok işte o Müslümanlığı kendilerince herkesin böyle kendi bir yorumu var. Her şeyde olduğu gibi dinde de var. Gerçeği ne? Oraya bakan yok. Aslı ne? Ya bir tane Kur'an var. Başka yok ki. Bir tane var. Orada her şey yazıyor. Orada her şey gösteriliyor. Orada bir ne yapacağın yol var, yordam var. Her şey varken yok. Herkes kendine göre bir şey uyduruyor. Niye? Öylesi daha çok satıyor çünkü. Niye? Yarımcık ben Ermeni'yi zorla namaza götürdüm, namaz kıldırdım. Ha. Bravo mu deniyor sana? Yani orada işte kendini böyle reddetme. Ben Ermeniliği reddediyorum. İşte ben Türk'üm, Can Aratyan diyorlar bana. Ben Can Arat'ım. Haykırışı da işte bütün o hayatı boyunca gelen o şimdiki böyle daha güncel bir deyim var. Zorbalama. Oradan kaynaklanan bir duyguyla bunu söylüyor. Yani olabilir. Ermeni de olabilir. Kendini çok daha fazla Türk diye buna engel değil ki o. Mesela orada başka. İşte. Devam edelim Kemal.

0: Kürt.
1: Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve Irak özel temsilcisi denince sanki böyle peşinden böyle o kallavi bir adam çıkacak. Adam şey işte Barak, hani çıkan şey. Yani hala bu adamın istenmeyen adam ilan edilmemesi, Türkiye'de büyükelçilik yapabilmesi utançlardan bir tanesidir. Hani bir şey söylemişti ya bir süre önce, sosyal medyada da yazdı resmi. Sosyal medyasında şunu dedi: Anadolu'yu uzun yıllardır inceleyenlerin geleneğinde olduğu gibi Irak, Suriye ve Türkiye kalıcı bir Orta Doğu istikrarının üzerine oturması gereken stratejik ekseni oluşturmaya devam etmektedir. Bu üç ülke arasında denge kurabilmek, aşiret dini veya mezhepsel farklılıkların ötesine geçen Amerika'nın tek ve tutarlı bir temas ve nüfus noktasını gerektirir. Başkan Trump tarafından benimsenen bu önemli misyon, bölgenin farklı unsurlarını düzen ve karşılıklı çıkar temelinde uyumlu bir bütün haline getirerek ortak refaha yönelmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır diyor. Uzatıyor kelimeleri. Özet olarak diyor ki Irak, Suriye ve Türkiye Federatif Devleti. Hani bunu söylüyor. Söylediği bu. Hani kastettiği bu. Önümüzdeki dönemdeki en zorlu süreç Türkiye açısından bu olacak işte. Yol çizenlerin federatif devleti mi, cumhuriyet mi? Şimdi bunu söyledi ya, bunu söylediği yerde dün bir ziyaret vardı. Yakın coğrafyamızda kimse görmedi, kimse o ziyarete bakmadı. İşte Barak Suriye'ye gitti, Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü, Irak Başbakanı Zeydi ile görüştü. Bak hani o açıklamaya uygun nasıl temaslar bunlar. Sonra da gitti Mazlum Abdi ile de görüştü. Görüşecek bugün, şu saatlerde görüşmüş olabilir. KDP ile görüştü ve bütün bunları, bu temasları yürütüyor orada. Bir şey doğru, o temaslarla birlikte Türkiye'ye doğru empoze edilmek istenen alt taşları böyle döşenmeye devam ediyor. Kim bunu yapıyor? Barak. Devam edelim Kemal.
2: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Abi tuhaf ülkeyiz ya. Hani bir sürü tuhaflıklar burada anlatıyorum. Tuhaflıklar içerisinde en tuhafını bulmaya çalışıyoruz diyoruz ama her gün şaşırtan bir tuhaflık geliyor. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnand Çorum Belediye Başkanı'nı ziyaret etmiş. Çorum'a gitmiş. Yani bunu bir de resmi ziyaret diyorlar. Resmi ziyaret nasıl olmuş bilmiyorum. Şimdi o belediyeye gidiyor. Biz videomuz var. Bir sesimiz var. Daha doğrusu Kemal, bir dinleyebilir miyiz onu?
3: Okay. Yes. You have enough space.
1: Şimdi biraz belki anlaşıldı ama orada top var, top oynuyorlar. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnand'la Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın makam odasında top oynuyor. Kemal, meseleyi anlayabildin mi sen? Kemal düştü o arada. Gitti Kemal. Beyin yandı. Ya makam odasında bir süre böyle bir yerde konuşurken eline top alıyor, top çıkıyor, makam odasında başlıyorlar top oynamaya. Hani rüyada bile bu kadarı zor, absürt bir sahne. Karşılıklı top oynuyorlar. Şimdi orada ya top oynayacak kadar büyük bir makam odası var belediye başkanının. O zaten ayrı bir tartışma da, top oynayacak kadar büyük bir makam odasına sahip Hollanda Büyükelçisi. Hani acaba orada şey mi dedi? Yani bizim ülkemizde işte böyle belediye başkanlarını yargılamak falan zordur dedi o da. Hadi bir top oynayalım diye orada topa mı davet etti? Acaba öyle bir şey mi söylüyor? Hollandalı ya, o kendi ülkesiyle mi kıyasladı? Ya bizim orada sizden gelen domatesi biz 15 liraya yürüyoruz. Buradan gelirken gördüm markette domates 150 lira olmuş. Bu nasıl iş deyince o da hop hadi bir top oynayalım diye adama top attı. Orada o topu gargaraya getirdi büyük bir ihtimalle. Başka türlü niye böyle bir şey olsun ya? Makamına ziyaret edersin. Resmi ziyarette Kalkıp insanlar karşılıklı makam odasında top mu oynar? Yani Hollanda büyükelçisini ya şu anda nerede acaba büyükelçi? Herhalde terapistedir büyük bir ihtimalle. Terapi görüyordur diye düşünüyorum. Halil İbrahim aşkına niye be oynamış acaba bu top? Yarın Alkan, yarın arayalım belediye başkanına ya. Dünya Kupası'nı konuşurlarken bir anda top mu oynamaya başlamışlar? Tamam, yarın belediye başkanı kendi anlatsın. Arayalım onu, onunla konuşalım yarın. Onunla konuşalım. Kemal hadi yerindeysen. Beyin yanında mı? Devam.
0: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
1: Şimdi mayınlı konuya geldik. Ağzımızın tadı bozulacak. Hani biraz girişte anlatmıştım ya. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi propagandisti Şamil Tayyar dedi işte hani bir şey oluyor ya, Cumhurbaşkanımız üstünde çok yük var, bu yükü alması için Berat Albayrak gibi bir tane sağ kol olsun diye söyledi. Hemen oradan başka, ya şimdi Berat Albayrak deyince diğer taraftan işte dedim ya, Erdoğan sonrası için kendisini hazırlayan Berat Albayrak var, Hakan Fidan var, Bilal Erdoğan var, Selçuk Bayraktar var, iki damat bir oğul, bir Dışişleri Bakanı arka kulvardan koşuyordu. Onlar arasında gerilimler oldu, onlar arasında çekişmeler oldu, onlar arasında medya arası savaşlar oldu, neler oldu neler. Ama hiç kimse görmedi çünkü gösterilmiyor, kimse söylemiyor, kimse konuşmuyor. Oldu oldu. İşte bunu söyleyince Şamil bu sefer de Mücahit Birinci dedi ki ya o yarışın içinde tamam olsun ama Selçuk Bayraktar da var dedi. Hani Selçuk Bayraktar da olsun. Sonra dedi ki ya Bilal Erdoğan var. Bilal Erdoğan olsun, bak bunun için hazırlandı, hiç öyle göründüğü gibi birisi değildir. Bilal Erdoğan'ı bir övdü övdü övdü ki hani Bilal Erdoğan da onu okuduğu anda zaten şey demiştir. Vay Mücahit'e bak ya demiştir herhalde. Mesele orada işte, bir iç tarafta böyle bir durum var. Hani onlar bir yere hazırlanıyor. Amerika Türkiye'yi bir şeye hazırlıyor. Anlattım az önce Barak. Hani biz bu arada bir sürü şey mutlan işlerinde koşarken herkesin bir hesabı var. O da çok yakın bir tarihte. Bu hesapların yavaş yavaş bizi bir finale doğru götürüyor. Şimdi bütün bunlar olurken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral konuşmuş. O da diyor ki dünyadaki bütün hainleri toplayın, Türkiye'deki hainlerin sayısına erişilemez. Bak herkes racon kesiyor ya. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı titre bak. Söylediği lafa bak. Dünyadaki bütün hainleri toplayın, Türkiye'deki hainlerin sayısına erişilemez. Ülkede hani yönettiği, her şeyini muhtaç olduğu, oturduğu koltuğu bile ülkesindeki insanlara hain diyor. Kimi diyorsun? Hani bu hainlik tavrını, yani tanımını nasıl yapacaksın? Kime göre? Neye göre? Şimdi bak, bu hain diyorsun ya, Berat Albayrak'a olsun diyen hain, ya da Bilal Erdoğan olsun diyenlerden hangisi hain? Yarın bugün olacak ya o işte koltuk kavgası gelecek. Hani o zaman bunlardan bir tarafta olursa diğerine hain diyecek. Şimdi o hep beraber bir arada ülkeyi kurtaran kahramanlar şimdi. Federasyon başkanı ne diyordu? Sırtlanlar diyordu. Yılanlar diyordu. Çıyanlar diyordu. Abi hepsi arasında bir paralellik var. Bak o kadar birbirine benziyor ki. Konu çok farklı. Bir tarafta futbol. Bambaşka bir şey. Ama bir tarafta işte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Aynı şeyi söylüyorlar. Aynı dilden konuşuyorlar. Hep racon kesme üzerine. Hep herkes birbirine racon kesiyor ülkede. Devam edelim.
4: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
5: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
1: Yıl 1930. Mustafa Kemal Atatürk konuşuyor. Diyor ki, Cumhuriyet'in temelinin layık bir dünya görüşüne dayalı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve bu gerçek gözden kaçmamalıdır. Zira Türk halkı teokratik yönetimden çok ızdırap çekmiştir. Geri kalışının nedenleri arasında bunun önemli bir yeri vardır. Ben bunu bir daha tekrar edeyim. Yıl 1930. Mustafa Kemal konuşuyor. Cumhuriyetin temelinin layık bir dünya görüşüne dayalı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve bu gerçek gözden kaçmamalıdır. Zira Türk halkı teokratik yönetimden çok ızdırap çekmiştir. Geri kalışının nedenleri arasında bunun önemli bir yeri vardır. Böyle söylüyor tabii, kulaklara küpe olacak kadar. Bir konumuz daha vardı. İlginç, bu Türkiye milli maçında, milli maç çok dikkat çekemedi aldığı sonuçta, ama tribünde birisi var. O tribünde acayip dikkat çekmişti. Necdet Ölçerman, tribün ismiyle Udi Neco. Amerika'da kendisi, maçları izliyor. Dış görünüşünü görmüşsünüzdür. Her taraf simsiyah, sakallar bembeyaz, saç bembeyaz, göz bembeyaz. Böyle bir imaj kendine yaratmıştı. Onunla konuşacaktık, Amerika'da anlaşmıştık. Ama uyuyakaldı galiba saat farkından dolayı. Ama ilk fırsatta, yarın belki denk gelir, kendisiyle bir konuşacağız. Niye böyle bir şeye kalkıştı? Hani o haliyle evli mi bilmiyorum. Evde böyle dolaştığı zaman ne oluyor? Çocuk var mı? Çocuk var mı? Nasıl oluyor? Dışarıdaki tepkiler nasıl? Amerika'da ne söylendi bu milli maçtan sonra kendisine? Bunu hazırlamak için ne yaptı? Niye böyle bir şeye gerekçe duydu? Bildiğim kadarıyla Almanya'da da yaşayan bir isim. Onunla konuşacaktık ama dediğim gibi uyuyakaldı. Saat farkı çok orada, koşullar da zor. Amerika'da Dünya Kupası'nda olduğu gibi. Ya olabilir, alarm kurmuştur, uyanamamıştır, çok sorun değil. Burada ne siyasetçiler bize söz verdi Kemal, sonra son anda yayından kaçtılar ve hiç geri dönüp de bir özür bile dilemediler. Hiç olmazsa bu hemen arayacaktır, uyanır uyanmaz saati kaçırdığı için özür de dileyecektir. Udi Neco ile en kısa sürede, yarınsa yarın, öbürsünse öbür gün arayıp konuşacağız. Hem de biraz o futbolun arka tarafındaki o renkli eğlence kısmını biraz hoş sohbetle geçiştiririz, onu konuşmuş oluruz. Bitiriyoruz. Bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatlerde yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: giderek güçlenen ikinci büyük eksen haline geliyordu. 1924 ve 1928 Olimpiyat Oyunlarında Uruguay ve Arjantin, Avrupa'ya adeta futbol dersi vererek oyunun yeni standardını belirledi. Ancak Güney Amerika temsilcileri masada sahadaki kadar güçlü değildi. Dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet'in Dünya Kupası fikri işte bu gerilimlerin içinden doğdu. Güç dengelerinin pazarlığı sonucunda ilk turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı Uruguay'a verildi. Olimpiyatların katı amatörlük anlayışı futbolun gelişimine dar gelmeye başlamıştı. Futbol artık kendi yolunu çiziyordu. FIFA da bu yeni düzenin patronu olmak istiyordu. Bunun sonucu olarak 1932 Los Angeles Olimpiyatlarında futbol turnuvası yer almadı. Dünyayı sarsacak turnuvanın ilk düdüğü 13 Temmuz 1930'da Montevideo'da çaldı. O yıllarda takımlar bir liman şehri olan Montevideo'ya çoğunlukla gemilerle ulaştı. Avrupa'dan yola çıkan gemide 4 takımın yanı sıra FIFA başkanı, hakemler ve kupada bulunuyordu. Brezilya kafilesi de yolculuk sırasında aynı gemiye katıldı. 15 gün süren bu yolculuk, güvertede yapılan antrenmanlar ve topların denize düşmemesi için çabalayan futbolcuları tarihe not düşecekti. Bu yolculuğun en çarpıcı hikayesi ise gemide olanlar değil, gemiye binemeyen Mısır oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle geciken Mısır heyeti turnuvaya katılamadı. Bu olay futbolun henüz emekleme dönemindeki lojistik zorluklarını ve coğrafi eşitsizlikleri gözler önüne serdi. Turnuvanın zorlu şartları sahaya çıkabilen takımları da etkiledi. Fransa'nın bazı oyuncuları patronlarından 2 ay izin alamadığı için kadroya katılamadı. Üstelik oyuncu değişikliği hakkı da yoktu. Maç sırasında sakatlanan futbolcular ya takımlarını eksik bırakacak ya da sakat halde sahada ter dökecekti. Finalde Arjantin'le Uruguay karşı karşıya geldi. Arjantin maçın ikinci yarısında sahada adeta 8 kişi kalmış gibiydi. Toplar bile takımlar tarafından getiriliyordu. Bu durum finalde tartışmaya yol açtı. Hakem John Langenus sahaya ceket, kravat ve golf pantolonuyla çıktı ve çözüm olarak ilk yarının Arjantin'in, ikinci yarınınsa Uruguay'ın topuyla oynanmasına karar verdi. Sahadaki ilginç görüntüler bununla sınırlı değildi. Peru kalecisi Pardon bir maça güneş gözlüğüyle çıkmak istedi ancak hakem buna izin vermedi. Turnuvada yaşanan aksaklıklar ilerleyen yıllarda getirilecek kuralların habercisi gibiydi. Arjantin-Fransa maçında hakem 6 dakika kala maçı bitirdi. Oyuncular soyunma odalarına gitti. Hatta bazıları duşa bile girmişti. Fransızlar süre karmaşasını protesto edince saçı köpüklü futbolcular durulandı ve sahaya geri döndü. Kalan dakikalar öyle oynandı. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü Fransız Lucien Loren attı. Kupayı ise Eduardo Galeano'nun gecekondularda çiçeklenen bir futbol olarak tanımladığı oyunuyla Uruguay kazandı. Bu söz yoksul halkın ve gecekonduların yaratıcılığından doğarak dünyanın en büyük organizasyonlarından birine dönüşen kupanın ruhunu hala anlatıyor. 1930 yazında gemiler ve okyanusa aşan takımlar, eksik kadrolar, tartışmalı kararlar ve imkansızlıklar içinde sahaya çıktı. Avrupa ve Güney Amerika'nın güç savaşı FIFA'nın ilk Dünya Kupası'nda Montevideo'da yazılan bir futbol destanına dönüştü. Kupanın ilk golü, ilk sahibi ve yaşanan birbirinden ilginç olaylar kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Sopa böcekleri adlarından da anlaşılacağı gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Doğadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur.
0: Bunu biliyor muydunuz?
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1934 İtalya. Yıl 1934'e geldiğinde futbol Montevideo'nun romantik limanlarından çıkıp Avrupa'nın sert siyasi rüzgarlarına teslim oluyordu. İkinci Dünya Kupası Benito Mussolini'nin faşist İtalya'sında düzenlendi. Bu turnuva artık sadece bir spor organizasyonu değil, bir rejimin tüm dünyaya gövde gösterisi yapacağı dev bir vitrindi. 1930'da Uruguay'a gitmeyen Avrupalılara kızgın olan son şampiyon Uruguay, İtalya'ya gelmeyi reddetti. Böylece Dünya Kupası tarihi bir önceki şampiyonun unvanını korumak için yarışmadığı tek turnuvaya şahitlik etti. Ancak eksiklere rağmen futbolun cazibesi büyüyordu. 32 takımın başvurusu üzerine FIFA tarihte ilk kez eleme usulünü getirdi. Hatta ev sahibi İtalya bile finalleri kalabilmek için Yunanistan'la eleme maçı oynamak zorunda kaldı. Turnuvanın atmosferi sahadaki oyundan çok tribündeki gölgelerle şekilleniyordu. Turnuvanın afişlerinde futbol topu tutan Herkül figürü faşist selamı çakıyor ve sporun politize olduğu yeni bir dönemi haber veriyordu. Maç önlerine faşist selam veren İtalyan futbolcular, Mussolini'den akşam yemeklerine tavsiye alan hakemler bu yeni dönemin sınırlarını çiziyordu. Mussolini'nin gölgesi her yerdeydi. Finalden önce İtalyan futbolculara gönderilen o meşhur ve ürkütücü mesaj kupanın ağırlığını özetliyordu. Vincere o morire, yani kazan ya da öl. Saha içi ise en az siyasi atmosfer kadar sertti. 1934 futbolu henüz oyuncu değişikliğinin olmadığı, sakatlanan oyuncuların sahadan sedyeyle çıktığı ya da topallayarak oynamaya devam ettiği bir irade sınavıydı. Çeyrek finaldeki İtalya-İspanya eşleşmesi tarihi Floransa Savaşı olarak geçti. İlk maç öylesine sertti ki 1-1 biten mücadelenin ertesi gün oynanan tekrar maçında İspanyollar tam 7 as oyuncusundan yoksundu. Turnuvanın en ilginç figürlerinden biri Luis Monti'ydi. Monti 1930'da Arjantin formasıyla çıktığı final sahnesine bu kez İtalya formasıyla çıkarak iki farklı ülke adına Dünya Kupası finali oynayan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Mısır ise turnuvanın renkli yüzüydü. 1930'da gemiyi kaçıran Mısır heyeti bu kez İtalya'ya ulaşmayı başardı ve Dünya Kupası finallerine boy gösteren ilk Afrika temsilcisi oldu. Finalde Roma'nın sıcak havasına İtalya ve Çekoslovakya karşı karşıya geldi. Çekler 71. dakikada öne geçtiğinde stadyum buz kesti ancak İtalya pes etmedi. Maçın uzatmalara gitmesiyle bir ilk daha yaşandı. Bu kupa tarihine uzatmaya giden ilk finaldi. Angelo Schivaio'nun uzatmalarda gelen golüyle İtalya şampiyonluğa uzandı. Kaleci Kombi'nin maç sonu mırıldandığı "hayatımı kurtardım" sözü baskının boyutunu gösteriyordu. 1934 yazı geride kaldığında kupa ilk kez Güney Amerika'dan Avrupa'ya geçmiş, futbolsa masumiyetini yitirmişti. İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan bu turnuva, tartışmalı hakem kararları, vatandaşlık sınırlarını zorlayan oyuncular ve bir diktatörün gölgesine yazılan futbol öyküsü olarak hafızalara kazındı. Futbolun romantik döneminden sıyrılıp bir rejim vitrinine dönüştüğü 1934 İtalya ya zafer ya ölüm tehdidinin gölgesinde oynanan ilk turnuvaydı. Son şampiyon Uruguay'ın protestosu ve Mısır'ın tarihi katılımıyla şekillenen bu kupa sahadaki sertliğiyle Floransa Savaşı gibi unutulmaz krizlere sahne oldu. Faşist selamların ve tartışmalı hakem kararlarının arasından yükselen İtalya, uzatmalara giden ilk finalde kupayı Avrupa'ya taşıyarak futbol tarihinde yeni ve karanlık bir sayfa açtı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Low block, yani derin savunma çizgisi. Takım savunmasının ceza sahasına yakın kurulduğu, hattın mümkün olduğunca geriye çekildiği bir savunma yaklaşımıdır. Bu sistemde amaç rakibin oyun kurmasına değil, rakibin tehlikeli alanlara girmesine engel olmaktır. Yani rakip istediği kadar pas yapsın, önemli olan o pasların seni sarsmaması ve seni yıpratmamasıdır. Bu savunma şekli özellikle teknik olarak daha zayıf ya da tempoyu kontrol etmek isteyen takımlar için idealdir. Oyunun temposunu düşürür, alanı daraltır ve rakibin bireysel yaratıcılığına ya da şut kalitesine güvenmesini zorunlu kılar. Çünkü bu sistemde merkez çok kalabalık, çizgiler çok sıkı ve ikinci toplar için oyuncular çok yakın konumlanmıştır. Low block oynayan bir takım genellikle şu şekilde dizilir. 4-5-1, 5-4-1 ya da bazen 4-4-2. Savunma hattı ceza sahasının birkaç metre önüne yerleşir. Orta saha bu hattın hemen önünde blok halinde konuşlanır. Hatta kanat oyuncuları bile savunma hattına yakın oynar. Bu da demektir ki rakip takımın ortadan geçecek yolu neredeyse yoktur. Kalabalık, temaslı ve sıkı bir savunma vardır. Bu sistemde rakibin kenarlardan orta açmasına izin verilir ama o ortaların etkili olması engellenir. Çünkü ceza sahasında bekleyen 4-5 savunmacı hazırdır. Bu savunma şekli şunu söyler: İçeri gelme, uzaktan şutla ya da orta yap ama biz seni merkezden geçirmeyeceğiz. Bu sistemin avantajları şunlardır. Oyuncular birbirine yakın konumlandığı için yardımlaşma kolay olur. Az alanda savunma yapıldığı için fiziksel yük daha azdır. Savunma hattı yakın olduğu için bireysel hataları telafi etme şansı yüksektir. Rakip teknik ama temposuzsa etkisizleşir. Ceza sahası savunması güçlenir, gol yeme ihtimali azalır. Ama bu sistemin eksileri de göz ardı edilemez. Rakibe topu ve alanı verir, bu da baskı yemen anlamına gelir. Topu kazandığında çıkmak zordur, hücum izolasyona uğrar. Uzun süre savunma yapmak mental olarak da oyuncuyu yorar. Bir gol yendiğinde bu sistem işe yaramaz hale gelir. Hücum potansiyeli düşer, gol atmak için mucize gerekir. Low block oynayan takımlar genellikle kontratak üzerine plan yapar. Top kazanıldığında hızlı oyuncularla 3 pasla rakip sahaya geçirmek istenir. Yani bu sistemde savunma blok halinde kalırken hücum tek bir uzun top veya ani bir çıkışla şekillenir. Bu yüzden hızlı forvet ve topla dikine çıkabilen orta saha oyuncuları bu sistem için altın değerindedir. Bu anlayışı başarılı şekilde kullanan takımlar arasında Atletico Madrid'in özellikle 2014'teki Şampiyonlar Ligi sezonu öne çıkar. Diego Simeone takımını düşük blokla rakibi durdurup ardından hızlı oyuncularla etkili ataklar gerçekleştirmeye odaklamıştı. Benzer şekilde Yunanistan'ın 2004 Avrupa şampiyonu olan takımı neredeyse turnuva boyunca low block sistemini mükemmel şekilde uyguladı. Türkiye'de ise zaman zaman Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı, Abdullah Avcı'nın Başakşehir dönemleri, Hikmet Karaman ve Samet Aybaba gibi deneyimli teknik direktörlerin alt sıralardaki takımlarla elde ettikleri sürpriz galibiyetler bu sistemin örnekleridir. Bu sistem estetik değil ama pragmatik bir tercihtir. Takım güçlü değilse, oyuncular teknik olarak yeterli değilse ya da rakip çok daha kaliteli ise sahaya çıkıp "biz de oynayacağız" demek yerine "biz onları oynatmayacağız" demeyi seçer. Low block tam olarak da budur. Sonuç olarak low block her oyuncunun yerini bildiği, her topun nereye düşeceğini tahmin etmeye çalıştığı sessiz ama ölümcül bir savunma kurgusudur. Bazen sabır, bazen inat, bazen de yalnızca bir kontra gol bu yapının kilidini açabilir. Ama eğer bu takım bu sisteme sadık kalırsa güçlü rakipler bile duvara toslamış gibi hissedebilir. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Bu sayfamızda rakibin oyun kurmasına değil, rakibin tehlikeli alanlara girmesine engel olma amacı olan Love Block sistemini anlattık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1938 Fransa. Yıl 1938'i gösterdiğinde dünya geri dönüşü olmayan karanlık bir tünele, İkinci Dünya Savaşı'na doğru koşar adım ilerliyordu. Futbolsa bu gergin atmosferde babası Jules Rimet'in vatanı Fransa'da büyük yıkımdan önceki son barış provası için sahaya iniyordu. Ancak tankların gölgesi çoktan yeşil sahaya düşmüştü. Turnuva sahadaki rekabetten çok Avrupa'nın üzerine çöken savaş bulutlarının ve sert siyasi gerginliklerin gölgesinde başlıyordu. Turnuva daha başlamadan krizler patlak verdi. FIFA'nın kupayı üst üste ikinci kez Avrupa'ya vermesine öfkelenen Arjantin ve Uruguay, okyanusu geçmeyi reddederek organizasyonu boykot etti. Güney Amerika'yı temsil etme yükü tamamen Brezilya'nın omuzlarına kalırken, Asya'dan ilk kez bir takım Hollanda Doğu Hint adaları, bugünkü adıyla Endonezya, bu dev sahnede boy gösteriyordu. Savaşlar turnuva ağacına boşluklar yaratıyordu. İspanya iç savaş nedeniyle sahada yer alamadı. Turnuva ağacındaki en sarsıcı boşluksa Avusturya'ydı. Eleme turlarını geçen efsanevi Wander Team, Nazi Almanyası'nın Avusturya'yı ilhak etmesiyle bir gecede haritadan silindi. Avusturyalı futbolcular Alman forması giymeye zorlanırken, futbolun Mozart'ı lakaplı Matthias Sindelar bu onursuzluğu reddetti ve kısa süre sonra evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Saha artık sadece kramponlarla değil, ideolojilerle de çiğneniyordu. Avusturya'nın en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorlayan Almanlar, iki ülkenin futbol kültürü uyuşmayınca ilk turda İsviçre'ye elendi. Turnuvanın atmosferi ideolojilerin yeşil sahaya açıkça müdahalesiyle şekilleniyordu. 1938 Fransa, ev sahibinin kendi sahasında kupayı kazanamadan elendiği ilk turnuva olarak tarihe geçti. Fransa'yı çeyrek finalde saf dışı bırakan son şampiyon İtalya, sahaya geleneksel mavi forması yerine faşizmin sembolü simsiyah formalarla çıkarak tribünleri ayağa kaldırdı. Tribünlerdeki binlerce taraftar bu görüntüyü ıslıklarla protesto ederken, teknik direktör Vittorio Pozzo geri adım atmadı ve oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdirdi. Saha içi ise futbolun vahşi ama bir o kadar da eğlenceli tarafına sahne oluyordu. Brezilya ve Polonya arasında oynanan 6-5'lik efsanevi maç, tarihin en yüksek skorlu klasikleri arasına girdi. Sahanın çamur deryasına dönmesiyle Brezilyalı yıldız Leonidas'ın kramponu parçalandı. Bir süre çıplak ayakla oynayan Kara Elmas golünü de bu şekilde attı. Leonidas bu turnuvada rovaşata vuruşunu dünya sahnesine tanıtan isim olarak hafızalara kazındı. Brezilya ile Çekoslovakya arasında oynanan çeyrek final maçı ise meydan muharebesine döndü. 3 oyuncu oyundan atıldı. Çekoslovakya'nın yıldızı Planişka'nın kolu, Necetli'nin ise bacağı kırıldı. Maç o kadar sertti ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenlerden fazlaydı. İlginç anlar finale giden yolda da devam etti. Yarı finalde İtalya'nın yıldızı Giuseppe Meazza, Brezilya'ya karşı penaltı kullanırken şortunun lastiği koptu. Meazza bir eliyle düşen şortunu tutarak penaltıyı gole çevirdi ve takımını finale taşıdı. Maçtan önce Brezilya o kadar özgüvenliydi ki final şehrine giden uçağın tüm biletlerini önceden almıştı. Maçı kaybedince o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kaldılar. Finalde Paris seyircisinin yoğun protestoları altında İtalya ve Macaristan karşı karşıya geldi. İtalya Macarları 4-2 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez kazanan ilk takım oldu. Vittorio Pozzo bu zaferle Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanan tek teknik direktör olarak tarihe geçti. Ancak bu şampiyonluk kutlaması yaklaşan savaşın sessizliğiyle örtüldü. 1938 yazı sona erdiğinde kupa İtalya'nın ellerinde yükseliyordu ama dünya artık eski dünya değildi. Savaşın patlak vermesiyle kupa tam 12 yıllık zorunlu bir uykuya yatacak, futbol dünyası 1950'ye kadar bir daha buluşamayacaktı. 1938, büyük karanlıktan önceki son turnuva olarak tarihe not düşüyordu. Futbolun 2. Dünya Savaşı'ndan önceki son büyük buluşması olan 1938 Fransa, Nazi ilhakından faşist selamlı protestolara kadar tarihin en politik turnuvalarından biriydi. Avusturya'nın haritadan silindiği, Brezilyalı Leonidas'ın çıplak ayakla gol atıp rövaşatayı dünyaya tanıttığı bu kupa, sahadaki vahşi mücadelelerle hafızalara kazındı. İtalya'nın üst üste ikinci kez şampiyonluğuyla sona eren organizasyon, futbolun 12 yıllık zorunlu sessizliğe bürünmeden önceki son gösterişli vedası oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanınızı Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 1930'da başlayan bir tutku.
2: Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim.
3: Kol kırılma, bacak kırılma,
2: tabii,
3: burun kırılma.
2: Hastanelik hepsi.
1: 96 yıllık bir destan.
2: 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar, bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor.
1: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
2: Ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar.
3: Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz.
2: Ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.